nimetlere. Şükretmekte ve en amele saliha ve salih ameller işlemekte.

Ferdehu onlara razı olduğun. Ve aslih ve ıslah et li fi zürriyeti ve zürriyetimi ıslah et.

En iyi muhakkak ki ben tuptu. Tuptu. Tövbe ettim. İleyke sana ve inni ve muhakkak ki ben minel müslimin Müslümanlardanım. Asıl ifadesiyle muhakkak ki ben sana teslim olanlardanım. Öyleyse burada önemli mesajlar var sevgili kardeşlerim. Birisi çocuklar için bebeklerin emzirilme süresini açık bir şekilde veriyor Allah Teala. Taşınması ve sütten kesilmesi 30 aydır diyor. Ana rahmine çocuk düştükten sonraki süre 30 ay. 9 ay 10 günlük bir süre çocuk annenin karnında kalır. Gelişir, doğacak noktaya gelir. Bunun 9 ayı ve 10 günü geçmiştir. Çocuk doğmuştur. Bunu 30 aya tamamlamak söz konusu. 10 günü saymayalım. Eğer 9 ay söz konusuysa demek ki 21 aylık bir süre çocuk emzirilecektir, bebek emzirilecektir. Ama 10 günde var, o zaman 21 gün olmuyor, 20 ay 20 gün oluyor. Çocuğun emzirilmesi süreci 20 ay 20 gün. Sevgili kardeşlerim, bu Allah'ın emridir. Bizim kardeşlerimizden hangi hanım kardeşimiz bir çocuk dünyaya getirirse o bilsin ki o bebeği mutlaka 20 ay 20 gün emzirmesi lazım. Bizim bugünkü tıbbın henüz bilmediği birçok Allah-u Teala'nın gizli sırrı var. Onun için çocukların ne kadar süre anne sütüyle beslenmesi lazım geldiğini Allah-u Teala, her şeyi bilen Allah-u Teala önceden tayin ediyor. Ve de eğer Allah'ın yolundaysak Allah'ın Kur'an'daki emirlerini dinlemeliyiz. Anneler, demek ki çocuğunuzu 20 ay 20 gün emzirmek durumundasınız. Şimdi burada çocuğun büyümesi, erginlik çağına ulaşması ne zaman oluyormuş? 40 yaşında. Yaş önemli bir yaş sevgili kardeşlerim. Bizim de gerçek anlamda Allah-u Teala'nın yoluna girebilmemiz ancak 40 yaşımızda gerçekleşti. 30 yaşımızda bir tasavvuf ehliyle karşılaştık. Ve bize çok yardımları oldu. Ama o benden sonra gelecek dedi senin mürşidin. O ilk adımdı. Ve de 10 yıl öyle geçti. 40 yaşında da hacet namazını kıldık. Mürşidimizi Allah'tan sorduk. Gittik. Ahmet Raşit Hazretlerine tabi olduk. Tabi oluşumuz Nakşi tarikatınadır. Ve o tarikatın içindeyiz. Allah'ın katında da Allah'ın tarikatları arasında farklılık yoktur.
Bütün tarikatlar tek bir emele hizmet eder. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Kırk yaşını tamamlayan bir insanın Allah-u Teala'ya ne söylediğini ifade ediyor Allah-u Teala burada. Rabbim bana, anne ve babama verdiğin nimetlere şükretmekte, bana anne ve anne ve babama verdiğin nimetlere şükretmek konusunda yardım et. Ve beni başarılı kıl. Senin razı olduğun salih amel işlemekte beni başarılı kıl. Ne demek bu? Bir insanın salih amel işleyebilmesi için, yani nefsi ıslah edici amel işleyebilmesi için mutlaka mürşidine ulaşması gerekir. Kişi hacet namazını kılacaktır. Gece saat 12'den sonra, özellikle Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece boy abdesti aldıktan sonra mürşidini Allah'tan soracaktır. Ve Allah ona mürşidini gösterecektir. Biz de Allah-u Teala'nın yolunu girerken birkaç tane namzet vardı. Onları sorduk Allah-u Teala'ya, orası gösterildi. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bir insanın mürşidine tabiiyetle birlikte nefsi ıslah edici amel işlemesi söz konusudur. Tabi olmayan bir kişi ne kadar zikir yaparsa yapsın, onun kalbine Allah-u Teala nur göndermez. Cereyan almak temel şarttır. Hiç kimse kendi kendini tezkiye edemez. Mürşide tabi olmadan evvel Allah-u Teala o kişinin geleceğini önceden bildiği için onun göğsünü yarar, göğsünden kalbine nur yolunu açar. Ve o kişi zikir yapar, zikir yaptığı zaman nefsinin kalbine %2 oranında rahmet nuru gelir. Bu rahmet nuru sadece bir yolun açılması işaretidir. Bir daha o kişinin kalbine rahmet nuru gelmeyecektir. Gelecek olanlar fazıllardır. Ve bu fazıllar nefsin kalbinde %7 her birikimde kişinin ruhu, vücudundan ayrılan ve ana dergaha ulaşan ruhu her %7 nur birikiminde zemin kattan birinci kata kadar, ikinci defa %7 nur birikiminde birinci kattan ikinci kata, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa nur birikiminde ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara ulaşır. Yedinci katta soldan sağa 7 tane alem geçer. Ümmül Kitap, Kudret Denizi, Makam-ı Mahmud, ama evvela kader hücreleri var. Önce kader hücrelerine ulaşır kişiler. Birinci alem, Ümmül Kitap ikinci alem, Makam-ı Mahmud üçüncü alem, Divan-ı Salih'in dördüncü alem,

Zikir hücreleri 6. alem. 7. alem ise Allah-u Teala'nın zatının olduğu yerdir. Allah-u Teala illiğindedir. Öyleyse bu kişi ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman ne yaparak ulaştırmıştır? Salih amel işleyerek. Zikri mürşide tabiyetten sonra Allah'tan mürşidini soran bir kişi Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşması halinde tabiyetten sonra zikir yapacaktır. O kişinin zikri onu hedefe erdirecek bir noktaya ulaşacaktır. Kişi zikir yaptıkça Allah'ın katından gelen rahmetle faz fazılların salavat nurunun taşıdığı %2 rahmet önce kalbe girer, sonra da %7 ve %7, 7 defa %7 fazıl getirir salavat nurları. Salavat nurları taşıyıcıdır. İlk getirdikleri %2 rahmettir. Ondan sonra devamlı %7 fazıllar gelecektir kişinin kalbine. Böyle bir şey için Allah-u Teala önce o kişinin kalbine imanı yazar. Kim tabi olursa başının üzerine devrin imamının ruhu oluşur, ulaşır ve o kişinin kalbine iman yazılır. Neden iman yazılır? İman kelimesi gelecek olan, o kalbe ulaşacak olan fazıl nurlarının zıttı bir manyetik alanın sahibidir. Zıt manyetik alanlar bildiğiniz gibi birbirini çeker, aynı manyetik alanlar da birbirini iter. Zıt manyetik alanlar birbirini çeker, eksi manyetik alanlar da iki tarafın da eksi olduğu, iki tarafın da artı olduğu manyetik alanlar da birbirini iter. Ama bir artı ve bir eksi bir aradaysa birbirini çeker. Peki bunun önemi ne? Önemi şu, Allah-u Teala'nın kalbe yazdığı iman kelimesi bir manyetik alandır. Ve gelen nurlardan fazıllar bu manyetik alanın zıttı olan bir manyetik alandır. Öyleyse birisi artı kutbu, birisi eksi kutbu temsil eder ve de birbirlerini çekerler. Böylece başlangıçta gelen %2 rahmeti bir kenara bırakırsak, 7 defa %7'lik nur birikimi olacaktır kişide. İşte bu salih amel o kişiye bunu sağlar. Nefs tezkiyesi yapmayı. Allah Teala Furkan 70'te bunun kim tövbe eder diye başlayan ayet-i kerime ve salih amel işlerse, nefs tezkiyesi yaparsa, nerede tövbe eder? Mürşidin önünde tövbe eder. Allah'tan evvela hacet namazını kılıp mürşidini sorar. Sonra Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşır. Sevgili kardeşlerim, başka bir alternatif yok. Mürşidinizi Allah'tan sormadan bunu bütün insanlara ithaf ediyoruz. Mürşidinizi Allah'tan sormadan mürşit seçmek hakkının sahibi değilsiniz. Siz mürşidinizi seçmek yetkisinin sahibi değilsiniz. Hiç kimse değildir. Sizin mürşidiniz Allah Teala tarafından tayin edilmiştir. Kim olduğunu Allah'tan soracaksınız. Bizim
Sevgili din adamlarımızın anlayamadığı nokta işte burası. Hiç duydunuz mu bizim gelin bize tabi olun dediğimizi? O zaman biz kendimize mi çağırıyoruz insanları? Mürşidinizi Allah'tan sorun diyoruz. Hacet namazı kılınacak. Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece en güzel gece. Neden sonra evvela boy abdesti alınacak. O tertemiz hüviyette gece saat şimdiki saatte birden sonra kalkılacak. Hacet namazı kılınacak. Birinci rekat Fatiha, üç tane ayetel kürsi. İkinci rekat Fatiha, İlhas felaknas, teşehhüd. Üçüncü rekat Fatiha, İhlas, Felaknas. Dördüncü rekat Fatiha, İhlas, Felaknas. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ne kadar hamd etsek, hükretsek azdır. Sizlere bunları anlatmak, bunları yaşayan birinin ağzından sizlere ulaştırmak. Bütün gök katlarını gören birisinin onları tarif etmesi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte senin razı olduğun salih amel yapmakta beni başarılı kıl ifadesi. Evvela ruhun Allah'a ulaştırılması süresini ifade eder. Nefsin kalbi %2 rahmet, %49 fazıl olmak üzere 7 defa %7, %51 nurla dolduğu zaman kişi ruhunu Allah'a teslim eder. Ondan sonra dik yokuşu tırmanacaktır. Bu, o kişinin o güne kadar devam ettiği 3 saatlik, bilemediniz 4 saatlik zikrin 18 saat zikre çıkmasını gerektirir. Onun için fizik vücudun teslimi bir dik yokuştur. Ve bu salih amel yapmak dediğimiz işaret, ruhun da teslimini, veçin de teslimini, nefsin de teslimini, iradenin de teslimini içeriyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bir çocuk doğdu, şöyle dedi demekle herkesin bunu yapması lazım geldiğini işaret ediyor. Ve bunun muhtevası dört tane teslimdir. Sevgili kardeşlerim, fizik vücudun teslimi daimi zikri gerektirmez ama günün 18 saatinin zikirle geçirilmesi anlamını taşır. Bir gün zikirle sağ kulağınızı yastığa dayayarak sağınıza dönerek sağınızda kıbleye gelmek üzere uyuyacaksınız ve kalp atışlarınızı kulağınızda duyacaksınız. O kalp atışları çift heceyle atar. Bu standartta atan kalbinizin her çift hecesinde dilinizi kımıldatmadan içinizdeki sesle Allah diyerek ön cephiniz kıbleye dönük uyuyacaksınız.
Ve günlerden bir gün. Bir de bakacaksınız ki uyanırken de içinizdeki ses devam ediyor. Evet, diliniz kımıldamıyor. Ama içinizdeki ses devam ediyor. Kulağınızdaki basınç çifteceyle devam ediyor. O basınca paralel olarak iç sesiniz Allah kelimesini terennüm ediyor çifteceyle. İşte bu daimi zikre ulaştığınızın müjdesidir sevgili kardeşlerim. Herkes için kapılar açık. Siz Allah'a layık olmak yolunda ne kadar gayret ederseniz Allah-u Teala'dan o kadar çok yardım alırsınız. O sizin için var. Allah'ın yolunda olanları yüceltmek için, en güzeli ulaştırmak için. Kimdir en güzel? Ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim olmak edenler. Sevgili kardeşlerim, İnsan hayatının bir cennet hayatı olması mümkün müdür? Bu dünyada evet mümkündür sevgili kardeşlerim. Kim iradesini de Allah-u Teala'ya teslim etmişse o bu dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. Omuzlarında çok büyük vazifeler vardır. Ama o vazifeler onu rahatsız etmez. Neden? Çünkü Allah-u Teala'dan yardım alacaktır. Ve de aldığı yardım halistir, Allah'a aittir. Bir insan daimi zikre ulaştıktan sonra artık daimi zikirden düşmez sevgili kardeşlerim. Daimi zikre ulaşan kişi ulvelbap olur. Başka bir alternatif yok. Bu kişi kısa bir süre sonra tövbe-i nasuha davet edilecektir. Allah'ın huzurunda tövbe-i nasuhla yani nasuh ve mensuh olmayan, değiştirilemeyen, yerine yenisi getirilemeyen, bir başka tövbeye kapısı açılmayan Allah'ın katındaki en müstesna tövbeye, tövbe-i nasuha davet edilir. Bu Allah'ın huzurunda yapılan bir tövbedir. Bu noktadan sonra şeytanın o kişiyi yoldan çıkarması mümkün değildir. Çünkü tövbe-i nasuhun yapıldığı yer kişiyi muhlis kılar. Sen benim muhlis kullarımı yoldan çıkartamazsın diyor Allah Teala şeytana. Muhlisler tövbe-i nasuhla tövbe ettikleri için Allah'ın yolundan çıkmazlar, çıkamazlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. İstiyoruz ki Allah-u Teala'nın bu kadar güzellikleri varken hepiniz bunları yaşayasınız. Ne diyoruz? Bir tek dileğinizle, Allah'a ulaşmayı dilemenizle Allah-u Teala tarafından ruhunuzun Allah'a ulaştırılması onun tarafından garanti ediliyor. Allah'a ulaşmayı dilediniz, ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilediniz, birinci kat cennetin sahibisiniz. Allah Teala size mürşit sevgisi verecek. Hacet namazını kılacaksınız. Tabi oldunuz. İkinci kat cennetin sahibisiniz. Birincisi üçüncü basamakta, ikincisi 14. basamakta gerçekleşir. Tabi olunca nefs tezkiyesi başlar. Yetmez, tabi olunca bütün günahlarınız sevaba çevrilir. Daha
Evele dönelim. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman, o zaman hak mümin olursunuz. Bunun manası günahlarınızın örtülmesidir. Yani sıfırlanmasıdır. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala kim Allah'a ulaşmayı dileyerek hak mümin olursa onun günahlarını örteceğini söylüyor. Günahların örtülmesi ne demek? Günahların sıfırlanması demek. Bu kişinin bir tek derecelik sevabı olsa bile günahları sıfırlandığı için o kişinin gideceği yer cennettir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir tek dilek al ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Böyle bir dileğin sahibi olan kişinin bütün günahlarını Allah örtüyor. Amene olan ama Allah'a ulaşmayı dilememiş olan bir kişiye Allah Teala Allah'a ulaşmayı diler ki Allah senin günahlarını örtsün diyor. Furkanlar versin ve günahlarını örtsün. Bu furkanlar gözlerdeki hicab-ı mestürenin alınması, görme hassasının açılması, kulaklardaki vakranın alınması, kulakların işitme hassasının açılması, kalpteki ekinetin alınması, kalbin açılması. Bunların her birisi arka arkaya gerçekleşir. O kişi daha mürşidine ulaşmadan gözleri, kulakları, kalbi, görme, işitme ve idrak etme hastaları açılmış bir insan vardır artık. Böyle bir insan mürşidini Allah'tan soracaktır. Neden böyle bir insan? Çünkü o Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah mürşide ulaşmadan evvel bunları gerçekleştirmiştir. O kişiye mürşit sevgisini veren de Allah'tır. Bundan sonra kişiye irşat makamını soracaktır Allah-u Teala'dan. Ve de ona ulaşacaktır. Önde de söküp tövbe edecektir. Ve zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz, rahmetle salavat nurları onun kalbine girip kalbinde fazıllar yerleşecektir sadece. Geri kalan nurlar ayrılacaktır. Öyleyse bu kişinin kalbine gelen, nurları getiren hangisidir? Fazılları getiren, başlangıçta %2 rahmeti getiren, sonra da fazılları getiren salavat nurlarıdır. O kişinin kalbine başlangıçta %2 rahmeti, salavat nurları getirir. Sonra da getirdiği %98'e kadar ulaşan fazıllarla o kişinin nefsinin kalbini %100 nurla doldurur. Kim doldurur? Ne doldurur? Fazıl isimli nurlar, fazıllar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ayetlerin sırları konusunda bir konumuzu Ahkaf suresinin 15. ayet-i kerimesini burada inşallah tamamlıyoruz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Aziz ve muhterem kardeşlerimiz, Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Bu vesileyle hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirterek konuşmama başlıyorum inşallah. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın istediği şey hepimizin birbirini sevmesidir. Onun için Allah-u Teala buyuruyor, Kur'an-ı Kerim'de seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz. Allah-u Teala'nın istediği şey açık ve kesin olarak bu. Öyleyse hepimizin üzerine düşen bir vazife var. Etrafımızdaki insanların bizi sevmelerini bekleyip de o beni sevsin de ben onu ancak o zaman severim tarzındaki bir düşünce sistemini hepimiz yok etmeliyiz sevgili kardeşlerim. Demeliyiz ki ben etrafımdaki bütün kardeşlerimizi severim. Sevdiğimi de onlara ispat ederim. Onlar beni severler ya da bir kısmı sevmez. Pek öyle bir şey görünmedi şimdiye kadar ama öyle olduğunu kabul ederim. O bile bizim kabul etmemiz için yeterli bir statü. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bu sebebe dayalı olarak seviniz diyor. Bu bizim etrafımızdaki insanları sevmemiz. Ama sevdiriniz de diyor. Yani etrafınızdaki insanların da birbirlerini sevmesini imkan dahiline sokmaya çalışın diyor Allah-u Teala. Kardeşlerimizin arasında birbirine küs olanlar varsa onları barıştırmaya çalışmalıyız. Onların birbirini sevmesi için elimizden geleni yapmalıyız. Biz bir bütünüz sevgili kardeşlerim. Bütünün her parçası onun bir hüviyetini taşır. Hepimizin görevi etrafımızdaki bütün insanları sevmektir ve sevdiğini onlara ispat etmektir. Biz hepimiz seversek sevdiğimizi onlara, etrafımızdaki insanlara ispat edersek, o zaman onların da bizi sevmesi için zemini hazırlamış oluruz. Hayatımızdaki en büyük yanlış, ben ondan aşağı bir insanmışım ki, aşağı bir insan mıyım ki, önce ben onu sevecekmişim de, sonra da o lütfen beni sevmek lütfunda bulunacakmış. Sevgili kardeşlerim, sakın böyle bir düşünceyi aklınıza getirmeyin. Aklınızda şeytan değil, Allah olsun. Şeytan, bütün insanların birbiriyle kavgalı olmasını ister. Her an bütün insanların birbirini rahatsız etmesini, tabiatıyla karşılığında da o rahatsız ettiği kişiden de kendisine onu rahatsız edecek olan, kendisini rahatsız edecek olan davranış biçimlerinin başlamasını sadece sağlar. Bu ne ifade eder? Bu sadece bir yanlışı ifade eder. Ve iki tarafta da kırgınlık mutlaka oluşur. Neden sevgili kardeşlerim? Neden insanları sevmeyelim de onlar huzursuz olsun, bizi de huzursuz ederek bizim de huzursuz oluşumuzu vücuda getirsin. Görevimiz bu değil sevgili kardeşlerim. Görevimiz sevmek. Bizi sevenleri zaten severiz. Ama Allah-u Teala'nın istediği şey bizi sevmeyenleri de sevmek. Ne kaybederiz sevgili kardeşlerim? Bizi sevmeyenleri
sevdiğimizi onlara ispat edersek bir şey kaybetmeyiz ama kazanabiliriz. Onlardan bir kısmını tekrar dostumuz olmak noktasında kendimize yaklaştırabiliriz. Sevgili kardeşlerim, niçin sevmek varken, niçin başkalarını mutlu etmek varken sevmeyelim ve mutlu etmeyelim de onlar da bizi sevmesin, onlar da bizi mutsuz etsin. Neden sevgili kardeşlerim? Çok açık bir şekilde bir yanlış değil mi bu? Ama o bana hep ters davranır, bana karşı davranış biçimi hep öyledir. Acaba başlangıçta senin ona karşı olan davranış biçimin nasıldı? Onun böyle davranmasına sen sebebiyet vermiş olamaz mısın? Kaldı ki öyle olduğunu düşünelim. Yani senin iyi davranmana karşılık ondan sana dönen, geriye dönen şey onun sana kötü davranması. Böyle olduğunu kabul edelim bir an için. Peki onu sana iyi davranmaya itecek olan şey ne olabilir? Bir tek şey. Senin ona en güzel davranışlarla cevap vermen. Eğer o kişi sana kötü davranıyorsa, sen de ona kötü davranıyorsan, eşyanın tabiatına uygun bir sonuçla karşı karşıyasın. Sen ona kötü davranıyorsun, o da sana kötü davranıyor. Ama o sana kötü davranıyor diye, sen ona kötü davranmaz da, en güzel davranışlarla cevap verirsen, onun negatif davranışlarına, o zaman o kişi, önce alıştığı standartlar içinde

yapacaksın. Sevgili kardeşlerim, işte Allah-u Teala'nın istediği şey budur. Başkalarının yanlış davranışları sizin de ona karşı yanlış davranmanızı oluşturmamalıdır. Onlar yanlış davranışta bulunabilirler. Bu hesabı size değil Allah'a karşı ödeyecekler. Sevgili kardeşlerim, niçin size değil diyorum? Yanlış yapmıyorsunuz diye, o size kötü davranıyor diye, siz de ona kötü davranmıyorsunuz diye. Ne olur kötü davranmazsanız? O size kötü davranır, derecat kaybeder ve size kötü davrandığı için o derecatı siz kazanırsınız. Ve bunun karşılığında ona güzel davrandığınız takdirde bir defa daha derecat kazanırsınız. Onun kötü davranışı size derecat kazandırırken sizin ona iyi davranmanız da gene size derecat kazandırır. Derecat, derecat. Ne demek yani derecat? Diye düşünen birileri vardır. Derecat hayatımızda bizim kaybettiğimiz veya kazandığımız rakamları ifade eder. Bir insana güzel bir davranışla davrandığımız zaman derecat kazanırız. O günkü görevlerimizi yaptıkça devamlı derecat kazanırız. İnsanlara şu veya bu şekilde arkadaşımız olan insanlara veya hiç tanımadığımız insanlara yardım ettikçe mutluluğumuzun arttığını görürüz. Neden? Çünkü her güzel davranış size derecat kazandırmakla kalmaz. Sizin mutlu olmanıza da sebebiyet verir. Öyleyse iyi ama falanca bana kötü davranıyor. Bu tarzda bir düşünceniz o kişinin size iyi davranmasına sebebiyet veremez. Kötü davranıyorsa kötü davranmaya devam edecektir. Ama siz ona onun kötü davranışına rağmen en güzel davranışlarla cevap veriyorsanız, onu kırmak şöyle dursun, onu mutlu etmek istikametinde bir gayretin sahibiyseniz, onun bunu anlamaması, idrak edememesi söz konusu olmaz sevgili kardeşlerim. Mutlaka idrak edecektir. İdrak edince sizi imtihana çekmek için daha çok negatif davranışlarını sergileyecektir. Ama o negatif davranışlar size tesir edemiyorsa, sizin ona karşı olan o güzel davranışlarınız devam ediyorsa, sevgili kardeşlerim, bir süre sonra onun da size karşı davranışlarının yavaş yavaş değiştiğini ve güzel davranışlara dönüştüğünü göreceksiniz. Bu sizin gayretinize bağlı bir olay sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın emri neydi? 1- Seviniz. 2- Sevdiriniz. 3- Nefret etmeyiniz. 4- Nefret ettirmeyiniz. İşte sevgili kardeşlerim, görevimiz tehlike. Görevimiz Allah-u Teala'nın istediklerini yerine getirmek, bu yerine getirmek neyi sağlasın diye? Onların mutlu olmasını sağlasın diye. Ben hayatımı hep onları mutlu etmekle mi geçireceğim? Evet. Neden evet? Çünkü sen onlara güzel davrandıkça nefsinin kalbinde hep mutluluklar yer alır. Onun sana kötü davranmasına karşı sen ona en güzel davranışlara cevap veriyorsan, verebilmek imkanına sahip olabilirsen iki defa kazanırsın. 1- O sana kötü davrandığı için derecat kaybeder ve sen o sana kötü davrandığı için derecat kazanırsın. Kimsenin kimseye haksız yere ona acı verecek olan davranış biçimlerini tatbik etmesi Allah-u Teala tarafından hoş karşılanamaz. Allah-u Teala bunları yasak etmiştir.

Sadece bize iyi davrananlara iyi davranmamızı değil, bize kötü davrananlara da iyi davranmamızı Allah-u Teala emrediyor. Neden? İki defa kazanmamız için. Bir, o kişi bize kötü davranıyor, o kaybediyor. Biz kazanıyoruz. İki, biz ona iyi davranıyoruz, yine biz kazanıyoruz. İki defa kazanma. Sevgili kardeşlerim, önemli mi? Çok önemli. Bir insanın ölümden sonra gideceği yer sadece iki hüviyet taşır. Bir, cennete girer kişi. İki, cehenneme. Ya cehenneme girmek söz konusu ya da cennete. Sevgili kardeşlerim, eğer siz etrafınızdaki insanları seviyorsanız, onlara en güzel davranışlarla davranıyorsanız, onlar sizin davranışlarınızın güzelliği sebebiyle memnunsa, o zaman siz devamlı derecat kazanan birisisiniz. Önemli mi? Elbette önemli. Kişinin kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazla olmadıkça o kişinin gideceği yer cennet değildir. Bir kişinin cennete girilmesi kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olmasına bağlıdır. Kiramen katibe melekleri hiçbir an boş durmazlar. Her an takip edecekleri insanların davranış biçimlerine göre derecelerini kaydedeceklerdir. Kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla oldukça onu daha çok, daha çok, daha çok seveceklerdir. Tersi de söz konusu olabilir. Yani o kişi nefsinin kalbindeki afetler sebebiyle başka insanlara kötü davranışta bulunabilir. Bu ise ona devamlı derecat kaybettirir. Sevgili kardeşlerim, bir insanın gidebileceği sadece iki yer olabilir. Birisi cennet, ikincisi cehennem. Üçüncüsü yok sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar için ya cennete girmek söz konusudur ölümden sonra ya da cehenneme. Sevgili kardeşlerim, neden? Sonsuza kadar devam edecek olan bir mutluluk kervanına katılmayasınız da sizi cehenneme sürükleyecek olan bir davranış biçiminin sahibi olasınız. Neden? Mutlu etmek ve mutlu olmak varken neden mutsuz edesiniz de siz de mutsuz olasınız? Başkalarına ulaştırdığınız her kötü davranışınızın bedelini ödemekle vazifelisiniz. Allah Teala size mutlaka böyle bir şey yaptığınız zaman huzursuzluğu yaşatır. Mutsuzluğu yaşatır. Hüznü yaşatır. Sıkıntıyı yaşatır. Sevgili kardeşlerim, mutlu etmek ve sırf başkasını mutlu ettiği için mutlu olmak varken neden insanlar başkalarını mutsuz ederler de kendileri de mutsuz olurlar? İşte bu şeytanın insanlara oynadığı en büyük oyundur. Sevgili kardeşlerim, görevimiz sevmektir. Allah Teala ne diyordu? Bir defa daha bakalım. Bir, seviniz. İki, sevdiriniz. Üç, nefret etmeyiniz. Dört, nefret ettirmeyiniz. Öyleyse bütün insanlar için Allah Teala'nın hedefi açık ve kesin olarak ortada sevgili kardeşlerim. Allah Teala hepimizden sevmemizi istiyor. Sevmek. Sevdikçe seviliriz. Başka insanlar bize karşı kötü davranıyor olabilirler. Bu bizim için negatif bir şey olmamalı. Hep onu düşünmeliyiz. Tam aksine o kötü davrandıkça
Bize karşı kötü davrandıkça etrafımızdaki kişilerden bize kötü davrandıkça o derecat kaybeder ama biz derecat kazanırız. Kim başkasına kötülük ederse o kişi derecat kaybeder. Ama başkasına kötülük ettiği için o kötülük gören kişi bundan derecat kazanır. Sevgili kardeşlerim, görevimiz tehlike. Görevimizi en güzel şekilde yerine getirmeliyiz. Nefsimizin afetlerine, özellikle intikam afetine hiç yaklaşmamalıyız. Peki böyle bir şey hakkımız mı? Evet, hakkımız. Bize kötü davranan birine kötü davranmak imkanımız var. Nereye kadar? Onun bize yaptığı kötülüğün derecesine kadar. Ondan sonrası için böyle bir Allah Teala imkan vermiyor. Öyleyse bütün insanlar için Allah Teala kısas adlı bir müesseseyi ortaya koymuş. Kim başka birine bir kötülük yaparsa o kişinin de ona karşı aynı seviyede bir kötülüğü işlemesi için bir imkan tanınmış bütün insanlara. Neden acaba böyle yapılmış? O kötü insanın kötülüğünü devam ettirmemesi için. Bütün insanlara Allah-u Teala böyle bir imkanı veriyor. Bunun adına kısas diyorlar. Sevgili kardeşlerim, biz insanlar mutlu olmak için yaratılmışız. Düşünün sevgili kardeşlerim. Dünya üzerinde Allah'a en yakın insanlar, en yakın varlıklar insanlardır. İnsanlar Allah'a yakın oldukları zaman, gerçek anlamda yakın oldukları zaman, bu onların mutluluğunun kesin ifadesini taşır. Kim severse ve sevdiğini etrafındaki insanlara ispat ederse, o kişi sevdiği için mutluluk kazanır ama aynı zamanda bu sevgisinin insanlara en güzel şekilde ulaştırdığı cihetle o insanın mutluluğuna sebebiyet verdiği bir vaka olacağından o kişi mutluluğu yaşar sevgili kardeşlerim. Hayatınızın hangi noktasında kime ne kadar mutluluk verirseniz Allah da size o miktarda mutluluğu verir. Bu sadece mutluluğu yaşamak değildir. Aynı zamanda derecat kazanmaktır. Derecat kazanmak önemli mi? Evet. Derecat kazandıkça Allah'a daha çok, daha çok, daha çok yaklaşırsınız. En çok derecat kazanan insanlar daimi zikrin sahipleridir. Nefslerinde afet kalmadığı cihetle hep başka insanları mutlu etmek için hayatlarını dizayn ederler. Bu dizayn içerisinde bütün insanlar için Allah-u Teala mutluluk hedefi vermiş. Kanun mutlu edin, mutlu olun şeklinde. Yani bir insan etrafındaki insanlardan hangisine olursa olsun mutluluk verdiği zaman Allah da aynı mutluluğu ona yaşatıyor. O mutluluğu veren kişiye yaşatıyor. Başkalarını mutlu eden herkes aynı mutluluğu aynı seviyede yaşar. Ama biz bir kişiyiz. Etrafımızdaki insanlar, mutluluk verdiğimiz insanlar 10 kişi ise 10 kat mutluluğu yaşarız. 20 kişi ise 20 kat. Sevgili kardeşlerim, eğer onun da davranış biçimleri bizimkine paralel aynı seviyede ise bu mutlaka bu şekilde devam eder. Aynı seviyede değil. Biz ona güzel davranıyoruz, o bize kötü davranıyor. Sevgili kardeşlerim, o zaman biz daha çok derecat kazanırız.
Yani o bize kötü davranıyorsa derecat kaybeder ama biz ona iyi davranıyorsak derecat kazanırız. Bunun manası ne? İki defa kazanırız. Bir, biz ona iyi davranıyoruz. İyi davrandığımız için Allah Teala bize derecat kazandırıyor. Onları mutlu ettiğimiz için. İki, o bize kötü davranıyor ama biz ona iyi davranıyoruz. Burada da bizim iyi davranmamız sebebiyle derecat kazanmamız söz konusu bir. O bize kötü davrandığı için bir defa daha derecat kazanmamız söz konusu. İşte bir insanın derecat kazanması bütün ömrü için çok önemli bir noktaya doğru yürür. O kişinin gideceği yer sonuçta belli olur. Sadece iki tane alternatif var. Bir, cennet. İki, cehennem. Sevgili kardeşlerim, neden cennet varken cehenneme girelim? Neden cennet varken cehenneme girerek bu huzursuzluğu yaşayalım? Allah Teala'nın istediği şey belli değil mi sevgili kardeşlerim? O hepimizden bizim mutlu olmamızı istiyor. Bu bizim için Allah Teala'nın hedef gösterdiği en güzel hedeftir. Bizim ömrümüz bir insan ömrüdür hepimizinki. Bir insanın yaşayabileceği normal standartlarda yaşarız, sonra da ölürüz. Ama sevgili kardeşlerim, ya ölümden sonraki hayat? Sadece iki tane alternatif var. Birisi cennet, ikincisi cehennem. Ya cennete gidecek sonuçları elde etmişizdir. Kazandığımız dereceler kaybettiğimiz derecelerden fazladır. Gideceğimiz yer Allah'ın cennetidir. Ya da tersi geçerlidir. Kaybettiğimiz dereceler kazandığımız derecelerden fazladır. Gideceğimiz yer cehennemdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala'nın hedef tayini o kişinin kendi davranış biçimlerine bırakılmıştır. Her an bütün insanların etrafında kiramen katibi melekleri onların kazandığı dereceleri ve kaybettiği dereceleri kaydederler. Öyleyse bir sonuç var ortada. Ya kazandığımız dereceler fazladır, gideceğimiz yer Allah'ın cennetidir, sonsuza kadar cennette kalmak üzere. Ya da kaybettiğimiz dereceler fazladır, gideceğimiz yer cehennemdir. Öyleyse Allah Teala'nın kanunlarına dikkatle bakalım sevgili kardeşlerim. Başka insanlara yapacağımız her yardım bize derecat kazandırır. Başka insanlara yapacağımız her yanlış davranış biçimi onu kızacak, onu kızdıracak, onu üzecek olan bütün davranış biçimlerimiz bize sadece derecat kazandırır, kaybettirir, affedersiniz. Derecat kaybettirir ve kimin kaybettiği dereceler fazlaysa onun gideceği yer cehennemdir. Kimin kazandığı dereceler fazlaysa onun gideceği yer Allah'ın cennetlerinden biridir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın istediği şey açık ve kesin. O hiç kimseye haksızlık edilmesine müsaade etmez. İnsanlar
nefslerindeki afetler sebebiyle başka insanları üzebilecek olan davranış biçimlerini tahakkuk ettirdikleri zaman onlar mutlaka derece kaybederler. Onların zulmüne muhatap olan insanlarsa derecat kazanırlar. Sevgili kardeşlerimiz, bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey başka insanları mutlu etmemizdir. Başkalarından her birine ne kadar mutluluk verebilirsek aynı miktardaki mutluluğu Allah-u Teala'nın bize yaşatacağı vakasıyla karşı karşıyayız. Olay buysa bütün güzel davranışlarımız bizim mükafatımızı oluşturuyorsa her seferinde, o zaman bu dünyada da mutlu oluruz ki böyle bir insan kazandığı dereceler mutlaka kaybettiği derecelerden fazla olacağı için ölümden sonra da cennete girecektir. Sonsuza kadar cennette yaşayacaktır. Mutluluğu sonsuza kadar devam edecektir. Öyleyse bütün dizaynlar içinde insanların ulaşabilecekleri hedef bu istikametteki ulaşabileceği bütün güzellikleri kapsar. Sevgili kardeşlerim, öyleyse neden güzellikler varken başka insanlara güzel davranıp da onun güzelliğini sağladığımız için, onu mutlu ettiğimiz için Allah-u Teala'nın bize mutluluk vermesi mutlak olarak Allah-u Teala'nın bir hediyesi ise neden buna sahip olmayalım da negatif istikamette bir huzurun, bir muhtevanın sahibi olalım? Sevgili kardeşlerim, insanları sevmeliyiz. İnsanlara en güzeli ulaştırmalıyız. Yapacağımız her güzel davranış bize derecat kazandırırken başkalarına derecat kaybettirmez. Onlar da bizim güzel davranışlarımız üzerine bize güzel davranışlarda bulunacakları için, eşyanın tabiatına uygun olan sonuç budur, onlar da derecat kazanırlar. Bize karşı davranışlarında unsur pozitif ise ki böyle olması eşyanın tabiatına uygundur. Neden? Çünkü biz ona güzel davranışlarla, belki en güzel davranışlarla hitap etmişizdir. Davranışımız onu mutlu edecek olan bir hüviyetini hep kazanmıştır. O zaman o kişiden bize geri dönende bizi mutlu edecek olan davranışlar olacaktır. Bu da eşyanın tabiatına uygun olan tek sonuçtur. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala onların mutlu olmasını ister. İstediği şey bu istikamette sonuç almaktır. Allah-u Teala bütün insanlar için cenneti veya cehennemi kazanacakları standartları onların önüne koymuştur. Gayet tabii bir standart içinde ya yaptığımız bir olaydan derecat kazanırız ya da gene yaptığımız yanlış bir olaydan, başkalarına rahatsızlık verecek olan bir davranış biçimi sebebiyle derecat kaybederiz. Bir insanın ölümüyle beraber kazandığı ve kaybettiği dereceler sonuca ulaşmıştır. İşte bu derecelerden kişinin kazandıkları fazlaysa onun gideceği yer Allah'ın cennetidir. Kaybettikleri fazlaysa onun gideceği yer o kişinin cehenneme gitmesiz
gönderdiğini gösterir. Sevgili kardeşlerim, neden? Neden cennete girip sonsuza kadar cennette olmak varken neden cehenneme girelim de sonsuza kadar cehennemde kalalım? Allah Teala iki kapıyı da açık tutuyor. Sizin diyor kendi davranış biçimlerinize bağlı olarak dereceler kazanılır veya kaybedilir. Kiramen katibi melekleri devamlı olarak derecelerinizi kontrol altında tutar. Her güzel davranışınıza derece kazandırırken başkalarını rahatsız edecek olan veya Allah'ın kendisiyle sizin aranızdaki ilişkilerde derece kaybetmenize sebep olan şeylerde derece kaybetmeniz de aleyhinize bir sonucu oluşturacaktır. Derece kaybı. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği şey açık ve kesindir. Allah sadece insanlardan onların mutlu olmasını ister. Dünya hayatında mutlu olmalarını ister. Güzel davranışlarda bulunsunlar. Başka insanlara mutluluk versinler de asıl kendilerine mutlu olsunlar diye, bu mutluluğu veren insanlar mutlu olsunlar diye Allah Teala onlara Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de en güzel davranışlara davranmalarını hedef tayin eder. Sevgili kardeşlerim, eskiden buna mesela bir yıl evvel başka dinlerin mensuplarıyla da bir araya gelirdik. Onlara bütün güzellikleri kendi kitabımızdan anlatırdık. Onlar da Tevrat'tan ve İncil'den bize güzel şeyler anlatırlardı. Uzun yıllar bu beraberlikler devam etti sevgili kardeşlerim. Ve gördük ki onların içinde de Allah ile ilişkili birçok insan yaşıyor. Sevgili kardeşlerim, bize düşen ne? Bize düşen insanları mutlu etmektir. Allah Teala'nın kanunu ne? Mutlu et, mutlu ol. Bu kadar açık, bu kadar kesin. İşte hepimiz için Allah Teala'nın hedef gösterdiği şey budur sevgili kardeşlerim. Allah'ın istediği şey hepimizin en güzele ulaşması için çalışması. Bunun da en güzel yolu başkalarını mutlu etmektir. Ne kaybederiz sevgili kardeşlerim? O mutlu ettiğimiz insanın yüzündeki o andaki görüntüyü unutmazsınız, hiç unutmazsınız. Sizin o güzel davranışınızdan ne kadar güzel neticeler çıkardığını göreceksiniz sevgili kardeşlerim. O zaman Allah Teala'nın mutlu et, mutlu ol fonksiyonel yapısını en güzel şekilde kalbinize oturtacaksınız. Ve sanıyorum ki ondan sonra artık hep o en güzeli gerçekleştirmek için çalışırsınız. Yani başkalarını mutlu etmek. Bunun sonunda da o şarkıyı söylersiniz evinize gittiğiniz zaman. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerimiz? Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak aslında
başkaları için yaşamaktır. Ya da başkaları için yaşamak yine aynı zamanda Allah için yaşamaktır. Çünkü burada Allah'ın emrini gerçekleştirmek söz konusu oluyor. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey budur sevgili kardeşlerimiz. Allah'ın emirlerini yerine getirmek, insanları sevmek, insanları mutlu etmek. İnsanları mutlu ettikçe sizin mutluluğunuzun arttığını göreceksiniz. Bu boşuna bir işlem değildir. Bu Allah'ın kanunudur. Ne ka küfte, o ka ekmek. Sevgili kardeşlerim, ne kadar çok insanları sever de sevdiğinizi onlara ispat edebilirseniz, Allah Teala size o kadar mutluluk verir. Yapmamanız lazım gelen şey ise insanlara sıkıntı verecek olan şeylerle onları rahatsız etmektir. Böyle bir şey hiçbirimizin hakkı olmadığını bilirim sevgili kardeşlerim. Ne yani birisi bana kötü davranıyorsa benim de ona kötü davranmak hakkım yok mu? Sevgili kardeşlerim, buna intikam deniyor. Allah Teala böyle bir şeyin olmasını istemez. İstemez ki kişi kendisine yapılan kötülük sebebiyle kazandığı dereceler daima kaybettiği derecelerin üstünde kalacaktır. Bu ise onun mutlaka cennete girmesini sağlayacaktır. Düşünün, bir insan 100 sene yaşasın dünyada. Ama ya cennette olan bir insan veya cehennemde olan bir insan, o yüzlerce sene, belki binlerce sene o tatbikatı devam ettirecektir. Sevgili kardeşlerim, insanların var olduğu standartlara baktığımız zaman ölümün ötesinin de var olduğunu görüyoruz. Ölüm bir sonuçtur. Bu dünyadaki hayatın ona erdiğini gösterir. Ama bu sonucun neticesine baktığımız zaman iki tane alternatif var. O kişinin ölümden sonra cennete girmesi, iki, o kişinin ölümden sonra cehenneme ulaşması, cehenneme girmesi. İkisi de tatbikatta var ve sonsuza kadar devam eden bir hüviyet taşıyor. Bütün insanlar için sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hedefi insanları mutsuz etmek değildir. Allah'ın hedefi hep mutlu etmektir. Dünya üzerinde başka insanların mutluluğu için yaşayan, o insanlara onları mutlu etmek için yaklaşan insanları Allah Teala sever. Onlara mükafatlar verir. Onların zaten devamlı insanlara yardımları sebebiyle kazandıkları dereceleri kaybettikleri derecelerden mutlaka büyük olacaktır. Bu ise onların mutlaka cennete girmelerini ifade eder. Sevgili kardeşlerim, neden biz insanlar bütün etrafımızdaki insanları mutlu edip ve derecat kazanıp kazandığımız dereceler kaybettiğimiz derecelerden fazla olduğu cihetle cennete girmemiz varken neden başka insanları kötü davranmamda kaybettiğimiz dereceler fazla olsun ve gideceğimiz yer cehennem olsun? Neden sevgili kardeşlerimiz? Allah'ın cennetine ulaşıp sonsuza kadar cennette kalmak varken neden cehennem?
İnsanlar kendi cennetlerine, kendi cehennemlerine kendileri sebebiyet verirler. Kiramen katibi melekleri her an bizi kontrol altında tutarlar. Her an davranış biçimlerimiz de derecat kazandırır veya kaybettirir. İşte insanların davranış biçimleri dizisi onları ya Allah'ın cennetine ulaştırır, sonsuza kadar cennette kalırlar veya Allah'ın cehennemine gider girerler ve sonsuza kadar orada kalırlar. Neden? Sevgili kardeşlerim, cennet varken, sonsuz mutluluklar varken neden cehenneme girelim? Neden kaybettiğimiz dereceler kazandığımız derecelerden fazla olsun? O kadar açık ve kesin Allah-u Teala'nın kanunları varken onları dikkate almayıp nefsimizin afetlerine, mesela intikam afetine neden imkan verelim de o intikam alsın, ondan sonra da biz cehenneme girelim. Sevgili kardeşlerim, mantıklı geliyor mu? Böyle bir dizayn yapmamız lazım, gelen şey belli değil mi? Biz başka insanları mutlu ederek mutlu olmayı sağlayacak olanlarız. Öyleyse bunu mutlaka gerçekleştirmeliyiz. Hedeflerimiz en güzele yönelmeli. Sevmeliyiz. İnsanları birbirine yaklaştırmak için çalışmalıyız. Onların birbirlerini sevmeleri için çalışmalıyız. Hedefimiz hep etrafımızdaki insanları mutlu etmek istikametinde bir çalışma olmalıdır. Sevgili kardeşlerim, neden cennete girip sonsuza kadar mutluluğu yaşamak varken neden cehenneme girelim de sonsuza kadar mutsuzluğu yaşayalım? Bu dünyada yaşamak 100 sene olsun, daha fazla olsun 100 seneden, ama bir gün bitecek. 150 sene olması falan pek mümkün görünmüyor. 150 sene yaşayan insan pek yok piyasada. Sevgili kardeşlerim, sevmeyi öğrenmeliyiz. Niçin acaba Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de seviniz diyor, sevdiriniz diyor, nefret etmeyiniz diyor, nefret ettirmeyiniz diyor. Boşuna mı söylüyor bunları? Bizler için Allah-u Teala'nın hedefleri önemli. Sevgili kardeşlerim, hepimiz için Allah-u Teala'nın istediği bir şey var. Aynı şey hepimizin kalbinde de var. Ne o? Mutluluk. Allah-u Teala mutlu olmamızı istiyor. Biz de hepimiz mutlu olmayı istiyoruz. Allah-u Teala kanunu da koymuş. Bu kanun mutlu et, mutlu ol kanunu. Eğer mutlu olmak istiyorsak bunun en kolay yolu etrafımızdaki insanlara mutluluk ulaştırmaktır. Ve bunun yanında öksürük ihtiyacı duyduğumuz zaman öksürmektir. Sevgili kardeşlerim, konu sevmekle noktalanıyor. Allah Teala onun için seviniz diyor, sevdiriniz diyor, nefret etmeyiniz diyor, nefret ettirmeyiniz diyor. Allah Teala'nın böyle söylemesinin ardında ne var?
böyle söylemesinin ardında insanların sonsuza kadar mutlu kalmasını sağlamak var. Kim severse, insanları severse ve onları mutlu etmek için çalışır da mutlu ederse, mutlu etmek için çalışıp da başaramasa bile Allah Teala onu cennetine alacaktır. O kişi kalben böyle bir hedefe ulaşmak istikametinde samimi bir duygunun sahibi ise, başaramasa da Allah Teala onu cennetine mutlaka alır. Onun kalbi temizdir. Başka insanları mutlu etmeye çalışmıştır. Ama büyük bir başarı kazanamamış olabilir. Ama onun kalbinde ne olduğunu bilen Allah Teala onu o kalbindeki hedeflere dayalı olarak imtihana çeker ve kişinin kalbi gerçekten başka insanları mutlu etmek istikametinde çalışmışsa o kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın istediği şey ne? Allah'ın istediği şey insanları mutlu etmemiz. Bu istikamette Allah Teala'nın emirlerini yerine getirmek, insanları mutlu etmek istikametinde gayret sarf etmek, biz insanları hedeflerine en güzel şekilde ulaştıracak olan bir vasıtadır. Sevgili kardeşlerim, bu vesileyle hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirtmek istiyoruz. Hepinizi çok seviyoruz ve bu sevgimiz sebebiyle hepinizin büyük mutluluklara ulaşmasını Yüce Rabbimizden talep ediyoruz sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın hepinizi o hedeflere ulaştırmasını dileyerek konuşmamızı burada tamamlıyoruz ve suallere geçiyoruz inşallah. Allah razı olsun.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan daha kötü. Dünyada 3 milyar insan, yani toplam nüfusun %40'ı sosyal medya kullanıyor. Araştırmalar insanların günde ortalama en az 2 saatini sosyal medyada geçirdiğini gösteriyor. Uzmanlar bazı yönleriyle dijital platformların neden olduğu psikolojik etkileri alkol ve uyuşturucu bağımlılığının tedavisinden daha zor olduğunu düşünüyor. Çünkü insan çok daha angaje oluyor ve bunu yaparken kimse kötü olduğunu düşünmüyor. Dünya çapında günde ortalama 200 bin insan hayatını kaybederken günde ortalama 400 bin bebek dünyaya geliyor. İnsan nüfusu katlanarak artarken teknoloji ve sosyal medya bağımlılığında artış gösteriyor. Günde ortalama 9 milyon cep telefonu satılıyor. Google ortalama olarak saniyede 40 binden fazla arama sorgusu işliyor. Bu da dünya çapında günde 3,5 milyardan fazla arama yapıldığını gösteriyor. Peki insanlar mutluluğu sosyal medyada bulabilirler mi? Asla mümkün değil. Eskilerin bir deyimi var, bir Allah dostu belki bunu söylüyor. Padişah-ı alem olmak bir kuru kavga, bir veliye bende olmak, bir veliye bağlanmak hepsinden âlâ. İşte insanların sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan bulmak istedikleri mutluluğu asla ulaşamazlar. Mutluluk, insanların vaktini sosyal medyada geçirmesi, alkol ve uyuşturucuyla hayatını tüketmesi değil, tam tersi Allah-u Teala'nın insanlar için vaaz ettiği mutluluk, ahiret ve dünya saadeti nefsimizin tezkiye ve tasfiyesine bağlı. Allah yaratandır. Allah emredendir. Allah hükmedendir. İşte yaratan Allah hepimizi mutlu olalım diye yaratmıştır. Emreden Rabbimizin emirlerine itaat edersek, onun hakimiyeti altında mutlak surette iki can saadetine ulaşırız. Bunun dünyada örnekleri çok. Her devirde peygamber, onun etrafındakiler mutlaka Allah-u Teala'nın yaratma, emretme ve hükmetme standardı içerisinde bir asr-ı saadeti yaşamışlardır. İşte yaratan mutlu olalım diye bizi yaratmışsa, o zaman onun emirlerine itaat etmemiz, emirlerini yerine getirmemiz lazım. Nedir emri? Son indirilen şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala 73 ayet-i kerimede ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 12 ayette Allah-u Teala bize farz kılıyor. Neyi emrediyor Allah-u Teala? Allah'ın zatından bize üfürülen ruhu hayattayken sahibi olan Allah'a iade etmemizi, teslim etmemizi emrediyor. Sadece bir dilek. Ama bu dileğin karşılığında Allah-u Teala'nın bize mükafatı 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı. İşte şu anda vaktini sosyal medyada harcayanlar, alkol ve uyuşturucu kullanan insanlar hepsinin arka planında sorarsanız belki birçoklarının sebebi mutsuz huzursuzluktan kurtulmak, birçokları ben bununla mutlu oluyorum diyor ve ona sığınıyorlar. Halbuki nefsin talepleri olan bu dünya ile hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Allah Teala bizi dünya için yaratmadı. Bizi kendisi için yarattı. Dünyayı bizim için ama bizi kendisi için yarattı. Eğer Allah içinsek, Allah Teala emrediyor, zatımdan size üfürüm ruhu hayattayken bana ulaştırın, bana teslim edin. Biz dileyeceğiz ama bunu gerçekleştiren hepimizin sahibi Allah. Öyleyse şu anda sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan kullanan tüm insanlara sesleniyoruz. Allah'ın emri olan, temel emri olan, 12 kere üzerimize farz kılan Allah'a ulaşma dileğini, Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah bu talebi kalbinizde gördüğü an verdiği söz mutlaka ruhunuzu Allah kendisine ulaştıracak. Ve sanki siz ulaştırmışsınız gibi 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını mutlaka Allah size verecektir. Evet, hiç kimsenin endişesi olmasın. Emin olun,
kalpten Allah'a ulaşmayı dilerseniz ki Allah Teala üzerimize 12 kere farz kılmıştır. Bu dileğin sahibi olduğunuz an Allah Teala bu talebi kalbinizde gördüğü an geri kalanını Allah garanti ediyor. Ruhunuzu Allah kendisine ulaştırıyor. Bütün vasıta emirleri Allah size sevdiriyor ve Allah ruhunuzu kendisine ulaştırdığı zaman ermiş evliyadan kılıyor, kendisine dost kılıyor ve kendisine dost kıldığı bu kullarına 3 tane cennet dünya saadetinin yarısını mükafat olarak teslim ediyor. Öyleyse vaktinizi, Allah'ın en kıymetli hazinesi olan zamanı kendi aleyhinize değil lehinize sizi mutlaka mutluluğa ulaştıracak olan bir ölçü içerisinde Allah için kullanın, Allah'a teslim olun ve bütün mutlulukları sizi yaşayın. Allah hepinizden razı olsun.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem efendimiz, yüce Rabbimize sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki bir kez daha hidayet güneşimiz, canımız, biricik muhterem efendimizle tüm dünyayı aydınlatan bir konferansta bir arada kılarak yine bize mutluluğun en büyüğünü yaşattı muhterem efendimiz. Mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasretle öpüyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz muhterem efendimiz.
1: Allah hepinizden razı olsun sevgili kardeşlerimiz. Sizlere olan sevgimiz büyük bir sevgidir. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyoruz. Ve dinliyoruz inşallah.
0: Allah razı olsun muhterem efendimiz. Muhterem efendimiz konferans salonlarında her zaman olduğu gibi tövbe almak isteyen misafirlerimizin ben sizle iki dual arz ederken hazırlıklarını tamamlamaları uygun mudur muhterem efendim?
1: Uygun inşallah. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Adana konferans salonundan bir misafirimiz. Sevgi ve fedakarlığın en üst boyutta yaşandığı, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde yaşanan İslam tatbikatının özelliklerini açıklar mısınız muhterem efendimiz?
1: Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme verdiği görev insanları Allah'ın emirlerine itaate ulaştırmaktır. Bu mutluluğun temelini teşkil eder. Hiç kimse bedavadan mutlu olamaz. Sevgili kardeşlerim, mutluluğun anahtarı Allah'ın emirlerini yerine getirmektedir. Bu gerçekleştiği takdirde insanlar huzur içinde yaşarlar, mutluluğu yaşarlar. Eğer bir insan başkalarından nefret ediyorsa, onlara kötü davranışlarda bulunuyorsa, böyle bir insanın mutluluğu yaşayabilmesi, böyle de devam ettiği sürece hiçbir şekilde mümkün olamaz. Allah-u Teala mutluluğa karşı mutluluk diyor. Yani biz etrafımızdaki insanların ne kadarına, ne kadar mutluluk verebilirsek, ancak biz o kadar mutlu olabiliriz. Bizim gayretimizle mutlu olan insanlara ne kadar mutluluk ulaştırabilmişsek, onları ne kadar mutlu edebilmişsek, o kadar mutluluğa hakkımız olur. İşte Allah-u Teala'nın ortaya koyduğu kanun budur. Hani bizimkilerin dediği gibi ne ka küfte, o ka ekmek. Ne kadar mutluluk, o kadar mutluluk kazanmak. Bir başka ifadeyle başkalarına ne kadar mutluluk verirsek, Allah-u Teala da bize o kadar mutluluk yaşatır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın istediği şey, herkesin istediği şey mutlu olmaktır. Hiç kimse Allahsız bir mutluluğu yaşayamaz. İnsanlar zannederler ki çok zengin olurlarsa çok mutlu olurlar. Ne kadar isterdik sevgili kardeşlerim böyle olan insanların o istedikleri çok paraya ulaşsınlar da zannettikleri gibi olmadığını anlasalar. Sevgili kardeşlerim, kalbimiz başka insanlara mutluluk ulaştırmalı. Böyle bir talebin sahibi olmalı. Biz de bu talebe uyarak başka insanları mutlu etmek istikametinde elimizden geleni yapmalıyız. Böyle yaptığımız takdirde hedeflere ulaşabiliriz. bütün insanlar için mutlu olmanın en güzel yolu mutlu etmektir. Her gün ne kadar insanı davranışlarınızla, konuşmalarınızla mutlu edebilirseniz Allah Teala da sizi o kadar mutlu eder. Onun için Allah Teala'nın bu konudaki ifadesi mutlu et, mutlu ol şeklindedir. Kim başka insanları mutlu etmeyi hedef haline getirmişse, çalışması, gayreti hep bu istikametteyse, yani başkalarını mutlu etmek için bütün gayretiyle çalışıyorsa, o kişinin mutsuz olması mümkün değildir. O başkalarını mutlu ettikçe Allah'ın kendisine ne kadar mutluluk verdiğinin farkında olan birisidir. Ve de bunu bir ömür boyunca devam ettirecektir. Ki kendisi sonsuz mutlulukların içinde yaşasın. Sevgili kardeşlerim, bu noktaya kadar biz konuştuk. Şimdi sizin sualleriniz vardır muhakkak. O suallere kapıları açmak istiyoruz. Allah razı olsun ve bekliyoruz inşallah suallerinizi.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bursa konferansından bir misafirimiz, İslam'ın 5 şartını yerine getirerek, namaz kılarak, oruç tutarak biz de bu mutluluğu yaşayabilir miyiz muhterem efendimiz?
1: Sevgili kardeşlerim, İslam'ın 5 şartı namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek şeklinde tezahür ediyor. Acaba İslam'ın şartı gerçekten 5 midir? Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmekten ibaret midir? Sevgili kardeşlerim, böyle bir suali sorduktan sonra bir başka sualle hedefi açıklık kazandırmak istiyorum. Allah Teala bizden ne istiyor? Namaz kılmamızı, oruç tutmamızı, zekat vermemizi, hacca gitmemizi, kelime-i şehadet getirmemizi istiyor. Başka ne istiyor? İslam olmamızı istiyor sevgili kardeşlerim. Şimdi bakalım, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunlar İslam'ın şartlarından 5'idir. Ve İslam'ın şartı 5 değildir. Allah Teala bütün insanların ruhlarını, fizik bedenlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmelerini istiyor. Bu sebeple dinimize İslam dini adını vermiş. Yani teslim olan demek. İslam teslim olan demek. Allah'a ruhunuzu teslim edeceksiniz. Fizik bedeninizi teslim edeceksiniz. Nefsinizi teslim edeceksiniz, iradenizi teslim edeceksiniz. Allah'a teslimleri gerçekleştirmekle hepimiz vazifeliyiz sevgili kardeşlerim. İşte İslam olmak burada kendini gösterir. Bizim sevgili din adamlarımız derler ki İslam'ın şartı 5'tir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Gerçekten namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte farzdır. Ama bizim bir sualimiz var. Acaba bizim dinimizin adı ne? Bizim dinimizin adı İslam sevgili kardeşlerim. Kimdir İslam? İslam Allah'a teslim olandır. Ruhunu Allah'a teslim edendir. Fizik bedenini teslim edendir. Nefsini teslim edendir. İradesini Allah'a teslim edendir. Öyleyse İslam'ın şartı beştir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Hepsi bu kadardır demek cesaretini gösteren insanlar İslam'ı bilmiyorlar. Tamam, namaz kılmakta farz, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte. Ama dinimizin adı ne? Dinimizin adı İslam. Namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden ve kelime-i şehadet getiren bir insan acaba görevini yerine getirebiliyor mu sevgili kardeşlerim?

Buna dayalı olarak da Allah-u Teala dinimizin adını koymuş. Dinimizin adı İslam. İslam ne demek? Teslim olan demek. O zaman her şey belli değil mi sevgili kardeşlerim? Biz insanlar Allah'a teslim olmakla hepimiz vazifeliyiz. Ruhumuzu da, fizik bedenimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmekle hepimizi Allah-u Teala vazifeli kılmış. Ama bakıyoruz sevgili din adamlarımız İslam'ın beş şartını söylüyorlar. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Burada biz teslimi göremiyoruz. Namaz kılmak, evet. Oruç tutmak, evet. Zekat vermek, evet. Hacca gitmek, evet. Kelime-i şehadet getirmek, evet. Hepsi de farz. Ama bu kişi İslam adına ne yapmıştır? Namaz kılmıştır, oruç tutmuştur, zekat vermiştir, hacca gitmiştir, kelime-i şehadet getirmiştir. Ama İslam olamamıştır. İslam teslim olan demektir. Namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek, kelime-i şehadet getirerek hiç kimse İslam olamaz. Hiç kimse bunun aksini de iddia edemez. İslam teslim olan demektir. Ve ruhumuzu da, fizik bedenimizi de, nefsimizi de, irademizi de dört tane fonksiyonel yapı Allah'a teslim etmekle vazifeliyiz. İşte o zaman İslam olunur. Ruhunu bir insan, fizik vücudunu, nefsini ve iradesini Allah'a teslim ettiği zaman o zaman gerçek anlamda İslam olur. O ruhunu da, fizik vücudunu da, nefsini de, iradesini de Allah'ın kendisine verdiği bütün emanetleri, o emanetlerin gerçek sahibi olan Allah'a teslim etmiştir. İşte İslam budur sevgili kardeşlerim. Her ne kadar sevgili din adamlarımız İslam'ın şartı beştir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmektir diyorlarsa da bunların da hepsinin doğru olduğunu biz de tasdik ediyoruz. Namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte farz. Ama namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden, kelime-i şehadet getiren bir insan İslam olamamıştır. İslam teslim olan demektir. Bu kişi ruhunu Allah'a teslim edecektir. Bu kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Nefsini Allah'a teslim edecektir. İradesini Allah'a teslim edecektir. Ve böylece teslimlerini gerçekleştirmiş olacaktır sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın talebi elbette teslimlerdir. Ruhta, fizik vücutta, nefste, iradede Allah'a teslim edilmelidir. Ama İslam'ın şartı beştir deyince namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek bir insana tamam benim görevim bu kadardır. Allah Teala bunları emretmiştir demek yetkisini vermez. Allah Teala evvela dinimizin adını koymuş. İslam dini. İslam teslim olan demek olduğuna göre biz o zaman onlara sorarız. Sen Allah'a ruhunu mu teslim ettin? Fizik bedenini mi teslim ettin? Nefsini mi teslim ettin? İradeni mi teslim ettin? Ey benim aziz kardeşim, sen Allah'a neyini teslim ettin de ben İslam oldum diye bana bir işaret veriyorsun, İslam olduğunu iddia ediyorsun.

0: namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacı giden, kelime-i şehadet getiren bir insan İslam olmuş mudur? Hayır, olmamıştır sevgili kardeşlerim. İslam teslim olan demektir. Ve Allah-u Teala ruhumuzu da, fizik bedenimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmemizi hepimizin üzerine farz kılmıştır. Hepimiz bunları gerçekleştirmekle vazifeliyiz sevgili kardeşlerimiz. Hepimiz için Allah-u Teala bu hedefleri açık ve kesin bir şekilde koymuş Kur'an-ı Kerim'e. İslam olmak bir insanın ruhunu da, fizik vücudunu da, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmesini ifade eder. Allah'a ulaşmayı dilemek konunun başlangıcıdır. Hiç kimse mürşidine tabi olmadan onun ruhu vücudundan çıkarak Allah'a doğru yola revan olamaz. Allah'a ulaşamaz. Kişinin mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi ve mürşidine tabiyeti gerekir. Bu tabiyet boy abdest alarak gerçekleştirilecektir. Ve kişi mürşidine tabi olunca ruhu vücudundan ayrılacaktır. Allah'a doğru yola çıkacaktır. 7-8 aylık bir devrenin sonunda da bu kişinin ruhu Allah'a ulaşacaktır. İşte bu kişi o zaman ermiş evliya olacaktır. Bu kişi o zaman ruhunu Allah'a teslim etmiş olacaktır. Bütün insanlar için Allah-u Teala bunu hedef tayin ediyor ve insanların gerçek İslam'ı yaşayabilmesi bu şekilde mümkün sevgili kardeşlerim. İslam teslim olan demek, İslam ruhunu teslim eden demek, fizik bedenini teslim eden demek, nefsini teslim eden demek, iradesini Allah'a teslim eden demek. Bu dört tane teslim tamamlanınca bir insan gerçek anlamda teslimini tamamlamış olur. Allah razı olsun. Suallerinizi bekliyoruz inşallah.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Muhterem efendimiz, tövbe merasimi için kardeşlerimiz hazırlar. Arz ediyor muhterem efendimiz.
0: Allah razı olsun. Başlıyoruz sevgili kardeşlerimiz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Allah-u Teala'nın huzurunda günahlarımız için tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek
2: ve
0: Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağımıza yemin ederek Allah'tan kendisine
2: kitap, sancak, taht
0: nur ve kılıç verilen
2: Mehdi Resul'e
0: emirlerine itaat edeceğimize yemin ederek
2: İhsanla tabi olduk.
0: La ilahe illallah.
2: Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah.
0: İşlem tamamlandı sevgili kardeşlerimiz. Hayırlı olsun. Allah hepinizden razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Konya konferansından bir misafirimiz. Bizler de o eski evliyalar gibi olmak için ne yapmalıyız muhterem efendimiz?
0: O eski evliyaların hepsi mürşitlerine tabi olmuşlardı. Sizin de tabi olmanız ve tabi olduktan sonra sırasıyla ruhunuzu, fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi Allah'a sırayla teslim etmeniz gerekmektedir. Bu sebeple dinimizi Allah Teala İslam dini diyor. İslam teslim olan demek. Önce ruhunuzu teslim ediyorsunuz. Sonra fizik vücudunuzu, sonra nefsinize, en sonra da iradenizi Allah'a teslim ediyorsunuz. Ve böylece teslimleriniz tamamlanıyor. İslam dini teslim dini demektir. İslam teslim olan demek. Ruhunuzu, fizik bedeninizi, nefsinizi ve iradenizi sırayla Allah'a teslim ediyorsunuz. Ve mutlulukların daha büyüğünü, daha büyüğünü, daha güzelini ruhunuzu, fizik bedeninizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim ederken birer birer yaşıyorsunuz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Ankara konferansından bir misafirimiz. Rabbimizi ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı seviyor ve ibadetlerimizi de mümkün mertebe yapmaya çalışıyoruz. Bizler Allah'a ulaşmış olmuyor muyuz muhterem efendimiz?
0: Hayır, olmuyorsunuz evladım. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dileyerek mürşidine ulaşıp el öpmedikçe onun ruhu vücudunu terk edip Allah'a doğru yola çıkan kafileye karışamaz. Ulaşamaz. Ruh, o kişinin ruhu hiçbir zaman Allah'a ulaşması mümkün olmayan bir hüviyette yaşar. Mürşit bu açıdan son derece önemli bir mevkidedir. Mutlaka gerçek anlamda bir mürşit olması gerekir. Allah Teala onu zaten emrini vermiştir. Tövbe verebilme emrini. Ve o kişi tövbe almak isteyenlere Allah Teala'dan sorarak her seferinde her kendisine ulaşan kişi için tövbe vermek imkanının yetkili sahibi olur. Bir mürşide tabi olmadan hiç kimsenin ruhu Allah'a doğru yola çıkamaz. Vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkamaz. Çıkabilmesi için mutlaka bir mürşide tabiyet asıldır. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Denizli konferansından bir misafirimiz. Şimdiye kadar Allah'a ölümle ulaşılır biliyorduk. Bu dünya hayatında Allah'a nasıl ulaşılıyor muhterem efendimiz?
0: Bu dünya hayatında Allah-u Teala'ya ulaşmak için kişinin mutlaka mürşidine tabi olması lazım. Herhangi bir mürşide tabi olmak da bunu sağlamaz. Mutlaka mürşidini kişinin hacet namazını kılarak Allah'tan sorması ve Allah'ın kendisine gösterdiği mürşidiye veya o mürşidin kendi bulunduğu mevkide mevcut olan bir yetkilisine ulaşarak ona tabi olmasıyla mümkündür. Bir mürşide tabi olmadıkça, daha açık bir ifadeyle Allah'ın kendisine yetki verdiği o kişiye tövbe verebilecek olan bir mürşide tabi olmadıkça o kişinin ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkamaz. Öyleyse bu Allah-u Teala'nın farz emridir. Hacet namazını kılacak kişi mürşidini tabi evvela boy abdesti alması lazım hacet namazını kılmak için. Boy abdestini alacak, hacet namazını kılacak. ve Allah'tan mürşidini soracaktır. Ve Allah'ın kendisine gösterdiği mürşid onun mürşidi olacaktır. Ona veya o mürşide bağlı olan bir yetkiliye ulaşarak tabi olması şarttır. Cereyan mutlaka oradan gelecektir. Gelmesi lazımdır. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Kütahya konferansından bir misafirimiz. Tasavvufu açıklar mısınız? Tasavvuf nedir muhterem efendimiz?
0: Tasavvuf bir insanın Allah'a teslim olması işlemidir. Sevgili kardeşlerim, işte dikkat ettiniz mi? Dininizin adı ne? Dininizin adı İslam. İslam teslim olan demektir. Kime teslim olacaktır insanlar? Allah'ın kendileri için tayin ettiği mürşide. Peki o mürşidi nasıl bulacaklar? Çok kolay. Boy abdesti alacaklar, hacet namazını kılacaklar ve Allah'tan mürşitlerini soracaklar. Birincide olmasa bile en geç üçüncüde Allah Teala onlara mürşitlerini mutlaka gösterir. Mutlaka o mürşide mi ulaşıp onun elini öpmeleri lazım? Hayır. O mürşidin bir vekiline de, tövbe vermekle yetkili olan bir vekiline de ulaşıp tabi olmak her zaman mümkün. Allah Teala bu ikinci olayı her tarafta insanlara mutluluk verecek olan birilerinin bulunmasını oluşturmak üzere vermiştir. Ve bu kişi hacet namazını kılıp da mürşidini değil, mürşit vekilini görse bile o mürşit vekiline ulaşarak tabi olunca onun ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru mutlaka yola çıkar. 7-8 aylık bir devrinin sonunda da bu kişinin ruhu Allah'a ulaşır ve o kişi ermiş evliya olur. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Azerbaycan konferans salonundan bir misafirimiz, bir kişinin mürşit olup olmadığını nasıl anlarız muhterem efendimiz?
0: Bunun yolu hacet namazını kılıp, boy abdesti alıp hacet namazını kılıp Allah'tan sormaktır. Kişi Allah Teala'dan böyle bir hedefe ulaşmak üzere Allah'a ulaşarak söz almışsa Allah Teala mutlaka ona gerçek anlamda o kişinin mürşidini gösterir ve o kişinin o mürşide veya o mürşidin kendi bulunduğu tabi olacak olan kişinin bulunduğu bölgede olan bir vekiline tabi olmasıyla olay gerçekleşebilir. Allah Teala zorluk değil, kolaylık sunar her zaman ve herkes bulunduğu mevkide veya onun yakınında böyle bir imkana kavuşabilir diye düşünüyoruz. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Adana konferansından bir misafirimiz. Ben de tabi olmak istiyorum fakat görevlerimi yapamam tereddütündeyim. Görevlerimi yapamazsam günahı var mıdır muhterem efendimiz?
0: Hayır evladım. Bu şeytanın insanlara verdiği negatif bir korkudur. Aslında geçerli de değildir. Çünkü kim? Allah yolunda bir hedefe ulaşmak üzere mürşidini Allah'tan sormuşsa, o mürşide gidip tabi olmuşsa, mutlaka onun ruhu vücudundan ayrılarak 7-8 aylık bir devrenin içinde Allah'a ulaşacaktır. O kişi mutlaka 7-8 aylık bir ömrü varsa hedefe ulaşmış olur. Ermiş evliya olmak şerefine erer. Ruhu ne olmuştur? Vücudundan ayrılmıştır. 7-8 aylık bir devrede 7 tane gök katını aşıp Allah'a ulaşmıştır. Ve Allah'ın zatında ruh yok olmuştur. İşte bütün insanlar için hedef budur. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Sinop konferansından bir misafirimiz. Allah'a teslim olmak için kelime-i şehadet getirmemiz yeterli değil mi muhterem efendimiz?
0: Hayır, yeterli değil evladım. Bir kişinin mürşidine tabi olabilmesi, o mürşide veya o mürşidin kişinin bulunduğu yerdeki bir vekiline ulaşarak el öpmesiyle mümkündür. Olmazsa olmaz. Geçerli değildir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Afyon konferansından bir misafirimiz. Allah'a ulaşmak için mürşit şart mı muhterem efendimiz?
0: Evet evladım, şart. Allah'a ulaşmak için kişinin ruhunun vücudundan ayrılıp 7-8 aylık bir yolculuktan sonra mürşidine ulaştıktan sonra ruhun 7-8 aylık bir yolculuktan sonra Allah'a ulaşması söz konusudur. Bu ise mutlaka bütün insanlar için geçerlidir ve mecburidir. Herkes ruhunu Allah'a ulaştırmakla vazifelidir. Ermiş evliya olabilmek için Allah Teala da bunu farz kılmıştır. İslam teslim olan demek. Ruhunu teslim, birinci teslimdir. Sonra fizik beden, sonra nefs, en sonra da irade gelir. Ama ruhun teslimi Allah'ın temel emridir. Mutlaka yerine getirilmelidir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. İzlediğimiz eşimin ve sevdiklerimin de bu yola girmesi için ne yapmam lazım muhterem efendimiz?
0: Onlara Allah-u Teala'nın güzelliklerini anlatmak. Bu Allah'ın temel emridir ve kişiyi mutlaka hedeflerine ulaştırır. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Giresun konferansından bir misafirimiz. İnsanlara var olan sevgimizi onlara nasıl aktarabiliriz muhterem efendimiz?
0: Onlarla konuşarak. Onu çok sevdiğimizi söyleyerek, davranış biçimlerimizden zaten bu anlaşılır. Ama bunu daha açık bir şekilde söylemek en güzelidir. O kişi böylece mürşidine tabi olur. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bursa konferansından bir misafirimiz. Bizler de Osmanlı gibi tasavvufu en üst boyutta nasıl yaşayabiliriz muhterem efendimiz?
0: Hiç kimse mürşidine tabi olmadan bunu yaşayamaz. Mutlaka kişinin mürşidini Allah'tan sorması, o mürşide veya o mürşidin kendi bulunduğu bölgede bulunan bir vekiline ulaşarak tabi olması, el öpmesi şarttır. Böylece cereyan mürşitten müride geçer ve onun da ruhu böyle bir tatbikatın başlangıç noktasında vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar. 7-8 aylık bir devrenin sonunda da o kişinin de ruhu Allah'a ulaşır. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Konya konferansından bir misafirimiz, Allah ile kul arasına kimse giremez deniyor. Bu konu hakkında bilgi alabilir miyiz muhterem efendimiz?
0: Bunu hangi ukala söylemişse dünyadaki en büyük hatayı işlemiştir. Çünkü herkes ruhunu Allah'a ulaştırabilmek için bir mürşide mutlaka ulaşıp tabi olması gerekir. Bu Allah'ın temel kanunudur. Başka bir yolu da yoktur. Hiç kimse mürşidine tabi olmadan onun ruhu vücudundan çıkar da Allah'a ulaşamaz. Böyle bir şey hiçbir şekilde mümkün olamaz. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Kütahya konferansından bir misafirimiz. Siz İslam'ın 5 şartı yeterli değil diyorsunuz. Fakat hala birçok hocamız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir bedeviye bu 5 şartı yerine getirirsen cennete kesin girersin buyurduğu hadisten bahsediyor. Bu konuda kıymetli açıklamalarınızı dinliyoruz muhterem efendimiz.
0: Evladım, insanlar hep bir şeyler söylerler. Ama insanların hangi ölçüde doğru, hangi ölçüde yanlış söyledikleri dışarıdakiler tarafından bilinmez. Allah Teala dinimizden bahsediyor. Dinimiz İslam dini. İslam teslim olan demek. Hiç kimse ruhunu Allah'a teslim etmedikçe İslam olmak şerefine eremez. Böyle bir şey içinse, böyle bir hedefe ulaşmak içinse kişinin boy abdesti alması, hacet namazı kılması ve mürşidini Allah'tan sorması şarttır. O mürşide veya o mürşidin kişinin kendi bulunduğu bölgede bulunan bir vekiline ulaşıp el öpmedikçe o kişinin ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkamaz. Oysa ki Allah Teala o kişinin ruhunun vücudundan ayrılıp Allah'a ulaşmasını farz kılar. İşte İslam olmak budur. Ruhunu Allah'a teslim etmek. Sonra fizik bedenini teslim etmek, sonra nefsini teslim etmek, en sonra da iradesini Allah'a teslim etmek. Yani bunların hepsini gerçekleştiremedikçe bu insan cehenneme mi gider? Hayır, daha Allah'a ulaşmayı dilediği an kişi birinci kat cennetin sahibidir. Mürşide tabiiyet onun ikinci kat cennete girmesine sebebiyet verir. Ve ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar. Ruhu Allah'a ulaştığı zaman üçüncü kat cennet onundur. Fizik vücudun teslimi 4, nefsin teslimi 5, muhdis olmak 6, iradenin teslimi 7. kat cenneti o kişiye sağlar. 7 kat cennet bu istikamette Allah Teala'nın emri ve oluşturduğu standartlar içinde geçerlidir. Mutlaka yerine getirilmesi icap eder. Peki kişi bunların hepsini gerçekleştirmedikçe cehenneme mi girer? Daha Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine tabi oldu. İkinci kat cennetin sahibi ve ruhu vücudunu terk eder. Allah'a doğru yola çıkan kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıkar ve yoluna devam eder. Sonra bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Mürşidine tabi olmuştur. Ruhu Allah'a doğru yola çıkmıştır. 7-8 aylık bir devrenin sonunda Allah'a ulaşır. Ne olmuştur? Bu kişinin ruhu Allah'a ermiştir. İşte bu kişi ermiş bir evliya olmak şerefine ermiştir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, ben de televizyondan tövbe merasiminde sizin sözlerinizi tekrarladım. Acaba ben de tövbe etmiş oluyor muyum muhterem efendimiz?
0: Evladım, tam anlamıyla bir tövbe mutlaka kişinin abdestli olmasını ifade eder. Eğer öyleysen, zaten abdestliysen hiç problemin yok. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. İzleyicimizin ikinci suali, tövbe merasiminde el öpmenin hikmeti nedir muhterem efendimiz?
0: Cereyanın kendisine geçmesinin temin edilmesi. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Adıyaman konferansından bir misafirimiz. Vefat etmiş bir mürşide tabi olabilir miyiz muhterem efendimiz?
0: Vefat etmiş bir mürşide tabi olamazsınız sevgili kardeşlerim. Çünkü tabiyet mutlaka el öpmekle gerçekleşen bir müessesedir. Ki cereyan o tövbe sebebiyle mürşitten müride ulaşsın. Başka türlü bir tatbikat olmaz. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, hacet namazı kılıyorum fakat mürşidimi göremedim. Size tabi olmam uygun olur mu muhterem efendimiz?
0: Tabii olabilir inşallah. Hayırlı olsun inşallah. Allah razı olsun. Orada bundan tövbe vermekte yetkili olan kardeşlerimiz var. Onlar size tövbe verebilirler. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, Allah'ın emirlerini ve yasaklarını yerine getirerek bizler Allah'a ulaşmayı dilemiş oluyor muyuz muhterem efendimiz?
0: Hayır evladım. Allah'ın emirlerini ve yasaklarını yerine getiren kişi o kadardır. Allah'ın emirlerini yerine getiriyordur, yasaklarını yerine getiriyordur. Ama Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşidine tabi olmak bedava olaylar değildir. Herhangi bir mürşide tabi olmanız size bir fayda vermez. Mutlaka mürşidinizi Allah'tan sormak mecburiyetindesiniz. Allah'ın size gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olmak mecburiyetindesiniz. Sevgili kardeşlerim, her tatbikatın Allah Teala'nın emri gereğince bir hedeflenmesi var. Bunu gerçekleştirebilmek için hacet namazını mutlaka kılmak mecburiyetinde herkes. Hacet namazı, boy abdesti alacak, hacet namazını kılacak ve Allah'tan mürşidini soracak. Göstermedi Allah Teala, olabilir. İkinci defa yapacak, gene göstermedi, olabilir. Ama en geç üçüncü seferde Allah Teala mutlaka mürşidini gösterir. O kişi mürşide ulaşmayı diliyorsa, Allah'ın ona mürşidini en geç üçüncüde göstermemesi mümkün değildir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Antalya konferansından bir misafirimiz, cennete girebilmek için bir mürşide bağlanmak şart mıdır muhterem efendimiz?
0: Şarttır evladım. Allah Teala bu konudaki cennetleri sıralarken diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyen ama daha ulaşamadan rahmetli olan bir kişi birinci kat cennete girebilir. Mürşidine tabi olan kişi ikinci kat cennete girebilir. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi üçüncü kat cennetin sahibidir. Fizik bedenini teslim eden 4, nefsini teslim eden 5, muhlis olan 6, iradesini teslim eden kişi 7. kat cennetin sahibi olur. Bu başlangıçtan itibaren 7-8 aylık bir devreyi de kapsar. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, evlatlarımızı da Allah dostu olarak yetiştirmek istiyoruz. Fakat bizler dahi üzerimize düşeni tam olarak yapamıyoruz. Bu konuda nasıl çalışmamız lazım muhterem efendimiz?
0: Çocukların hedefe ulaşmalarındaki en büyük unsur onlara mükafat vermektir. Çocuklarınıza parça parça hedeflere ulaşması için gösterin ne yapmaları lazım geldiğini. Onlar onu yaptıkça mükafatlarını verin. Mükafatı verdikçe onlar daha çok iştahla, daha hedeflerine sağlam adımlarla yürüyeceklerdir. Ve çok güzel neticeler alabilirsiniz. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Balıkesir konferansından bir misafirimiz. Nefsimizi tezkiye etmek için bir mürşit şart mı? Kendi başımıza tezkiye edemez miyiz muhterem efendimiz?
0: Bir mürşit şart evladım. Cereyan geçmedikçe kendi başınıza bunu yapamazsınız. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, Allahsız bir mutluluk mümkün değil buyurdunuz. Allah'ı mutluluğumuza nasıl dahil edebiliriz muhterem efendimiz?
0: Allah'a ulaşmayı dileyerek, mürşidinize tabi olarak, ondan sonraki devrede de ruhunuzu, fizik bedeninizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim ederek. Allah razı olsun.
1: Allah bizden razı olsun muhterem efendimiz. Eskişehir Konferansı'ndan bir misafirimiz. Ruh Allah'a nasıl teslim edilir? Bildiğim kadarıyla ruh bize hayat veriyor. Açıklar mısınız muhterem efendimiz?
0: Ruh bize hayat veriyor demekle kardeşimiz neyi ifade etmek istiyor? Yani ruh bizden ayrıldığı zaman ölür müyüz demek istiyor. Kardeşimizin bu konudaki fikrini öğrenmek istiyorum.
1: Allah razı olsun muhterem efendimiz. Giresun konferansından bir misafirimiz. Eğer tebliğ yapma fırsatımız yoksa hangi hizmetlere ağırlık vermeliyiz muhterem efendimiz?
0: Tebliğ etme fırsatınız yoksa insanları bu hedeflere çağıracak olan yardımlarda bulunun onlara. Sevgili kardeşlerim, İnsanların hedeflerine ulaşabilmesi Allah-u Teala tarafından konulan kaidelerle mümkün. Hiç kimse mürşidine Allah'tan sorup o mürşide ulaşmadıkça onun ruhu vücudunu terk edip Allah'a ulaşamaz. Ulaşamazsa o kişi ermiş evliya olamaz. Allah'ın kanunları var. Bu kanunları hepimiz gerçekleştirmekle mükellefiz sevgili kardeşlerim. Allah Teala istiyor ki hepimiz Allah Teala'nın istediği en güzel şeyleri gerçekleştirelim. Bütün insanların Allah'ın güzelliklerini yaşaması için her şeyi yapalım sevgili kardeşlerim. Allah ile bile olmak dünyadaki en büyük zevktir. Hele Allah ile konuşmaya başladığınız zaman bu sizin için doyulmaz bir mutluluk kaynağı olacaktır sevgili kardeşlerim. Ve hepiniz için kapılar açıktır. Gayret ederseniz hedeflere ulaştığınızı göreceksiniz. Bunun en güzel çaresi zikrinizi arttırmaktır. Zikir biliyorsunuz Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle veya diye sessiz olarak Allah kelimesini söylemektir. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki ve le zikrullahi ekber. Ve mutlaka zikrullah, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmek ekber, daha büyüktür diyor. Bütün ibadetlerden daha büyüktür diyor Allah Teala. Bütün ibadetlerden daha büyük bir ibadet var. Bunun adı Allah Teala'nın ismini tekrar etmek. Yani Allah'ın İsmini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle veya diye sessiz Allah'ın ismini tekrar etmek. Bütün insanlar için kapılar ardına kadar açık. Sevgili kardeşlerim, ruhunuzu ya ölmeden evvel Allah'a ulaştırırsınız ve ermiş evliya olmak şerefine ulaşırsınız. Ulaştıramazsanız o zaman eğer Allah'a ulaşmak üzere harekete geçmişseniz, mürşidinize tabi olmuşsanız yine Allah Teala size üst kademe standartlar verir. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan birinci kat cennete girerken mürşidine tabi olan kişi ikinci kat cennete giriyor. Ruhunu Allah'laştıran üçüncü kat cennete, fizik bedenini teslim eden dördüncü kat cennete, nefsini teslim eden beşinci kat cennete, muhdis olan altıncı kat cennete, iradesini de Allah'a teslim eden yedinci kat cennete giriyor sevgili kardeşlerim. Cennetleri Allah Teala bu tarzda bir sıralamayla sıralamış. Hepinize kapılar ardına kadar açık. En güzeline ulaşmanızı diliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bursa konferansından bir misafirimiz. Mürşidi olmayanın mürşidi şeytandır sözü ne anlama geliyor muhterem efendimiz?
0: Bir insanın başlangıçta Allah'ın kanunlarını, kaidelerini bilmesi mümkün değildir. Ancak bu konular üzerinde çalışmasıyla bu hedeflere ulaşacaklar. Mürşit ise bu konuların önemli olan her boyutunu ona ulaştırabilecek olan ve onu ikna edebilecek olan gerçeklerin sahibidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için hedefler bellidir. Ruhunuzu, fizik bedeninizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmekle hepiniz vazifelisiniz. Bu teslimlerin hepsini yapamazsak ne olur? Yapamazsanız ne kadar yapabilirseniz onun cennetini kazanırsınız. Söyledik hep bunu kaç defa, belki yüzlerce defa. Allah'a ulaşmayı dileyip dileyen bir kişi birinci kat cennete girerken, mürşidine tabi olan kişi ikinci kat cennete giriyor. Ruhu vücudundan ayrılıyor. Ruhu Allah'a ulaşan bir kişi üçüncü kat cennete giriyor. Fizik bedenini teslim eden kişi dördüncü kat cennete. Nefsini teslim eden kişi beşinci kat cennete. Muhlis olan kişi altıncı kat cennete. İradesini de Allah'a teslim eden kişi yedinci kat cennete ulaşıyor. Öyleyse Allah Teala'nın her yaptığı şey mutlak bir sağlam kazaya bağlanmıştır. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Muhterem efendimiz, az önceki sualle alakalı, ruh bize hayat verir ve ruh vücuttan çıkınca insan ölür diyorlar. Nitekim insan ölünce de ruhunu teslim etti diyorlar. Bizim de ruhumuz çıkarsa biz de ölmez miyiz diye muhterem efendimiz sorulmuş.
0: Evladım, şimdi sen bana dikkatle bak. Nasıl ölüye benziyor muyum? Konuşabiliyorum, hareket edebiliyorum. Ama ruhumu Allah'a teslim ettim. Yeter mi? Fizik bedenimi de teslim ettim. Yeter mi? Nefsimi de teslim ettim. Yeter mi? İrademi de teslim ettim. Haberler nasıl? Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Manisa konferansından bir misafirimiz, namazımızı ve ibadetlerimizi huşu içinde gerçekleştirmek için ne yapmamız gerekiyor muhterem efendimiz?
0: Bunun huşu içinde gerçekleşmesi kişinin mürşidiyle devamlı bir bilgi alıp verme standardı içinde olması lazım, başlangıç standardında. Allah'a ulaşmayı dileyecek, mürşidine tabi olacak ve mürşidinden devamlı bilgiler almaya çalışacak. Yeni bir dünyaya adım atmış oluyor ve İslam'ın temel felsefesini gerçekleştirmiş oluyor. Nedir o? İslam. İslam teslim olan demek. Ruhunu teslim etmek, fizik bedenini teslim etmek, nefsini teslim etmek, iradeni hissini teslim etmek ayrı ayrı teslimleri içeriyor. Ve her birisi daha üst kat cennetin bir işaretini taşıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bizlerden ne istiyor? Cennete girmemizi istiyor. Onun için Allah'ın kanunları var. Bir defa mutlaka mürşidimize ulaşmalıyız. Bu zor bir şey değil. Kişi boy abdesti alır, hacet namazını kılar ve mürşidini Allah'tan sorar. Kendi bulunduğu bölgede o mürşidin bir vekili genel olarak vardır. Eğer varsa ona oraya ulaşıp o mürşide, mürşit vekiline de olabilir, tabi olur ve ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar. 7-8 aylık bir devrede de bu ruh mutlaka Allah'a ulaşır. Ne olmuştur? Kişi ermiş evliya olmuştur. Bütün insanlar için kapılar ardına kadar açık sevgili kardeşlerimiz. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Tekirdağ konferansından bir misafirimiz. Tasavvuf nasıl yaşanır? Bizler de yaşayabilir miyiz muhterem efendimiz?
0: Tabii yaşayabilirsiniz. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bir, sonra boy abdesti alıp, hacet namazını kılıp, mürşidinizi Allah'tan soracaksınız. İki, sonra da Allah'ın size gösterdiği mürşide ulaşıp veya onun bir sizin bulunduğunuz bölgede bulunan bir vekiline, yetkili bir vekiline ulaşarak ona tabi olacaksınız. Tabi olduğunuz anda cereyan size de geçmiştir. Ruhunuz vücudunuzu terk ederek Allah'a doğru yola çıkar. 7-8 aylık bir devrenin sonunda da ruhunuz Allah-u Teala'ya ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. İşte bu sizin ruhunuzun Allah'a tesliminin ifadesidir. Böyle bir teslim, İslam kelimesinin manasına tam uygun bir neticeyi ifade eder. İslam, teslim olan demek. Ne yapmışsınızdır? Ruhunuzu Allah'a ulaştırmışsınızdır. Ruhunuz Allah'a ermiştir. Ermiş evliya olmuşsunuzdur. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Konya konferansından bir misafirimiz. Allah'a ulaşma dileği nasıl yapılır muhterem efendimiz?
0: Kişi boy abdesti alır. Hacet namazını kılar. Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Benim de ruhumu sana ulaştırmanı diliyorum. Yardım et ben de inşallah ermiş evliyadan birisi olayım. İşte bu veya buna benzer ifadelerle Allah Teala hedefi mutlaka o kişiye gösterir ve sonuç o kişinin ruhunun vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkması ve 7-8 aylık bir devrede bu kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasıyla son bulur. Ne olur? Kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır, ermiştir. O artık ermiş evliyadır. Ruhu Allah'a ermiş bir velidir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Ankara konferansından bir misafirimiz. Sahabe zamanında yaşanan din ile günümüz din yaşantısı arasında fark var mıdır? Sahabe de Allah'a ulaşmayı dilemiş midir muhterem efendimiz?
0: Tabii evladım, dilememiş olsa Allah'a ulaşır mı? Sahabe olmak etkisi imkanı olur mu o kişide? Elbette olmaz. Hepsi, bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, zikrin önemi nedir? En güzel şekilde nasıl zikir yapabiliriz muhterem efendimiz?
0: Zikir Allah kelimesinin tekrarıdır. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikredilir. Bu sesli zikirdir. Diye zikir yapılabilir. Bu da sessiz zikirdir. Ama kişi o anda öyle bir yerdedir ki başkalarına göstermek istemiyordur böyle ağzını açıp kapayarak. Ağzı kapalı olarak da Allah kelimesini iç dünyasına tekrar edebilir. Allah Teala onu da kabul buyurur. Öyleyse Allah-u Teala'nın insanlara hedef gösterdiği şey her zaman onlara kolaylıkla ulaşabilecekleri standartları göstermektir. Allah-u Teala bunları mutlaka gösterir ve kabul buyurur. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, kalbimizde hala dünya sevgisi var. Dünya içinde çalışmamız gerekiyor. Bu sevginin ölçüsü ne olmalı muhterem efendimiz?
0: Herkes için bu vardır evladım. Olması da lazımdır. Herkes bu dünyada yaşamak mecburiyetindedir ve yaşamını çalışmasıyla oluşturacaktır. Bu çalışma ahiret çalışması değildir. Ekmek parası kazanmak için çalışmaktır. Bir taraftan kişi dini vecibelerini yerine getirirken, öbür taraftan da ekmek parasını kazanmak mecburiyetindedir. Bunu gerçekleştirecektir. O parayı kazanıp geçimini temin edecektir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, namaz dinin direğidir deniyor. O halde namazın en büyük ibadet olduğu gerçeği ortaya çıkmıyor mu muhterem efendimiz?
0: Evladım, böyle bir düşünce kişisel bir düşüncedir. O kişi her kimse bunu söylemişse o böyle düşünmüştür. Ama Allah öyle düşünmüyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e koymuş Allah Teala aynen şunu söylüyor. Ve le zikrullahi ekber. Ve demek. Le mutlaka zikrullah, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmek veya diye zikretmek veya dişleri birbirine bağlıyken gene Allah kelimesini söyleyebilmek. Bu da bir zikirdir. Allah Teala üç zikirle kabul buyurur. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin görevleri nelerdir muhterem efendimiz?
0: Anlayamadım. Allah'a ulaşmayı dileyen?
1: Kişinin görevleri nelerdir muhterem efendimiz?
0: Allah'ın emirlerini yerine getirmek. Hepimiz Allah'ın emirlerini yerine getirmekle mükellefiz. Mesela namaz kılmak. Bir kişi ben Allah yolundayım deyip de namaz kılmıyorsa o Allah yolunda birisi olamaz. Mesela zikir yapmak. Zikir yapmayan bir insanın nefsinin kalbinin temizlenebilmesi mümkün değildir. Nefsin kalbindeki afetlerin yok olması zikir adı verilen bir müesseseyle gerçekleşir. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah ismini sesli olarak zikretmek veya diye gene Allah ismini sessiz olarak ama ağzın hareketiyle zikretmek veya ağzını da dilini de dışarıdan görünecek bir şekilde kımıldatmadan gene zikretmesi o da Allah Teala tarafından kabul edilir. Allah razı olsun.
1: Allah bizden razı olsun muhterem efendimiz. Bursa konferansından bir misafirimiz. Ben size tabi olanların yaptıklarını yapıyorum. Fakat el öperek tövbe almadım. Bu doğru mudur muhterem efendimiz?
0: Anlayamadım. Tekrar eder misin?
1: Emredersiniz muhterem efendimiz. Ben size tabi olanların yaptıklarını yapıyorum. Fakat el öperek tövbe almadım. Bu doğru mudur muhterem efendimiz?
0: Eksiktir evladım. Cereyanın mutlaka geçmesi lazım. Bizim tövbe veren kardeşlerimizden birisine ulaşır da el öpersem bu mesele çözülür. Allah razı olsun.
1: Allah bizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah'ın rızasını kazanmak aynı şeyler midir muhterem efendimiz?
0: Hayır, aynı şey değil. Allah'a ulaşmayı dilemek konunun başlangıcıdır. O diğeri ise konunun hedefe ulaşmasını ifade eder. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Konya konferansından bir misafirimiz. Yapılan tövbenin Allah katında kabul olmasının şartları nelerdir muhterem efendimiz?
0: Kişinin talebinin kalbi talep olması. Laf olsun diye ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum diyen bir kişinin Allah katında bir değeri yoktur. Ama kim kalbi bir taleple Allah Teala'dan ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştırmamı sağlamanı diliyorum. Yardım et bana diye kişinin Allah'a yalvarması Allah'ın beğendiği bir standarttır. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz her devirde mürşitler var mıdır muhterem efendimiz?
0: Hep olmuştur. Ama bütün devirlerde var mıdır sualinin cevabı bizde yok. Çünkü daha insanlık ne zamandan beri var? Din ortaya çıktıktan sonraki standart farklı. Öyleyse buradaki işarete baktığımız zaman biz İslam standartları içinde yaşayanlarız. O zaman İslam'ın varoluşundan bu tarafa bizim için hedeflere ulaşmak söz konusu. Ve böyle bir şey her zaman Allah-u Teala için geçerlidir. Allah-u Teala ister ki herkes Allah'a ulaşmayı dilesin. Herkes mürşide tabi olsun ki vücudundan ruhu ayrılsın da Allah'a doğru yola çıksın. Ve 7-8 aylık bir devrenin sonunda ruh 7 tane gök katını aşıp istediğin müntahaya ulaşıp Allah'a varsın, Allah'a ulaşsın ve kişi böylece ermiş evliya olsun. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Muhterem efendimiz bugün bize ulaşan soruların sonuna geldik inşallah. Sizinle birlikte olmak bizler için mutluluğun en büyüğü sevgili efendimiz. Tüm izleyicilerimiz, kardeşlerimiz ve bizler için her konuda mübarek dualarınızı diliyor. Hürmet ve hasretle o gül kokan mübarek ellerinizden öpüyor. Sizi çok ama çok ama çok sevdiğimizi söyleyerek muhterem efendimiz. Eğer uygun görürseniz yüksek huzurlarınızdan ayrılıyoruz muhterem efendimiz.
0: Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada inşallah tamamlıyoruz. Mutlu olun sevgili kardeşlerim. Allah yolundasınız. Allah ile bilesiniz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.

bir defa daha bir mutluluk sohbetinde sizlerle birlikteyiz. Bir defa daha bakın şu parlak gökyüzüne, o beyaz bulutlara, etrafınızdaki çiçeklere, ağaçlara bir defa daha bakın alıcı gözüyle. O Allah-u Teala'nın en güzel mimarisini göreceksiniz. Her şeyi en muhteşem dizaynla Allah-u Teala'nın ne kadar orantılı bir şekilde, tenasüple, bir renk cümbüşüyle yarattığına dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. İşte arkamdaki renklere dikkatle bakın. Yeşilin, sarının, turuncunun harmonisine dikkatle bakın. Bir güzelliği seziyor musunuz? İşte o güzelliği yaratan O'dur. Allah. Bütün güzellikler O'nun eseri. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlerle en büyük mutlulukları paylaşmak için buradayız. Hamdolsun ki bizler Allah'ın gerçek yolunda olanlarız. Bütün dünyaya hidayetin yayılacağı merkezdeyiz. Allah ile tam bir iletişim içerisinde, huzur içerisinde, mutluluk içerisinde Allah'ın bize gösterdiği hedeflere doğru, dünya sulhuna doğru yürüyoruz. Ne yazık ki bir süre sonra savaşlar oluşacak. Zaten şu anda da var. Dünya her an bir noktasında mutlaka bir savaşta. Gene olacak. Ama sevgili kardeşlerim, sonra böyle olmayacak sonuç. Sonra birleşeceğiz. Dinler birleşecek. Anlayacaklar ki İkinci bir din hiç olmamış. Sadece Kur'an'daki ismiyle Hazreti İbrahim'in Hanif dini var. Ne olmuş? Hazreti Adem aynı dini yaşamış. Hazreti Nuh aynı dini yaşamış. Hazreti İbrahim aynı dini yaşamış. Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, o da aynı dini yaşamış. Bir nur olan, bir hidayet olan insanları şirkten, küfürden, dalaletten, hüsrandan, tağutun kulu olmaktan kurtaran kainatın yegane dini. Sevgili kardeşlerim, çok zaman yok. Uzun olmayan bir zaman devresinde inşallah bütün dünyaya bu kaynaktan, bu merkezden bu bilgiler ulaşacak. Şu anda Türkiye'den gelen haberler bizi çok mutlu ediyor. Çünkü şunu kardeşlerimiz iletiyorlar bize. Artık çok sayıda camide söylediklerimiz tekrar edilmeye başlandı. Kur'an'ı açıp da söylediklerimizin realite olduğunu, Allah'ın hakikatleri olduğunu anlayan çok sayıda din adamımız var hamdolsun. Ve Diyanet İşleri Teşkilatı'nın adım adım Allah'ın yolunda teçhizatlandığını görüyoruz. Üniversitelerimizde de aynı şeyin mevcut olduğunu düşünüyoruz ama henüz bize bir şey ulaşmadı. Yalnız birçok profesörün artık farklı düşüncelerin sahibi olmaya başladığını biliyoruz. Hayır, insanlardan duymadık. Allah-u Teala buyuruyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah yolunda alnımız açık, yüzümüz pak, göğsümüzü gere gere hidayetin temsilcisi olduğumuzu söylüyoruz. Hidayet bir güneştir. Bütün dünyaya

artacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün dünyaya sulh ve sükunun ulaşacağı günlere doğru yaklaşacağız. İnananlar arasındaki bu anlamsız savaşın bitirilmesi söz konusu. Hala insanlar farklı dinlere mensup olduklarını zannediyorlar. Hala birbirlerine düşmanlar, hala birbirlerine kötülük ediyorlar. Oysa ki sevgili kardeşlerim, dinler yoktur. Sadece bir mutluluk dini var, tek bir din. İşte Allah Teala Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki: Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz dini ayakta tutun ve fırkalara ayrılmayın emrimizde, sana da vahyetmek suretiyle size de şeriat kıldık diyor Allah Teala. Müşriklere kendilerine söylediğin şey ağır geldi. Ne söylemiş? Allah'a ulaşmayı dileyin ve şirkten kurtulun demiş. Ve ayet-i kerime şöyle bitiyor: Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır, mutlaka ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, öyle bir huzur içinde sizinle baş başayım ki şu anda, öylesine güzel ki her şey çok mu güzel, yoksa buradan mı öyle görünüyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Allah Teala içimize hep sürur veriyor, huzur veriyor. O kitaplar insanların asırlar boyunca yazdığı kitaplar. O kitapları Allah Teala emaniye diyor. Onlar kitabı bilmezler diyor. Onlar elleriyle kitap yazarlar ve sadece emaniyeye tabi olurlar diyor. İşte insanlığı bu girdabın içerisine atan, Hristiyanlığı Müslümanlığa karşı, Yahudiliği Müslümanlığa karşı, Müslümanlığı Hristiyanlara ve Yahudilere karşı kılan bir düşmanlık tohumu iblis insanların arasına saçmak istiyor. Ve bunu başarıyla bugüne kadar uyguladı. Şu anda dünyada bir takım yerlerde harpler cereyan ediyor. Devlet terörü bile var. Ama sevgili kardeşlerim, bu mutsuzlukların ömrü çok uzun değil. Yakın bir gelecekte ayrı ayrı dinlerin artık birbirlerine düşman olmadıkları bir noktaya ulaşacağız. Bir dünya sulhu söz konusu olacak. Hidayet güneşinin aydınlığında. Rabbime sonsuz hamd ve şükrederiz. Bu yüce vazifeyi bize tevdi ettiği için, bizi bunu yapabilecek hüviyette yetiştirdiği için, bize Kur'an'ı öğrettiği için, diğer kitapları incelemek imkanı verdiği için, hepsinin de Kur'an hakikatlerini bütünüyle içerdiğini tespit ettiğimiz için. Sevgili kardeşlerim, ne diyoruz? İslam, sahabenin yaşadığı hayattır. Ama daha evvel her peygamber zamanında da yaşanmıştır. Neden ibaret İslam? İslam 7 safhadan ibaret. 7 tane safha, 4 tane de teslim. Birinci safhada Allah'a ulaşmayı diliyoruz.
ikinci safhada mürşidimize ulaşıp tabi oluyoruz. Birincisi 7. basamak, ikincisi 14. basamak. 21. basamakta ruhumuz Allah'a ulaşıyor ve teslim oluyor. Birinci teslim. 3. safha, birinci teslim. 25. basamakta fizik vücudumuz Allah'a teslim oluyor. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirerek, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyerek. 27. basamakta nefsimizi de Allah'a teslim ediyoruz. 28. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşıyoruz. İrşad olmak adına gerekli bütün ilmi alıyoruz. İrşadın tamamına ulaşıyoruz. İrşad oluyoruz. Sonra da irşad etmekle vazifeleniyoruz. 27. basamağın, 28. basamağın 5. kademesinde irademizi Allah'a teslim ederek 4. teslim. Ne oldu? 7 tane safha, 4 tane teslim. Peki Tevrat'a baktığımız zaman ne görüyoruz? Aynı şeyi görüyoruz sevgili kardeşlerim. 7 tane safha ve 4 tane teslim. İncil'e baktığımızda ne görüyoruz? Aynı şeyi görüyoruz. 7 tane safha ve 4 teslim. Sadece 7 safha yaşanmış, sadece 4 teslim yaşanmış ve Arapça adıyla bu dinin adına Allah-u Teala İslam deniyor, İslam diyor. Kur'an'da Hazreti İbrahim'in Hanif dini diyor. Yaşanan sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Yahudiler de yaşamış, Hristiyanlar da yaşamış, İslam da yaşamış. Sonra mı? Sonra hepsi iblis tarafından yavaş yavaş çark ettirilerek hedeflerinden uzaklaşmış. Herkes asli dinini unutmuş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte Allah Teala bize bu mutluluğu nasip etti. Bu öğreti kesinlikle bilin ki sevgili kardeşlerim, bize ait bir değer taşımıyor. Bu öğreti Allah'ın öğretisidir. Biz sadece O'nun öğrettiklerini size aktaran naçiz bir aracıyız. O kadar. İlim Allah'ın ilmidir. Ve hangi konuyla karşılaşsak sorarız. O'nun bize sadece öğrettiklerini söyleyebiliriz. Onun ötesinde söylemeye yetkimiz yoktur. Bu sebeple anlattıklarımız birbirini tamamen teyit eden bir bütün oluşturmuştur. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, doğrular birer birer su yüzüne çıktıkça, yanlışların ağzı yırtıldıkça, onlar karalanmış birer müsvedde kağıdı gibi bükülüp sıkılıp bir kenara çöp kutusuna atıldıkça, hidayet güneşi her gün biraz daha parlayacaktır. İkinci bir alternatif hiç olmadı. Öyleyse Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz bu günleri bize gösterdiği için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hadi gelin bir defa daha söyleyelim. Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Şu dünyaya bir bakın, alıcı gözüyle bakın. Denizin yeşil mavisine, göklerin açık mavisine, o beyaz bulutlara bir defa daha bakın sevgili kardeşlerim. Güzellikleri yakalamaya çalışın. Her çiçeğe ayrı ayrı bakın. Her çiçeğin ayrı bir mimarisi olduğunu göreceksiniz. Ayrı ayrı renklerde sadece sizin güzele ulaşmanızı sağlamak için Allah Teala binlerce çeşit çiçek yaratmış. Her biri ayrı bir renkte, ayrı bir hüviyette dizayn edilmiş.
hepsi sizler için. O çiçeklerin güzelliğini göresiniz de mutlu olasınız diye. Denizdeki, göllerdeki, nehirlerdeki, derelerdeki bütün balıklar sizin için yaratılmış sevgili kardeşlerim. Sizin hayatınızı idame ettirmeniz için. Hepsi insan için. Yerler, gökler, bulutlar, güneş, her şey sizin için sevgili kardeşlerim. Daha ne olsun ki? Allah Teala buyuruyor Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Allah diyor, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi sizin için yarattı diyor. Ey insanlar, bütün göklerde ve bütün arzlarda, dünyalarda yarattığı her şeyi sadece sizin için yarattı ve sizin kullanımınıza sundu diyor. Sizin emrinize amade kıldı diyor. Şimdi birçok kişi diyecek ki iyi ama şu dünyada, şu dünyamız bu kainatta bir toz zerresi. Biz oralara gidip göremedikten sonra bizim için yaratılmış olur mu? Olur, olur. Sizin için yaratılmış olur. Her gece gidiyorsunuz oraya sevgili kardeşlerim. Ama farkında değilsiniz. Siz o rüyaların hepsini hayal zannediyorsunuz. Gece uyurken hayal görüyorsunuz. Oysa ki her an bir şendesiniz. Her an bir yerdesiniz. Uzaydan bir yerlere mütemadiyen gidiyorsunuz. İnsanlar görüyorsunuz, size benzeyen insanlar. Bazen insanlarını anlamıyorsunuz. Bazen anlıyorsunuz. Şartların fizik olmadığı devrelerden geçiyorsunuz, duvarların içinden geçiyorsunuz. Bazen de fizik şartlardasınız. Yani berzah alemindesiniz, sizden evvel ölenlerin yaşamakta olduğu alemde. Bir de bakıyorsunuz ki rahmetli olduğunu zannettiğiniz anneniz, babanız, ablanız orada, onları hasbihal yapıyorsunuz, sohbet ediyorsunuz. Ölmediler ki sevgili kardeşlerim. Şu insanlar öyle boş şeylere üzülürler ki, birisi ölmüştür, ah artık o yok, onu kaybettik. Ben ağlamayayım da kimler ağlasın? Biz de diyoruz ki sen de ağlama. Onlar ölmediler. Onlar yaşamaya devam ediyorlar. Kıyamete kadar da yaşayacaklar. İnanıyor musun, inanmıyor musun? İnanmıyorsan gene kolay. O zaman bir boy abdesti al, hacet namazı kıl ve Allah'a de ki ben onunla konuşmak istiyorum. Kiminle konuşmak istiyorsunuz ölülerden? Birkaç defa bunu denersiniz. Bir tanesinde Allah-u Teala'nın sizi mutlaka ona ulaştırdığını göreceksiniz. O zaman kucaklayın onu. O ölü zannettiğinizi kucaklayın, konuşun onunla. Dünya üzerinde yaşayıp da onun da unuttuğu, sizin de unuttuğunuz bir şeyleri hatırlamaya çalışın. Veya ona bir şeyler hatırlatın. Bakınız size o konu hakkında neler söyleyecek. Emin olacaksınız ki o ölmemiş, yaşıyor. Hepsi yaşıyorlar sevgili kardeşlerim. Aslında olay bu kadar güzel. Hayır, ölmemişler. Sadece onları bünyesinde taşıyan bir mekan olan, bu dünyada hissetmelerini sağlayan fizik vücutları, yani şu vücut, o toprağa karışmış ama kıyamet günü o da yeniden canlanacak ve de kendisine sorulacak, ne kadar kaldın şu yer altında diye, yarım saat, belki de biraz fazla cevabını verecek. Hepimiz öyle söyleyeceğiz sevgili kardeşlerim. Aslında
5 yaşında ölen bir çocukla 130 yaşında ölen bir başka birisi arasında bir fark yok. Çünkü ikisi de kıyamet günü kendilerine sorulduğu zaman aynı şeyi söyleyecekler. Yarım saat ya da belki biraz fazla. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Yoksa inanmayanlar da var mı? Eğer varsa deneyin. Hı? Sevgili kardeşlerim, denediğiniz zaman söylediklerimizin A'dan Z'ye doğru olduğunu göreceksiniz. Bunu yüzlerce defa yaşamış birisi konuşuyor. Onlar sizi bekliyorlar. Ne zaman talepte bulunacaksınız da onlarla konuşacaksınız diye. Sadece iki aleme gidebilirsiniz nefsinizde. Birisi bu alem. Bu alemdeyseniz çok enteresan bir şeyle karşılaşacaksınız. Bu alemde hiçbir şeye dokunamazsınız. Çünkü hepsi sizin için, nefsiniz için sadece bir görüntüdür. Çünkü nefsiniz bu aleme ait olan bir varlık değildir. Berzah aleminin varlığıdır. Bu alemde duvarların içinden geçtiğinizi, camların içinden geçtiğinizi, kapalı camlardan bahsediyorum. Ve hiçbir şeyin sizi engelleyemediğini, sadece bir görüntü olduğunu göreceksiniz. Ama bu görüntüde insanlar var, insanlar yürüyorlar, cisim hepsi. Ben şimdi sizinle nasıl konuşuyorsam onlar da birbirleriyle konuşuyorlar. Onların konuşmasını da duyuyorsunuz. Siz de onlarla konuşuyorsunuz ama onlar duymuyorlar. Siz onları görüyorsunuz, onlar sizi görmüyorlar. Sevgili kardeşlerim, size o kadar güzel şeylerden bahsediyorum ki bunu yaşıyorsunuz zaten. Ama hatırlayamıyorsunuz. İşte Allah Teala'nın yoluna girdiğiniz zaman bir farklılık oluşacak, hatırlayacaksınız. Onun için bazı kardeşlerimizi görüyorum. Çok üzülüyorlar bir yakınları öldü diye. Biz de diyoruz ki üzülmeyin. Onlar sadece kurtuldular. Belki ağır ve acılı bir hastalıktan sonra öldüler. O acıyı, ızdırabı yaşayarak öldüler. Ama o noktada ölüm acısızdır. Ölümde acı yaşanmaz. O noktada acılar bitti onun için. Ve kıyamete kadar geçen devrede yaşayacağı aleme geçti. Buradan farklı bir alem değil. Aynı şeyler, evler, otobüsler, trenler, uçaklar. Her şey aynı sevgili kardeşlerim. Bu dünyanın bir devamıyla karşı karşıya olacaksınız. Ve insanlar sizden evvel yaşadıkları gibi sizden sonra da yaşayacaklar. Kıyamete kadar bu dünyada da hayat devam edecek. Ama eskiler demişler ki ölenle ölünmez. Onların yaşadığı cihetle bunu söylemişler. Ölenle ölünmez çünkü onlar yaşıyorlar. Şu hayat dediğiniz ne ki sevgili kardeşlerim? Yani şu dünya hayatında yaşayacağınız şey, 100 sene yaşayın, 150 sene yaşayın. Bir göz açıp kapayıncaya kadar geçen bir şey. Her dakika hayatımızdan eksiliyor. Yaşlandıkça Allah'ın en kıymetli hazinesinin zaman olduğunu göreceksiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şu zamana dikkatle bakın, hızla yürüyor. Ve de şu dünya hayatında neyi sağlarsanız kendinize, asıl olan odur. Cennetin katlarının sizin tarafınızdan kazanılması sadece Allah-u Teala'nın emirlerini dinlemenize bağlı. Birinci faktör ve temel faktör o. Allah'a ulaşmayı dinlemek. Dilerseniz şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olmaya namzet oldunuz demektir. Yürüyün yolunuzda. Ufuklarınız her yürüdüğünüz noktada açılacaktır. Sonsuz bir dizayn içerisinde daha güzele, daha güzele, daha güzele yürüyeceksiniz sevgili kardeşlerim. Hayatınızı Allah ile birlikte kılın.
ona ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren bu gerçekleşir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah'ın size ne kadar büyük ölçüde yardımcı olacağını göreceksiniz sizin mutluluğunuz için. Her geçen gün süratle daha mutlu olacaksınız. Yani şu ruhunuzun sizden ayrılmasından Allah'a ulaşıncaya kadar geçecek olan 5-6 aylık bir zaman devresinde çok mutlu bir insan olacaksınız. Neden biliyor musunuz? Çünkü Allah Teala sizi huzursuz kılan iblisin size sataşmasına müsaade etmez. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan Allah'ın hem kontrolüne hem de muhafazası altına alınmıştır. Top sökmez onları Allah Teala'dan. Şeytan sadece avuçlarını yalar. Ve o kişiyi yoldan çıkarmak için her şeyi yapmaya çalışır ama o kişi üzerinde en ufak bir tesiri oluşamaz. O kişi belki de camları açarak etrafa mutluyum diye bağırmak gelen içinden birisidir. Allah'ın muhafazası altına girmiştir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren bu zırh gelir sizi kuşatır. Şeytanın üzerinizdeki hakimiyeti sona erer. Şu yaşayan insanlara dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Hepsi de şeytandan ilham alanların bile var olduğunu zanneder. Halbuki bilmezler ki kendileri devamlı şeytandan ilham alıyorlar. Devamlı şeytan onları işletiyor. Sevgili kardeşlerim, bakınız ne diyor Allah Teala Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde. Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa o münkerle ve fuhuşla emrolunur. Yani nedir münker? Allah'ın söylediklerini inkar etmekle emrolunur. Fuhuş da nefsinin afetlerine, heva ve hevesine uymak demektir. Peki bundan kurtuluş yok mu? Olmaz mı? Allah Teala hemen arkasından diyor ki, kim nefsini tezkiye ederse, o kişi kurtuluşa ulaşır. Eğer şöyle devam ediyor aslında ayet-i kerime, eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa içinizden hiçbiriniz hidayete eremezsiniz, nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor. Böyle bir dizaynda Allah Teala'nın söylediğine bakın sevgili kardeşlerim. Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi ise o münkerle ve fuhuşla emrolunur. Peki kim tabidir? Kim tabi değildir? Kim insan ve cin şeytanların tağutun dostudur? Kim Allah'ın dostudur? Allah Teala açıkça söylüyor. Bir insanın tağutun dostu olmaktan ne zaman kurtulacağını açıkça söylüyor. Zümer suresi 17. ayet-i kerime buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ اَجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ. Diyor ki sevgili kardeşlerim, sahabe için Allah Teala, onlar Allah'a ulaşmayı dilediler ve tağuta kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar ve kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Öyleyse kim onlar? Tağuta kul olmaktan kurtulmuşlar. Allah'a kul olmuşlar. Neden? Allah'a ulaşmayı dinlemişler, Allah'a yönelmişler. Bu kadar. Münkerle ve fuhuşla emrolunmaktan kurtulmak bu kadar basit bir şey. Bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Sadece şuradan bir dilek, kalpten bir dilek. Dilinizde ikrar, kalbinizde olanı tasdik.
Allah'a ulaşmayı dilemeyi. Kalbinizde olan bir şeyi, bir talebi Allah'a ulaştırmakla vazifelisiniz. Öyleyse ya Allah'a ulaşmayı dilemeyeceksiniz, ömrünüz boyunca kendi düşünceleriniz zannettiğiniz bir ses sizi hep münkerli ve fuhuşla emredecek. O istikamette yaşamanızı sağlamaya çalışacak. Siz de onu hep kendi düşüncenizi zannedeceksiniz. Şu dünyada, şu anda Allah-u Teala'nın yoluna girmediğin sürece şeytanın kontrolünde olmayan hiç kimse yok. İç dünyanızdan devamlı iki ses duyacaksınız sevgili kardeşlerim. Birisi Allah neyi emretmişse onu mutlaka yapmamanızı ister ve Allah'ın yasak ettiği fiili de mutlaka istemenizi ister. İşte o şeytanın sesidir. Ona karşı çıkansa iç dünyanızdaki sizin sesinizdir ve ruhunuzun sesidir ve Allah'ın size hissettikleridir, hissettirdikleridir. Ama sevgili kardeşlerim, iblis yakınızı asla bırakmayacaktır. Öyleyse tağuta kul olmaktan insan ve cin şeytanlar demek tağut. Ne zaman kurtulursunuz? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman. Dilemeden evvel o içinizdeki ses sizi hep yanlışlara doğru götürür. Bir gün o sesi tanıyacaksınız. Ha diyeceksiniz, iblis gene konuşuyor. Ondan sonra da siz onunla alay etmeye başlayacaksınız. Demek ki bana böyle söylüyorsun ha, namaz kılmamamı söylüyorsun. Öyle mi söyledin? Ben şimdi iki defa namaz kılacağım. Sen bana bunu söylediğin için iki defa namaz kılacağım. Hem şimdi vakit farzını kılacağım, vakit sünnetini kılacağım, hem de bir de borç kılacağım. Sana inat. İblis Allah'ın yasak ettiği bir fiili mi işlemenizi istiyor? Bana artık sen tesir edemezsin diyeceksiniz ona. Eskiden olsa kendi düşüncem zannederdim ben bunu ve belki de Allah'ın yasak ettiği fiili de işlerdim. Ama artık seni tanıyorum diyeceksiniz. Ey İblisu, yani iblis, yani şeytan. Sevgili kardeşlerim, şeytan aslında çok ciddi ve yanlışsız bir kılavuzdur. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Ne zaman o Allah'ın söylediklerinden, emirlerinden sizi saptırmaya çalışan bir ses duyarsanız içinizde, aksini yapacaksınız. Mutlaka aksi doğrudur. Bu sebeple şeytan çok ciddi bir kılavuzdur. Söylediklerinin aksini yapmak kaydıyla mutlak olarak sizi doğruya ulaştırır. Öyleyse onu doğru istikametinde kullanabilirsiniz. Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemenizi ister. İşte o şeytandır. Mutlaka Allah'ın yasak ettiğini işlemeyeceksiniz. Allah'ın emrettiği bir şeyi işlememenizi ister, yerine getirmemenizi ister. Bu sefer de mutlaka onu yerine getireceksiniz. Her seferinde çatlar. Siz de onu her seferinde çatlatabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, dostunuzu, düşmanınızı tanıyın. Dostunuz Allah'tır, sizi yüceltir. Düşmanınızsa şeytandır, sizi cehennemin en dibine çeker. Bu dünyada da mutsuz olursunuz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse şu dünya hayatında mutlu olamaz. Hadi gelin beraberce şöyle bir göz atalım bakalım. Bu mutluluk ne mene bir şeymiş? Mutluluk nedir? Sevgili kardeşlerim, mutluluk bir uyum halidir. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Mutluluk kavganın bittiği yerdeki hayatınızdır. İç aleminizdeki kavganın, dış aleminizdeki kavganın, Allah ile olan ilişkilerinizdeki kavganın bittiği yerdir. Orası mutluluk sahilidir. İşte içinizdeki iki ses
Birisi Allah'ın emrini yerine getirin diyor, diğeri de getirmeyin diyor. Seçim sizin. Eğer yerine getirirseniz bunun o doyumsuz mutluluğunu yaşayacaksınız. Yerine getirmezseniz huzursuz olacaksınız. O sizi hem kandırır hem de devamlı huzursuz kılar. Sizinle alay eder. Sevgili kardeşlerim, şimdi dinleyin söylediğimi ve tatbik sahasına koyun. Herhangi bir konuda bir karara varacaksınız. Alternatifleri karşılaştırıyorsunuz düşünce aleminizde. Şöyle yaparsam, şöyle şöyle şöyle mahsurlar var. Ama buna mukabilde şu avantajlar var. Onu değil de ikinci alternatifi değerlendireyim o zaman. İkinci alternatifi değerlendirdiğiniz zaman da şöyle şöyle faydaları, şöyle şöyle mahsurları olduğunu göreceksiniz. Ya da iki alternatifinde hem pozitif tarafları var, hem negatif tarafları var. Şeytanla aranızdaki ilişkinin onun tarafından nasıl yönetildiğini size anlatmak istiyorum. Diyelim ki birinci alternatifi benimsediniz, onu gerçekleştirmek üzere harekete geçmek üzeresiniz. İçinizdeki ses, birinci alternatifin yanlış olduğunu, ikincisinin doğru olduğunu, o ana kadar düşünmediğiniz detaylarıyla size açıklayacaktır. İşte o iblistir. Gayesi ne? Gayesi, siz karara varmışken sizi kararınızdan caydırabilmek. Diyelim ki caydınız, ikinci alternatifi daha değerli buldunuz. İkinci alternatifi tatbika geçeceksiniz. Ne sizin düşündüklerinizi, ne de sizi oradan bu tarafa çekerken onun söylediklerini aratmayacak, onların çok daha ötesinde delillerle gelir size. Birinci alternatife dönmenizi temin etmek için. Muradı ne? Birinci alternatife müracaat ettiniz, onu gerçekleştirecekken öyle şeyler söyledi ki sizi ikna etti, ikinci alternatife yöneldiniz. Şimdi birinci alternatifi değerlendirirken de, birinci defa değerlendirirken de, karar verdikten sonra değerlendirirken de hesaba katmadığınız başka konuları da devreye sokarak, sizin akıl edemeyeceğiniz konuları da devreye sokarak sizi mutlaka birinci alternatife tekrar yönlendirmeye çalışır. Olsa o birinci alternatifine tekrar dönseniz, tekrar sizi ikinciye ulaştırmak için gene o ana kadar söylemediği, aklınıza gelmeyecek olan binbir türlü şeytani aklıyla bulabildiği delilleri sıralar. Böylece sizi elinde oyuncak etmek isteyecektir. Kararsız bir mahluk haline getirmek isteyecektir. Allah Teala diyor ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a, karar verinceye kadar düşün diyor, onlarla temas kur, onlarla müşavere et, sonra da bana sor diyor ve onu gerçekleştir. Şimdi sevgili kardeşlerim, herkes Allah-u Teala'ya sormak imkanının sahibi değildir. Ama bunu birkaç defa denediğiniz zaman şeytanı hemen kulağından tutup çıkarabilirsiniz ortaya. Daha birinci alternatifi siz gerçekleştirmek üzere harekete geçerken o ikincinin delillerini sıralamaya başlayınca hiç dinlemeyeceksiniz onu. O ilk alternatifi, birinci araştırmanızda karar verdiğiniz alternatifi mutlaka gerçekleştirmelisiniz. O zaman onu çatlatırsınız. Şeytan çatlatmak diye bir söz var. İşte o zaman şeytan hırsından çatlar. Onu hayatınız boyunca hep çatlatabilirsiniz. Bizim için tabii bu bir mesele değil. Çünkü bir taraftan o söyler, öbür taraftan Allah söyler. Allah'ın söylediğini de değil, yaptırdığını yaparız. Şeytan bu bakımdan bir gazoz ağacıdır. Gazoz ağacının ne olduğunu biliyorsunuz. Hani kahvelerde tavla oynanır. Taraflardan biri ustadır. Öteki de daha yeni öğreniyordur. Usta mütemadiyen yener o öğreneni. Ve gazozları hep o ısmarlar, yeniler.
Yenen için o yenilen kişi bir gazoz ağacıdır. İblis de sizin gazoz ağacınız olacak. Allah'ın ilmini öğrendikçe sizin karşınızda tutunamayacak, her seferinde meyus, mükedder, huzursuz ve sıkıntılı bir iblisi yaşatacaksınız. Zavallı iblis sizinle çatışmada bulunmaktan kaçınmak mecburiyetinde kalacaktır neticede. Yeter ki siz Allah'ın söylediklerini yapın. Zaten sevgili kardeşlerim belli değil mi? Kur'an-ı Kerim bir Allah'ın emirlerini söylüyor, bir de yasaklarını. O ne zaman emirlerin dışında bir şey de size emretmeye kalkarsa, tersi olan bir istikamette bir harekete geçerse, bilin ki bu iblis. Ve hayatınıza ne kadar çok girdiğini, iblisin hayatınıza ne kadar çok tesir ettiğini o zaman anlayacaksınız. Onu tanıdığınız gün. Ya da Allah'ın emrettiklerini yapmamanızı istemekten öte, yasak ettiklerini de yapmanızı ister. Gene bileceksiniz çünkü Kur'an-ı Kerim'de onlar yasak edilmiş. O zaman dostunuz, düşmanınız belli değil mi sevgili kardeşlerim? Dostunuz Allah'tır. Allah size hep doğru yolu gösterir. Her onun dediğini yapınca mutluluğu bir defa daha, bir defa daha, bir defa daha hep yaşarsınız sevgili kardeşlerim. Şimdi bunun üzerine ben size desem ki her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Ne dersiniz? Sözlerimiz burada tamamlanıyor sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bütün mutluluklar sizin olsun. Dünya mutluluğu sizin olsun, cennet mutluluğu sizin olsun. İki cihanda hep saadet içinde yaşayın. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet mutluluğuna hem dünya mutluluğuna ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Hep sizlerle beraber olmak istiyor gönlümün sevgili kardeşlerim. Ama gelin görün ki zaman geçiyor. İşte gene geçti. Gene bir beraberlik burada. Bir kalp kalbe gönül gönül olan beraberlik. Bir büyük mutluluk burada tamamlanıyor. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Recep Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ar-Rahmanirrahim. Ve iyyâke nestaîn ihdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim gâril magdûbi aleyhim veleddâllîn. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde beraberiz. İslami ve tasavvufi konulardan insan ilişkileri. Kod numarası 3.1.11.33. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki üniversitemizin 3. yılının 1. semestrindeyiz. Konular adım adım yürüyor. İnsan ilişkileri, yani beşeri münasebetler, eski adıyla beşeri münasebetler, yeni adıyla insan ilişkileri. Sevgili kardeşlerim, insan sosyal bir mahluktur. Başka insanlarla beraber olmak mecburiyetindedir. Hiç kimse bütün ihtiyaçlarını kendisi vücuda getiremez. Kendi yaptığının karşılığında başkalarından mutlaka bir şeyler almak mecburiyetindedir. Bu muhteva içerisinde herkes herkese muhtaçtır. Sadece Allah-u Teala hiç kimseye muhtaç değildir. Bütün insanların birbirine ihtiyacı vardır. Sadece insanların birbirine ihtiyacı değil, bitkilerin insan ve hayvanlara, hayvan ve insanların da bitkilere ihtiyacı vardır. Yaşamak için hayati maddeleri, insan için oksijendir, hayvan ve insanlar için, bitkiler için de karbondioksit. Allah'ın dizaynına bakın ki insanları bitkilere muhtaç etmiş, bitkileri de insanlara muhtaç etmiş. Biz insanlar yaşamak için oksijen almak mecburiyetindeyiz havadan ve artık madde olarak da karbondioksit çıkartırız. Bitkilerin de yaşaması için o bizim çıkardığımız artık maddeye, karbondioksite ihtiyaçları var. Onu alırlar, köklerinden aldıkları suyla, güneş enerjisinde devreye sokarak fotosentez yoluyla karbonhidratları üretirler. Ve karbonhidratlarla gıdalarını alan bitkiler havaya oksijen çıkartırlar artık madde olarak. Oksijen ise bizim hayati maddemizdir. Öyleyse nasıl bitkiler insanlara, insanlar bitkilere muhtaçsa, unutmayın insanlar da birbirine muhtaçtır. İşte üzerinizdeki elbise, bir koltuk, ev, duvarlar, odadaki eşyalar, hepsi başkalarının eseri. Hepsine ihtiyacımız olmuş ki onları almışız. Öyleyse herkes birbiriyle ihtiyaçlı. İşte birbiriyle sosyal bir mahluk olarak
ihtiyaç halinde yaşayan insanlar iki dizaynda bulunabilirler. Birbirlerine düşmandırlar, birbirlerine dostturlar. Şeytan düşmanlıkları, Allah dostlukları körükler. Öyleyse biz size Allah'ı öğretmeye çalışıyoruz. Allah'ın söyledikleriyle sizi mutlu kılmaya. Öyleyse insan ilişkilerinde Allah'ın hedefi sizin mutluluğunuzdur. İnsan ilişkilerinde şeytanın hedefi sizin mutsuzluğunuzdur. Ne zaman kendinizi mutlu hissediyorsanız, bilin ki Allah ile berabersiniz. Ne zaman kendinizi mutsuz hissediyorsanız, o mutsuzluğu size veren siz değilsiniz. İblis. Şeytan. Bütün gücüyle herkesi mutsuz etmeye çalışır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. O iblise dikkatle bakın. Bütün gayretiyle hepinizi ayrı ayrı mutsuz etmek onun temel hedefidir. Sizi huzursuzluğa ulaştırmak. Nasıl kendisi devamlı huzursuzsa, hep sıkıntı içinde bir mahluksa, bu sıkıntısını, mutsuzluğunu, huzursuzluğunu hep başkalarına aktarmaya ve başka insanları da mutsuz kılmaya çalışır. Bütün gücüyle bu hedefe ulaşmak emelindedir. Öyleyse istediği bir, bütün insanların birbirine düşman olması. İstediği iki, bütün insanların neticede mutsuz olması. İnsanlar aç olsun, insanlar fakir olsun, insanlar huzursuz olsun, birbirlerini kırsınlar, birbirlerine düşman olsunlar, birbirlerini öldürsünler. Şeytan bunların hepsinden ayrı ayrı zevkler alır. Öyleyse sosyal bir mahluk olan, yani başka insanlarla birlikte yaşamak mecburiyetinde olan insan, madem ki birlikte yaşayacaktır, o zaman bu birlikteliğinin onu mutsuz etmemesini temin etmek insanın ana amacı olmalıdır. Onu yapabilir mi? Evet sevgili kardeşlerim, yapabilir. Allah'ın yardımıyla insanların hepsi mutlu olabilir. Mutluluğu yaşayabilir. Öyleyse saadet dediğimiz şey, mutluluk dediğimiz şey Allah'ın bizim için var ettiği bir faktördür. Ama bu hedefe, mutluluk hedefine bir mücadeleyle gidebilirsiniz. Bedavadan kimse mutlu olmaz. Mutlu olabilmeniz için evvela ilk adımı atmak mecburiyetindesiniz. İnsan ilişkilerindeki mutluluk gene Allah'a ulaşmayı denemekten geçer. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe başkalarını mutlu eden bir dizayna ulaşamazsınız kolay kolay. Bu dizayna dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Başkalarıyla beraber yaşamaktaysanız bileceksiniz ki diğer insanlarla sizin aranızda bir bileşik kaplar paralelliği vardır. Allah, siz ve diğer insanlar. Sizinle diğer insanların arasındaki ilişki mutlak bir bileşik kaplar sistemini içerir. Nasıl o bir bileşik kaplarda bileşik kapların birindeki yükseklik seviyesi
diğerindeki yükseklik seviyesiyle aynı olmak mecburiyetindeyse, bileşik kaplara su koydunuz düşünün, birinci kapı koydunuz su, ikinci kapta da eğer bileşik kaplarsa mutlaka aynı seviyeyi bulur. Biri ötekinden aşağıda veya yüksekte olamaz. Ne demek istiyoruz? Siz başkalarına kötü davrandığınız zaman mutlaka çevrenizden size kötü şeyler geri döner. Siz başkalarına iyi davrandığınız zaman mutlaka çevrenizden size o iyilik geri döner. A'ya iyilik yaparsınız, B'den geri gelir. C'ye iyilik yaparsınız, E'den geri gelir. Ama yaptığınız iyilikse iyilik olarak geri döner, kötülükse kötülük olarak geri döner. Böylece bir dizaynın içinde yaşarsınız sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şeyin en güzel olacağı bir ortamda var olmaya çalışın. İnsanların arasındaki ilişkilerin güzelleştirilmesinde, insanların birbirini mutlu etmesinde gayret edin ki çorbada sizin de tuzunuz bulunsun. Başkalarının mutluluğu için yapacağınız her adım Allah'ın takdirini kazanmanıza sebebiyet verir. O, bütün Allah yolunda olanların birbirine yardım eden, birbirini mutlu eden insanlar olmasını ister. Öyleyse bu standartlar içinde yaratıldınız. Günün başka insanlarla beraber geçirdiğiniz bölümünde sadece iki şey yapabilirsiniz. Bir, başkalarını mutlu eder, siz de mutlu olursunuz. İki, başkalarını mutsuz eder, siz de mutsuz olursunuz. Şimdi madalyonun öbür tarafına bakalım. Mutsuz olan insanlar mutsuzluklarını hep başkasının üzerine yıkarlar. Derler ki falanca bana kötü davrandığı için ben mutsuzum. Çocuk öğretmeni kendisine kötü davrandığı için mutsuzdur. Öğretmen talebeleriyle arası açık olduğu için, talebeleri kendisine kötü davrandığı için mutsuz olduğunu düşünür. Öğretmen müdürle geçinemediği için mutsuz olduğunu düşünür. Müdürün kendisine kötü davrandığını düşünür. Herkes mutsuzluğunun bedelini başkasına yüklemeye çalışır. Çünkü İblis öyle istiyor. Sevgili kardeşlerim, sizinle beraber bir karar verelim. Karar verelim ve şu şeytana dersini verelim. Şeytan ne yapmak istiyorsa sizler ve biz onu engelleyebiliriz. Kesin. Öyleyse evvela ana kanunu Allah-u Teala koyuyor Kur'an-ı Kerim'e. Men dakka dukka. Çalma kapını, çalarlar kapılı. Kötülük edersen kötülüğe ulaşırsın. İyilik edersen iyiliğe ulaşırsın. Başkalarına sizden akan şey kötülükse, negatif dalga boylarıysa, etrafınızı rahatsız edecek bir hüviyetteyseniz, başkalarından da size aynı şey döner sevgili kardeşlerim. Sonunda mutsuz olan siz olursunuz. İstediğiniz kadar başkasına yüklemeye çalışın ki başkaları sebebiyle mutsuzsunuz. Buna başkalarını inandırabilirsiniz. Ama Allah'ı inandıramazsınız. O bilir ki siz eğer mutsuzsanız bunun odak noktasında bir başkası yoktur Allah'a göre. Sadece siz varsınız. Mutsuz musunuz? Öyleyse kendinizi düzeltin. Siz etrafınıza karşı olan davranış biçimlerinizi düzelttiğiniz zaman, sizden onlara mutluluk aktığı zaman, onlardan size geri dönen şey de mutluluk olacaktır. Evvela başkalarını küçük görmeyeceksiniz. Başkalarının gözünde üstün olmak diye bir hedefiniz
olmayacak. Onlardan üstün görüneceksiniz diye yalan söylemeyeceksiniz. Tevazuyu öğrendiğiniz zaman mutluluğu da öğreneceksiniz. Şeytan yalanlarla başkalarından üstün göstermesini ister kişinin. Çoğu zaman da bunu başarır. İnsanlar başkalarından üstün olduklarını onlara ispat etmek için yalan söylerler. Her yalanın arkasında nefsin bir afeti mutlaka vardır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a göre yalan nedir bilir misiniz? İnsanın

kabul ettiğiniz zaman ve karşınızdakine bunun için teşekkür ettiğiniz zaman o yaptığı yanlış sebebiyle sizden negatif bir tepki gelecek diye korkan kişi siz ona öyle davrandığınız zaman huzura kavuşur. Hele yanlışını gördüğünüzü de fark ettiyse size karşı minnet duyar. Onu hırpalamadınız diye, ona kötü davranmadınız diye. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, sizin mutluluğunuzun yularları şeytanın elinde değildir. Başka bir insanın da elinde değildir. Sizin mutluluğunuzun yularları kendinizin elindedir. Sizin elinizdedir. Madem ki başkalarına yaptığınız her negatif davranış size negatif dalga boyları olarak dönüyor. Siz başkalarını huzursuz ettiğiniz zaman onlardan size de mutlaka huzursuzluk geliyor. Öyleyse onlardan size güzel davranışların gelmesi için yapmanız lazım gelen şey çok belli değil mi? Sizin onlara güzel davranmanız. Sadece güzel davranışların mukabili karşı taraftan gelen güzel davranışlardır. Ne olur kendinize başka insanları mutlu edecek bir davranış biçimini hedef edinseniz, herkes hedef edinse ne olurdu? Dünya bir cennet olurdu. Herkesin başkalarına karşı saygı gösterdiği, herkesin tevazu sahibi olduğu bir dünya. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, güzellikler sizin davranışlarınızın arkasındadır. İnsan ilişkilerinde eğer hedefiniz etrafınızda bulunan herkese mutluluk vermekse, o zaman bu mutluluğu verdiğiniz insanlardan kat kat geri alırsınız. Onları mutlu etmenizin bedeli, onların da sizi mutlu kılmak için ellerinden gelen her şeyi yapmaları. Sizin gayretiniz onların bu gayret içinde olmasını sağlar. Kanun belli. İyilik et, iyilik bul, kötülük et, kötülük bul. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala tesadüflere bırakmıyor olayları. Allah'a göre tesadüf diye bir şey yoktur. Kanunları vardır Allah Teala'nın. Ne ekerseniz onu biçersiniz kanunu. Çevrenizdeki bütün insanları bir tek ünite kabul edin. Onlara ulaştırdığınız her şeyin o toplumdan size aynı standartlarda geri dönmesi söz konusudur. Aynı kişiden geri dönmesi gerekmiyor. Sizin dışınızdaki herhangi birinden size mutlaka geri gelecektir. Öyleyse ama onlar bana kötü davranıyorlar. Ben onların için iyi davranayım diye düşünürseniz bu yanlış bir düşünce. Herkesin sizin gibi düşündüğünü düşünün. O zaman hiç kimseden kimseye mutluluk ulaşmaz. Şeytan da insanları bu sebeple böyle düşündürmeye çalışır.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Unutmayın, hepiniz mutlu olmak için yaratıldınız. Ve de başkalarıyla beraber yaşamaktasınız. Her yuva bir beraberliği ifade eder. O yuvada hepinizin görevi, yuvadaki diğer insanları mutlu etmektir. Davranış biçimlerinizle onları mutlu edecek bir şeyleri her gün yapmalısınız. Onların kalplerine sizden daima onlar için güzel şeyler ulaştırılmalı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşıyorsunuz. Bu muhtevaya dikkatle bakın. Her şey öylesine güzel ki, o güzelliğin sadece herhangi birinizin yanlış davranışları sebebiyle çirkine dönüştüğünü hiç unutmayın. Böyle düşündüğünüz zaman şu noktaya varmaz mısınız? Neden siz o güzelliğin bozucusu olacaksınız? Siz o güzelliğe daha güzellerini ilave etmek için var olun. Daha güzellerini ilave etmek için çalışın. Hedefiniz bu olsun. Daha güzeller. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insan olarak yaratıldınız. Allah'a bunun için çok hamd edin, şükredin ki siz bu kainatta Allah'a en yakın olan varlıksınız, insansınız. Allah'ın en çok sevdiği mahluk, en üstün mahluku. Sevgili kardeşlerim, Adem Aleyhisselam yaratıldığı zaman bütün meleklerin ve cinlerin ve şeytanların ona secde etmesi emredilmedi mi? Secde etmesi emredildi. Öyleyse kim en üstün yaratıkların içinde? Kendisine secde edilen. Peki niçin Adem Aleyhisselam'a secde edildi? Çünkü Allah'ın üfürdüğü ruh vardı onda. Ve insandan başka hiçbir varlıkta ruh yok. Ruh sadece biz insanlara ait. Öyleyse üstün olan biz insanlarız. Allah'ın en çok sevdiği mahlukuz. Sadece bunun için sevinmemiz gerekmez mi? En üstün olan bizsek, Allah'ın en sevdiği de biziz. Seviyor mu? Çok seviyor. Ve çok belli değil mi? Sadece bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle, Allah Teala hepimizi cennete mutlaka ulaştıracağını garanti ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren cehenneme gitmeniz söz konusu değil. Eğer gerçekten diliyorsanız mutlaka Allah'ın cennetine gireceksiniz. Öyleyse böyle bir dizaynda insan olarak yaratılmışsınız. Allah'ın cennetine gireceksiniz. Öyleyse şu dünyada yaşayacağınız süre ne kadarsa onu mutluluk içinde geçirmek istemez misiniz? İşte böyle bir dileğin tatbik sahası bulabilmesi mutlaka sizin davranışlarınıza bağımlı. Sizden çevrenizdeki insanlara hep onları mutlu edecek davranışlar ulaştığı sürece mutlu olan hep siz olursunuz.
ve etrafınızdaki kişilere de sizden hep mutluluk ulaşır. Nefret edilen, sakınılan, kendisinden kaçılan bir insan olmazsınız. Sevilen bir insan olursunuz. Başkalarını mutlu etmek için hayatını adamış bir insan. İşte o zaman siz Allah'a adanan bir insan olursunuz. Çünkü Allah Teala başkalarına yaptığınız her güzel davranışı kendisine yapılmış sayar. Kendini başkalarına adayan insan aynı zamanda mutlaka kendisini Allah'a adamış insandır. Bu şartlar altında sevgili kardeşlerim, ne yapmanız lazım? Eğer başka insanlarla beraber yaşıyorsanız, onlara karşı en güzel davranışları uygulamalısınız. Hedefiniz sadece çevrenizdeki bu insanlara mutluluk ulaştırmak olmalı. Hele Allah'ın yolundaysanız, bu üzerinize çok ciddi bir vazife olarak gelir. Allah'ın istediği tek şey vardır sizden. Sosyal bir mahluk olarak yarattığı sizden tek bir isteği vardır Allah-u Teala'nın, başkalarına güzel davranışlarda bulunmak. Asıl ifadesiyle başkalarını mutlu kılmak için çalışmak. Ne zaman böyle bir hedefe yönelirseniz aslında bunun manası kendinizi mutlu etmeye yönelmektir. Çünkü başkalarına verdiğiniz mutluluktan daha fazlasını siz o insanlara mutluluk vermek için kendinizi dizayn ettiğiniz andan itibaren Allah-u Teala size verecektir. Mutlu olduğunuzu hissedeceksiniz. Başka birine bir hizmet edebilmenin, bir mutluluk ulaştırabilmenin mutluluğu. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizler insan ilişkilerinde taraflardan birisiniz. Ve mutlu olmak herkesin talebidir ve aslında herkesin hakkıdır da. İşte bu mutluluk denen sırra dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Orada iki taraf vardır hep. İster insanlarla olan ilişkileriniz, ister Allah ile olan ilişkileriniz, siz derseniz sizi mutlu kılacak olan bir safhaya mutlaka ulaşır. Sadece şeytan ile olan ilişkilerinizde hiçbir zaman mutlu olamazsınız. Şeytan için insanlara mutluluk vermek diye bir şey hiçbir zaman vücut bulmayacaktır. O tek taraflı çalışan bir mahluktur. Sadece kötülüğe çalışır aklı. Sadece insanları huzursuz etmek için, sıkıntı vermek için, insanları üzmek için vardır. Kıyamete kadar geçecek olan devrede bu davranış biçimini hiç değiştirmeyecektir. Tek bir gaye için kıyamete kadar yaşamayı istiyor, başka insanları mutsuz etmek. Ve böylece Adem Aleyhisselam'a karşı duyduğu kini onun bütün sülalesinden geri almak. (Gülüyor)
Adem Aleyhisselam'a karşı korkunç bir kin duyuyor. Çünkü cennetten kovulmasının arkasında Adem Aleyhisselam'a secde etmemesi var. Ve ne zaman sevgili kardeşlerim içinizdeki ses Allah'ın bir emrini yapmamayı size öğütlüyorsa o iblistir. Ne zaman içinizdeki ses Allah'ın yasak ettiği bir şeyi yapmanızı istiyorsa, bunun için sizi sıkıştırıyorsa, bu hedefe yöneltmek istiyorsa, bu iblistir. Aslında iblis sağlam bir kılavuzdur. Şaşmaz bir kılavuzdur. Sizi doğruya götürebilecek olan sağlam bir kılavuz. Hani şeytan bizi mutsuz etmek istiyordu? Tabii istiyor. Nasıl iyi bir kılavuz olabilir? Çok kolay. Onun söylediklerinin tersini yaparsanız. Mutlaka bir lanete doğru, sizi üzecek bir hedefe doğru sizi yönlendirmek ister. İçinizdeki sesi tanırsanız ve onun aksini yaparsanız, her seferinde siz onu yenersiniz. Aslında tanımak zor değil. Çok basit. Ne zaman Allah'ın emrettiği bir şeyi içinizden bir ses yapmamanızı istiyorsa, o şeytandır. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili içinizdeki bir ses yapmanızı istiyorsa, o gene şeytandır. Bütün gayretiyle sizi faka bastırmaya çalışır, sizi duman etmeye çalışır. Bütün gayretiyle sizi mutsuz etmektir niyeti. O gayenin içindedir. Onun için yaşar. Öyleyse olay basit bir şekilde kendinizi hiç sıkıntıya sokmadan şeytanı tanımanız için elinizde sağlam deliller var. İçinizdeki sese dikkatle bakın. Ne zaman Allah'ın emrettiği bir şeye karşı çıkmanız isteniyorsa, yapmamanız isteniyorsa onu, bu şeytandır. Ne yapacaksınız? Kanunu biliyorsunuz. Onun emrettiğinin tam tersini yapacaksınız. Allah'ın emrini dinleyeceksiniz. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir şeyi size yaptırmak istiyorsa, gene aynı yapacaksınız. Onun dediğinin tam tersini yapacaksınız. Allah'ın yasak ettiği şeyi işlemeyeceksiniz. Bitti. Siz galipsiniz. Öyleyse şeytanın sizi mutsuz etmek için gayreti var ama Allah'ın da koyduğu kanunlar var. Siz bu kanunları biliyorsanız ve gayeniz mutlu olmaksa, o zaman beşeri ilişkilerde tek bir hedefiniz olacak. Siz başkalarına mutluluk saçan bir insan olmalısınız. Sizden çevrenize hep pozitif dalga boyları ulaşmalı. İnsanlar sizi sevmeliler. Bu sevgiye dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Sevgi mutluluğun temelidir. Sevgi varsa mutlusunuz. Nefret varsa mutsuzsunuz. Dostluk varsa mutlusunuz. Düşmanlık varsa mutsuzsunuz. Nefret varsa mutsuzsunuz. Sempati varsa mutlusunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şimdi muhtevaya beraberce bakalım. Biz neyiz? Biz hepimiz sadece birer mahlukuz. Allah-u Teala'nın yaratıklarıyız. Ama buna çok hamd ve şükretmemiz lazım ki insan olarak yaratılmış bir yaratıkız. Sevgili kardeşlerim, 70 trilyon hücrenizle siz nevi şansına münhasır bir müstesna yaratıksınız.
Çünkü siz insansınız. Allah'ın en çok severek yarattığı bir mahluku. Torpilli. Bir tek talebiyle sonsuza kadar cennette yaşamak imkanına sahip olan bir yaratık. Aslında hep insanlar düşünürler, neden Allah Teala bize emirler veriyor, zorla yaptırıyor emirlerini. Ben onun emirlerini yapmak istemediğim halde yapmak mecburiyetinde neden bırakılıyorum? Ah sevgili kardeşlerim, hiç de öyle değil olay. O size zorla emirlerini yaptırmak istemiyor ki. Eğer siz mutlu olmak istiyorsanız bileceksiniz ki onun emirleri sadece mutluluğunuzun bir vasıtasıdır. Sevgili kardeşlerim, onun emirlerini yaparken zevk almaya çalışın. Bir süre sonra başardığınızı göreceksiniz. Bunun şartlarını o hazırlayacak. Bir insan var, namaz kılar, angarya olarak görür. Başka bir insan var, namaz onun için büyük bir zevktir. Peki, ne yapıyor bu adam namazdaki zevk alıyor ondan? Kanitin oluyor. Kendisinde olan bir şeyleri Allah'a gönderiyor. Gönderirken de görüyor, Allah'ı da görüyor. Ve tekrar Allah'tan kendisine geri geliyor o gönderdiği. Ve kişi namazda o odanın veya caminin içindeki kişi değil. Sonsuza kadar ufku açık, Allah'ı görebilen bir insan. O kişi için namaz kılmak bir büyük zevktir. Oruç tutmak o kişi için bir büyük zevktir. Hiçbir zaman acıkmaz. Oruç tutuyor diye acıkmaz. Susamaz. Ağzında tükürük, ağız kurulu olayıyla karşılaşmaz. Hep Allah'ın sadece güzelliklerini yaşar. Neden yaşar? Allah Teala onu bu şerefe layık kılmıştır. Çünkü o Allah'ın kulu, Allah'ın kölesi olmak istemektedir. Yaptığı her şeyi başkaları için yapmayı kendisine amaç edinmiştir. Herkesi mutlu etmek için büyük bir gayretin sahibidir. Hayatını ona adamıştır. Öyleyse başkaları için yaşadığı cihetle mutlu o kişi. Sevgili kardeşlerim, öyleyse mutluluğun yolu var, görüyorsunuz. İnsan ilişkilerinde başkalarına onların beklemediği kadar güzel davranmak var. Bu davranışı gösterebilirseniz, siz onları nasıl seviyorsanız, onlar da sizi seveceklerdir. Onları sevmeye çalışın. Onları sevmeye çalıştığınız zaman göreceksiniz ki çok sevileceksiniz. Bir süre sonra onları sevmeye çalışmayacaksınız. Çünkü zaten sevmek sizin için bütün insanlara açık bir kapı olacak. İnsanları sevmek için kendinizi zorlamayacaksınız. Niçin insan kendisini sevmeye zorlar? Çünkü nefsinin kalbindeki nefret, düşmanlık, gurur, kibir sevmeye mani olur. Ama bunları yok ettiği zaman nefsin kalbinde de nefret yerine sevgi oluşmuşsa, nefste de sevgi var, ruhta da sevgi var.
kişinin kendisini zorlaması gerekiyor mu? Ağabey benim canlarım. Gerekiyor mu? Eğer nefsinizin kalbindeki nefretin, düşmanlığın, kinin yerini sevgi almışsa, ruhunuzun kalbinde zaten sevgi birinci sırada, nefsinizin kalbinde de birinci sırada olmuşsa, o zaman insanlara kızamazsınız. Sadece onlara acırsınız. Kendilerine yaptıkları zulümden dolayı. İnsanlar namaz kılmazlar, oruç tutmazlar, zikir yapmazlar, Allah'ın güzelliklerini yaşamak istemezler. Zannederler ki mutluluk oradadır. Sevgisiz, nefrete dayalı, Allah'tan uzak bir zavallı hayat. O kişi hep şeytanla yalnız kalmaya mahkumdur. Şeytan onu devamlı mutsuz ve huzursuz kılacaktır. Kesintisiz bir mutsuzluk ve huzursuzluk o kişiyi şeytanın içinde, şeytanın elinde hep oyuncak kılar. Ama daimi zikre ulaştığınız zaman, nefsinizin kalbinde hiç afet kalmadığı zaman, o zaman başkaları için yaşamaya başlayacaksınız. Bir bütün gününüzü başka insanlar için harcamayı öğreneceksiniz. Bunun ne kadar büyük bir zevk olduğunu yaşayacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can kardeşlerim, şu dünyada mutlu olmak varken, huzur içinde bir dünya hayatı yaşamak, sonra da arkasından Allah-u Teala'nın sizi cennetine alması varken, neden şeytanla işbirliği, neden insanlara düşmanlık, neden mutsuzluk? Hiç kendinize sormaz mısınız? Hiç acımaz mısınız kendinize siz? Başka insanların hiçbirisi sizin düşmanınız değildir. Onları kendinize düşman edinmeyin. O zaman onlar da sizi düşman edinmezler. Sevgili kardeşlerim, bir bilseniz Allah-u Teala'nın size ne kadar çok sevdiğini, size ne kadar çok şeyler, mutluluklar vermeye her zaman hazır olduğunu, bir bilseniz siz farkına bile varmadan Allah'ın o güzelliklerini elinizin tersiyle nasıl ittiğinizi bir bilseniz. Daha açık konuşayım mı? Her mutsuz insan şeytanın elinde bir oyuncak olduğu için mutsuzdur. Eğer oyuncak olacaksanız Allah'ın elinde oyuncak olun. O zaman ne demek istediğimi çok iyi anlarsınız. Onun kölesi olan insan şu dünyadaki en mutlu insanlardandır. Hiç kimse onun düşmanı olamaz. İnsanlar yanlışlıklar yaparlar. Ona da düşmanlık ederler. Ama o kendisine düşman olanlara da düşman olamaz. Bir gün kötülüklere iyilikle mukabele etmek imkanının sahibi olacaksınız. Seyyiate hasenatla mukabele etmek. O zaman mutluluğun ne olduğunu öğreneceksiniz. Netice mi ne olur? Size kötü davranan insan
sizden af dilemek mecburiyetini duyar. Onun dünyasından birisi olmadığınızı anlar bir süre sonra. Nefsinin onu götürebildiği yerlerde hep mutsuzluğu yaşamıştır. O türkü vardır onun kulaklarında. Sizin kulaklarınızdaysa mutluluk türküleri. Sevgili kardeşlerim, sakın içinizdeki şarkı bitmesin. Allah'ın dostluk şarkısı, Allah'ın sevgi şarkısı. Siz hep o şarkıyı terennüm edin. Bütün insanlara sizden sevgi aksın. Onları mutlu kılın. Ne mi kazanırsınız? Mutluluğu. Her ulaştırdığınız mutluluğun arkasından size geri dönecektir mutluluk denilen şey. Daha o kişiye mutluluğu ulaştırmadan Allah Teala sizi mutlu kılacaktır. Yeter ki görsün Allah Teala sizde, her şeyinizle başkası için yaşıyorsunuz. Başkalarını bir nebze mutlu kılmak için. Sevgili kardeşlerim, başka insanlar sizin bu mutluluk ulaştırma gayretinize nasıl bir anlam verirlerse versinler, bu sizi hiç alakadar etmemeli. Sizi alakadar eden şey Allah'ın sizin hakkında düşündükleri olmalı. Siz eğer başkalarına mutluluk taşıyan bir insansanız, Allah sizi sever, çok sever. Bu konuda ne kadar büyük bir gayretin sahibiyseniz, o kadar çok sevilirsiniz Allah Teala tarafından. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, her şeyi Allah Teala öylesine güzel dizayn etmiş ki, bütün bu muhteşem güzellikleri yok etmek sevdasında olan iblis, sizde beklediği kötülüklerin yerine hep o nefret ettiği sevgiyi bulursa, güzellikleri bulursa, şeytan sizin için sadece bir gazoz ağacı olur. O sizin esiriniz olur. Size hiçbir şey yapamaz ama siz onu her gün mağlup edersiniz. Her gün siz onu mağlup edersiniz. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, insanlar var etrafınızda, her zaman olacak. Onları sevmeyi öğrenin. Onları incittiğiniz her noktada bilin ki asıl incinen sizsiniz. Aynı şeyler size mutlaka geri döner. Ama ne zaman ve ne kadar insan ilişkilerinde kendinizi başkalarının mutluluğuna adamışsanız, hedefiniz onların problemlerini çözmekse, onların mutluluğu istikametinde yardım etmekse, niyetiniz buysa, bilin ki siz mutluluğa sağlam bir adım attınız. Allah Teala size hep en güzel şeyleri yaptıracaktır. En güzeli yaşatacaktır. Her konuda sizi
beklemediğiniz bir mutluluğun sardığını, yükselttiğini, yücelttiğini göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, insan ilişkileri sizin mutluluk kapısıdır. Etrafınızda ne kadar insan varsa her biri mutluluğunuz için bir kapıdır. Etrafınızdaki insanlar sizin için mutluluk kapılarıdır. Etrafınızdaki birinci kişiyi mutlu etmeye çalışırken siz mutlu olursunuz. Onu başardığınız zaman ikinci kişi vardır, üçüncü kişi vardır, dördüncü kişi vardır. Hiç bitmez etrafınızdaki insanlar. Herkesi ayrı ayrı mutlu etmeye çalışın. Sizden bekledikleri şey sadece budur, biliyor musunuz? Sizden bir nebzecik kendilerine mutluluk ulaşması. Onu yaptığınız zaman, onlara o bekledikleri mutluluğu ulaştırdığınız zaman asıl mutlu olan siz olursunuz. Mutluluğu ulaştırma standardınız ne olursa olsun, mutlu olan sizsiniz. Mutluluğu ulaştırdığınız kişinin mutlu olması da bunun çabası. İşte bu güzelliklerin içinde yaşamalısınız. İnsanlar size dost olmalı. İnsanlar size sevgi dolu olmalı. Onların gözlerinde sevgiyi okuyabilmelisiniz. Bunun için de sizin gözlerinizde onlar sevgiyi okuyabilmeli. O sevgiyi okuyabilmeliler ki mukabil sevgiyi size aynalar geri döndürsünler. Etrafınızdaki bulunan her insana bir küçücük iyilik, bir güzel davranış, onları mutlu edecek olan bir güzelliği sergilemek, her biri size oradan gelen bir güzel davranışı getirecektir. Her kapı kendine ulaşan mutluluğu size fazlasıyla iade edecektir. Deneyin. Göreceksiniz ki baştan aşağı mutlu bir dünyanın içinde yaşayabilirsiniz. Adayın kendinizi başka insanlara, adayın kendinizi Allah'a ve kendinizi başka insanların saadeti için örgütleyin. Bunun için yola çıkın. Saadetinizi Allah yolunda hizmette arayın. Sadece orada bulunduğunu göreceksiniz. Allah yolunda ne kadar hizmet yapabilirseniz mutlu olmanız için Allah Teala size o kadar yardımcı olur. Şu dünyada başka ne var ki sevgili kardeşlerim? Başka insanları mutlu etmeye çalıştığınız zaman yaşadığınız o mutluluk var ki Allah Teala onu size her an vermeye hazırdır. Yeter ki siz de başka insanları mutlu etmeye hazır olun. Öyleyse Allah Teala'dan her zaman bunun mukabili olan güzelliği almak için hazırsanız mutluluk yolculuğuna başlayın. Başka insanlara mutluluk vererek yola çıkın. Yolunuz açık olsun sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her etrafınızdaki kişilerden biri sizin mutluluğunuzun bir adım daha öteye gitmesi için kendilerine mutluluk ulaştırmak mecburiyetinde olduğunuz insanlardır.
tekrar ediyorum, sizin mutluluğunuz için mutluluklaştırmak mecburiyetinde olduğunuz insanlardır. Yaptığınız zaman hangi ölçüde doğru olduğunu kendiniz test etmiş olacaksınız. O zaman çok şükredeceksiniz Allah'a, inananlardan birisiniz diye. Çok şükredeceksiniz Allah-u Teala'ya, size mutluluğun anahtarını verdi diye, kapılarını gösterdi diye. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu mutluluk dizaynında başka insanların hayatınızda ne kadar önemli bir yeri olduğunu fark ettiniz mi? Hadi sabah olur olmaz onun gereğini yapalım. Etrafımızdaki herkese mutluluk vermek için harekete geçelim. Söz mü? Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını, beşeri münasebetlerde, insan ilişkilerinde en üstün noktaları çıkarmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: MPL Kitap Evi'nden Allah'ın güzelliklerini demet demet sizlere sunan bir yenilik daha. Hidayet Çağı'nın önderi İmam İskender Alemihir'den Kur'an-ı Kerim'in ruhuna nüfuz edeceğiniz üç kıymetli eser. Birinci kitap, Suallerle İlim ve Tasavvuf. Kur'an-ı Kerim ayetlerinde gizli olan nükleer fizik ve uzay çağının tüm sırları bu kitapta insanlığın hizmetine sunuluyor. Bilim dünyasının keşfettiği ve henüz keşfedilemeyen pek çok konudaki soru ve cevap ile sizler de Allah'ın sonsuz ilminin kapısını aralayacaksınız. İkinci kitap, Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve yedi ruhu. Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'i ve Kur'an'daki kavramların ihtiva ettiği manaları derinlemesine öğrenmek için rehber niteliğinde bir eser sizleri bekliyor. Kur'an'ın lafzının ötesindeki yedi ruhun ayet ayet önünüze açılacağı bu kitapla 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesinin yaşadığı gerçek İslam'ı bulacaksınız. Üçüncü kitap, Kur'an ayetleriyle 40 kavram, 7 safha, 4 teslim. Kur'an-ı Kerim'deki her kavram, 7 safha ve 4 teslimi içeren 28 basamaklı İslam merdiveninde yeni bir boyut kazanır. Bu nadide eserle sizler de İslam'dan kopmuş kavramların gerçek değerini anlayacak, kavramların 7 kademede nasıl şekillendiğini göreceksiniz.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Bu vesileyle hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirtmek istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. İnsan için mutluluğun yolu sevgidir. Birbirinden nefret eden insanlar mutluluğu yaşayamazlar sevgili kardeşlerim. Nefret onların dünyasında sevgiyi yok eder. Ama sevgisiz bir mutluluk düşünülemez. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için mutluluk adı verilen müessese sevgiyi mutlaka muhtevasına alır. Sevmek Allah-u Teala'nın emridir. Seviniz buyuruyor. Sevdiriniz buyuruyor. Nefret etmeyiniz buyuruyor. Nefret ettirmeyiniz buyuruyor. O zaman sadece kendimiz için değil, etrafımızdaki insanlar için de Allah-u Teala emrini vermiş. Başka insanları birbirine düşürecek olan, onları birbirine düşman edecek olan dedikoduları asla yapmamalıyız. İnsanları sevmeliyiz. Ve bu sevgi pınarından akan durusu ile yıkanmalıyız. Onun adı sevgidir. Sevmek Allah-u Teala'nın temel emridir. Bir insan için eğer adına mutluluk diyorsak, onun sembolü sevmektir. Seven, sevdiğini mutlu etmeye çalışır. Nefret eden de nefret ettiğini mutsuz etmeye çalışır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sevmek varken kalbimizin ta derinliklerinden başka insanlara ulaştırabileceğimiz bir sevgi volkanı onlara doğru harekete geçtiği takdirde davranışlarımız başkalarını mutlu eden bir hüviyeti mutlaka kazanır. Sevgili kardeşlerim, ne olur öyle yapsak? Herkesi sevmeye çalışsak. Bizi sevmeyenleri, hatta bir adım daha öteye gidelim, bizden nefret edenleri de sevsek. Ne kaybederiz sevgili kardeşlerim? Onlar bizden nefret ettikleri zaman bunun onlara göre bir takım sebepleri olmalı. Bu sebepleri incelemeliyiz. Acaba falanca neden bana karşı bu kadar soğuk? Neden benden hoşlanmıyor? Neden sanki bana nefretle bakıyor? Öyleyse ben bunu incelemeliyim. Onun bu tarz bakışına sebebiyet veren bir şeylerim olmalı, yanlışlıklarım olmalı. Ben bunların farkında olmayabilirim ama farkında olmak mecburiyetindeyim. Eğer benim şu veya bu davranışım bir başkasına huzursuzluk veriyorsa, onu mutsuz ediyorsa ben burada haklı olamam. Çünkü
Onun bana şu ana kadar bir kötü davranışı olmadı. Ama sanki benimle konuşurken huzursuz gibi. Böyle bir noktaya ulaştığımız zaman hiç durmamalıyız sevgili kardeşlerim. Hemen harekete geçmeliyiz. Onunla konuşmalıyız. Ona demeliyiz ki sevgili kardeşim, seni bana karşı biraz kırgın buluyorum. Mutlaka ben senin kalbini kıracak olan, bana huzursuzluk vermiş olan bir davranışın sahibi olmalıyım. Ama Allah-u Teala'nın huzurunda şunu bilmeni diliyorum ki ben sana karşı bir nefretin, bir kinin sahibi değilim. Seni üzmeyi de kalben hiç istemedim. Ama benim istememem böyle bir şeyi yapmamış olduğumun ispatı değildir. Ben senin davranışlarından bana kırıldığını hissediyorum. O zaman demek ki ben sana karşı bir şey yaptım. Yanlış bir davranışım var. Acaba beni affetmek büyüklüğünü gösterir misin? Acaba beni affetmek lütfunda bulunur musun? Eğer hatamı bana söylersen, onun bir daha asla gerçekleşmeyeceğini de ben sana bildirmek istiyorum. İnsanlar bazen bilmeden de yanlışlık yapabilirler. Eğer ben seni üzecek bir şey yaptıysam, bundan %100 emin olmanı istiyorum ki bu benim isteyerek bilerek vücuda getirdiğim bir davranış biçimi değildir. Ben seni çok seviyorum. Bu sevginin ışığı altında konuşuyorum. Sevgili kardeşlerim, böyle bir davranış biçimi bize ne kaybettirir? Bir şey kaybettirmez. Ama bir şeyler kazandırabilir. Bu, küslüğün bitmesi konusundaki bizden gelmesine mutluluk duymamız lazım gelen bir güzel davranış biçimidir. Karşımızdakinin bize bir barışma teklifiyle gelmesinden evvel biz harekete geçmeliyiz sevgili kardeşlerim. Onları mutlu edecek bir davranış biçimini mutlaka sergilemeliyiz. Ne zaman bizler başka insanları mutlu edecek olan bir davranış biçimini ortaya koyabilirsek, sevgili kardeşlerim, o zaman o kardeşimiz bizim ona gerçek anlamda negatif bir işaret vermek istemediğimizi, onu sevmediğimize dair bir olayın bu sebeple mümkün olmadığını, oluşmadığını ona ispat etmek mecburiyetindeyiz. O zaman görevimizin sevmek olduğunu her zaman hatırımızda tutmalıyız. Onlar bizi severlerse zaten biz de onları normal standartlarda severiz. Ama bizim bu konudaki çerçevemiz bizi sevmeyenleri de içerisine alan bir çerçeve sevgili kardeşlerim. Öyleyse sevmeliyiz. Bizler bir sevgi bağının meyveleri olmalıyız. Allah Teala boşuna mı söylemiş onu? Seviniz. Nefret etmeyiniz. Sevdiriniz, nefret ettirmeyiniz. Niçin? Niçin bunu söylüyor? Çünkü istiyor ki
Biz etrafımızdaki herkesle dost olalım. İstiyor ki biz birbirine küs olanları da barıştırmaya çalışalım. İstiyor ki etrafımıza hep sevgi dalgaları yayalım. Sevelim ki sevilmeyi başaralım. Sevdiğimizi ispat edelim ki onların da bizi sevmek gibi bir güzel davranışı oluşsun. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün insanlar için var olması lazım gelen en güzel davranış metodu sevmeyi ön plana almaktır ve ispat etmektir. Etrafımızdaki insanlar bize karşı bizi sevindirecek davranışta bulunmayabilirler. Böyle bir olayda yapmamız lazım gelen şey onları hemen suçlamak olmamalıdır. Evvela kendimizde aramalıyız. Acaba ben bu kardeşime ne yaptım ki bana karşı böyle soğuk davranıyor? Mutlaka bir yanlışım olmalı. Onunla konuşayım da inşallah hatamı sorayım ve bunu sorarken de bundan muradımın böyle bir yanlışım söz konusuysa ondan af dilemek olduğunu ona açıklayayım. Sevgili kardeşlerim, insanlar için Allah Teala'nın hedef gösterdiği şey nefret yolu değildir, sevgi yoludur. Şeytan da bütün insanları birbirine düşürmek ve hepsinin birbirine karşı kin duymasını sağlamak hedefine yönelik olduğunu hiç unutmamalıyız. İblisin bütün gücüyle yapmaya çalıştığı şey insanların arasına fit sokup onları birbirine düşürmektir. Bizlerse her an etrafımızdaki insanların birbiriyle ilişkilerine bakıp eğer böyle bir yanlışlığın içine iki kişi düşmüşse, birbirlerini sevmiyorlarsa onları birbirine yaklaştırmaya çalışmak olmalıdır. Bunu başarabiliriz ya da başaramayız. Bu bize değil, onlara bağlı bir husus. Ama biz metallarız. Yani konunun içine girmeliyiz. Onların birbirine karşı olan bu küs davranışlarını yok etmek ve bunu sevgiye dayalı bir beraberliğe

Neden mutsuz edip onların huzursuz olmasına sebebiyet verelim? Onları sıkıntıya sokalım. Bizi sevecek yerde bizden nefret etmelerine sebebiyet verelim. Niçin sevgili kardeşlerim? Neden yapalım bunu? Yapmamız lazım gelen şey açık ve kesin değil mi? Biz insanları sevmekle mükellef kılındık. Madem ki Allah Teala seviniz diyor, sevdiriniz diyor. Bunun karşıtı olan nefreti de engellememiş mi? Nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz. Bu ifade açık ve kesin bir Allah Teala'nın bize gösterdiği hedeftir. Hepimiz için sevgili kardeşlerim, insanları sevmek, onları mutlu kılmak, onlara huzur vermek, bizimle karşılaştıkları zaman bundan mutluluk duymalarını sağlamak, bunların her birinin bize ulaşan görüntüsü, eğer bu istikametteyse yani pozitifse, yani onlara mutluluk verebiliyorsak, onlar bizimle beraberken bu mutluluğu yaşayabiliyorlarsa, o zaman Allah'ın bize verdiği bir görevi asli unsur olarak gerçekleştirmiş oluruz. Sevdiğimizi onlara ispat etmek birinci vazifemiz. Bunun karşılığında sevginin geri dönmesi o bizim elimizde olan bir şey değil. Karşı tarafa pozitif istikamete tesir etmek konusunda biz bütün gayretimizi göstermeliyiz. Başka insanlara onları sevdiğimizi biz ispat etmeliyiz. Onlardan beklemememiz lazım bunu. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak aslında insanlar için yaşamaktır. Çünkü biz insanlar cemaat halinde yaşarız. Atalarımızın söylediği bir söz var. Ne kâ küfte, o kâ ekmek. Biz de diyoruz ki ne kâ mutluluk, o kâ mutluluk. Biz etrafımızdaki insanların her birine ne kadar mutluluk ulaştırabilirsek, onlardan da bize o kadar mutluluk geri döner. İnsanlara ne kadar mutsuzluk ulaştırırsak, onları huzursuz edecek davranışlarda bulunursak, bunun karşılığı da bize aynı şekilde geri dönecektir. Bizi mutsuz edecek davranış biçimleri olarak dönecektir. İnsanları mutlu etmek içimizden gelen bir duygu olmalıdır. Başkalarını mutsuz eden davranışları sergileyen kardeşlerimizi onları kırmadan ikaz edebilmeyi başarmalıyız sevgili kardeşlerim. Bu insanlar belki farkına bile varmadan böyle davranışlarda bulunuyorlar. Eğer onları kırmadan, onları üzmeden, onları küçültmeden yaptıkları şeyin yanlış olduğunu anlatabilirsek, mantık ölçüleri içerisinde düşünmelerini temin edebilirsek, o zaman sevgili kardeşlerim, her şey çok güzel olur. Onları mutlu edecek olan davranışlarımızın meyvelerini aldığımız

zaman onlarla da bizi mutlu edecek olan davranış biçimleri dönmeye başladığı zaman, geri dönmeye başladığı zaman yaptığımızın doğru olduğunu kendi içimizde de bir mutluluk duygusuyla yaşayacağız. Ve Allah'ın bize böyle yaptırmasının bizi ne kadar mutlu ettiğini iç dünyamıza ispat etmiş olacağız. Eğer bizden çevremize her zaman onları mutlu edecek davranış biçimleri ulaşıyorsa, o zaman sevgili kardeşlerim, hepimiz aynı şarkıyı söylemez miyiz? Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Başkalarını mutlu etmek öyle bir muhteva taşır ki sevgili kardeşlerim, onlar mutluluklarını davranış biçimlerinden etraflarına farkına bile varmadan hissettirmiş olurlar. Öyleyse insanlar bize karşı bir yanlış davranışta bulunmuşlarsa onlarla da hemen kavga etmenin alemi var mı? Niçin öyle olalım? Onlar bir hata işlemişlerse biz de mi işleyelim? Onlar bizi kıracak olan bir davranış biçimi sergilediler. Ne yapmamız lazım? Allah Teala kısasa müsaade ediyor mu? Evet ediyor. Kim size ne kadar kötülük ederse siz de böyle bir şeyi yapabilirsiniz. Ama bunu yapmanız doğru mu? Acaba Allah Teala niçin böyle bir şeyi koydu Tevrat'a, İncil'e, Kur'an-ı Kerim'e? Ayrıca olay burada bitiyor mu? Hayır. Allah Teala Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de asıl güzelin size yapılan kötülüğe iyilikle mukabele etmek olduğunu söylüyor. Ne oldu? İki defa kazandınız. Onlar size kötülük etti, kazandınız. Siz onlara o kötülüğün karşılığını vererek kazandığınızı kaybetmek yerine onun kötülüğüne karşı, ki onun sebebiyle derecat kazanmıştınız, çok güzel bir davranışla cevap vermeniz, onu mutlu edecek olan bir davranışla cevap vermeniz. O zaman ne olur? Ona verdiğiniz bu mutluluk kadar mutluluğu siz de bir defa daha yaşarsınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için dikkat edilmesi lazım gelen hedef, insanların mutluluk hedefidir. Sevmelisiniz sevgili kardeşlerim. Nefret etmemeye çalışmalısınız. Eğer bunu prensip haline getirirseniz, gayret ederseniz, bir gün bunu başardığınızı göreceksiniz. İsterseniz garantili bir metodu söyleyelim, zikrinizi arttırın. Zikrinizin artması nispetinde nefsinizin kalbindeki afetler azalıp yerini nurlar alacağı için siz her geçen gün afetleri azalmış ama hasletleri çoğalmış bir insan olursunuz. Afetleriniz azalmış, yani sizi mutsuz edecek olan davranışlarınız azalmış. Mutsuzluğunuz azalıyor. Hasretleriniz çoğalmış, yani sizi mutlu edecek olan davranışlarınız çoğalmış. Öyleyse
Sevgili kardeşlerim, kapılar ardına kadar açık hepinize. Yeter ki iç dünyanızdan gelen o duygu başka insanlara sadece onlara mutluluk vermek için yaklaşmanızı temin etsin. Böyle bir güzelliği her zaman yaşamak imkanına sahipsiniz sevgili kardeşlerim. Özellikle etrafındaki insanlara veya size kötü davranan bir kardeşimizle bu konuyu asla kavgaya çevirmeden en güzel şekilde konuşabilirsiniz. Hedefinizin ona çatmak olmadığını ispat etmelisiniz. Hedefinizin onun kalbini kırmak olmadığını ispat etmelisiniz. Onun sizi üzecek olan davranışlarına siz her zaman onu mutlu kılacak davranışlarla cevap vermeyi usul haline getirmişseniz ve bunu ona defalarca ispat etmişseniz o kişi karşınızda çok fazla tutunamaz sevgili kardeşlerim. Bir süre sonra yaptığı yanlış davranışların kendisine karşısındakinin güzel davranışları olarak her seferinde geri dönüşünü bu kişi düşünmeye başlayacaktır. Ben ona onu huzursuz eden davranışlar sergiledim, öfkelendim, kızdım. Ama o bana öyle geri dönmüyor. Sanki ben ona o kötü davranışlarda hiç bulunmamışım gibi dönüyor. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir olayda o kişi düşünmez mi? Ben ona bu kadar kötü davranışlarda bulundum. Bir defa bile benim bu yaptığım şeylere karşı öfkelenmedi. Tam aksine beni teskin etmeye çalıştı. Bana sükun vermeye, huzur vermeye çalıştı. Ben ona düşmanca davrandım. O bana düşmanca davranmadı. Dostça davrandı. Acaba bu davranışı gerçek mi diye defalarca ona kötü davrandım. Ama ondan bana dönen her şey en güzel şekildeydi. Öyleyse ben niçin etrafımdaki insanlara karşı kötü davranıyorum da onların da bana kötü davranmasına sebebiyet veriyorum? Neden ben bu kişiye kötü davranışlarda bulunamıyorum? İşte bu düşünce tarzı bizi negatif cepheden alıp pozitif cepheye ulaştıracaktır sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın emrettiği şey huzuru ve mutluluğu yaşamak ve yaşatmaktır. Unutmayın ki başkalarına ulaştıracağınız her kötü davranış sizin de mutlaka üzülmenizi oluşturur. Ama etrafınıza ulaştıracağınız, onları mutlu edecek her davranış onların da size karşı güzel davranışlarda bulunmasının sembolüdür. Aynı zamanda sebebidir. Sizden bir güzel davranış gören, size karşı yanlış davranmasına karşı bir güzel davranış kendisine geri dönen kişi sizi deneyecektir. Başka kötü davranışları da muhatap olabilirsiniz. Ama her birine siz sükunetle onu mutlu edecek olan standartlarda bir konuşmayla cevap verebilirseniz, 1, 2, 3, 5, 10, o kişi sevgili kardeşlerim bir süre sonra bunun sebebini araştırmak gereğini duyar.
size karşı yaptığı her yanlış davranışın arkasından siz ona sadece mutluluk veriyorsunuz. Halbuysa o kişi bundan büyük memnuniyet duyacaktır sevgili kardeşlerim. Ve aynı zamanda merak edecektir. Kendisinin böyle olmasına karşılık, yani kendisine kötü davranan herkese kötü davranmasına karşılık bizim böyle bir şeyi gerçekleştirmememiz onun kötü davranışına her seferinde onu mutlu edecek olan bir davranış biçimiyle cevap vermemiz onun kafasına takılacak ve onu düşündürecektir. Bizi daha yakından incelemeye alacaktır. Ve incelediği zaman daha büyük bir yakınlığa kendini kaptırmaması söz konusu olamaz. Onun yanlış davranışlarına, sizin her seferinde onu sevdiğinizi ifade eden, ispat eden davranış biçimleriyle cevap vermeniz, onun size yaklaşmasını temin edecektir. İşte bir dost kazandınız sevgili kardeşlerim. O toplantılarınızda sizin başkalarına da aynı şekilde güzel davranışlarla davrandığınızı tetkikiye aldıktan sonra tespit edecektir. Bunun neticesi ne olabilir? Bunun neticesi onun sizi daha yakından incelemesini temin eder. Her seferinde aynı güzel davranış biçimini tespit eden bu kardeşimiz sizin ne kadar mutlu olduğunuzu da tespit edecektir. Kendisinin ne kadar mutsuz olduğunu da. O zaman davranış biçimleriniz onun için bir örnek teşkil edecektir. İşte sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için güzellik, huzur bu istikamette kendisini gösterir. Yapmamız lazım gelen şey sevmektir. İnsanları bu sevgi yumağı içinde mutlu etmeye çalışmaktır. Eğer başarabilirsek onları sevdiğimizi, onların bize kötü davranmalarına rağmen onları sevdiğimizi onlara ispat edebilirsek, ben sevgili kardeşlerim güzel bir sonuçla karşı karşıya oluruz. O insanlar bizim etrafımızda bir güzelliği yaşamak isteyecek bir noktaya ulaşacaklardır. Sevgili kardeşlerim, onları mahcup eden negatif davranışlarına sizin her seferinde sinirlenmeden, öfkelenmeden, onları kıracak değil, onları öfkelendirecek değil, onları mutlu edecek bir şekilde cevap vermeniz, onların bu konuda mutlaka düşünmeye başlamalarını sağlar. Bu düşüncenin üzerine daha yakın bir takibe alınacaksınız. Ve o görecek ki siz sadece ona karşı değil, herkese karşı o güzel davranışlarınızı sergiliyorsunuz. İşte bu davranış biçimleri dizisi
onun düşünmesine ve bir müddet sonra o güzellikleri onun da tatbik etmesine sebebiyet verecektir. Neden? Çünkü o fark etmiştir ki siz mutlusunuz. Siz başkalarına güzel davrandığınız için onlardan en güzel davranışları geri alabiliyorsunuz. O da başkalarına kötü davrandığı için onlardan kendisine hep kötü davranışlar geliyor. Şimdi sizin böyle kötü davranışlarda bulunan bir insana en güzel davranışlarla cevap vermeniz, her sizden aldığı cevap karşısında sinirlenmeyen, bunlardan tam aksine hoşlanan bir insan, işte söz konusu olan şey onun bunu idrak etmesi. Kendi kendine eğer birisi ona davranış biçimleri itibariyle örnek olmazsa, bu noktaya belki varamayacak olan birisine siz Allah'ın hakikatlerini öğretmiş oldunuz. Onu sevdiniz. Bana güzellikleri öğrettiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın istediği şey işte bu kadar basit. İstiyor ki herkes birbirini sevsin. İstiyor ki huzur içinde yaşasın. Bu güzel davranışı herkese ulaştırsın. Onları mutlu ederek mutlu etmek onun da şiarı olsun, hedefi olsun. Burada ne çıkar? Buradan sadece sizin mutlu olmanız çıkmaz. Sizin başkalarına vermek istediğiniz mutluluğun da gerçekleştiğini yaşarsınız. Öyleyse bu standartlar içinde sevgili kardeşlerimiz, görevimiz sevmek olmalı mı? Olmamalı mı? Öyleyse bileceğiz ki o beni sevsin de ben onu o zaman severim tarzında bir felsefe bizim harcımız olmamalıdır. Hedefimiz olmamalıdır. Tam aksine o beni sevse de ben onu seveceğim. O beni sevmese de ben onu seveceğim. O beni sevse de sevgimi ona göstereceğim. O beni sevmese de sevgimi ona ispat edeceğim. Bir süre sonra o kişinin size kötü davranmakta ısrar edemediğini göreceksiniz. İşte bu sizi başarıya ulaştıran anahtardır sevgili kardeşlerim. Başkaları beni sevsin de ben onları o zaman severim tarzında bir yaklaşım hiç kimseye bir şey kazandıramaz. Ama kim o beni sevse de ben onu seveceğim, o beni sevmese de ben onu gene seveceğim ve ayrıca sevgimi mutlaka her olayda ona ve etrafımdaki herkese ispat edeceğim. Böyle bir düşünceyle yola çıkan herkes hedefine mutlaka ulaşır. Yılmamak bu konunun temel rehberidir. Yılmayacaksınız. Siz bir güzel davrandınız ona karşı. Eskiden siz de ona karşı kötü davranıyordunuz. Şimdi güzel bir davranışla davrandınız ama o değişmedi. Olsun, değişmesin. Siz gene ona güzel davranmaya devam edeceksiniz. İkincisinde de ondan gene negatif bir cevap aldınız. Gene olsun diyeceksiniz. Ben onu seveceğim ve sevdiğimi şartlar ne olursa olsun ona ispat etmekte devam edeceğim. İşte bu sizin bu konudaki şaşmaz
rehberiniz Allah'tır. Allah ister ki başkaları size nasıl davranırsa davransın, siz onlara karşı güzel davranın. İşte bu güzel davranışı herkese sergilemeyi başarırsanız, onlar size karşı olan negatif davranışlarının, sizi huzursuz etmesi lazım gelen davranışlarının sizi huzursuz etmediğini, onları sükunetle karşıladığınızı, onlar size kötü davranıyor diye kötü davranmadığınızı, tam aksine en güzel davranışlarla onlara cevap verdiğinizi tespit edeceklerdir. Bu onları size mutlaka yaklaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir sohbetimiz daha burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinize veda ediyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Ve hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirtmek istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Allah'ın bir zikir sohbetinde tövbe konusunu inşallah bu akşam beraberce işleyeceğiz. Tövbe, kişinin günahlar işledikten sonra o günahları affettirmek maksadıyla Allah'a yaptığı müracaatın, talebin adıdır. Günahların affedilmesi isteğine tövbe diyoruz. Günahların affedilmesi söz konusu olabilir. Günahların affı içeren bölümüne Allah Teala mağfiret adını da veriyor. Ama mağfiret müessesesi günahların iki defa affı istikametinde de kullanılıyor. Yani bir başka ifadeyle şefaati da içeriyor. Allah Teala ayet-i kerimede hangisini kullanmışsa o istikameti değerlendirmek gerekiyor. İşte eğer af ve mağfiret diyorsanız, bunun ötesinde günahlar açısından Allah'ın affını ifade eden günahların örtülmesi olayı da var. Günahların ikinci defa mağfireti de söz konusu. Öyleyse tövbeler ve aflar karşılıklı iki sonuçtur. Birisi davettir. Allah'ın günahları affa davettir. Öteki de Allah-u Teala'nın bu daveti kabul etmesidir. İcab ve kabul. Yani icabet. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, insanlar hep günah işlerler. Çünkü nefsleri var. Nefsleri afetlerle dolu. Bu afetler sebebiyle insanoğlu devamlı günah işleyecektir. Bu eşyanın tabiatına uygun olan bir sonuçtur. Çünkü nefsimizin afetleri ve şeytan aynı istikamette bizi sevk etmek ister. Nefsimizin afetleri Allah'ın talep ettiği hiçbir şeye evet demek istemezler. Allah neyi emretmişse onu mutlaka yapmamak ister nefsinizin afetleri. Şeytan da yapmamanızı ister. Allah neyi yasak etmişse nefsinizin afetleri mutlaka onu yapmak ister. Şeytan da onu ister. Yani nefsinizin afetlerinin Allah'ın yasak ettiği fiili mutlaka işlemesini ister. Bu sebepten iblis devamlı insanlara musallat haldedir. Devamlı insanların günah işlemesine sebebiyet verir. Öyleyse böyle bir dizaynda insanların günah işlemesi. Herkes günah işler. Mutlaka işler. Kişi iradesi kendisinde olduğu sürece, cüz-i iradenin sahibi olduğu sürece sık sık nefsinin afetlerine tabi olacaktır. Allah'ın emirlerini yerine getirmeyecektir. Günah işlemiş olacaktır. Allah'ın yasaklarını çiğneyecektir. Gene günah işlemiş olacaktır.
Yani herkesin Allah'tan tövbe ve istiğfarda bulunacak olan hataları daima mevcuttur. Ne zamanki kişi bir hakkın, takvanın sahibi olur ve Allah Teala onun iradesini kendi iradesine bağlar. Ondan sonra o kişi sadece Allah'ın iradesiyle harekette bulunabileceği için bu noktadan itibaren bu olay biter. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, öyleyse günahlar var. Öyleyse günahlar için tövbeler var. Tövbe, herhangi bir kişinin bir günah işledikten sonra Allah-u Teala'ya müracaatla "Ya Rabbi, benim günahlarımı bağışla, beni affet, günahlarımı affet" tarzında bir talebi Allah-u Teala kabul ederse o zaman yerine gelmiş olur tövbe. Tövbeyi Allah-u Teala kabul etmiştir. O kişi hangi konuda Allah-u Teala'dan tövbe talebinde bulunmuşsa Allah-u Teala o günahı affetmiştir. Ama Allah-u Teala'nın bu konuda bir garantisi yok. Yani bir insan bir günah işledikten sonra o günahın affedilmesi konusunda Allah-u Teala'dan müracaat eden bir kişinin Allah günahını affeder mi, affetmez mi? Bu konu kesinlik kazanmıyor. Mutlaka affeder hükmü yer almamış Kur'an-ı Kerim'de. Kişisel günahlarımızın spesifik olarak herhangi bir günaha müteallik olan bir talebini Allah'ın affedip affetmeyeceği konusu boşluktadır, muallaktadır. Affedebilir de, etmeyebilir de, garanti etmiyor. Allah Teala hem diyor ki, ey haddi aşan kullarım, Allah'ın affından ümidinizi kesmeyin. Hem de diyor ki, gene aynı Allah, sakın şeytan sizi affımıza güvendirmesin. Güvendirirse ne olur? İnsanlar zannederler ki Allah Teala her yaptıklarını affedecek. Alabildiğine günah işlemeye başlarlar ve dünya bir azgınlar dünyası olur. İşte böyle bir olay. Kişinin günahlar işlemesi, sonunda da Allah-u Teala'dan mağfiret talebi. Af talebi. Mağfiret kelimesi af anlamına da geliyor. Günahın affedilmesi anlamına da geliyor. Mağfiret kelimesi günahların iki defa affı anlamına da geliyor. Her ikisi de Kur'an-ı Kerim'de kullanılmış. Hem bir defa affı için Allah-u Teala mağfiret kelimesini kullanmış, hem de iki defa affı için de gene mağfiret kelimesini kullanmış. Öyleyse bir insan günah işleyip de o günahın affı için Allah-u Teala'ya tövbe ederse Allah-u Teala'nın o günahı af konusunda bir garantisi yok. Affedebilir ya da etmeyebilir. Ama Allah-u Teala Allah'tan ümidini kesmeyin, ümidinizi kesmeyin demekle acaba neyi kastediyor? Allah'ın bırakınız bir günahı, iki günahı, bir günahlar dizisini, o kişinin hayatı boyunca işlediği bütün günahları, o noktaya gelinceye kadar işlediği bütün günahları affetmesi de ne kelime, affettikten sonra sevaba çevirmesi,
söz konusu. Allah bu konuda garanti veriyor. Peki kişinin Allah'ın söylediklerine ayak uydurması halinde, Allah'ın söylediklerini kabul edip harekete geçmesi halinde, Allah'ın bir nevi tövbe işlemi geçerli olur mu? Olur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah Teala o kişinin sevaplarını öylesine arttırır ki, sırf Allah'a ulaşmayı dilediği için mutlaka sevapları günahlarından fazla olur. Öyleyse burada bir garanti var. Kişi henüz mürşidine ulaşmamıştır. Mürşidin önünde tövbe etmemiştir. Bu sebeple günahları sevaba çevrilmemiştir. Ama günahlarından daha çok sevabı oluşmuştur. Öyleyse tövbenin birinci kademesinde, yani kişinin spesifik günahlar işlemesi ve günahların affı konusunda Allah-u Teala'ya yaptığı müracaatı Allah kabul edebilir de, etmeyebilir de. Ama kişi eğer bütün günahlarına set çekmek istiyorsa, günahlarından daha fazla sevap kazanmak istiyorsa, bir başka ifadeyle bütün günahlarını affettirmek istiyorsa, böyle bir şey mümkün mü? Mümkün. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dilediği anda bütün günahları için tövbe etmiş sayılır. Neden? Çünkü Allah Teala mutlaka onun günahlarından daha çok sevap oluşturacaktır. Neden? Allah Teala diyor ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَاَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰيكَ مَوَاهِمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ diyor ki Allah Teala onlar bize münaki olmayı, ruhlarını övmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar ve dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Ve insanların çok büyük bir kısmı Allah'ın ayetlerinden gafiller. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. İnsanların %90'ından mutlaka daha fazlası. Her devirde. Ve Allah Teala diyor ki onların gidecekleri yer ateştir. İktisap ettikleri dereceler itibariyle. Ne demek istiyor acaba? İktisap ettikleri dereceler itibariyle. Kazandıkları dereceleri kaybettikleri derecelerinden daha fazladır diyor Allah Teala. O demek mi? Evet. Kimler cehenneme gider günahların ve sevapların ölçülmesi sadedinde? Günahların sevaplarından fazla olanlar. Kimler cennete girer? Sevapları günahlarından fazla olanlar. İşte müminin 102. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevap tartıları ağır gelirse onların gidecekleri yer cennettir. Ebediyen orada kalacaklardır. Müminin 103. Kimin sevap tartıları hafif gelirse, yani günahları sevaplarından fazlaysa, onların gidecekleri yer cehennemdir. Orada ebediyen kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Öyleyse kazandıkları dereceler itibariyle insanlar cehenneme gidiyorsa ifade açık. Günahların sevaplarından fazla insanların onun için cehenneme gidecekler. Ama Allah Teala amene olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin hüsranda olanların arasında bulunmadığını, onların dışında olduğunu söylüyor. Vel Asr suresinde. Al Asr, Asr'a yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. İllellezîne âmenû. Ama âmenû olanlar hariç.
hüsranda olanlar değil onlar diyor Allah Teala. Öyleyse kim hüsranda olanlardan değil? Kim hüsranda olanlardan değil? Amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hüsranda olanlardan değil. Hüsranda olanlar kimlerdi? Günahların sevaplarından fazla olanlar. Öyleyse amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, tam aksine sevapları günahlarından fazla olanlar. Amin olmanın başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte Kur'an'ın bu ayetleri muhacesinde kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin Allah-u Teala sevaplarını mutlaka günahlarından öteye taşırıyor. Bir kişi düşünün, çok günah işlemiş. Ama Allah'a ulaşmayı da dilemiş. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah Rahim esmasında tecelliye başlıyor. Onun günahlarından bir kısmını yok ediyor bu tecelli. Bu tecelli o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestürenin alınmasına sebebiyet veriyor. Günahlarından bir kısmı daha yok oluyor. Kulaklarındaki vakranın alınmasına sebebiyet veriyor. Günahlarından bir kısmını daha alıyor Allah Teala. Yani ona devamlı sevaplar vererek, derecat kazandırarak, Rahim Esmasıyla tecellide derecat kazandırıyor. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi aldığında, kulaklarındaki vakrayı aldığında, kalbindeki ekinleti aldığında, yerine ihbat koyduğunda, o kişinin kalbine ulaşıp da kalbinin nur kapısını Allah'a çevirdiğinde ve o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açtığında Allah Teala hep dereceler veriyor o kuluna ve bu işte birkaç dakikanın içinde tamamlanıyor. O kişinin sevapları günahlarını aşıyor. Bundan sonra kişi öldü. O kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cenneti. İşte cennete gidecek olan insanları Allah Teala Mülk 8 9 10'da söylüyor. Mülk 8'de diyor ki Allah Teala cehennem neredeyse öfkesinden çatlayacak gibi olur. Her bir grup cehenneme atıldığında cehennem bekçileri yani oradaki vazifeliler onlara size nezir ikaz edici uyarıcı gelmedi mi derler. 9 ve 10'da da devam ediyor. Derler ki onların hepsi geldi. Ve bizi uyardı. Ama biz ona inanmadık. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Ve ona dedik ki sen apaçık bir dalalette olan kişisin. Ve eğer biz onun söylediklerini akletmiş olsaydık burada cehennemde mi olurduk? Kişinin aklettiği nokta kalbindeki ekinletin alındığı yerine ihbatın konduğu nokta. Daha evvel Rahim Esmasına tecelli başlamış. Ondan sonra gözlerindeki hicab-ı mestürü almış. Kişi irşat makamını İrşat makamı olarak görmeye başlamış. Kulaklarındaki vakra alınmış. İrşat makamının sözlerini işitiyor, manasına varıyor. Kalbindeki ekinet alınmış, yerine ihbat koymuş, kalbine indiriyor onları. Manasına varıyor, manasını anlıyor artık, idrak ediyor. Zaten kalbinin nur kapısı Allah'a dönmüş, göğsünden kalbine nur yolu açılmış. Kalbine nur girmesi için hazır hale gelmiş kişi. İşte böyle bir insanın bütün bu işlemler sebebiyle Allah Teala alıyor günahlarını, yani ona dereceler veriyor ve günahlarını o derecelerle daha ötede derecat vererek ona günahlarını sevaplarının altına düşürüyor, aşağısına düşürüyor. Sevaplarını kazandığı dereceleri kaybettiği derecelerine öteye getiriyor. Ne diyor orada kişi? Mülk 10'da
Eğer biz işitmiş ve akletmiş olsaydık, idrak etmiş olsaydık, burada cehennemde mi olurduk? Öyleyse işiten ve idrak eden kişi mutlaka Allah'ın cennetinde. Hem Allah Teala Mülk suresinin bu 8, 9, 10. ayetlerinde hem de Vel Asri suresinde Allah Teala amel olanların sevaplarının günahlarından fazla olacağını, gidecekleri yerin cennet olduğunu söylüyor. Öyleyse kişinin spesifik günahlarının bir tanesinin, iki tanesinin değil, hepsinin birden kaybettirdiği günahlardan Allah'ın daha fazla sevap vereceği bir ortam var mı? Var. Allah'a ulaşmayı dilemek. O da birçok tövbeden çok daha ötede bir neticeyi, cennet neticesini sağlıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin mutlaka sevapları günahlarını aşar. Ve mutlaka o kişinin sevapları günahlarını aştığı için tövbe ederek ulaşacağı neticenin çok daha ötesine. Bir günahının affedilmesi için devamlı Allah'a yalvaran kişinin tövbesi kabul olsa sadece o günahı affedilir. Geri kalan günahları aynen durur yerinde. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun bütün o güne kadar işlemiş olduğu günahlardan daha fazla derecat kazanması söz konusudur. Mutlaka o kişiyi Allah Teala cennetine alacaktır. Yetmez. Orada bırakmayacaktır onu. Mürşidine ulaştıracaktır. Mürşidine de tövbe ettirecektir ona. Günahları sevaba çevrilecektir. Daha ötelerde ikinci kat cennetin sahibi olacaktır. Orada da bırakmayacaktır. Kendi zatını ulaştıracaktır. Üçüncü kat cennetin sahibi kılacaktır. Nefsinin kalbindeki afetler de yarıdan fazla azalacaktır. Ve kişi dünya saadetinde de yarıyı geçecektir. Öyleyse adı tövbe olmayan, Allah'a ulaşmayı dilemek olan başka bir müessese bütün günahlarının affı konusundaki bir tövbeyi ihtiva ediyor. Allah Teala günahlarının daha ötesinde derecat vererek kişinin bütün günahlarını ona verdiği derecelerle aslında örtmüş oluyor. Sevaplarıyla. Öyleyse tövbenin amacı günahların affedilmesidir veya sevaplarla örtülmesidir. İkisinin arasında bir farklılık yok kişi açısından. Çünkü her zaman yapılması icap eden şey günahlarla sevapları hesaba çekmek, toplamak. Kümülatif rakamlar zaten oradadır. Kimin sevapları fazlaysa onların gideceği yer cennet. Kimin günahları fazlaysa onların gideceği yer cehennem. Allah Teala'nın dereceleri silmesi söz konusu değildir. Ameller var olduğuna göre dereceleri mutlaka orada duracaktır. Affettiği zaman Allah'ın yaptığı şey o dereceye eşit derecatı pozitif olarak o kişiye vermektir. Günahın affı bu manaya gelir. Amel var olduğuna göre derecesiz anı olamaz kişinin. Her an derecat kazanmıştır veya kaybetmiştir. Ama o günah affedildiği zaman günahın toplam derecesi ne kadarsa o kadar derecat onun amel defterinde pozitif haneye yazılır. Günahın işlendiği gün değil, affın dilendiği günde değil, affın kabul edildiği an. Ha kişinin affı kabul edilmiş, günaha kadar derecatı Allah Teala ona lütfetmiş, ihsan etmiş. Ha da kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi söz konusu olmuş. Günahlarından daha çok derecatı Allah Teala ona ihsan etmiş. Hem de toplam günahlarından. Her ikisinde de derecat kazanmak sebebiyle günahların örtülmesi veya aşılması söz konusu. Ve
Böyle bir durumda ne olur? Kişinin göğsünden kalbine nur yolu açtıktan sonra Allah Teala o kişi zikir yapar. Allah'tan gelen rahmetle fazl göğsüne gelir kişinin. Nur yolunu takip ederek kalbine ulaşır. Kalbinin mühürlü olduğunu görür. Kalbe giremezler. Ne rahmet ne fazl. Ama rahmet nurları sızabilir. Bu sızma %1'i derken %2'yi bulur. Kişi huşuya ulaşır. Huşuya ulaşınca Bakara suresinin 43 ve 44. Hayır, 44 ve 45. ayetleri gereğince kişiye Allah irşat makamını gösterir. Burada kişi 13. basamaktadır ve 14. basamakta kişi mürşidine, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp önüne diz çöküp tövbe eder. Bu yeni bir tövbe hüviyetindedir. Herhangi bir tövbe günahlardan birisinin affı konusunda, ikisinin, üçünün affı konusunda Allah-u Teala yapılır. Ama bu tövbe, mürşidin önünde yapılan tövbe, o günahların affını değil, bütün günahların da affını değil. Bütün günahların affedildikten sonra bir defa daha affedilmesini icap ettirir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, dilediği an kazandığı dereceler, kaybettiği dereceleri zaten aşmıştır. Ondan sonra Allah Teala onu 10 tane ihsanla mürşidine ulaştırıp da o kişi mürşidin önünde tövbe ettiği zaman bu tövbe o kişinin bütün o güne kadar işlemiş, o ana kadar işlemiş olduğu bütün günahları sevaba çevirir. Öyleyse böyle bir noktada kişinin günahlarını Allah-u Teala sevaba çeviriyor. Furkan suresi 69 ve 70. ayetler. Allah-u Teala diyor ki yudaaf lehul azabi yevmel kıyameti ve yahlut fihi muhana. Kıyamet gününde onun için azap kat kat artar ve orada ebediyen alçaltılarak kalır diyor Allah Teala. Ve 70. ayet-i kerime ama tövbe eden, mürşidin önünde tövbe eden ve mümin olan niçin? Mürşidin önünde tövbe ettiği için mümin olan ve aynı sebeple ıslah edici ameller işleyen kişinin Allah günahlarını, seyyiatini hasenata, günahlarını sevaba çevirir. Ve Allah günahları sevaba çeviren, gafuren, rahima, rahmet gönderendir diyor Allah Teala. Öyleyse burada bir tövbe var. İlla men tabe ve amene ve amile amelen salihan. Ama tövbe eden ve mümin olan ve nefsi ıslah edici ameller işlemeye başlayan kişinin günahlarını, seyyiatini Allah hasenata çevirir. Ve Allah gafurdur, rahimdir diyor Allah Teala. Öyleyse bu tövbe farklı bir tövbe. 10 tane insanla mürşidine ulaşıp da mürşidin önünde tövbe eden kişi farklı bir neticeye ulaşmıştır. Orada kişinin günahı sevaba çevrilmiştir. Bu tövbe herhangi bir günahın affı konusundaki tövbe gibi Allah affetse de affetmesi de Allah'a mümkündür, affetmemesi de mümkündür türünde bir tövbe değil. Bu tövbeyi gerçekleştirmek 10 tane ihsan almaya bağlı. Bu tövbeyi gerçekleştirmek Allah'a ulaşmayı dilemeye bağlı.
sadece onlar için geçerli ve Allah'ın mürşidi göstermesine bağlı. Bütün bunlar vakaysa, o zaman o kişinin bütün o güne kadarki günahlarını Allah sevaba çevirir. Öyleyse burada yeni bir tövbe müessesesi var. Allah'ın 10 tane ihsanla mürşidine ulaştırdığı kişinin 10 tane nimetle mükafatlandırması söz konusu, mükafatlandırılması söz konusudur. Öyleyse ne olmuştur? Allah kişiyi mükafatlandırmıştır. 10 tane nimetle. Bir, devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir. Önden arkaya doğru uzanmış olarak orada yerleşir. İki, o kişinin kalbinin mühürünü açar Allah Teala. Üç, kalbinin içindeki küfür kelimesini dışarı alır. Dört, kalbinin içine iman kelimesini yazar. Kişi kalbinin içine iman yazıldığı için gerçek bir mümin olur. Ondan evvel kişi dil ile mümindi. Bu noktada kişi kalp ile de mümin olur. Gerçek mümin, kalbindeki imanın sahibi olan kişidir. Kalbindeki iman kelimesinin sahibi olan kişidir. Allah'a inanan kişi, diliyle mümin olan kişidir. Kalbine Allah'ın iman yazdığı kişi, kalbiyle de mümin olan kişidir. Ancak böyle bir insanın Allah günahlarını sevaba çeviriyor. Bu Allah'ın 5. nimeti. Sonra ruhu vücudundan ayrılıyor, hidayete başlıyor. Yani Allah'a doğru yola çıkıyor sırat-ı müstakim üzerinden. Allah'ın 6. nimeti. O kişinin nefsi nefs tezkiyesine başlıyor. 8. nimeti Allah'ın. O kişinin fizik vücudu nefs tezkiyesi oranında, yani nefsin afetlerinin yok edilip de yerlerini faziletler hangi oranda alıyorsa, o oranda o kişi bir güzelliğin

Allah'a kul olacağım. Allah'a teslimiyeti o ölçüde olacak. Ve irade, nefsin afetleri yok oldukça güçlenecek. Ve teslime, sonunda Allah'a teslim olacak nefsin afetleri kalmadığı zaman. İşte burada 14. basamakta yapılan tövbe kişiye 9 tane bu nimeti ve 10. nimeti de sağlar. Allah o kişiye o güne kadar 1'e 10 verirken yaptığı her kazandığı her dereceye 10 katını 1'e 10 verirken o günden itibaren 1'e 100 vermeye, 100 katını vermeye başlar. Yetmez. Ve bunu nefsi emarede 100 kat, nefsi devamede 200 kat, nefsi mülhimede 300 kat, mutmainede 400 kat, radiye, vardiye ve tezkiyede 500, 600, 700 kat olarak vermeye başlar. Böylece kişinin tövbeyle derecat açısından kazandığı iki büyük olay vardır. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dileyip de Allah onu 14. basamakta mürşidine ulaştırdığı zaman o kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Mürşidin önünde yapılan tövbenin birinci özelliği. Günahların affedilmesi veya sevaba çevrilmesi açısından. İkinci özelliği, Allah Teala o kişiye öyle bir imkan sağlar ki bu noktadan sonra kişinin cehenneme gitmesi imkansız hal alır. Neden? Öyle bir insan düşünün ki her gün günahlarının sevaplarının 100 katı günah işlemesi lazım kişinin. Daha sonra 200 katı sevap işlemesi lazım. Affedersiniz, 200 katı sevaplarının 200 katı günah işlemesi lazım. Daha sonra 300, 400, 500, 600, 700 katı günah işlemesi lazım. Her gün kişinin kazandığı derecelerin 700 katı günah işlemesi lazım. Düşünün ki bu süreç içerisinde kişinin nefsinin afetleri azalıyor, azalıyor, azalıyor. %100 afetten %50 afete düşüyor kişi. Hatta %49 afete düşüyor. Ve kişinin pozitif değerleri 100 ünite ruhunun kalbinde var. Hasletler. Başlangıçta nefsinin kalbinde sıfırken faziletler sıfırdan %51'e kadar yükselmiş. Yani 200'lük bir dizaynda 200'de 151 pozitif var. Allah'ın bütün emirleri yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen sistem 200'de 151. Yani %75. Öyleyse %50 değil, %75 Allah'ın emirlerine itaat etmek isteyen, yasak ettiği fiili işlemeyen bir ortam var kişinin iç dünyasında. Sadece 249 Allah'ın emirlerine isyan eden, yani %25 Allah'ın emirlerine isyan eden, yasak ettiği fiilleri işlemek isteyen bir grup kalmış. Ama denge bozuluyor. Çünkü şeytanla nefsin afetleri aynı şeyleri istiyor ve şeytan kişinin iç sesini taklit ederek devamlı o kişiyi tuzağa düşürmeye çalışıyor. Bu tövbenin sonucunda kişi dünya saadetinin de %50'den fazlasına mutlaka ulaşır. Her ne kadar %75 ulaşacakmış gibi görünürse de ulaşamaz. Çünkü şeytan devamlı o kişiyle temastadır. Ama o kişinin

0: Allah'a ulaşmasına şeytan hiçbir şekilde mani olamaz. O konudaki bütün yetkileri alınmıştır bu kişi Allah'a ulaşana kadar. Sonra o kişinin nefsindeki ilk %7 nur birikimiyle ruhu birinci gök katına, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katına ulaşır. Ruh Allah'a ulaşır. Ne sağladı ikinci tövbe kişiye? Nefsinin kalbinde o anda iman kelimesi yazıldı. Kişinin bütün günahları affedildi, bir defa daha affedildi. Yani sevaba çevrildi. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu noktadan sonra kişinin ruhu Allah'a ulaştı. Ondan sonra o kişi fena makamını, beka makamını, züht makamını aştı. Ruhunu, fizik vücudunu Allah'a teslim etti, muhsinler makamına ulaştı. Sonra daimi zikre ulaştı. Nefsini Allah'a teslim etti. Daha sonra irşada ulaştı. Nefsini Allah'a teslim etmekle irşada ulaşmak arasında yeni bir tövbe var. Daimi zikre ulaşan kişiye Allah-u Teala Ulu'l-Erbab makamında sadece zemin katı gösterir. İhlas makamında 7 tane gök katını gösterir. Her biri nefsin kalbinin bir derece müzeyyen olmasını ifade eder. Ve kişi Allah-u Teala tarafından 7. gök katı kendisine gösterildiği zaman 7 tane alem geçecektir. Kader yüceleri, Ümmül Kitap, Kudret Denizi, Makam-ı Mahmud, Divan-ı Salihin, Zikir yüceleri. Bundan sonra 7. alem gelir. İndi ilahi. İndi ilahinin en yüksek noktası boşluktaki bir ağaçtır. Sitretin müntaha. İşte orasını Allah-u Teala kimi gösterirse o kişiyi tövbe-i nasuha davet eder. Tövbe-i nasuh tövbelerin en güçlü olanıdır. Ondan evvel İnsanlar tövbelerde bulunurlar ama tövbelerini hep bozarlar. Çünkü nefslerinde afetler vardır ve bu afetler onları devamlı tövbelerini bozmaya davet eder ve bir gün dayanamazlar, tövbelerini bozarlar. İçki içmeyeceğim der adam, bir süre sonra yeniden başlar. Sigara içmeyeceğim der, bir süre sonra sigara içmeye başlar. Falanca günah işlemeyeceğim der, falanca günah işlemeyeceğim der. Bir süre sonra hep tövbesini bozar kişi ve başlar günahları işlemeye. Öyleyse Allah-u Teala Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimesinde ne diyor? Ya eyyüellezine aminu, ey amin olanlar, tuvbu ilallahi tövbeten nasuha. Allah'a öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbe-i nasuh olsun. Bozulmayan bir tövbe. Tövbe-i nasuh, bozulmayan bir tövbe türü. Bozulması mümkün olmayan bir tövbe. Acaba neden bozulması mümkün olmayan tövbe? Çünkü insanların tövbelerini bozmasının arkasında nefslerindeki afetler var. Şeytan o afetlere tesir ederek neticede o kişinin tövbesini bozdurmayı başarır çoğu zaman. Ama tövbe-i nasuhu Allah-u Teala kişiyi davet ederek gerçekleştirir. O kişi nefsindeki bütün afetleri yok etmiştir. Allah-u Teala ona 7 tane gök katını göstermiştir.
1: Sitet-ül Münteha'yı da göstermiştir. Böyle bir kişi ihlas makamının sonuna gelmiştir. Sadece onlar nefsinde hiç afet kalmayıp da 8 mertebede kalbi müzeyyen olan kişiler, sadece onlar tövbe-i nasuh'a davet edilirler. Ve tövbe-i nasuh gerçekleşir. Allah Teala kişiye tövbe-i nasuh'a davet ettiği zaman bunun manası o kişi salah makamının birinci mertebesindedir. İhlas makamı bitmiştir. Salah makamının kişi birinci mertebesine gelmiştir. Salahta neler olacağı Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimesinde yer almış. Diyor ki Allah Teala: "Asa rabbikum en yukeffire ankum seyyiatikum." Allah sizin günahlarınızı örtsün ve yutulekum cennetin tecrimin tahtel enhar ve sizi altından ırmaklar akan cennetlere koysun. Yevme la yusil la hun nebiyye vellezine aminu ve ahum. O gün Allah nebileri ve onlarla beraber olan müminleri utandırmayacaktır. Öyleyse burada birinci olay var. En yukeffire anküm seyyiatüküm. Allah onların seyyiatini örtsün. Yani burada tövbe-i nasuh'a davet ettiği kişinin daha evvelki tövbesinde bütün günahları sevaba çevrilmişti. Ama mürşidine ulaşıp da bu tövbeyi yaptıktan sonra kişinin işlediği günahlar var. Dikkat edin sevgili kardeşlerim, bir insan mürşide ulaştı diye artık günah işlemeyecek değildir. Nefsindeki afetler onu günah işlemeye gene icbar edecektir. Kişi günah işleyecektir. İşte o işlediği günahların mürşidine ulaştıktan sonra, günahları sevaba çevrildikten sonra işlediği günahların örtüldüğü yer, yani o günahlar ne kadarsa, kaybedilen dereceler ne kadarsa, Allah'ın o kişiye o kadar derecat ihsan etmesiyle, nimet olarak vermesiyle günahları örtülüyor kişinin. Ne zaman? Tövbe-i Nasuh'a davet edildikten sonra. Öyleyse Tövbe-i Nasuh, salah makamının birinci kademesi. Günahların örtülmesi salah makamının ikinci kademesi. Sonra ne diyor bakalım Allah Teala? Nuruhum yes'a beyne eydihim ve bi eymanihim. O gün onlar nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürürler diyor Allah Teala. Nedir bu önlerinde ve sağlarında olan nur? O devrin imamının nurudur, ruhudur ve o ruhun üzerinde salah nuru vardır. Onun için o salah nuruyla onların önleri daima aydınlanır. Onlar nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürürler diyor. Bu insanlar, salah makamına ulaşmış olan bu insanlar, önlerinde ve sağlarında devrin imamın, imamın başının üzerinde salah nuru, nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürürler diyor. Sonra ne diyor? Yekulüne derler ki Rabbena etmim lena nurena. Ya Rabbi bizim nurumuzu tamamla. Allah Teala onların bu talebi üzerine salah makamının bu kademesinde onların nurlarını tamamlıyor. Yani onlara salah nurunu veriyor. Salah makamı bir nur içerir. Bu nur 25-30 santim genişlikten bütün bir salonu, çok büyük bir camiyi tamamen dolduracak kadar büyüyebilen bir bulut haline gelebilen bir nur türüdür. Nurumuzu tamamla talebi üzerine Allah Teala onların nurlarını tamamlar. Salah makamının üçüncü mertebesi. Sonra ne olurmuş? Vafir lena derlermiş. Bizim günahlarımızı vafir lena, bizim için bize mağfiret et ey yüce Allah'ım, ve bize mağfiret et. Yani o örttüğün günahlarımız vardı ya, onları örtmekle kalma, onları da sevaba çevir. Ve Allah Teala salah makamının dördüncü mertebesinde kişinin örttüğü günahlarını sevaba çeviriyor. İnneke muhakkak isen ala külli şeyin kadir. Her şeye kadirsin derler. Öyleyse salah makamı bir tövbe makamıdır. Tövbe-i nasuhla kapısından girilir salah makamının. Tövbe-i nasuh, ihlas makamından salah makamına geçiş kapısıdır. Salah makamının birinci kademesini oluşturur. Bir daha bozulması mümkün olmayan bir tövbedir. Çünkü kişinin nefsinde artık afetler yok. Şeytanın o kişi üzerinde hiçbir tesiri yoktur ki o kişiyi bir tesiri olsaydı tövbesini bozdurmak için azami gayret sarf edip belki de başarı kazanırdı. Ama şeytan ne kadar gayret sarf etse yapabileceği hiçbir şey yok. Çünkü şeytan yalnız nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Bu kişi üzerinde şeytanın en ufak bir tesiri söz konusu değildir. Tam aksine o şeytana hükmeder daima. Şeytan onun yanında daima yenilmeye mahkumdur. İşte böyle bir dizaynda o kişinin bütün günahlarının mürşide ulaştıktan sonra işlediği günahların onların da sevaba çevrildiğini görüyoruz. Bu nasuh tövbesidir. Tövbe-i nasuh. Öyleyse tövbelerin sonu burasıdır. Bu son tövbedir. Bir daha bozulmayacak olan bir tövbedir. Tövbe-i nasuh kişiyi İhlas makamının sahibi olan kişiyi salah makamının sahibi yapar. Tövbe-i nasuhu aşan kişi irşada ulaşır. Bütün sahabenin irşada ulaştığı gibi. Ve iradesini Allah'a teslim olmayı, teslim kılmayı diler. Çünkü Allah Teala artık onun iradesini mutlaka kabul edecektir. Kişi tövbe-i nasuhla bir hakkın takvayı, hakkul yakin takvasını gerçekleştirebilecek olan seviyeye gelmiştir. Allah Teala o kişinin iradesini, teslim talebini kabul edecektir mutlaka ve o kişiyi irşat makamına kabul edecektir. İrşat makamının göreviyle teçhiz edecektir. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle o kişiyi irşat makamının sahibi yapacaktır. Bu makama sadece tövbe-i nasuhu gerçekleştirebilenler gelir ve tövbe-i nasuh gerçekleştikten sonra diğer kademeler ard arda otomatik olarak gelir. Kişi mutlaka sağ kalırsa irşat makamının sahibi kalınır.
0: İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki bir alelade tövbe var, bir mürşidin önünde yapılan tövbe var, bir de tövbeyi nasuh var. Kur'an bu üç tövbe üzerine bina edilmiştir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir defa daha bir sohbetimiz sona eriyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat. Allah'a salavat.

0: Çok değerli, saygıdeğer, muhterem izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'in Lafzı ve Yedi Ruhu adlı programımıza tekrar hoş geldiniz. Bugünkü konumuz inşallah Allah'a ulaşmayı dilemek. Her zaman olduğu gibi muhterem Sayın Doktor Abdülcabbar Boran hocamız, Kur'an-ı Kerim ayetleriyle merak ettiğimiz suallerimize cevap verecek, bizleri bilgilendirecek inşallah. Muhterem hocam, sizi çok ama çok seviyoruz. Hoş geldiniz, nasılsınız inşallah?
1: Biz de hepinizi çok seviyoruz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Hamd eder, şükür ederiz. Sizler de iyisiniz inşallah.
0: Allah-u Teala'ya hamd eder, şükür ederiz. Sizinle daha iyiyiz, daha mutluyuz muhterem hocam. Muhterem hocam, bugünkü konumuz inşallah Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemek nedir? Allah'a ulaşmayı dilemek Kur'an-ı Kerim'de üzerimize farz mıdır muhterem hocam? Açıklar mısın inşallah?
1: Evet. Allah'a ulaşmayı dilemek nedir? Kainatı üç asıl ve üç takaşlı olmak üzere yoktan var eden Allah-u Teala en üst noktada insanı yaratmıştır. Ve sadece insan Allah'a ulaşabilecek özelliğe sahiptir. Emr alemindeki melekler yoklukta olan Allah'ın zatına ulaşamaz. Gayb alemindeki cinler zemin kattan yukarı çıkamaz. Zahiri alemdeki hayvanların böyle bir özellikleri yok. Öyleyse şu kainatta, kainatı yoktan var eden, yoklukta arşa istiva eden Allah'ın zatına ulaşma yetkisi sadece insana verilmiştir. Allah'a ulaşma dileği bu açıdan farz mıdır? Evet, farzdır. Bizde Allah-u Teala'nın kendisine ulaştırmayı dilediği insan nelerle Allah onu mücehiz kılmış? 9 ay sonra ana rahminde şekillenen fizik beden ve nefs dünyaya geliyor. Nasıl fizik beden ve nefs dünyaya geliyorsa dünyada dışta da Allah-u Teala o kişiye serbest irade ve ruhu üfürüyor. Yani serbest irade ve ruhu kendisine verdiği zaman o kişi dilediğini yapma yetkisine sahip oluyor. Ama Allah-u Teala buyuruyor ki tamam sana verdim iradeyle sen dilediğini yapabilirsin ama çevrene zarar verdiğin zaman azabı da hak edersin, yaşarsın. Dolayısıyla bu standart içerisinde üç vücut ve serbest iradeyle yaratılan insanlardan sadece insanın ruhu Allah'ın zatına ulaşıyor. Fizik vücut Allah'ın zatına ulaşamaz. Meleklerin Allah'ın zatına ulaşmadığı gibi. Nefs Allah'ın zatına ulaşamaz. Cinlerin zemin kattan yukarı çıkmadığı gibi. İrade zaten bir vücut değil. Sadece Allah'a ulaşabilecek olan Allah'ın zatından bize üfürülen ruhtur. Bu ruh yoklukta Allah'ın zatına ulaşma yetkisine sahip. Mesela melekler yokluğa geçtiği zaman yok oluyorlar. Cinlerin zaten zemin kattan yukarıya çıkma imkanları yok. Ama ruh, insan ruhu öyle değil. İnsan ruhu yoklukta da Allah'ın zatına ulaştığı zaman yok oluyor. Allah'ın zatından bize üfürülmüştü. Allah'ın zatına ulaştığı zaman yok oluyor. Öyleyse Allah'ın zatına ulaşmak imanın olması olmaz şartlarından bir tanesidir. Ve birincisidir. İşte Cebrail Aleyhisselam, Peygamber Efendimizin mürşidi Cebrail Aleyhisselam geliyor diyor ki, iman nedir ey Allah'ın Resulü? Resulullah'ın iman tarifinde dünya hayatını yaşarken Allah'ın zatına ulaşmak imanın olması olmaz farzı olarak belirtiyor. قَالَ الْاِمَانُ اَنْ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَالْلِقَائِهِ وَرَسُولِ وَتُمُنُ الْلَحْسِ. Öyleyse hayattayken lika Allah mutlak surette ruhun Allah'a ulaşmasıyla ifade edilir. Yine Kur'an-ı Kerim'de ruhun Allah'a ulaşmasını beyan eden ayetlerden bir tanesi Bakara 46 اَلَّذ۪ينَ يَزِمْنُونَ اَنَّهُمْ مُلَاكُ رَبُّهُمْ. Öyleyse mülaki olmak da hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Allah Resulü bir başka hadisinde şöyle buyuruyor. Allah insanları kendi likasıyla dünya hayatı arasında serbest bıraktı. Kullar Allah'ın likasını seçti. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kul oluyor. Kim dilemezse o şeytana kul olmaktan kendisini kurtaramıyor. Yine bir başka hadisinde beyan ettiği gibi men habbebe lika Allahi habbeballahu likai. Men kerihe lika Allahi kerihallahu likai. İrade açısından baktığımız zaman irade açısından da kim dilerse, severse, dilerse Allah mutlaka o kişi kendisine ulaştırır. Ama kim kerih görürse, dilemezse o kişiyi de Allah-u Teala'nın kendisine ulaştırması söz konusu değil. Bir irade cihetiyle, bir kesinlikle mülaki olma cihetiyle, yani o kişi ulaşmayı dilediği an ruhun talebi sebebiyle mutlaka Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor. Öbür tarafta imanın şartı olarak da ne devreye giriyor? Lika Allah devreye giriyor. Öyleyse lika Allah farz. Bu olmadıkça kimsenin dini yaşaması mümkün değil. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem hocam, kalpten Allah'a ulaşmayı dilediğimiz takdirde Allah-u Teala rahim esmasıyla tecelli ediyor. Rahim esması nasıl tecelli ediliyor ve rahim esmasının önemi nedir? Anlatır mısınız inşallah?
1: Evet. 99 esmanın sahibi Rabbimiz. 99 esmanın sahibi. Bu 99 esmadan bir tanesi de Er-Rahim esması. Er-Rahim esması ne demektir? Allah-u Teala ilim ve rahmetiyle her şey kuşatmıştır. İlim ve rahmetiyle her şey kuşatması demek Rahim esmasının bir neticesidir. Yani bunun manası ne? Allah bütün kalpleri biliyor. Ve kalpleri bilen Rabbimiz onları rahmetine ulaştırması o kişinin kalbi dileğinin Allah'a ulaşmasına bağlı. Kalpleri biliyor. Eğer o kişinin kalbinde Allah'a ulaşma dileği yoksa onu delalette bırakıyor. Kendi halinde bırakıyor. Yani rahmetiyle yardım etmiyor. Ama kalbe baktığı zaman o kişide Allah'a ulaşma dileği varsa Rahim esmasıyla hemen anında rahmetini ulaştırıp yardım etmeye başlıyor. Öyleyse Rahim esması tecellisi dini yaşamanın olması olmaz başlangıcını oluşturuyor. Bu sebeple diyoruz ya yedi ayet-i kerimede şer bizim nefsimizdendir. Ama nefsimiz şerri emretmesine rağmen hangi nefs bundan istisnadır? Rahim esmasıyla Allah'ın tecelli ettiği nefsler mi istisna? İşte bu yedi tane ayet-i kerimedeki bunlar hepsi peygamberlerdir. Peygamberler diyorlar ki şer bizim nefsimizdendir. Nisa 78 öyle, Araf 23 öyle, Hud 47 öyle. Nisa 78'de Peygamber Efendimiz, Araf 23'te Adem Aleyhisselam, Hud 47'de Nuh Aleyhisselam, Yusuf 53'te Yusuf Aleyhisselam, Enbiya 87'de Yunus Aleyhisselam, Kasas 16'da Musa Aleyhisselam. Bakın bütün bu 6 tane peygamberin 6'sının da mesajı şer bizim nefsimizdendir. Hud 101 var. İnna Allah la yuzmunen nase. Allah'ın kanunu şu. Allah insanlara zulmetmez. Velakinen nase enfusuhum yazlimun. Lakin insanlar nefslerine zulmederler. Öyleyse şer insanın nefsindendir. Derecat kaybettiren her şey zulümdür ve şerdir ve bizim nefsimizdendir. Şimdi bu cihetiyle olaya baktığımız zaman istisnasız Allah Teala'nın kurtuluşuna ulaşabilmek için mutlaka Allah'ın Rahim esmasıyla bize tecelli etmesi gerekir. Peygamber Efendimiz diyor ki hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Sen de mi ya Resulullah, ben de. Ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Yani kurtuluşun kişinin ameliyle değil Allah'ın rahmetiyle olduğunu görüyoruz. Allah'ın rahmetiyle kurtuluş söz konusuysa o zaman rahmeti alabilmenin esması hangisi? Rahim esması. Rahim esması yoksa kurtuluş yok. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem hocam, Allah'a ulaşma dileği münib, enab, likallah, mülaki konularıyla geçiyor. Bu kelimeleri, bu terimleri, deyimleri açıklar mısın inşallah?
1: Evet. Şimdi az evvel ifade ettim. Mülakullah ve Resulullah'ın hadisleri itibariyle ifade ettim. Bir, kalpten dünyayı dilemek. Bir de Allah'ı dilemek. Bir insan fizik vücudu bu dünyaya aittir. fizik vücuduyla dünyayı dilerse, Allah'ı dilemezse o şeytana kul olmaktan kurtulmaz. Fizik vücuduyla Allah'ı dilese, Allah'ın emrini yerine getirirse o kişi Allah'a kul olur. Onun için Allah Resulü, Allah insanları kendi likasıyla dünya hayatı arasında serbest bıraktı. Fizik vücut cihetiyle baktığımız zaman Yunus 7. Ama kullar Allah'ın likasını seçti. Öyleyse kişi lika Allah'ı diliyorsa o Allah'a kul oluyor. Şeytana kul olmaktan kurtuluyor. Öbür tarafta Resulullah'ın hadisinde men habbebe lika Allah'ı habbebe Allah'u lika'yı men keriye lika Allah'ı keriye Allah'u lika'yı. Allah kişinin kalbine bakıyor. O kişi kalben Allah'ı istiyorsa Allah o kişiyi kendisine ulaştırmayı diliyor. Ama kalbine baktığı zaman o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, kalbinde böyle bir talep yoksa, Allah o kişiyi kendisine ulaştırmayı dilemiyor. Kendisine ulaştırmayı dilemediği kişiyi delalette bırakıyor. Bu da nefs cihetiyle. Fizik vücut cihetiyle bakıyoruz, olay böyle. Nefs cihetiyle bakıyoruz, olay böyle. Şimdi ruh cihetiyle bakıyoruz. Ruh cihetiyle baktığımız zaman Yunus Bakara 45'te اَلَّذ۪ينَ يَزِنُّونَ اَنَّهَ مُلَاقُ رَبُّهُمْ. O zaman bu terimlere baktığımız zaman münib, enab ve lika Allah. Lika Allah mutlak surette o kişinin kalbine ulaşmayı dilemesini ifade ediyor. Münibine ileyhi ve yettekkûn. Ulaşmayı dile, böylece takva sahibi olur. Bu nefs cihetiyle mutlaka devreye girmesi lazım. Arkasından enab olayı. Enab olayına baktığımız zaman Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi ve yehti ileyhi men yunib yehti ileyhi men enab. Enab olma olayı Lokman 15 ve tebi sebile men enabe ileyye. Bana ulaşanın yoluna tabi ol. Öyleyse enab olan da ruh cihetiyle baktığımız zaman bu üç ana nokta söz konusu ise mutlak surette o kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşıyor. Yani enab olsun ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Münip olsun kalbin Allah'a ulaşmayı dilemektir. Lika Allah olsun yine kalben Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem hocam, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah-u Teala 7 Furkan 12 ihsan veriyor. Dilemeyen kişilerle dileyen kişilerin arasındaki fark nedir muhterem hocam?
1: Dileyen kişilere Allah rahim esmasıyla tecelli ediyor. Evvela onları 7 Furkan'ın sahibi kılıyor. Ve daha sonra 12 tane ihsanla onları mürşidine ulaştırıyor. Şimdi hemen beraberce bakalım. Dilemeyen kişide Allah-u Teala bu 7 Furkan'ı onlara vermiyor. 7 tane engel koyuyor. Ve 12 negatif özellikle o kişileri şeytana bağlıyor. O kişi şeytanın dostu oluyor. Birisi Allah'ın dostu, diğeri de şeytanın dostu. Şimdi beraberce bakalım. Hemen o kişi kalben ulaşmayı dilediği an, Allah-u Teala bir gün bize bütün bu her şey yoktan var eden kainatı gösterseydi, kainatın cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde olduğunu görecektik. Üç asıl ve üç takaşlı olmak üzere altı alemin altısının şekli insan şekli. İnsan vücudu şekli. Bu insan vücudu şeklinde olan kainatın biz neresindeyiz? Dünya gezegeni. Dünya gezegeni bu 100 milyar galaksi, her galakside 100 milyar yıldız ve bunların oluşturduğu insan şeklinin neresine tekabül ediyor dünya gezegeni? Tam insan şekli, insan vücudunun kalbine tekabül ediyor. O zaman biz dünya gezegeninde yani kainatın kalbinde yaşıyoruz. Kainatın kalbinde Allah'ın kendisi için yarattığı insanlar iradeleriyle Allah'ı isteyebilirler ki bu yaratılış gayesine uygundur. Çünkü Allah Teala diyor ki وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اللّٰهَ لِيَعْبُدُونَ İnsanlara ve cinleri başka bir şey için değil, bize abd olsun diye yarattık. Ama iradelerini kullanmayıp dünyaya kendisini satan insanlar olabilir. Allah Teala bunların durumunu belirliyor. Şimdi kabul edelim ki kişi fısktaydı ve Allah'a ulaşmayı diledi. Allah'a ulaşmayı dilediği an En'am 46'da Allah Teala o kişide mevcut olan engelleri alıyor. Engellerin alınması. Yani rahim esması ile tecelli ettiği zaman baş gözündeki caben mestureyi alıyor. Basar asası üzerine gışavat adlı perdeyi alıyor. O kişi irşat kademesini irşat kademesi olarak görüyor. İrşat kademesi ayetleri tilavetidir, Allah'ın zatına davet ediyor. O kişinin kulaklarındaki vakrayı alıyor. Semi asasını açıyor. İrşat kademesinin söylediği ayetlerin manasına eriyor. O kişinin kalbindeki mührü açıyor, ekineti alıyor, yerine ihbatı koyuyor. Ekinet, ayetleri algılamaya engel olan sistem. İhbat, ayetleri algılamaya yarayan sistem. Böylece o kişi üç tane kalp şartı, daha doğrusu iki kalp şartıyla bu dizaynın sahibi olduğu zaman ne oluyor? O kişi yedi furkanın sahibi kılıyor. Yedi furkanın sahibi. İcaben mesturenin alması, basarasını geçerten 2. Kulaklardaki vakra semiyasasının açılması 3, 4. Ekinetin alınması 5. İhbatın konulması 6 ve böylece 7 furkan o kişinin şeytana konulmaktan kurtulup Allah'a konulmasını sağlıyor. İyyâke nâbudû. Sana kul oluruz dediğimiz zaman sadece bu dilekle Allah'a kul olduğumuzu görüyoruz. Ama tersi kişi ruhunu Allah'a ulaştırmış. Allah'ın kuluyken şeytan o kişiyi kandırırsa, mürşitten şüphe ettirirse ve Allah'a ulaşmayı dilemekten şüphe ederse, o zaman Allah'a ulaşmayı dilemekten şüphe ettiği zaman Allah Teala Nahl suresinin 107. ayet-i kerimesinde o engelleri nasıl almışsa tekrar o engelleri olduğu gibi koyar. Öyleyse bir dünya gezegeninden başlayan kişinin iradesini kullanmaması cihetiyle sebil-el gay, tarık-ı cehim, sırat-ı cehimle cehennemin dibine götüren bir yol var. Öbür tarafta dünya gezegeninden başlayan iradesini kullanan Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin sebil-i reşat, tarik-i müstakim, sırat-ı müstakimle Allah'a ulaşmak var. Allah Teala bunu gösteriyor. Şimdi devam edecek olursak engellerin alması, engellerin konması. Ama Enfal 29'da engelleri alınan kişi her engelin alınışında o kişiye pozitif puanlar veriyor. Ve böylece 7 furkanın verilmesiyle o kişinin sahip olduğu bütün günahların miktarı kadar sevap veriliyor. O zaman günahları, sevapları eşit olduğu zaman günahları örtülen birisi oluyor. Günahları örtülen birisinin gideceği yer cennet. Öbür tarafta kişi cennetlikken, üçüncü kat cennetin sahibiyken fıska düşmesi hasebiyle o güne kadar işlediği bütün ameller ne oluyor? Boşa gidiyor. Araf suresinin 147. ayet-i kerimesi gelince ameller boşa gittiği için o kişi üçüncü kat cennetin sahibiyken cehennemliklerden oluyor. Devam edecek olursak ne görüyoruz? Mü'minin 102'de o kişi günahları örtülmesi hasebiyle cennete, Zümer 65'te ve Mü'minin 103'te ise amellerin boşa gitmesi sebebiyle o kişi cennetlikken cehenneme gidiyor. Devam edecek olursak ne görüyoruz? Allah Teala kalben ulaşmayı dileyen kişi 4 ayet gereğince o kişinin üzerindeki şeytanın negatif etkisini alıyor ama öbür tarafta ulaşmayı dilemeyen, mürşidinden şüphe eden, ulaşmayı dilemeyen kişi, delalet o kişi üzerine hak oluyor ve delalet üzerine hak olan kişi şeytanla beraber oluyor. Devam edecek olursak ne görüyoruz? Allah Teala o kişinin kalbine hidayetle ulaşmak suretiyle hidayetle ulaşıyor. Öbürü ise zaten düştüğü için delalette kalıyor. Kalbin delalette kalması. En'am suresinin 43. ayet-i kerimesi. Devam edecek olursak ne görüyoruz? Allah Teala Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesi gereğince o kişinin dünyaya dönük olan kalbini kendisine çeviriyor. Kalbin Allah'a dönmesi. Öbür tarafta da Yunus 7'ye göre kalp Allah'a dönükken dünyaya Allah'a dönükken dünyaya döndürülüyor. Kalbin dünya hayatıyla mutmain olması. Devam edecek olursak ne görüyoruz? Allah Teala En'am suresinin 125. ayet-i kerimesinde Fizik vücudun göğsünden nefsin manevi kalbine, kalbi besleyecek bir nur yolunu açıyor. Kalp için rahmet rızıktır, fazıl rızıktır, selavat rızıktır. Nasıl fizik vücudun ağzından besleniyorsa, burada da fizik vücudun göğsünden nefsin manevi kalbine bir besleme yolu var, nur yolu var. Ve Enam 125, Allah bu yolu açıyor. Enam 125'in bu kısmı da bu yolu daraltıyor. Zülmet yolunun daralması, nur yolunun, zülmet yolunun açılması. Yani daraltıyor. Arkasından devam ediyoruz, ne görüyoruz? Zümer 22'ye göre 6 tane kalp şartının sahibi olan kişi Allah'ı zikretmeye başladığı zaman, ki Allah'ın zikri kalbi besleyen bir olaydır. Fizik, bu zikri yapan fizik vücuttur. Ama fizik vücut nefse infak ediyor. Nefsi besliyor. Böylece rahmetle kişi huşu sahibi oluyor. Öbür tarafta yolu kapatmıştı. Zikretse dahi o kişinin kalbine ne giriyor? Karanlıklar giriyor. Kalbi kasiyet bağlıyor. Kalbi kasiyet bağlayanların cehenneme odun olduğunu biliyoruz. Zümer 22. Öbürü ise huşu sahibi olan kişiler hacet namazı kılmaları halinde Allah Teala ona mutlaka mürşit gösteriyor. Böylece 7 Furkan 12 tane ihsanla mürşidine tabi olan bir insana 7 nimet veriyor. Öbür tarafta 7 tane engel ama 12 tane negatif özellikle de o kişi şeytanın dostu oluyor. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, konumuz olan Allah'a ulaşmayı dilemekle ilgili kardeşlerimiz sokak röportajı yapmışlar. Yani Allah'a ulaşma dileğini halkımıza sormuşlar. Müsaade ederseniz inşallah o görüntüleri seyredebilir miyiz?
1: İnşallah.
2: Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın bizlerden istediği Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir dilek söz konusu. Bunu daha önce hiç duydunuz mu?
3: Evet, duydum.
4: Ben hiç duymadım yani. Duymadım.
5: Duydum. Duymadım.
3: Yani Allah'tan geldik, Allah'a geri döneceğiz. Allah'ın dileği de kullarımın bana geri dönmesi. Düşüncem bu. Allah'a varmayı dilemek, Allah'a ulaşmayı dilemek, özümüze dönmek.
2: Peki siz Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz?
4: Bende o şans yok yani ama hacı gitmeyi çok isterim. Bu haca gitmeyi.
2: Siz Allah'a ulaşmayı dilediniz mi?
5: İnanıyorum ona. Yani inanıyorum. Dua ederim gerektiğinde. Onun dışında yani bir tarikata, şuna buna falan mensup değilim.
2: Bir tek dilek dileyerek, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'ın dostlarının arasına, evliyalarının arasına katılacağınızı söylesek bu konuda ne düşünürsünüz?
6: Olmayacağını düşünürüm.
2: Neden?
6: O zaman hepimiz diler, yaparız bu işi, değil mi?
7: Allah çağırdıktan sonra koşa koşa gideriz.
2: Siz Allah'a şöyle bir dua etmeyi mesela ister miydiniz? Ben senin dostlarından olmak istiyorum, senin evliyaların arasına katılmak istiyorum, sana ulaşmak istiyorum. Böyle bir dua etmek ister misin?
4: İnşallah Allah bana da öyle o günleri nasip eder de ben de görürüm yani. Ediyorum yani.
3: Sürekli dua ediyorum, evet.
2: Peki olacağına inansanız diler misin?
6: Dilerim tabii, niye dilemeyeyim?
2: Allah'a ulaşan şey nedir?
3: Yani özümüz var. Şimdi Allah insanı hani kendinden, ruhumdan üflemiş ya. O bizim ruhumuz olarak yorumlanıyor genelde. Herkesin içerisinde bir Allah parçası var. Yani Allah'la olan bağlantısı anlamında. Ulaşan şey de o üflenen ruh.
2: Allah'ı merak ediyor musun?
6: Allah'ı merak etmiyorum. Merak etmiyorum. Çünkü düşünüyorum. Bir şeye varamıyorum yani. Düşünceyle bir şeye ulaşamıyorum. Onun için bıraktım düşünmeyi. Düşünmüyorum bu konuda. Bilmiyorum, Allah'ı bıraktım gene sonumuzu da.
2: Ona karşı özlem duyduğunuz oldu mu?
6: Yok, şimdilik duymuyorum. Ulaşmak istemiyorum. Biraz daha durayım. Oğlumu okutayım, evlendireyim, torunumu göreyim, ondan sonra Allah'a gideyim.
2: Günümüzde başka şeylerle meşgul olmak o kadar var ki, hani başka şeylere insanlar o kadar yönelmiş ki, sadece Allah'a karşı böyle bir şey yapmak evet çok zor. Evliya olmak için inzivaya mı çekilmek gerekiyor sizce?
8: Ya inzivaya çekilmek
2: sonuçta
8: tabii ki de bir
2: dünyadan
8: kısmı.
2: Dünyadan hani kendini birazcık soyutlaman gerekiyor ki hani ona tamamen ona odaklanabilesin.
8: Ama tamamen yani hayattan elini ayağını çekmek değil bence bu. Hani belli bir mesela hani bir toplulukla birlikte olursa bu olay bence daha anlamlı olur.
9: Bu gönül işi bence. bir gönül işi, inanç işi. Kendini bütün dünya nimetlerinden, dünya zevklerinden arındırıp o yola adayacaksın. Çok büyük bir karar, zor bir karar yani. Ben buna hazır değilim yani.
0: Muhterem hocam, kardeşlerimizin sorduğu dinleyicimiz, Allah'tan geldik, Allah'a gideceğiz. Allah-u Teala da bizi kendisine istiyor diye söylüyor ve kardeşimize soruyor. Allah'a neyimiz ulaşacak? Bu halkımız, kardeşimiz de Allah'a, Allah'ın üfürmüş olduğu ruhumuz ulaşacak diyor. Bu verdiği cevap doğru mudur muhterem hocam?
1: Çok doğru. Kardeşimiz gerçekten Kur'an'ın mesajını idrak etmiş, anlamış. Hemen ekrana yansıtıyoruz. Allah-u Teala kadın erkek olsun, herkesi üç vücut ve serbest irade ile yaratmış. Ana rahminde şekillenen, eğer ekrana yansıtabilirsek, ana rahminde şekillenen fizik beden ve nefstir. Ama dünya hayatına gelir gelmez Allah ruhundan üfürüyor ve onu serbest iradenin sahibi kılıyor. Niye hemen ruh üfürdüğü zaman iradeyi de devreye koyuyoruz? Çünkü o kişi ya fizik vücut ve nefsin talebi olan zulmani yolu veya ruhun talebi olan Rabbani yolu tercih edecektir. Yani her halükarda ruh üfürüldüğü zaman irade ile birlikte devreye giriyor. O zaman o kişi söylüyor kardeşimiz, evet Allah bize bir şey üfürmüştür, üfürülen ruhtur. Ve tekrar Allah'a ulaşacak olan da bu üfürülen ruhun, bizim de kendi irademizle bunu seçimini yapmamızdır. Yani bu seçimi yapabilmek için ne gerekli? Allah'ın mürşitleri var. Onlar daha evvel ulaşmayı dilemişler. Mürşitlerine tabi olmuşlar. Ruhu teslim etmişler, fizik vücudu teslim etmişler. Nefsi teslim etmişler, irade teslimini yapmışlar. Yani mürşitler ruhun cisimleşmiş halidir. Öyleyse vücutta bekçi durumunda olan ruh bizden ayrıldığı zaman cisimleşmiş olan mürşidin devreye girmesi gerekir. Yani ruh, bugün bu ruh cisimleşmiş olsaydı, yani maddesel olsaydı ne görecektik? Mürşid görecektik. Çünkü ruh 19 tane hasletin sahibi. Mürşid de 19 faziletin sahibi. Ruh Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasaklar işlemiyor. Mürşid de Allah'ın emirlerini yerine getiriyor, yasaklar işlemiyor. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığı zaman, evet o mürşid geliyor, bizi Allah'a davet ediyor. Biz de daveti kabul ettiğimiz an, kardeşimizin ifade ettiği gibi, o ruh bizden ayrılıyor, sırat-ı müstakim üzerine seyri sülükle Allah'ın zatına ulaşıyor. Ve dilek bize ait, sadece bir dilek ve bizim ruhumuzun Allah'ın kendisine ulaştırması. Ama mükafat üçüncü kat cennet, dünya saadetin yarısı. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem hocam, yine kardeşimizin röportajda bir halkımıza soruyor. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz diyor. O kardeşimiz de, nerede bende şans, Allah'a ulaşmayı dilemiyorum, dileyemiyorum diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyle şansın ilişkisi var mı? Kimler dileyebilir inşallah?
1: Şansın ilişkisi yok, herkes dileyebilir. Zaten az evvel ifade ettik, herkesi Allah-u Teala dileyebilecek tarzda hayata getiriyor. Herkes, kız olsun erkek olsun, ana rahminde fizik beden ve nefse dünyaya geliyor. Gelir gelmez, dünya hayatına gelir gelmez, yani doktorlar onu alıp, rahminden alıp dünyada küveyze koydukları noktada Allah zatından ruh üfürüyor. Zatından ruh üfürmesi demek ne demek? Artık o kişi için iki tane yolun varlığı demek. Bir yol, zulmani yol, fizik beden ve nefsin aşağıya doğru cehenneme götürdüğü yol. Öbür tarafta da üfürülen ruhun, Allah'ın bizi Allah'a ulaştırdığı yol. Kişi buradan iki tercihten bir tanesini seçecek. Yani doğru veya yanlış. Zaman zaman imtihana girenler bu tip sorularla da karşılaşıyorlar. Doğru mu yanlış mı? Doğru olan ne? Doğru olan bize üfürülen ruhun talebine uyarak Allah'a ulaşmayı dilemek. Yanlış olan ne? Yanlış olan bu dileği dilememek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, emanete riayet etmeyenin imanı yok. Emanet ruh. Ruh ne istiyor? Ruh cenneti değil, dünyayı değil. Ruh Allah'ın zatını istiyor. Onun için de Allah dostları, ehli dünya dünyada, ehli okba okbada, her birisi bir sevdada, bana Allah'ım gerek. İşte ruhun talebine uyarak bana Allah'ım gerek dediği zaman bu dileğin sahibi ise Allah Teala bu dileği onun kalbinde görürse ondan sonrası o kişiye ait değil. Ondan sonrası bütünüyle Allah'a ait. Rahim esmasıyla Allah o kişiye tecelli ediyor, yedi furkan veriyor. Rahim esmasıyla Allah tecelli ediyor. O kişi yedi furkanın 12 tane ihsanın sahibi kılıyor. Allah Rahim esmasıyla tecelli ediyor, yedi nimet. Allah Rahim esmasıyla tecelli ediyor, yedi kademede tezkiye. Allah Rahim esmasıyla tecelli ediyor, yedi tane gök katının yükselmesi. Ve Allah Rahim esmasıyla tecelli ediyor, üçüncü kat cennet, dünya saadetinin yarısı. Yani bugün insanlar, şu dünya üzerinde 7 milyar insan, bir dilekle Allah'tan herkesin üçüncü kat cennet, dünya saadetinin yarısına sahip olduğunu bilselerdi, ki bilmiyorlar çoğu, bilselerdi, bir dilekle herkes bunun sahibi olur. Bu şans değil, sadece tercih yapmasıdır. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, yine kardeşimiz röportajda tek bir dilekle Allah'ın dostu, Allah'ın evliyası olursunuz desek ne dersiniz diye sordukları zaman o kardeşimiz böyle bir şeyin mümkün olmadığını, zor olduğunu, öyle bir şey olsa herkes bir tek dileği diler kurtulur diye söyledi. Ve Allah'a ulaşmayı tek bir dilemeyle Allah'ın evliyası dostu olunur mu Muhterem Hocam?
1: Elbette, az evvel açıkladım. Zaten o kadar kolay ki niçin zor geliyor insanlara, bilmiyorlar. Hazreti İsa Aleyhisselam bunu söylüyor aslında, açıklıyor. Kullar için imkansız olan. Mesela az evvel kardeşimiz röportajda diyor ki, hayır imkansız, bu mümkün değil. İşte kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. Sadece o kişi Allah'a dileyecek. Allah'ı dilediği an o imkansız olanı Allah kolay olarak yerine getirir. Mesela şu anda bir insana sorsak, ya bu kainatı yaratmak zor mu kolay mı? Ya diyecek ki, sen kendi kendine üşüttük müsün kardeşim? Kim ben kim? Bu ciheti düşünmek kim? Halbuki Allah cihetiyle baktığımız zaman sadece ol der ve olu verir. Öyleyse kainatı ol emriyle yaratan Allah Teala, kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an onun ruhunu Allah'a ulaştıracak olan Allah ise ol der ve onu verir. Öyleyse şu kainatta en kolay şey nedir? En kolay şey Allah'ın zatına ulaşmaktır. Peygamber Efendimiz zaten bunu söylemiş. Yesiru ve la tuassiru. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Beşiru ve la tunafiru. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Biz de aynı şeyi söylüyoruz sizlere. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, yine röportajımızda kardeşimiz soruyor. Allah Teala'yı düşünüyor musunuz diye. Düşünmüyorum diyor izleyicimiz. Çünkü daha önce düşünmüştüm, aklımla bir yere varamadım, bir şeye benzetemedim diyor Muhterem Hocam. Bu tür düşüncede olanlara ne söylemek istersiniz?
1: Gerçekten doğru. Yani kişinin kendi aklıyla, düşüncesiyle hiçbir zaman hedefe ulaşmadığı açık ortada. Allah Teala bunu biliyor. Bildiği için de mürşidi devreye koyuyor. Şimdi iki ayet-i kerimeyi göstereceğiz size. Allah Teala, bunlar Kur'an'ın ayetleri. Birisi Fussilet 33, diğeri de Zümer 18. Fussilet 33'te ne diyor? Cisimleşmiş olan ruhun cisimleşmiş hali mürşid. Mürşidi Allah vazifeli kılıyor. Diyor ki, git insanları bana davet et. İşte Fussilet 33. Men nahsana kavlen mimmen da'a ilallahi ve amile salihan ve kâle innen minel müslümin. Mürşid de bizim gibi birisiydi. Ama mürşid de Allah'ın davetine uymuş, Allah'a ulaşmayı dilemiş. Mürşidine 12 tane insanla tabi olmuş, ruhunu Allah'a teslim etmiş, fizik vücut teslimi yapmış, daimi zikre ulaşmış, nefsini teslim etmiş, iradesini teslim etmiş ve böylece 7 safayı yaşayan bu mürşid ruhun adeta cisimleşmiş hali. Ve onu Allah vazifeli kılıyor. Diyor ki, şimdi insanları bana davet edin. Ve bize ne sesleniyor? Diyor ki, bakın, siz herkesin sözünü dinleyebilirsiniz. Ama Rabbiniz olarak ben size sözü dinledikten sonra ahsen olanına tabi olmanızı emrediyorum. İşte Zümer 18. Ellezine yestemünel kavle, sözü dinleyin. Feyetebünel ahsene, ahsen olanına, yani mürşidin sözüne tabi olun. Öyleyse her halükarda bir insan kendi aklıyla hedefini tayin edip yoluna tek başına gidebilir mi? İmkansız. Mürşidi dinleyeceğiz ve onun söylediklerine tabi olmamızı Allah istiyor. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, yine kardeşimiz röportajda soruyor. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Şimdilik dilemiyorum. Çünkü oğlumu evlendireceğim, kızımı okutacağım. Daha sonra torunlarımı göreceğim. Ondan sonra diye söylüyor. Bu Allah'a ulaşma dileğiyle ölümün arasındaki fark nedir Muhterem Hocam?
1: Tabii hiç kimse saniye sonrasını garanti edemez. Ben bunu yapacağım, bunu yapacağım, bunu yapacağım diyor kardeşimiz. Ama Allah'tan bir garantisi yok. Yani bu o kişinin talebi. Bir garantisi yok. Ve ölüme kadar eğer bu kardeşimiz, Allah gecinden versin, ama aniden bir ölüm gelirse Zümer 54'e göre o kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği için azabı hak ediyor. Halbuki o bahsettiği isteklerine neyle ulaşabilir? Allah'a ulaşma dileğiyle. Yani çocuğunu evlendirmek, torunlarına karışmak, mutlu bir hayatı yaşamak bu dilekle mümkündür. O sebeple mutlak surette o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Allah Teala nefsimizin 19 afetinden bir tanesi acelecilik. Allah sabretmemizi istiyor. Ama acele yapmamızı istediği 5 şey var. Bu 5 şeyden bir tanesi bu tövbedir. Yani mutlaka hemen anında bu tövbeyi gerçekleştirmemizi. Çünkü eğer hayattayken bu tövbeyi yapmasak, işte Zümer 54'e göre azap üzerimize hak oluyor. O zaman kendimizi bir dilekle azaptan kurtarmak istiyorsak, her şeyden önce kalben Allah'a ulaşmayı dilememiz lazım. O zaman Allah'ın yardımıyla azap üzerimizden kalkıyor. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, yine kardeşimiz soruyor. Bir tek dilekle Allah'a ulaşmayı diler misiniz? Dilemeyi istiyor musunuz diye. Dünya çok kalabalık. Bu ortamda çok zor. Meşgaleler çok diye söylüyor. Acaba Muhterem Hocam, Peygamber Efendimiz ve sahabenin zamanından şimdiki zamanda Allah'a ulaşmayı dilemek daha mı zor Muhterem Hocam?
1: Hayır, çok daha kolay. Çünkü eskiden insanlar dar bir çerçeve içerisinde imtihan olunuyorlardı. Ama şu anda dünyanın bütünüyle imtihan oluyorlar. Yani herkesin evinde televizyon varsa, o zaman dünyanın hepsi, her birisinin bir çevresi olmuş. Evvelden dar bir çerçeve içerisinde, mesela Peygamber Efendimiz dönemine baktığımız zaman, şu anki gibi hız, iletişim vasıtaları bu kadar üst seviyede değildi. Peygamber Efendimiz elçileri atlarla, develerle gönderiyordu. Gittikleri

0: Allah'a ulaşmayı dilemek. Dolayısıyla dünyada o kadar insan var ki ben bunu nasıl dileyelim derseniz, hayır, tam tersi. Etrafta musibetler o kadar artıyor. Allah Teala da her kavimde mutlaka ayetleri tilavet edecek olan Resullerini vazifeli kılmış. Dolayısıyla o gerekli, musibetli olan, sıkıntılı olan dünyadan kurtulup Allah Teala'nın saadet ve huzur içerisinde vaat ettiği yaşama ulaşmak herkesin hakkı. Herkesin mutlaka bunu talep etmesi lazım. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, yine kardeşimiz soruyor. Allah'a ulaşmayı dilemek diyor, dünya nimetlerinden elimizi çekmekle mümkün olur diye soruyor, röportajı yaptığı kardeşimiz. Bu Allah'a ulaşmayı dilemek, dünya nimetlerinden elimizi çekmek, onlardan sıyrılmak, izdivaya çekilmek anlamına mı geliyor?
0: Tam tersi. Allah'a ulaşmayı dilemek, dünyada var olan şeyden en üst seviyede mutluluk içerisinde faydalanmaktır. Mesela bir misal vereyim size. Çok güzel bir sofra hazırlanmış. Ama çok güzel sofra hazırlanan, o sofranın başına oturan karı koca 10 dakika evvel kavga etmiş. O sofrada envai çeşit yemekler olmasına rağmen, yemelerine rağmen bir tat alamıyorlar. Fakat karı koca sevgiyle, şefkatle kucaklaşmış, en güzel biçimde mutluluk içerisinde sofra başına oturuyor. Ama sofrada ne var? Bir parça kuru ekmek, belki de başka bir şey. Onların mutluluklar doyum olmuyor. Öyleyse dikkatle bakın, asıl olan mutluluktur. Mutluluğu da bize veren zahiri alem değil, Allah'ın zatı. Dolayısıyla eğer insanlar bu dünyayı cennet içinde yaşamak istiyorlarsa mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeliler. Dünyadan vazgeçmek değil. Şu an yaşadıkları hayatın aynısını yaşayacaklar. Sadece bir tek farkla Allah'a ulaşmayı dileyecekler ve mürşitlerine tabi olduktan sonra her zaman neyi yapacaklarsa iç sesleriyle, sessiz sesleriyle ne diyecekler? Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Ne demek? Her Allah dedikçe Allah onlarla beraber, onların ihtiyacı olan yardımı Allah onlara veriyor. Her Allah dedikçe. O zaman dikkatle bakın, diyelim ki zahiri alemde sıkıntıda kalmış birisiyle ihtilafını çözecek olan kişi avukat arıyor ama bir türlü bulamıyor. Buluyor, hedefine ulaştırmıyor. Halbuki o cihetiyle düşündüğü zaman Allah onun en büyük avukatı. Diyelim ki sıkıntıda, hastalığı var, sevdiği bir kişi hasta, felik felik doktor alıyor, bulamıyor. Ama doktoru yanı başında Allah. Yani hangi nokta itibariyle bakarsanız bakın, hayatı huzura ve mutluluğa çeviren, en güzele ulaştıran, hepimizi yoktan var eden Allah Teala. Ve bir dilekle onun dostu olabilirsiniz. Bunu Allah hemen anında yapıyor. Rahim esmasıyla her şeye kadir. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, yine bir izleyicimiz, Allah'a inanıyorum, Allah'a dua ediyorum ama bir tarikata mensup değilim diyor. Muhterem Hocam, tarikat nedir? Tarikata nasıl girilir?
0: İşte az evvel söyledik. Hep Allah'a ulaşmayı dinlemekten bahsettik. Şimdi Allah yoklukta var olan zat-ı hakikattir. Allah Teala 3 asıl ve 3 nakaşlı olmak üzere 6 alem yaratmış. Hemen bütün bu 3 asıl ve 3 nakaşlı olmak üzere 6 alem şekli insan vücudu şekli. İnsan vücudu şekli olan kainatın neresinde? Allah zamanı kullanmıyor, mekanı kullanmıyor. O zaman eğer kainat bir insan vücudu şeklindeyse, saçımızın boşlukla olan kısmı boşluk, yokluk arş oluyor. Saç kısmı da varlıklar alemi oluyor. O zaman varlıklar alemi bitiminden yokluğa açılan yol arş. Şimdi bizler Allah'ın zatına ulaşmakla vazifeliyiz ve dünya gezegeninde yaşıyoruz. O zaman dünya gezegeninde iki yol, birbirinden farklı 180 derece iki yol var. Bu yollardan bir tanesi cehennemin en dibine götüren, Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerdeki ismi Sebil el-Gay, Tarık-ı Cehim, Sırat-ı Cehim, ayetlerde öyle geçiyor. Ama dünya gezegeninden başlayan ve arşta yoklukta Allah'ın zatına ulaştıran Sebil-i Reşat,

0: Fikri müstakim, sırat-ı müstakim. Bunlar hepsi yol. Şimdi kardeşimiz, ben tarikat marikat nedir bilmem, dua ediyorum. Allah Resulü buyuruyor ki, duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Bilin ki Allah kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. Şimdi kardeşimiz diyor ki, ben tarikat nedir bilmem, istemem de diyor. O zaman bu kişi kalbi gaflet içerisinde. Kalbi gaflet içinde olan kişinin yolu ne? Gay yolu, tarik-i cehim, sırat-ı cehim. Yani ben tarik marikat tanımam ama kendisi tarikat üzerinde. Fakat negatif tarikat. Tarik-i cehim üzerinde, sırat-ı cehim üzerinde, gay üzerinde. Fakat iradesini kullanarak, dua ederek, ben sana ulaşmayı diliyorum ya Rabbim. Bu şekilde duasını yaparsa o zaman hemen anında Allah Teala onu sebil-i reşat, tarik-i müstakim, sırat-ı müstakim üzerinden kendisine ulaştırır. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun Muhterem Hocam. Söylediniz pek çok şey, ancak bu izleyicilerimizin, röportaj veren kardeşlerimize neler söylemek istersiniz Muhterem Hocam?
0: Yani bu dünyayı cennet içerisinde geçirmek söz konusu. Şu anda her cümert içinde olan dünya, insanlar birbiriyle kavga ediyorlar. İslam aleminde oluk kan akıyor. Herkesin birbirinin can düşmanı olduğu bir cahiliye dönemi içerisindeyiz. İslam alemine baktığımız zaman gerçekten İslamofobi adı altında bütün milletler İslam'ın başına üşüşmüş. Sebebi ne? İslam alemi Kur'an'daki İslam'ı yaşıyor mu? Hayır. Kur'an'daki İslam'ı yaşamamanın arkasında ne var? Hübbü dünya. Dünyayı talep etmeleri var. Dünyayı talep edenler kimler? Yunus 7. Hemen bakalım beraberce. Bakın, bugün bütün milletlerin İslam'ın başına üşüşmesinin arkasında ne var? Yunus 7, Kur'an'ın bu ayet-i kerimesini İslam aleminin bilmemesi ve yaşamaması var. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o dünya hayatından razıdır. İşte bütün diğer milletlerin İslam'ın başına üşmesinin arkasında Müslümanların kalbinde dünya var. Veradü bil hayati dünya, dünya hayatını talep etmeleri var. Dünya hayatını talep eden İslam alemi ayetleri biliyor mu? Hayır, ayetlerden gafil. İşte bütün İslam aleminin Yunus 7'yi idrak ederek Allah'a ulaşmayı dilemesi, ayetlere yakın sahip olması ve aralarındaki kavgayı bitirmesi gerekir. Bir dilekle kavga biter mi? %100 biter. %100 kavgayı bitirecek olan kişinin kendisi değil, Allah. Allah o kalbe baktığı zaman Allah diyor ki, ben seni mutlaka kendime ulaştıracağım. O zaman kavgaya neden olan nefsin manevi kalbini Allah Teala 7 furkanla engelleri alıyor. 12 tane insanla onu mürşidine ulaştırıyor. Mürşidiyle 7 kademede onun nefsini tezkiye ediyor. O kavgaya sebep olacak, düşmanlığa, kine ve nefrete sebep olacak o nefsin manevi kalbindeki karanlıkların %51'ini Allah rahim esmasıyla nura çeviriyor. Böylece o kişi için dünya saadetin yarısı 3. kat cennet. Ve sadece bir dilek. Eğer insanlar, bugün ülkemiz itibariyle baktığımız zaman, işte Müslüman ülkeleri kan raman içinde. Ülkemizdeki kavgayı da biliyorsunuz. Bu kavgayı bitirebilmenin, yani Hazreti Musa Aleyhisselam imkansızı nasıl asasıyla denize vurup denize yol açtıysa, bugün insanlara baktığımız zaman bu mevcut olan kavgayı sıfırlamak, bitirmek mümkün mü? Evet, bir kalbi dilekle. Ama bu dilek ne? Kalben Allah'a ulaşmayı dilemek. Hamd eder, şükrederiz. Efendimiz 40 yıldan beri bunu tebliğ ediyor. 33 yıldan beri biz de onun dersini insanlara anlatıyoruz. Ve ulaşmayı kalben dileyen kardeşlerimizin hepsinin arasında dostluk var, kardeşlik var, el ele gönül gönüle bir hayatı, mutluluğu yaşamak var. O zaman ne güne duruyorsunuz? Birbiriyle kavga eden aile fertleri, birbiriyle kavga eden yakın arkadaşlar, birbiriyle kavga eden farklı etnik gruplar, birbiriyle kavga eden farklı mezhepler, birbiriyle kavga eden herkese sesleniyorum. Ne kaybedersiniz? Kalben Allah'a ulaşmayı dilerseniz ve aranızdaki düşmanlığı, kini ve nefretin yerine kalbinize nurları, sevgiyi, dostluğu, kardeşliği ederseniz ne kaybedersiniz? Bir kalbi dilek, kalben ulaşmayı dileyin ve Allah'a giden bir yolla bütün güzellikleri yaşamaya başlayın. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem hocam, kişi Allah'a ulaşmayı dileyince Allah Teala kendisine ulaştırıyor. Kişinin dünyası değişiyor. Allah Teala çok ihsanlar, nimetler veriyor. O zaman kişi kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeyi duasını nasıl yapmalı? Dili nasıl kalbe indirmeli muhterem hocam?
0: Evet, Mevlana diyor ki dili kalbe indirdim, döndüm Mevlana gibi. Mevlana gibi bir Allah dostu olmak için mutlaka dili kalbe indirmek lazım. El açıyoruz, ya Rabbim diyoruz. Peygamber Efendimiz'in hadisine dikkatle bakın. Duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Bilin ki Allah kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. Kalbi kimin gaflet içinde? Kalben ulaşmayı dilemeyenin. Duanızın kesinlikle kabul edileceğine imanın. Kimin kalbi duası %100 kabul edilir? Kalben ulaşmayı dileyenin. Öyleyse kalben ulaşmayı dilemeyenin duasını Allah kabul etmiyor. Kalben ulaşmayı dileyenin duasını Allah mutlaka kabul ediyor. O zaman ya Rabbim, Mevlana gibi, Yunus gibi, Hacı Bektaş Veli gibi, Eşref Rumi gibi, Ahmet Yesevi gibi, sahabe gibi, bütün Allah dostları gibi, onlar hayattayken nasıl ruhlarını sana ulaştırırsa, ben de sana ruhumu ulaştırmayı diliyorum. Yalvararak, secde vaziyetinde, gözyaşıyla devamlı bunu Allah'tan isteyeceksiniz. İstemeniz halinde bu dilek kalbinize girdiği zaman ki Allahu Alem, Rabbiniz her saniye, her an kalbinizdekini biliyor. Bu dileği kalbinize görürse geri kalanı size ait değil. Geri kalanı hedefinize ulaştırmak, sizi bu dünyada kendisine dost kılmak, mükafat olarak üçüncü kat cennet ve dünya saadetinin yarısını size hediye etmek Allah'ın işi. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem hocam, Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde ben ümmetimin açık şirkinden korkmuyorum. Ama karıncanın ayak sesinden daha sessiz olan gizli şirkten korkuyorum buyuruyor. Gizli şirk nedir ve gizli şirkten nasıl kurtuluruz muhterem hocam?
0: Gizli şirk Allah'a ulaşmayı kalben dilememektir. Az evvel söyledik. Ana rahminde fizik, beden ve nefsle dünyaya geliyoruz. Öbür tarafta gelir gelmez Allah bize ruhu üfürüyor. Öyleyse hemen anında ruh üfürüldüğü anda iki tercih ile karşı karşıyayız. Bir, nefsin talebi olan Allah'a ulaşmayı dilememek. İki, ruhun talebi olan Allah'a ulaşmayı dilemek. O zaman gizli şirk nedir? Allah'a ulaşmayı dilememektir. Çünkü dilemediğiniz zaman nefse tabi oluyorsunuz ve her olayda nefsinizin bir afetini Rab mevkine koyuyorsunuz. İşte Câsiye 23. اَفَرَيْتَ مَنَ اتَّخَزَ اِلَاهُ وَوَاهُ. O nefsini ilah yerine koyanı gördün mü? Ne yapıyor nefsini ilah yerine koyuyor? Her olayda nefsin bir afetine uyuyor. Halbuki Rabbimiz ne diyor? Ben sizi kendim için yarattım. Siz benim emrime tabi olacaksınız. İşte şeytana kul olmaktan kurtulup, nefsimizin esaretinden kurtulup Allah'a kul olmak, Allah'a dostu olmak nedir? Ruhun talebine uymakla mümkündür. Onun için Allah Resulü emanete riayet etmeyenin imanı yoktur. Ahde vefa etmeyenin de dini yoktur. Emanet ruhtur. Ahde vefa fizik vücudunda azelde Allah'a verdiği sözdür. O zaman kişi emanete riayet etmiyorsa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa onun imanı yok. Ahdine vefa etmiyorsa da dini yok. O zaman iman sahibi, din sahibi olmak için ne lazım? Emanete riayet etmek, kalben ulaşmayı dilemek lazım. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem hocam, günümüzde pek çok insan, bunların içlerinde din adamları da var, hidayeti bilmiyorlar, yanlış biliyorlar, doğru yol diyorlar ve birbirlerine Allah size hidayet versin diyorlar. Hidayet nedir ve nasıl yaşanır muhterem hocam?
0: Hidayet, insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. Allah Teala 3 ayet-i kerimede tarif ediyor. Bakara 120, Ali İmran 73 ve Enam 71. Enam 71'de ruhunu Allah'a ulaştıran birisi var ve fıska düşmüş. Bu Enam 71 çok manidar. Baktığımız zaman net görüyoruz. İşte bize bir fayda ve zarar vermeyen Allah'tan başka şeylere mi dua edelim? Bizi Allah'ın hidayete erdirmesinden sonra yeryüzünde şeytanların kandırıp şaşkın bıraktığı arkadaşını da bize hidayete gel diye çağırdığı kimse gibi topluluklarımızın üzerine geriye dönelim. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak o işte hadettir. Biz alemlerin Rabbine teslim olmakla emrolunduk. Öyleyse evvela ruhun Allah'a ulaşması, daha sonra da Allah'a teslimi, bu ruh cihetiyle bakıyoruz buna. Öbür tarafta Bakara 120'de Yahudiler ve Nasraniler senden razı olmazlar. Sen onların dinine tabi olmadıkça. Kul inne hudallahi vel huda. De ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Ve le in tebate avam ba'dellezi ca'ke minel ilmi. Eğer sen onların hevasına tabi olursan, o zaman maleke minallahi min veliyin ve la nesir. O zaman senin için bir veli ve nesir yok. Bu da nefs cihetiyle hidayetin tarifi. Öbür tarafta fizik vücut cihetiyle hidayetin tarifi. Alimine 73. Kul inne hüda hüda. Kul innel hüda hüdallah. Hidayet Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse üç açıdan hidayet insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşması olarak zikredilmiş. Dikkatle bakın, ne dedim ben? Şunu söyledim. Evet, ruh Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir yapıya sahip. Ama mürşit de aynı özelliğe sahip. Neden? Çünkü mürşit olan kişi ahsene ulaşmış. Kalbi 19 tane faziletin sahibi. Ruh gibi Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir yapıya sahip. O zaman eğer siz mürşidi burada reddederseniz, مَالَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَلِيٍ وَلَا نَسِيرٍ. Siz kalbin ulaşmayı dilemedikçe sizin için bir veli ve nesir söz konusu değil. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, Kur'an-ı Kerim ayetlerine yakin sahibi olmak ne demektir? Herkes yakin sahibi olabilir mi inşallah?
0: Kur'an-ı Kerim ayetlerine yakin sahibi olmak Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Allah Teala, biz hidayet çağındayız. Hidayet çağında devrin imamı Mehdi Aleyhisselam, Kur'an'ımdaki karşılığıyla Dabetül Erz. Nem suresinin 82. ayet-i kerimesinde Mehdi Aleyhisselam herkes için Allah'ın Resulüdür. Söz vaki olduğu zaman yerden dabbe çıkartıyoruz. İnsanlarla konuşacak. اَنَّ النَّاسَ كَانُوا بَعَيَاتِنَا لَا يَكُنُ. İnsanların ayetlerimize yakin sahibi olmadığını söyleyecek. Ayetlere yakin sahibi olmamasının arkasında ne var? İnsanların Allah'a ulaşmayı dilememesi var. Eğer kişi kalben ulaşmayı dilerse o zaman ayetlere yakın sahibi olur. Rad suresinin 2. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu dile getiriyor. Ve yudebbirul emre ve yufessirul ayete leallekum bi likai rabbikum tukinun. Öyleyse ayetlere yakın sahibi olmak kalben Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşir. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, günümüzde İslam 5 şartı yaşanıyor. Allah'a namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, kelime-i şehadet getirmek ve hacca gitmek. Bu 5 şartı yapsa kişi ama Allah'a ulaşmayı dilemese, Kur'an-ı Kerim'e göre cennete gitmesi mümkün olur mu?
0: Mümkün değil. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesi, ilimsiz amel hiçliktir. Neden ilmi yoktur? Az evvel söyledim, hem bir kere daha söyleyeyim hidayet açısından. İlmi yoktur. Bakara 120. Bakara 120'de Allah Teala hidayet tarifi. Kul inne hüdallahi vel hüda. De ki şüphesiz Allah'a ulaşmak üzere işte o hidayettir. Ve le in tebate ahvâhum ba'dellezî câke minel ilmi. Yani hidayetin tarifi, bu ilim sana geldikten sonra eğer sen onların hevasına tabi olursan, hidayeti dilemezsen, مَالَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَلَيْهِمْ وَلَا نَسِيرٍ. O zaman bu kişinin ilmi yok. Neden ilmi yok? Lika Allah'ı inkar ediyor. Lika Allah'ı inkar ettiğine göre ilmi yoksa o kişinin ameli ne oluyor? Boşa gidiyor. İlimsiz amel hiçliktir. Kur'ansız sofu şeytanın maskarasıdır. İlim ibadetin imamıdır. O zaman ilim ibadetin imamıysa mutlaka o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan hiçbir cennetlik amel işlemese dahi gideceği yer neresi? Cennet. Allah'a ulaşmayı kalben dileyen bir insan namaz kılmamış, oruç tutmamış, zekat vermemiş, hacca gitmemiş ama bütün günahlar işlemiş. Ulaşmayı kalben dilediği için Allah Teala rahmetiyle o kişiyi birinci kat cennetine alıyor. Ama ulaşmayı dilememiş, 80 yıl ibadet yapmış. İşte Kehf 105'e göre o kişinin bütün amelleri boşa gidiyor. Öbür taraftan bu ilmi olmadığı için, ulaşmayı dilemediği için, ilmi olmadığı için ne kadar amel yapsa boşa gideceği yer cehennem ise, tersi de söz konusu. İlmi var fakat seferde ameli yok. O da gideceği yer cehennem. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Süremiz, zamanımız doldu Muhterem Hocam. İşte.
0: Hepinizin iki can saadetine ulaşmanızı Efendimiz himmetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun.
1: Bir başka programda buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun inşallah.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz tövbe. Sevgili kardeşlerim, insanlar hata işlerler, insanlar günah işlerler ve hata işledikleri zaman derecat kaybederler, günah işledikleri zaman derecat kaybederler. Ve insanların çoğu yaptıkları bu hatalar sebebiyle Allah-u Teala'dan af dilemek gereğini duyarlar. İşte bu af dilemenin Allah'ın indeki en değerli görüntüsü tövbedir. Bir insanın yaptığı bir hatadan veya bütün hayatındaki hatalardan pişmanlık duyması ve Allah-u Teala'ya işlediği günahların affedilmesi için bir daha yapmamak hedefine dayalı olarak yalvarmasıdır. Tövbe hatanın bir daha tövbe hatanın bir daha işlenmemesi konusunda Allah'a verilen sözdür. Sözünü tutup tövbesini gerçekleştiren kişi, aynı hatayı bir daha ömrü boyunca işlemeyen kişidir. Nefs ve şeytan, insanlara hatalar yaptırabilir. İşte bu hataların insanı derecat kaybettirmesi söz konusudur. Hatalar ya kişiseldir, kişi sadece bir hata işleyerek kendisine zarar verir, derecat kaybeder. Ama hatalar bazen başkasına zarar verecek olan bir mahiyet taşır. O zaman bu hata başkasına veya başkalarına bir huzursuzluk, bir ızdırap, bir zarar veren bir hüviyette girer. Kişi ister bu hüviyette olsun, bir başkasına zarar verecek bir davranışta bulunsun, ister Allah ile olan ilişkilerinde Allah'a karşı yapması gereken vazifelerini yapamadığı için veya yapmadığı için Allah-u Teala'dan günahlarının affedilmesi talebinde bulunsun. İkisi de tövbeyi ifade eder. Tövbe bir daha yapmama kararıdır. İşlenen hatanın bir daha tekrar edilmemesi konusunda kişinin kesin bir tavır takınmasını ifade etmelidir. Günahlarından tövbe etmek, işlediği günahların bir daha işlenmeyeceği konusunda Allah'a teminat vermektir. İşte mürşide tabiyeti
bir muhteva olarak alırsak, Allah-u Teala'nın huzurunda kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen Mekke Resulü'ne emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi oldum ifadesinde günahlarım için tövbe ederek muhtevası yer alıyor. Yetmez. Günahlarım için tövbe ederiz ederek dedikten sonra ve Allah'tan mağfiret dileyerek ifadesi geliyor. Tövbe günahların affıdır. Ama mağfiret günahların sevaba çevrilmesi olayıdır. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, o kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra hacet namazını kılıp mürşidini Allah'tan sormak mecburiyetindedir. Başka bir alternatif yok. Bir kişinin ruhunu Allah'a ulaştırabilmesi onun üçüncü kat cennetin sahibi olması demektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ve bundan sonra ikinci hedefe ulaşamadan ölürse o kişi mutlaka birinci kat cennetin sahibidir. Allah'a ulaşmayı dilemeden ölen insanların cehennemden kurtulması çok mümkün görünmüyor. Böyle bir olay Allah-u Teala'nın ölçülerine bağlı. Ölçüler açık. Kimin sevap tarzları ağır gelirse onların gideceği yer cehennemdir. Kimin günah tarzları ağır gelirse onların gideceği yer sevap tartılarının ağır gelmesi sebebiyle cennettir. Öyleyse günahlar ağır, kişinin gideceği yer cehennem. Yani günahları sevaplarından daha fazla olan insanların gidecekleri yer cehennem. Günahları sevaplarından az olan insanlar için gidecek yer Allah'ın cenneti. Sevaplar fazla, kazandığı derece bir insanın kazandığı derece, kaybettiği derecelerden bir tek derece farklı olsa, tek bir derece, o kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın verdiği sözlere Allah'ın cennetidir. Allah Teala o kadar çok seviyor ki insanı, diyor ki sen benden mürşidini sor. Ben sana mutlaka mürşidini gösteririm. Ona tabi ol. Tabi olduğun anda günahlarını, o güne kadar işlediğin bütün günahları sevaba çeviririm. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala açık ve kesin bir şekilde günahları sevaba çevireceğini söylüyor. Ne yapması lazım kişinin? Bir, hacet namazını kılması, mürşidini Allah'tan sorması. Nedir bir hacet namazı? Hacet namazı gece saat, şimdiki saatle 12'den sonra kılınan bir namazdır. Bu gece saat 12'den sonra kılınan namaz, saatler bir saat ileri olduğuna göre gece saat 1'den sonra kılınan bir namazdır. Bu namaz Allah'tan mürşidini sormak üzere kılındığında Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. Sevgili kardeşlerim, eğer
Aklında iki tane mürşit varsa, üç tane mürşit varsa, acaba bunlardan hangisine gitmem doğru olur diye düşünüyorsa kişi, o zaman Allah Teala üçünü de gösterecektir. Ve üçünden hangisini tercih etmesi gerektiğini son derece açık bir biçimde o kişiye Allah Teala gösterecektir. Yanılması mümkün olmayan bir standartta. Çünkü Allah Teala herkese onların seviyesine göre rüya gösterir. Hacet namazının sonucu bir rüyayı görmektir. O rüyada kişinin seviyesi neyse onun anlayabileceği standartta mutlaka Allah Teala hacet namazını kılıp da Allah'tan mürşit isteyen kişiye mürşidini gösterecektir. Birkaç kişi gösteriyorsa onlardan hangisinin o kişinin mürşidi olduğu açık ve kesin bir şekilde Allah Teala tarafından ortaya konur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala kainatın muhtevası içinde insanı çok özel bir yere oturtmuştur. Allah'ın yarattığı mahlukat içerisinde ruh üflediği sadece bir tek mahluk vardır. Allah'ın ruhunu üflemek gereğini duyduğu ve ruhundan üfürdüğü bir tek mahluk o insandır. Diyor Allah-u Teala ve nefaha fihi ve nefaha ve üfledik fihi onun içine, insanın içine min ruhihi, ruhumdan üfledim diyor. Ruhumdan üfürdüm diyor. Min ruhi, ruhumdan, min ruhi, ruhtan, min ruhihi, benim ruhumdan. Benim ruhumdan insanın içine üfürdüm diyor Allah-u Teala. Ruhumdan üfürdüm. Öyleyse bütün bir kainat dizaynı içerisinde Allah'ın ruhuna muhatap olan, Allah'ın ruhuna örtü olan bir fizik vücudu Allah Teala sadece insana vermiştir. İnsandan başka hiçbir mahluk ruh üfürülen bir hüviyet taşımıyor. Sadece insan için geçerli. Ne olur bu ruh? Bu ruh o kişinin her zaman içinde midir? Hayır. Ruh dilediği zaman vücudu terk eder, dilediği yere gider. Böyle bir yetkinin sahibi. Dilediği zaman geriye döner. Ama Allah-u Teala'nın ruhu insana üfürmekten muradı var. Onu kemal derecelerinde yükseltmek için onu insanı hedeflerine ulaştırmak için daha üst kat daha üst kat cennetlere ulaştırmak için Allah Teala çeşitli seviyeler koymuştur. Kim Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürse o kişinin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Allah Teala insanı o kadar çok seviyor ki sadece bir tek dilekle Allah'a ulaşmayı dilemekle o kişiyi cehennemden mutlaka Allah Teala kurtarıyor, birinci kat cennetin sahibi kılıyor. Ama kişi burada kalmadı. Bunun gereğini yaptı. Allah'a ulaşmayı diledi. Nasıl ruhu vücudundan ayrılacak? Mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman. O zaman Allah'tan hacet namazını kılıp mürşidini soruyor. Ve sorduğu mürşideyi Allah-u Teala mutlaka ona gösteriyor. Onun mürşidi kimdir? Gösteriyor. Kişi başka bir mürşide değil. Kendi mürşidine gidiyor. Allah'ın kader olarak kendisine takdir ettiği, uygun gördüğü, onun sıfatlarına sahip olduğu vasıflara en uygun olan mürşide gidiyor.
gidiyor. O kişi için hangi tarikat uygundur? O kişi için o tarikattan hangi mürşit uygundur? Bunları hiçbirimiz bilemeyiz. Aslında Allah Teala tarafından seçim hakkı bize verilmemiştir. Öyleyse Allah Teala mürşidin Allah'tan sorulmasını emrediyor. Hacet namazı kılınacaktır. Hacet namazı bu abdesti alınarak gece saat 1'den sonra kılınan, aslında 12'den sonra kılınan, saatler bir saat ileri olduğu için 1'den sonra kılınan bir namazdır. Allah'tan mürşid sorulması bu namazın vasıflarından bir tanesidir. Her konuda hacet namazı kılınabilir. Kişinin başka bir haceti olur, manevi açıdan değerli olan, onu Allah-u Teala'ya sorar. Allah-u Teala'dan ister. İşte sevgili kardeşlerim, bir insanın Allah ile olan ilişkileri bir sonsuz imkanlar dizisini ifade eder. İnsanlar bir şey bilmez ama Allah Teala her şeyi bilir. Ve insanoğlu geleceğine dair bilmek istediği her konuda Allah Teala'ya sual sormak yetkisinin sahibi kılınmıştır. Hacet namazı bu sebeple Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme indirilmiştir. Hacet namazı mutlaka boy abdesti alınarak kılınır. Birinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas. İkinci, üçüncü, dördüncü rekatlarda birinci rekatta Fatiha'dan sonra üç ayetel kürsi. Birinci rekat Fatiha artı 3 ayetel kürsi. İkinci, üçüncü ve dördüncü rekatlarda Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas. İşte bu hacet namazıdır. Gece saat 12'den, şimdiki saatle 1'den sonra kılınır. Gece 1'den sonra. Şafağa kadar İmkan vardır. Gece saat 1'den sabah şafak sökene kadar kılın. Olan zaman devresinde insanlar hacet namazı kılabilirler. Kişi bir haceti olabilir, Allah'tan talepte bulunur. Bir suali vardır, talepte bulunur. Eğer suali varsa o sualin cevabının pozitif olması halinde yeşil renk hakim olur gösterilen renkler arasında. Eğer kişinin haceti varsa ama uygun görülmemişse, o zaman kırmızı renk hakim olur. Ve kişi tekrar tekrar rüya gördüğünde hep kırmızı rengi görmüşse veya hep yeşil rengi görmüşse, birincisinde o hedefinin uygun olmadığı, İkincisinde uygun olduğu neticesine ulaşır. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerimizde her şey çok güzel bir dizayn içerisinde oluşmuştur. Allah en çok insanı seviyor. Hiç üzülmesini istemiyor. İşte üzülmesini istemediği insana Allah Teala yolları gösteriyor. Bir insanı mutlu edecek olan şey nedir? Mutlu edecek şey dünyada Allah'ın ibadetlerini gerçekleştirmek, başka insanlara yardımda bulunmak, etrafa huzur vermek. Kimsenin üzülmesine sebebiyet verecek davranışlarda bulunmamak.
ve Allah ile her an beraber olmaya çalışmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için olmak bir mazhariyettir. Sevin, sevilirsiniz. İnsanlara yardım edin, Allah da size yardım eder. Bu yardımı bazen insanlar ile yapar, bazen doğrudan gerçekleştirir. Sevgili kardeşlerim, her şeyin bir bedeli vardır. Her davranış bir hükmü muhtevidir. Bir başka ifadeyle ne ekerseniz onu biçersiniz. Allah Teala'nın hepinizi çok ama çok sevdiğini unutmayın. Bu sevgi ailesi içerisinde Allah Teala'nın hepinizden istediği şey herkesin ayrı ayrı mutlu olması. İşte bu kadar. Allah Teala hepinizden sadece hepinizin mutlu olmasını ister. Sevgili kardeşlerim, Allah insanları mutlu olsunlar diye yarattı. Ve mutluluk yolunda kendine düşenleri yapan bir insan mutluluğu her boyutta yaşayabilir. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın mutlu olması mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için mutluluğu yaşamaya başlar. Sonra bu kişi mürşidine tabi olur. Mutluluğu daha üst boyutta olacaktır. Sonra bu kişinin vücudundan ayrılan ruhu, mürşide ulaştığı zaman vücudundan ayrılan ruhu Allah'a ulaşır. Kişi daha üst seviyede mutluluk taşır. Sonra bu kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Mutluluğu %80'lere ulaşır. Sonra bu kişi nefsini Allah'a teslim edecektir. Mutluluğu çok büyük, %100'e yakın bir seviyeye ulaşır. Sonra bu kişi muhlis olur. Halis bir noktaya ulaşır. O zaman daha mutlu bir hüviyete girer. En sonunda bu kişi iradesini de Allah'a teslim edecek ve Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınacaktır. Bu evvelkilerden sonraki en üstün noktadır. Bütün normal insanlar için. Peki bundan daha üstün bir seviye var mı? Bu hedefe ulaşacak olan Resuller, bu hedefe ulaşacak olan Nebiler. En üst seviyede olanlar Nebilerdir. Yani peygamberler. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de peygamber kelimesini kullanmıyor. Peygamber kelimesi Farsçadır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Nebi kelimesini kullanıyor peygamberler için. Enbiya kelimesi de Nebi kelimesinin çoğuludur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizlerden sizin mutlu olmanızın dışında hiçbir şey istemiyor. Tövbe bu açıdan son derece önemli bir müessesedir. Çünkü tövbe mutluluğun kapısıdır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka Allah-u Teala tarafından tövbeyi gerçekleştirmek suretiyle bir hedefe yönlendirilir. Bu hedef ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Ama ruhun Allah'tan Allah'a ulaşabilmesi ruhun vücuttan ayrılmasına bağlıdır. Sadece kişi tövbe ederse bu olay gerçekleşir. Allah Teala bu tövbe sırasında ruhun vücuttan ayrılmasını gerçekleştiriyor. Ve kişinin başının üzerine devrin imamının
ruhu geliyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi hacet namazını kılıp mürşidini Allah'tan sormalıdır. Allah'ın sorduğu mürşide ulaştığında diz çöküp önünde tövbesini gerçekleştirmelidir. İşte tövbesini gerçekleştirdiği anda başının üzerine devrin imamının ruhu gelir. Allah Teala o kişinin kalbine imanı, iman kelimesini mutlaka yazar. Bunların kalplerinin içine imanı yazarız, diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir insanın kalbine Allah'ın imanı yazması ancak bir tek şartla gerçekleşir, mürşidine tabi olmasıyla. Onların başının üzerine devrin imamının ruhunu gönderir, bir ve kalplerinin içine imanı yazar Allah Teala ki. Allah'a ulaşmayı dileyip de ölen bir kişi birinci kat cennetin sahibidir. Ama bu tövbeyi gerçekleştiren kişi o ikinci kat cennetin sahibidir. Bu tövbe sırasında son derece önemli bir olay gerçekleşecektir. Devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine boşuna gelmiyor. Çünkü bu noktaya kadar o kişinin vücudunda kendi ruhu var. O ruh vücudun tam şeklini alır ve kişi ruhunu gördüğü zaman kendi ruhu olduğunu derhal anlar. Çünkü kendisinin aynıdır. Kalp gözüyle Allah-u Teala kişiye ruhunu gösterebilir. Sevgili kardeşlerim, kişi mürşidine ulaştığı zaman onun kalbinin içine iman yazılır ve başının üzerine devrin imamının ruhu gelir, yerleşir. Ruh önden arkaya doğru. Yani kişiye dikey bir vaziyette gelir, yerleşir. Hep oradadır. Oradan ayrılması ruha bağlıdır. Dilediği an ayrılır. Sonra tekrar gelir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkesin mutlu olmasını ister. İşte sonsuz bir cehennem hayatı veya sonsuz bir cennet hayatı bir tek dileğe bağlanmıştır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği takdirde hedefine en güzel standartlarda ulaşacaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye Allah yardım edecek ve onu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Allah Teala ne diyor? Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yuni. Allah dilediğini kendisine seçer. Ama onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o dileğini kendisine ulaştırır diyor. Herkesi Allah Teala kendisine ulaştırmaz. Talebin mutlaka bizlerden gelmesi, kullardan gelmesi gerekiyor. Biz Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Hacet namazını kılacağız, boy abdesti alacağız, hacet namazını kılacağız. Ve Allah'tan, ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Benim de ruhumu sana ulaştırmanı diliyorum diye Allah Teala'dan talepte bulunacak kişi. İşte bu Allah Teala'dan istiane istemektir. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı istemektir. Allah
Allah'ın yardımıyla gerçekleşir. Böyle insanların kim Allah'a ulaşmayı dilemişse kendi ruhu vücudundan ayrılacağı için ama vücudu destekleyecek olan bir ruhun mutlaka bulunması gerektiği için o devrin imamının ruhu, kişinin ruhu vücudundan ayrılır ayrılmaz Allah'a doğru yola çıkmak üzere o kişinin başının üzerinde önden arkaya doğru dönerek orada bulunur. İşte Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme onların üzerinde kanatlarını ger diyor. Kolları açık bir şekilde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün sahabenin başının üzerinde yer almıştır. Sevgili kardeşlerim, her devirde bir imam söz konusudur. O devrin imamı. Onun ruhu kim tövbe ederse etsin, sadece onun ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşebilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın biz insanlara hep mutluluk vermek üzere harekete geçtiğini görüyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bir defa birinci kat cenneti hak eder. Bu kişi 14. basamakta mürşidine ulaşacaktır. Tabiyetini gerçekleştirecektir. İkinci kat cennetine sahibi olacaktır. Ruhu tabiyetini gerçekleştirdiği anda vücudundan ayrılacaktır ve kafileye katılacaktır. Ana dergâhtan ayrılacak olan 7 tane gök katını, yolcularını parça parça her katta bırakarak kişinin ruhu hangi kata kadar çıkabiliyorsa o kata kadar çıkartır devrin imamı. O kişinin ruhu o katta kalır, ötekiler daha yukarı çıkarlar. 7 gök katının her birinde, 7. gök katının da 7 tane aleminde yeri olan insan ruhları Allah'a doğru her sabah yola çıkarlar. Allah'a doğru olan bu çıkışın muhtevasına baktığımız zaman gök katları birer birer aşılacaktır. Her katta o kata kadar çıkabilenler kalacaktır. Seyir-i Sülük bu muhteva içerisinde cereyan eder. Ve ruhlar, birinci katta kalanlar, ikinci katta kalanlar, üçüncü katta kalanlar, dördüncü, beşinci, altıncı katta kalanlar, yedinci katın 7 tane aleminde kalanlar olarak oralarda yerleşirler. Ne zamana kadar? Geri dönüş başladığında hepsi yeniden toparlanacaklardır. Ana dergaha ineceklerdir. Bu olay tekerrür eder. Devam eder. Herkes, bütün ruhlar Allah'a ulaşıncaya kadar her gün bu yolculuğu gerçekleştireceklerdir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi çok sevdiği bir vakadır. Sizlerin Allah'a ulaşmanız talebinize bağlıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece Allah Teala tarafından onlar Allah'a ulaştırılacaktır.

O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde saflara katılır, aleviyatta yer alır, saflara katılır ama birinci katı kadar çıkabilir. Birinci katın şartlarına sahip olduğu zaman önce deryatta üst katlara çıkmadan bir eğitim devresine geçirilecektir. Her nefsin kalbinde %7 nur birikiminde kişinin nefsi bir gök katı yükselecektir. Öyleyse bir kişinin zemin kattan birinci kata ruhunun yükselebilmesi onun nefsinin kalbinde %7 nur birikimine bağlıdır. Kişi zikrini artıracaktır. Kalbindeki nur artacaktır. İkinci defa bir %7'lik nur birikimi o kişinin ruhunun ikinci kata yükselmesine sebebiyet verecektir. Üçüncü defa bir %7'lik nur birikimi o kişinin ruhunun üçüncü kata çıkmasına sebebiyet verecektir. Böylece kişinin ruhu dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarına çıkacak. Yedinci katın yedi tane alemini geçerek son noktada zikir hücrelerinde zikrini tamamlayacak. Tamamladıktan sonra da bu süreç içerisinde 7-8 aylık bir devreyi oluşturur bu. Bu süreç içerisinde kişinin ruhu seyri sülükünü tamamlayacak. Allah-u Teala'nın indinde olay tamamlanacak. Ruh Allah'ın zatına ulaşacak. Nasıl? Zikrini tamamlayan kişinin ruhu sitetin müntahaya ulaşır. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında birliğinde Allah'ın zatında yok olur. Sevgili kardeşlerim, Allah hepinizi çok seviyor. Bu anlattığımız kesim bütün insanlar için Allah'ın bir hediyesidir. Bu hediyeye tövbe olmaksızın ulaşmak mümkün değildir. Onun için mürşidin önünde yapılan tövbe, tövbeler arasında en üstün mertebede bir tövbedir. Çünkü o kişiyi cehennemden cennete alacak olan üst boyutlu bir müesseseyi ifade eder. Cennetin birinci katı tövbeyle Allah'a ulaşmayı denemekle gerçekleşir. İkinci kat, üçüncü de tövbeyle, üçüncü kat ruhun Allah'a ulaşmasıyla, dördüncü kat fizik vücudun Allah'a teslimiyle, beşinci kat nefsin Allah'a teslimiyle, altıncı kat kişinin muhlis olmasıyla, yedinci kat ise kişinin salih olmasıyla, salih makamına ulaşmasıyla, Allah'ın onu irşada memur ve mezun kılmasıyla gerçekleşir. Görülüyor ki her açıdan olaylar var sevgili kardeşlerim.

Allah Teala'nın bütün insanları o hedefe ulaştırmasını gönlümüze dileyerek, herkesin Allah'ın cennetine girmesini dileyerek sözlerimizi bitiriyoruz. Allah Teala hepinizden razı olsun sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepiniz için dua ediyoruz inşallah. El-Fatiha ve As-Salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir sohbetinde birlikteyiz. Sizlerle sohbet etmek. Sevgili kardeşlerim, bu Allah'ın bir büyük nimeti. Her an sizlerle birlikte olmak, sizlerle yarenlik yapmak, sizlerle sohbet etmek bir büyük zevkin yaşanmasıdır. Niçin bir büyük zevk? Çünkü biz sizinle ne zaman sohbet etsek, yarenlik etsek, pek tek konudan bahsederiz. O konu Allah'tır. Dünya üzerinde şu anda Allah'a en yakın kişi o biziz sevgili kardeşlerim. Hepiniz bunu biliyorsunuz. Binlerceniz Allah'tan sordunuz bizi. Ve o olduğumuzu, devrimim olduğumuzu kesin olarak öğrendiniz. Öyleyse bizim görevimiz hepinize mutluluk taşımaktır. Hepinizi mutlu etmektir. Mutluluğun yollarını ve huzurunu sizlere öğretmektir. Ve mutluluğun baş faktörü sevgidir. Öyleyse biz sizleri çok ama çok seviyoruz. Bunu baz alarak hepiniz etrafınızdaki bütün kardeşlerimizi sevmelisiniz. Sevgi üzerine kurulan bir dünyada yaşamalısınız. Sevmek hayrın taşıyıcısıdır. Seven insanlar birbirleri için yaşarlar. Birbirlerine yardım eder.

Elle nage. Birbirlerini severek hayat bulurlar. Bu sevginin başı Allah'a karşı duyulan sevgidir. Muhakkak ki en çok Allah'ı seveceksiniz. Allah'a olan sevginiz çoğaldıkça etrafınızdaki insanlara karşı olan sevginiz de çoğalacaktır. Zikriniz arttıkça bu olay otomatik olarak gerçekleşir. Zikir, Allah'ın insanlara verdiği emirlerin arasındaki en büyük nimettir. Çünkü zikir, eğer bir insan Allah'tan mürşidini sormuşsa, o mürşide ulaşıp tabi olmuşsa ve ondan sonra zikrediyorsa, zikir Allah'ın katından rahmetle fazla. Faktörünü evvela taşır, o kişinin kalbine %2 rahmet girer. Bu başlangıçtır. Bundan sonra %7'lik kademelerle hazırların insanın kalbine gelip o kapkaranlık olan kalbi o karanlıklardan kurtarması söz konusu olur. Kalp %7'lik aralarla aydınlanır, aydınlanır, aydınlanır. Kalbi aydınlanan kişinin yüzünde bu aydınlığın izleri okunur. Sevgili kardeşlerim, insanlara karşı nefret duymayın, kin duymayın. Onları sevin. Allah Teala sizi sevmeyenlerin de sevilmesi gerektiğini ayetlerinde açıklıyor sevgili kardeşlerim. Önemli olan odur. İnsanlar size isteyerek ya da istemeyerek kötülük yapabilirler. Ona rağmen onları da sevebilmelisiniz. Allah'ın hepinizden istediği şey budur. Seven insanlar nefslerinin afetleriyle yaşamazlar. Ruhlarının hasretleriyle yaşarlar. Öyleyse bir insanın hayat planında Allah-u Teala tarafından her şey biliniz ki önceden biliniyor. Allah-u Teala zamanı sıfırlayabilecek olan sonsuz hızın sahibi olduğu cihetle bütün zamanlar Allah'a göre yaşanmıştır. O herkesin ne olduğunu, nasıl bir geleceği olduğunu, gelecekte neler yapacağını ve neticede kıyametten sonra cennete mi gideceğini, cehenneme mi gideceğini en iyi bilendir. Sevgili kardeşlerim, insanları sevin. Karşınızda olan insanları da sevmelisiniz. Onları da sevmekle vazifelisiniz. Size kötülük yaparlarsa bu mutlaka onların size zarar vermek istemiyle harekete geçtiğini göstermez. O istikamette hareket edenler kinlerini kendilerine kılavuz edinenlerdir. Burada büyük bir yanlış söz konusudur. Kim kinine, başkalarına karşı duyduğu nefrete tabi olarak insanlara kötülük yapmayı hedef edinirse,
O kişi şeytanın emrinde olan birisidir. Sevgili kardeşlerim, kötülük yapana aynı kötülüğü yapma hakkını Allah Teala vermiştir. Ama bunu kullanmamızı da istememektedir. Allah ister ki başkalarını biz sadece sevelim. Ama insanlar çeşitli gruplara ayrılır. Onun için Allah Teala kıssası da açık bırakmıştır. Kötülüğe karşı iyilikle mukabeleyi de açık bırakmıştır. İkisi de geçerli. Ama üstün olan kötülüğe iyilikle mukabele edebilmektir. Ve de insana kötülükleri yaptıran şey nefsindeki afetlerdir. Bu afetleri yok etmenin de bir tek yolu vardır. O zikirdir. Daimi zikrin sahibi olduğunuz zaman kalbinizde nefretin kalmadığını göreceksiniz. İnsanlar size kötülük gene yapacaklar ama siz onları gene seveceksiniz. Sevgili kardeşlerim, kötülük bir insanı şeytanın uşağı yapan çirkin bir davranış biçimidir. Allah Teala sizin elinizde kimsenin üzülmesini istemez. Ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Her davranışınızda size kötülük etseler de gene onlar için iyi şeyler söyleseniz. Ne kaybedersiniz ki? Ama çok şeyler kazanırsınız. İnsanların size neden düşman olduklarını anlayamazsınız bile. Ama düşmanlarınız mutlaka vardır. O zaman size düşman olanlara siz dost kucağınızı açın. Onlara kızamayacağınızı, bunun mümkün olmadığını, Allah'ın size yaptırması muhakkak ki en güzelidir. Ne zaman nefsinizdeki bütün afetleri daimi zikirle yok edebilirseniz, oraya çıkarsınız. O zaman düşmanınız kalmaz. Ha, başkaları mı? Onlar size düşman olabilirler. İnsanlar nefsleriyle hareket ettikleri için size düşman olanlar mutlaka olacaktır. Ama siz onlara düşman olmamayı başarırsanız, işte o zaman Allah'ın en yakınlarından birisi olursunuz. Sevgili kardeşlerim, bunun arkasında sevgi var. Sevmek konunun temelini teşkil eder. Eğer severseniz, o zaman siz Allah yolunda sizi sevmeyenleri de seven birisi olarak Allah tarafından sevilirsiniz. O zaman sorun kendi kendinize, Allah tarafından sevilmek mi güzel, yoksa sevilmemek mi? Allah'ı severseniz, başka insanları da seversiniz. Sizi sevmeyenleri de seversiniz. Nefsinizin kalbindeki öfke, kin, kıskançlık, haset gibi negatif faktörler tamamen yok olduğu zaman karşınızda sizin nefret edebileceğiniz bir insan kalmaz ki sevgili kardeşlerim. O duygular Allah Teala sizin kalbinizden çekip alır.
Sadece size yakın olanları değil, size karşı olanları da sevecek bir noktaya gidebilirsiniz. Allah sizi oraya ulaştırabilir. Sevgili kardeşlerim, siz isteyeceksiniz. Ve kalbinizden bu geliyorsa, sizi sevmeyenleri de sevmek geliyorsa, Allah'tan bunu istediğinizde, bunun gerçekleşebildiğini göreceksiniz, yaşayacaksınız. O zaman aranızı bir duvar örecek. Öfkeyle, nefretle, kinle sizin aranıza. Diyeceksiniz ki, evet, başkaları kendi nefsleriyle hareket ederler. Nefslerinde öfke afeti vardır, kin afeti vardır, nefret vardır, olabilir. Onlar size kendi gözlükleriyle bakacaklardır. Ben nefret edeceklerdir. Ama eğer siz onları severseniz, onların nefretini affetmek mümkününü gösterebilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, düşünün bir defa, ne kaybedersiniz ki? Sevgiyi öğrendiğiniz zaman bunun daha ötesinde olan şeyin size kötülük edenleri de, sizi sevmeyenleri de sevmek olduğunu çıkartacaksınız. Bir üst noktaya koyacaksınız. Ve Allah'tan yardım isterseniz bunun gerçekleştiğini göreceksiniz. Ama daimi zikre ulaşan bir insan için o hiçbir zaman zor değildir. Zor değildir, bir tarafa bir ihtiyaçtır. Sevenleri de sevmek, sevmeyenleri de sevmek, nefret edenleri de sevmek. Sevgili kardeşlerim, işte eğer Allah Teala kalbinizdeki kini, nefreti çekip çıkarmışsa, o artık sizde yoksa, size kötülük yaptığını %100 bildiğiniz insanları da affedersiniz. Sevgili kardeşlerim, daha açık bir ifadeyle onlara karşı da kin duyamazsınız. Çünkü Allah Teala kalbinizden nefreti, kini çekip çıkarmıştır. O zaman bütün bir dünya, bütün kareleriyle yalnız sevgi üzerine kurulur. Bilirsiniz, o kişi sizden hiç güzel bir şekilde bahsetmez. Ama ne yazar ki? Eğer siz onu sevebilirseniz, onu affetmek hiçbir zaman bir problem olmaz. O zaman sevilenler hanesine onu da katarsınız. Sevgili kardeşlerim, ne var ki düşmanlıkta? Düşmanlık şeytanın en büyük tuzağıdır. İnsanların kalbindeki kini körüklemek suretiyle insanları birbirine düşman etmekte üstüne yoktur. Ama sevgili kardeşlerim, ya severseniz, eğer Allah'tan isterseniz, sizden nefret edenleri de sevebilirsiniz. Allah sevdirir. İşte ne zaman
Kalbinizin sevgi ortamı sizin kalbinizdeki bütün dünyaya hakim olmuşsa, kalbinizdeki dünyadan bahsediyorum. Bütün insanları içine alacak kadar geniştir. Ne yazar sevgili kardeşlerim, insanlar her zaman eğer nefsleri varsa şeytandan ilham alırlar. Şeytan dostluğu değil düşmanlığı körükler. Kini körükler. Nefreti körükler. Ve de insanlar bu sebeple birbirlerine düşman olurlar. İnsanlar bu yüzden birbirlerinden nefret ederler. İşte nefretin, kinin bütün boyutlarıyla ortadan kaybolduğu bir dünyada yaşamak Allah'ın hedef emri budur. Bir gün daimi zikre ulaşırsanız bunun zor olmadığını yaşayacaksınız sevgili kardeşlerim. O zaman herkes size dost olacak. Onların size kötülük yaptığını bile bile gene onları dost edineceksiniz. Çünkü kalbinizdeki sevgi boyutu bunu yapmaya zemini hazırlamıştır. Bildiğiniz halde size kötülük edildiğini, bunun özellikle yapıldığını gene affedeceksiniz. Yalnız sevgiyi yaşayacaksınız. Herkesi seveceksiniz. Kötülük yapanlar bundan müstahni olmayacaklardır. Bunun dışında kalmayacaklardır. Ve o zaman bir gün yaptıkları kötülüklerden utanç duyacaklardır. Bir kişi bir ömür boyu kötülük etse son deminde mutlaka hepsi için Allah Teala'dan tövbe ve istiğfarda bulunur. Kendisinin affedilmesini diler. Sevgili kardeşlerim, kin ve nefret madem ki kalbinizin hastalığıdır, sağlıklı bir bünyeye kavuşmalısınız. Bunun en sağlam yolu zikri arttırmaktır. Zikrinizi arttırmalısınız. İşte artan zikir nefsin kalbindeki afetleri neden yok eder? Çünkü artan zikirle kalbin içine fazıllar girer ve yerleşir. Fazıllar ki yalnız sevmeyi öğütler. Fazıllar ki nefretle alakaları yoktur. Kinle alakaları yoktur. Kin, nefret, öfke bunlar nefsinizin afetleridir. Nefsinizden onları söküp olmak imkanının sahibisiniz. Bunun ilacı ise zikirdir. Allah kelimesinin tekrarı Allah'ın katından fazılları nefsinizin kalbine taşıyacaktır. Ve Allah'ın mürşidinize tabi olduğunuz zaman kalbinize yazdığı iman kelimesinin çekim gücüne tabi olarak kalbinize ulaşan fazıllar kalbinize yapışacak, orada yerleşecektir. Kalbiniz her geçen gün
biraz daha aydınlanacaktır. Zikriniz arttıkça kalbinizin içine giren nurların artışı dizayn içerisinde her şey çok daha güzel olacaktır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bu muhtevada yapmanız lazım gelen şeyin Allah için yaşamak olduğunu bilin. Aslında Allah için yaşamak, başkaları için yaşamaktır. Allah için yaşamak, size kötülük etmeye çalışanları da, edenleri de affedebilmektir, sevebilmektir. Eğer zikrinizi artırırsanız, bir gün daimi zikre ulaşacaksınız ki, o zaman nefsinizin kalbindeki bütün kin, öfke, nefret gibi duyguların oluşturucusu hüviyetinde olan afetler tamamen nefsinizin kalbinden ayrılacaktır. İşte daimi zikrin sahipleri bu büyük hedefi gerçekleştirebilmiş olanlardır. Daimi zikre ulaşanlar bu noktaya mutlaka Allah'ın yardımıyla gelirler sevgili kardeşlerim. Allah yardım ederse kişi daimi zikrin sahibidir. Salt iradi yapı güzellikleri yaşamadıkça bu hedefe ulaşamaz. Öyleyse güzelliklerle zikir sayınız birbirine paralel bir sayıyla sizi giderek daha çok, daha çok, daha çok zikre getirir, ulaştırır. Aslında sevgili kardeşlerim, bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra günde 3 saatlik bir zikrin sahibi ise mutlaka ruhunu Allah'a Allah ulaştıracaktır. O nefsinin kalbi %51 nurlarla dolu olan, karanlıklar nefsinin kalbinde %49 kalmış olan birisi olarak hayatını devam ettirecektir. Bu mutluluğun yarısını mutlak olarak elde etmektir. Bu Allah'ın herkese bahşettiği bir nimettir. Allah'ın hediyesidir. Ama güzellik yarı yarıya yaşanır. Davet edene vardır. Davet ede günün yarısından daha çok zikrin günde 18 saat zikre çıkmış halinde bir insanın fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi söz konusudur. Bu mutluluğun ruhunu Allah'a teslim edenden çok daha üst boyutta ortaya çıktığı bir muhteva taşır. Fizik vücudun teslimi daimi zikre yaklaştırır kişiyi. Bir gün daimi zikre ulaşırsanız, sevgili kardeşlerim, o zaman kalbinizde kinden, nefretten eser kalmayacaktır. Kim size kötülük ederse, siz onu sadece affetmek olayını yaşayabilirseniz, daimi zikirdeyseniz, nefsinizde kin yoktur, öfke yoktur. Nefsinizin kalbinde afetler yoktur.
tamamen yok olmuştur. Böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, hepiniz mutluluğun henüz boyutunu yaşarsınız. Ve görürsünüz ki eğer Allah size yardım ederse o zaman başka insanlar için kötü şeyler düşünemezsiniz. İnsanların nefsleriyle size karşı duydukları, duyabilecekleri kinin olaylarını yaşayabilirsiniz. Ama bu onlardan nefret etmenize hiçbir zaman sebebiyet veremez. Onları da seversiniz. Ve sevgili kardeşlerim, kalbinizdeki duygular hep en güzeli oluşturur. İnsan için söz konusu olan şey mutluluk değil mi sevgili kardeşlerim? Allah bütün insanları mutlu olsunlar diye yaratmamış mı? Bütün insanlara nefsi de ruhu da vermemiş mi? Biri %100 afetlerle dolu, biri %100 hasletlerle dolu. Tam bir dengeyle yaratıldınız. İşte sevgili kardeşlerim, bu dengeyi nefsinizin kalbini nurlarla daha üst boyutta doldurarak mutluluğunuzu adım adım günün yarısından çok daha öteye taşıyabilirsiniz. Daimi zikre ulaşmak Allah'ın yardımıyla gerçekleşen bir olgudur. Ama bunun için azmetmelisiniz. Allah Teala azmedip etmediğinizi en iyi bilendir. Yardımları ona göre gelir. Ama daimi zikri başarabildiğiniz gün ki bu Allah'ın yardımıyla gerçekleşebilir. Başka bir yolu yoktur. Kişi kendi iradesiyle elinden geleni yapar. Ama niyeti Allah tarafından her zaman bilinir. Sevgili kardeşlerim, eğer başkalarını mutlu etmek için yaşarsanız, siz onlara verdiğiniz mutluluk sebebiyle mutlu olursunuz. Bu çok büyük bir imkandır. Neden? Çünkü etrafınızda bulunan herkese güzel bir davranışla hitap ettikçe onları sevdiğiniz, onlar tarafından her an hissedildikçe onların yüzlerindeki ifadeden, davranış biçimlerinden siz sadece büyük bir huzuru duyar ve yaşamaya devam edersiniz. Hayatınızda hep huzur olur. Mutluluk olur. Hayatınızı bütün insanları mutlu etmekte kullanırsınız. Mutluluk vermek olayı insanlar tarafından çeşitli şekillerde değerlendirilebilir. Ama sevgili kardeşlerim, önemli olan Allah değil mi? Allah'ın istediği şeyi yapmak. İşte Allah Teala hepinizin başkaları için yaşamanızı istiyor. İşte Allah Teala hepinizi
her açıdan başkalarını mutlu edin emriyle hedeflendiriyor. Ne kaybedersiniz ki? İnsanların nefslerindeki afetler dolayısıyla sizin onlara ulaştırdığınız o güzellikleri farklı yorumlara tabi tutabilirler. Ama hesabını Allah'a vereceklerdir. Sevgili kardeşlerim, dünyada verilen bir gezegende yaşıyoruz. Allah Teala bu gezegende yaşayanların daimi zikre ulaşmalarını farz kılmış. Eskürunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim diyor. Allah ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin emrini vermiş. Bir insan üç halde bulunabilir. Dördüncü bir hal yok. Ya oturuyorsunuz şimdi benim oturduğum gibi ya da ayaktasınız ya da yatıyorsunuz. Yan üstü yatmanızsa Allah Teala tarafından emrediliyor. Neden? Çünkü yan üstü yatan bir insan mutlaka bir kulağını yastığa dayayacaktır. Birazcık hareket ettirirse kulağında kalbinin çift atışını yaşayacaktır. Böyle bir çift atış. Bu aslında Allah kelimesinin kulağınızdaki tekrarıdır. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. İşte ne zaman dilinizi kımıldatmadan kulağınızdaki bu çift heceyi Allah kelimeleriyle doldurabilirseniz bir sabah bir büyük müjde alacaksınız. Nasıl bir müjde? Sabahleyin uyandığınız zaman içinizdeki sesin kalbiniz, kulağınızdaki o çift atışa paralel olarak Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye devam ettiğini göreceksiniz. İşte bir tek geceyi bu standartlarda geçirdikten sonra arkası mutlaka gelir. Birkaç gün tökezler ama adım adım o hedefe mutlaka ulaşırsınız. Sonra bakarsınız ki her zaman Allah'ın ismini tekrar eden bir iç sesiniz sizde daimi zikri yerleştirmiş. O zaman sevgili kardeşlerim, kalbinizde hiç kin kalır mı? Nefret kalır mı? Sevgisizlik kalır mı? Kalmaz. Size nefslerindeki afetler dolayısıyla insanlar kötü davranabilirler. Bu da yaşayanın tabiatına son derece uygun bir şey. Herkes kendisinde olanlarla hareket eder. Nefsinin kalbi afetlerle dolu olan bir insan elbette kinin, öfkenin, intikamın sahibi olacaktır. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. O zaman insanlar nefsleriyle hareket edeceklerdir, nefslerindeki afetlerle ve de yanlış davranışlarda bulunacaklardır başkalarına. Haksız davranabileceklerdir. Başkalarını daha doğru bir ifadeyle rahatsız edici davranışlarda bulunabileceklerdir. O zaman sizi de bundan isabet etmesi gayet tabiidir. Sizi de edip alabileceklerdir. Sevgili kardeşlerim, şartlarımız ne olursa olsun, başkaları bize ne yaparsa yapsın, biz onları sevmekte devam edebilirsek, o zaman şunu bileceğiz ki, Allah sevgiyi duyduğumuz sürece
bizimle beraberdir. Nefretin hakim olduğu evrelerde Allah değil, şeytan insanlarla beraberdir. İntikam adı verilen müesseseyi canlandıran iblistir. Ve ister ki bütün insanlar birbirine kötülük etsin ve her kötülükten sonra kötülük görmeyi de hak edecekleri için, etrafındaki insanlar da buna zaten teşne olduğu için ona da kötülük edilecektir. Böylece kötülük eden herkes çevresinden kötülük görür. İşte bu mutsuz bir toplumu oluşturur. İnsanların birbirini sevmedikleri, birbirine karşı güzel davranmadıkları, hatta daha üst boyutlarda birbirinden nefret ettikleri bir başka düzen. Sevgili kardeşlerim, öyle mi olması lazım? Allah'ın emirlerini yerine getirmek varken sadece insanların mutluluğu için yaşamak varken şartlar ne olursa olsun onların mutluluğunu mutlaka gerçekleştirmek varken o büyük zevki yaşamak insanların ihtiyacı olan şeyleri onlara sağladıkça, onlara yardım ettikçe asıl mutlu olan o insanlar değil, siz olursunuz sevgili kardeşlerim. Sevin. İnsanları sevin. Nefret etmeyin. Eğer severseniz, davranışlarınız sevgi ile filizlenen bir ağaç gibi olur. Sevgi, sevgiyi, nefret, nefreti çeker. Sevgili kardeşlerim, öyleyse size karşı nefretle yapılan bir olayı, nefsinizin afetleri var olduğu sürece siz de nefretle karşılamayı farkına bile varmadan olağan bir hale getirmiş olursunuz. O zaman işte bu bütün dünyada anlaşmazlıkların neden var olduğunu gösteren bir işarettir. Oysa ki insanları severseniz onların mutluluğu için yaşarsınız sevgili kardeşlerim. Onlar için yaşamak, insanları huzura, mutluluğa ulaştırmak için yaşamak. İşte bir insanı mutluluğun üst boyutuna çıkaracak olan budur. Başkaları için yaşamak, Allah için yaşamaktır. Allah için yaşamak, başkaları için yaşamaktır. Çünkü birinci hedef ikincisini, ikinci hedef de birincisini beraberinde getirir. Ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Nefretin değil de sevginin hakim olduğu bir boyutta yaşarsanız, sizden etrafınızdaki insanlara, onlar size ne yaparlarsa yapsınlar, sevgi ulaşırsa, hatanız olmasa bile onlardan af dilemek büyüklüğünü gösterirseniz, ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Kaybetmezsiniz, sadece kazanırsınız. Unutmayın, Allah-u Teala hepinizi başkalarını yaralamak,
başkalarını üzmek, huzursuz etmek için değil. Hepinizi Allah başkalarına mutluluk vermek için yarattı. Onun için Allah Teala sevgi emrediyor. Onun için başka insanlara yardım etmenizi emrediyor. Kimin hangi konuda ne ihtiyacı varsa onlara yardım etmelisiniz. Yardım ettikçe duyduğunuz haz sizi her geçen gün daha çok yardıma götürür. Daha çok yardımın parasal bir yardım olduğunu düşünelim. O zaman Allah-u Teala'nın size daha çok para kazandırdığını göreceksiniz. Çünkü niyetiniz halis. Bu kazandıklarınızla başkalarına yardım ediyorsanız, başka insanların mutluluğunu harcıyorsanız, zamanınızı, paranızı, o zaman Allah'ın size karşı olan sevgisi her geçen gün artacaktır. Sevgili kardeşlerim, seviniz. Sevdikçe mutlu olursunuz. Başka insanları mutlu ettikçe mutlu olmanın daha üst boyutlarına ulaşırsınız. Onun için buranın Allah'ın yolunun kanununu hiç unutmayacaksınız. O kanun başkaları için yaşamaktır. Hayatınızı başkalarını mutlu etmeye adayın. İnsanlar sizin için ne düşünürse düşünsün. Siz başka insanların mutluluğuna kendinizi adayın. Allah Teala burada size bir hedef veriyor. Başkalarının mutluluğu için yaşama. Başkalarını mutlu etmeye yönelik bir dünya nizamı. Sevgili kardeşlerim, yardım ettiğiniz, altta kıldığınız insanların gözlerindeki o minnet ifadesini biliyor musunuz? O ifadeyi tanıdınız mı? İşte o ifade Allah'ın onların gözlerine verdiği bir nimettir. Başka insanlara mutluluk verecek davranışlarda bulunuyorsanız sevgili kardeşlerim, o zaman sevginiz onlara da yayılacaktır. Onlar da sizi seveceklerdir. Bu sevgi mihrakı içerisinde hayatınızın başka insanlarla değerli olduğunu hiç unutmayın. Onlar için yaşayın. Onlar size yanlış davransa da onları affetmek büyüklüğünü gösterin. Sevin. Bu uğurda Allah'ın size ne kadar büyük bir yardımcı olduğunu göreceksiniz. Sevgili kardeşlerimiz. Dünyadaki kini, husumeti yani düşmanlığı, insanların birbirlerinden nefretini ortadan kaldırabilecek bir tek duygu var. Onun adı sevgidir. Unutmayın ki
Sevmek mutlaka meyvesini veren bir fidandır. Bu fidan gelişir. Siz şartlar ne olursa olsun, şartlar ne olursa olsun, şartlar ne olursa olsun, nefretin karşılığında da, öfkenin karşılığında da, intikamın karşılığında da, sevgiyi başarıyla yürütebilecek olan bir güce sahip olabilirsiniz. Allah Teala bunu size siz talep ettikçe adım adım verir. O zaman sevgili kardeşlerim, yalnız siz kalırsınız. Davranışlarınız kalır. Siz insanlara nasıl yaklaşıyorsunuz? Onları mutlu etmek için mi çalışıyorsunuz? Yoksa kendinizi mutlu etmek için mi çalışıyorsunuz? İşte burada her şey değişir. Allah Teala'ya sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki Allah bize sevgiyi öğretti, sevmeyi öğretti, karşılıksız vermeyi öğretti. Ve de sadece sevgi adı verilen bir varlığın bizi bütünüyle kuşattığı bir dünyada yaşamaktayız. Allah Teala bizi devrin imamlarına tayin ettiği günlerden bu tarafa böyle bir yaşantıyı Allah Teala bize nasip kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Sevgili kardeşlerim, söylediklerimizi sakın unutmayın. Başkaları size yanlış davranabilirler. Bu onların Allah'a verecekleri bir hesaptır. Ama siz, size davranış biçimleri ne olursa olsun, insanlara kızamayacak, öfkelenemeyecek bir hüviyette olmalısınız. Bu Allah vergisidir. Bir gün bunu mutlaka gerçekleştirirsiniz. O zaman Allah'ın sizi ne kadar çok, ne kadar çok sevdiği de her olayda bir defa daha ortaya çıkar. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbinizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Ne kadar güzeller. Ne şirin şey. Her şey ne kadar güzel. Ne kadar harika değil mi anne?
1: Evet, çok güzel sevgili kızım. Bunun için Allah'a çok şükretmeliyiz. Çünkü bütün bunları bizim için O yarattı.
0: Bizim için mi yarattı?
1: Evet, bizim için yarattı. Sen mutlu olasın diye, bütün çocuklar mutlu olsun diye, gördüğün bütün bu güzellikleri O yarattı.
0: O zaman ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum.
1: Bütün bu gördüğün kuşlar, kelebekler, çiçekler, hepsi Allah'ı çok seviyor. O kadar çok seviyorlar ki, devamlı Allah'ın şarkısını söylüyorlar.
0: Allah'ın şarkısını mı söylüyorlar? Allah'ın şarkısı mı var?
1: Elbette var. Yerler, gökler, her şey, her şey onun şarkısını söyler.
0: Peki bu şarkıyı ben neden duymuyorum anne?
1: Duyarsın kızım. Yeter ki şuranla, kalbinle dinle.
0: Gerçekten mi?
1: Elbette. Kalbinle dinlersen her şeyi duyabilirsin. Senin kalbini de Allah dinliyor.
0: Oo, öyle mi? Allah benim kalbimi mi dinliyor?
1: Evet kızım. Devamlı senin kalbini dinliyor.
0: O zaman hep güzel şeyler düşünmeliyim. Allah benim kalbimi dinliyorsa ona her şeyimi anlatabilirim.
1: Neler anlatacaksın bakalım?
0: Ona bütün kalbimle onu ne kadar çok sevdiğimi söyleyeceğim. Ona annemi ve babamı, bana verdiği için teşekkür edeceğim. Ona bu güzel çiçekleri, kelebekleri, kuşları verdiği için teşekkür edeceğim.
1: Aferin benim kızıma. Sen çok güzel kalpli bir kızsın.

0: güzel kelebekler.
1: Kalbinle dinle kızım. Kalbinle dinle.
0: Peki anne. Harika. Duyabiliyorum. Duyabiliyorum. Duyabiliyorum. İnanamıyorum. Harika. Duyabiliyorum.
2: Duyabiliyorum anne, duyabiliyorum. Allah'ın şarkısını söylüyorlar. Kalbimle dinleyince duydum anne. Bütün bu kuşlar, çiçekler, her şey bu şarkıyı mı söylüyor?
1: Elbette sevgili kızım. Her şey bu şarkıyı söyler.
0: Allah,
1: kainatın en büyük şarkısı. Bu şarkı söyleyene mutluluk verir, sevgi verir, güzellik verir, canlılık verir.
0: Ne güzel, ne güzel bir şarkıymış bu. Ha, o zaman ben de bu şarkıyı söyleyeceğim. Mutlu olmak, sevgili olmak, güzel olmak, iyi olmak. Hem de Allah'a sevgimi göstermek için.
1: Elbette. Şimdi gidip bu şarkıdan haberi olmayanlara bunu duyuracağım. Onlar da mutlu olsunlar istiyorum çünkü.

0: öyle güzel kelebek. Sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Evet söylüyor. Şuna bak.
1: Sevimli bal arısı.

0: Baba, baba, ben bugün çok güzel bir şey öğrendim.
1: Sevgili kızım, neymiş bu öğrendiğin güzel şey? Söyle bakalım.
0: Allah'ın şarkısını öğrendim baba. Çiçekler, kelebekler, kuşlar, her şey. Ama her şey Allah'ın şarkısını söylüyormuş. Ne güzel bir şey değil mi? Harika değil mi?
1: Evet, bu gerçekten çok harika bir şey. Çok güzel bir şey.
0: Sen de duymak ister misin baba? Kalbinle dinleyeceksin. Kalbinle dinleyeceksin. Dinle baba. Duyuyor musun? Şarkılarını duyuyor musun?

0: Evet, duyabiliyorum. Harika.
1: Ne kadar güzel. Her şey Allah şarkısı söylüyor, öyle değil mi baba?
2: Elbette kızım. Bütün her şey Allah şarkısı söyler. Çünkü her şey onunla güzel. Aferin benim kızıma. Çok güzel öğreniyorsun.
1: Ben şimdi gidip bu öğrendiğim şarkıyı bütün herkese anlatacağım baba.
3: Hmm. Şimdi izninle baba. Ya büyük baba. Büyük baba.
2: Oo. Elif kızım gelmiş. Nasılsın benim güzel torunum? Hoş geldin.
3: Hoş buldum büyük babacığım. Çiçekler için su getirdim.
2: Çok iyi etmişsin Elif kızım. Bu çiçeklere su verelim ki bir an önce büyüsünler. Büyüsünler ki onlar da diğerleri gibi mutluluktan Allah'ın şarkısını söylesinler.
1: Allah'ın şarkısını mı? Büyük baba, sen de mi o şarkıyı biliyorsun?
0: Elbette, biliyorum. Bu biz insanların da mutluluk şarkısıdır. Sevgimizin şarkısıdır. Bu şekilde bizleri yaratan ve bizlere bu güzellikleri veren Allah'a teşekkür etmiş oluruz.
1: Harika, ne güzel. Ben de Allah'a teşekkür etmek için hep bu şarkıyı söyleyeceğim. Ne güzel şeyler öğreniyorum. Çok mutluyum.
2: Elbette sevgili Elif kızım. Kim bu şarkıyı söylerse o çok mutlu olur. Böylelikle içindeki o güzel kalbi neşeyle, sevgiyle dolar. Beyaz nurlarla dolar. Ve kalbin Allah'ın sana verdiği mutluluklarla pırıl pırıl olur. Allah.

0: Bugün ne güzel şeyler öğrendim anne. Mutluluğun şarkısını, Allah'ın şarkısını öğrendim. Ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum. Hep onun şarkısını söyleyeceğim.
1: Aferin sana sevgili kızım. Sen çok iyi bir çocuksun. Çok akıllısın. Allah'ın şarkısını söyledikçe mutluluğun artacak.

0: Sevgin artacak ve Allah seni daha da çok sevecek.
1: Yaşasın. Bugün ne güzel bir gün. Her şey ne kadar güzel.
0: Böylelikle sen de Allah'ın çok sevdiği insanlardan bir ermiş evliya olursun inşallah.
1: Ermiş evliya ne demek anne?
2: Sevgili kızım, çok tatlısın.
0: Allah'ın şarkısını çok söyleyen, içindeki güzel ruhunu Allah'a ulaştıran kişiye denir.
1: Allah'ın şarkısını söylersen ruhum Allah'a mı ulaşır?
0: Elbette. Allah buna çok sevinir ve sana içinde daha güzelini verir. Seni ruh gibi tertemiz, saf, güzel sevgiyle dolu melek yapar.
1: Öyle mi? Gerçekten mi? Melek gibi mi olacağım? Yaşasın! O zaman ben hep Allah'ın şarkısını söyleyeceğim anne. Allah'ı çok seveceğim.

0: Meryem o gün erkenden uyanmıştı. Dağların arkasından güneş doğuyordu. Heyecanlıydı. Bahçeye anneannesiyle çiçek dikeceklerdi.
1: Günaydın anneanneciğim. Biliyor musun ben Allah'a teşekkür ettim.
2: Çok güzel. Ne dedin?
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, öğrendim ki her şey Allah diyor. Çiçekler de Allah dedikçe açıyor. Güzel kokular veriyor.
2: Allah seni çok sever. Kucak dolusu sevmesi için güzel huylu bir çocuk olmalısın. Başkalarını mutlu etmelisin. Meryemciğim, güzel kızım. Seven sevilir. Sevilen de mutlu olur. Mesela oyuncaklarını veya çok sevdiğin bir şeyi arkadaşlarınla paylaşmak ister misin?
1: Evet, veririm. Verince kavga etmiyoruz. Güzel oynuyoruz.
2: Meryemciğim, arkadaşlarına örnek ol.
1: Nasıl?
2: Söz almak istediğinde parmak kaldır. Alçak sesle konuşanı Allah sever. Asla büyüklerinin sözünü kesme. Çok dinle, az konuş. Öğretmenin verdiği ödevleri hemen yapıyor musun?
1: Bazen yapmak istemiyorum.
2: Meryemciğim, o senin şeytanla arkadaşlık yapan nefsinin sesi. Onu dinleme. O seni hep üzer. Hem büyüklerinin verdiği görevi zamanında yaparsan Allah'ın hoşuna gider. Sana hediyesini mutluluk olarak verir. İçinden hep şarkı söylemek gelir.
1: Ne güzel, ne güzel.
0: Meryem anneannesini dinlerken kendisi de çimler arasında çıkan sarı, beyaz papatyaları toplamıştı. Meryem önce çok sevdiği annesini mutlu etmeyi düşündü.
1: Anneanne diyeyim, bu papatyaları anneme vereyim, mutlu olur değil mi?
2: Elbette, elbette yavrucuğum.
0: Meryem duasını yapmayı da unutmadı.
1: Allah'ım, bu gökler, yerler hep senin. Çiçekler de senin. Çiçeklerim çabuk açsın. Bu çiçekleri anneme götürmeme izin verdiğin için seni çok seviyorum. Sen de beni sev, olur mu?

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an Mutluluk Programı'nın sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Konya'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, şeytanın özellikleri ve insanlara vesvese vermeleri hakkında bilgi verir misiniz? Sevgili kardeşlerim, şeytan insanların baş düşmanıdır. 7 ayet-i kerimede Allah Teala bizi şeytana karşı koruyor, uyarıyor. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Şimdi baktığımız zaman, ey iman edenler, hepiniz teslime girin. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. O size apaçık bir düşmandır. Bakara 168'de yeryüzünde helal ve temiz şeylerden yiyin. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Muhakkak o size apaçık bir düşmandır. Yine şeytan adımlarına tabi olmayın, muhakkak bazen apaçık bir düşmandır. İsra 53. İnsanlara güzel söz söyleyin. Yoksa şeytan onların aralarını bozar, fesat çıkarır. Nur 21. Şeytanın adına tabi olmayın. Kim şeytanın adına tabi olursa şeytanın fuhşiyatı ve münkeri emreder. Yani kötülüğü öğretiyor. Ve şeytan sizi sırat-ı müstakimden men etmesin. O sabahçı bir düşmandır. Şimdi baktığımız zaman Allah Teala'nın ezelde kar-ı bela gününde fizik ucumuzdan almış olduğu ad, şeytana kurulmaktan kurtulup Allah'a kurulmak. Yaratılış gayemiz de bu. Müsaadeyi Allah Teala veriyor. Allah'ın verdiği müsaade tahtında şunu görüyoruz. İblis Araf 16'da beni azdırmana yemin ederim, senin sırat-ı müstakimine onlara karşı olmak için oturacağım. Araf 17, sağlarından, sollarından, önlerinden, arkandan gireceğim. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Şimdi İblis, görüyoruz ki tekrar o slaytımıza dönecek olursak, Zuhruf 62'de şeytan adına tabi olmayın. Sakın şeytan sizi sırat-ı müstakimden men etmesin. İşte sırat-ı müstakim ne önemli bir şey? Sırat-ı müstakim insan ruhunu Allah'a ulaştıran yol. Sırat-ı müstakim insanı şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul eden yol. Sırat-ı müstakim 7 kademede nefsin tezkiye ve tasfiyesinin yolu. Sırat-ı müstakim iradenin Allah'a teslim yolu. Öyleyse görüyoruz ki Allah Teala'nın biz insanlara bahşettiği görevler ruhun Allah'a teslimi, fizik vücudu Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi, iraden Allah'a teslimi, iblis ise aklımıza tesir etmek suretiyle bütün bize gönderdiği sinyalı sanki kendi düşüncemiz imiş gibi Allah'a isyan etmemizi sağlamaya çalışıyor. Ve yolla vesvese veriyor. Ama Allah Teala da vesvesenin panzehri zikir olduğunu buyuruyor. Bir Araf 201, Fusilet 36, şeytandan bir vesvese sana gelince hemen tezekkür et. Sen mutlaka vesvese girecektir. O zaman Allah'a sığın, Allah'a zikret. Takva sahipleri şeytandan onlara gözü büyüyen bir vesvese dokunduğu zaman hemen Allah'a tezekkür eder, zikrederler. İşte o zaman onlar görenlerdir. Görüyoruz ki şeytanın vesvesesinden kurtulmanın yolu Allah'ı zikretmek, Allah'a daha tezekkür etmektir. Allah razı olsun. Denizli'den bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, ahirette günah ve sevap durumu nasıldır? Sevap günahından çok olanlar günahlarının cezasını çektikten sonra cennete girecek mi? Allah-u Teala Mü'minin Suresinin 102 ve 103. ayet-i kerimesinde cennete gitmenin ve cehenneme girmenin ölçüsünü veriyor. فَمَنْ سَخُلَتْ مَوَازِينَهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Kimin hasenat tartıları ağır gelirse işte onlar felaha erenlerdir. Kader sebebiyle derecat kazanıyoruz. Allah'ın emirlerine itaat sebebiyle de derecat kazanıyoruz. Ama kaybettiğimiz dereceler, kader sebebiyle kimse derecat kaybetmiyor. Kaybettiğimiz dereceler tamamıyla nefsimize uyarak, irademizle işlediğimiz amellerin sebebiyledir. En'am suresinin 132. ayet-i kerimesinde bu dünyada yapa geldiğimiz her şeyin bir amelin derecat karşılığı var. لِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِمَّا عَمِلُوا Herkes için yaptıklarından dolayı dereceler vardır. Kişi şer işiyorsa kaybettiği dereceler var. Kişi hayır işiyorsa kazandığı dereceler var. Sonuçta kıyamet gününde kimin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlaysa onun gideceği yer cennet. İlahi irade sebebiyle derecat kazanabiliriz. Külli irade sebebiyle derecat kazanabiliriz. Ve başkalarının cüz'i iradesi sebebiyle de derecat kazanabiliriz. Ama derecat kaybetmemiz sadece kendi irademizle işlediğimiz fiillerin neticesidir. İşte kazandığımız dereceler kaybettiğimiz dereceden fazlaysa mutlaka cennete gidiyoruz. Fakat kazandığımız derecelerin kaybettiğimiz dereceden fazla olması hali ancak Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkündür. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin kendi iradeleri yaptığı pozitif ameller hepsi heba oluyor, boşa gidiyor. Öyle olunca da amellerin boşa gitmesi sebebiyle o kişi cehenneme gidiyor. Amelleri boşa gidenler. Kehf 105'te Allah'ı inkar ettiler. Zümer 65'te şirki düştüler ve amelleri boşa gitti. Yunus 45'te yine lika Allah'a yalanladılar. Onların da amelleri boşa gitti. Görüyorsunuz kişi ayetlerden gafilse amelleri boşa gidiyor. Ayetleri yalanlıyorsa ameli boşa gidiyor. Ayetleri satıyorsa ameli boşa gidiyor. İkâr ediyorsa ameli boşa gidiyor. Resul ve ayetlerle alay ediyorsa ameli boşa gidiyor ve amelin boşa çıkması sebebiyle gideceği yer cehennem. Ama sevabı günahından çok olanlar günahların cezası çektikten sonra mı cennete girecektir? Hayır. Sevabı günahından çok olanlar doğrudan doğruya cennete gideceklerdir. Bu arada ebedi kalacaklardır. Üçüncü Süvar Kahraman'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Çok kindarım. Ne yaparsam yapayım unutamıyorum. Öfkeme engel olamıyorum. Sürekli kafamda birileriyle kavga ediyorum. Affettim diyorum ama bakıyorum ki hala affetmişim. Affetmemişim. Bu konuda yardım eder misiniz? Ben Müslüman değil miyim? Sevgili kardeşim, kalben Allah'a ulaşmayı dilediysen, mürşidine tabiysen, o zaman zikirle nefsin manevi kalbindeki afetler slaytımıza gösterecek olursak yavaş yavaş azalıyor. Şimdi bahsettiğin öfke, kin vesaire bunlar hepsi istisnasız nefsin afetlerinden kaynaklanıyor. Kin ve nefret zikir yapmaya başlarsan görüyorsun ki zikrin sana ulaştırdığı fazıllar kalbine girdikçe kin azalıyor. Öfke ve gayz da aynı şekilde zikirle azalıyor. O zaman yapman gereken şey ne? Ulaşmayı kalben dileyip tövbeni gerçekleştirmek ve zikir yapmak. Şu dünya üzerinde Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar gelebilecek olan bütün kötülükler insan nefsinden kaynaklanıyor. Şeytan onları sadece tetikliyor. Şeytanın bizim üzerimize yapma gücü yok, davette bulunuyor. Mesela ne dedi? Tekrar slaytımıza başarılanacak olursak, şeytan insanların kin ve nefretle, küfürle, yalanla, zulümle, hasetle, cehaletle, cimrilikle, öfkeyle, isyanla, sabırsızlıkla böyle bir hayatı yani nefsin afetleriyle bir hayatı yaşamasını istiyor. Allah Teala da لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ biz insanı ahsene ulaşabilecek standartta. Sonra onu esmer-i samimler edettik. لَلَّذ۪ينَ آمِنُوا عَمِنُوا صَالِحَاتٍ ama amin olup sadece amel işleyenler. Yani Allah'a ulaşmayı deleyip mürşidine tabi sadece amel işleyenler. Onlar yavaş yavaş nefselindeki afetleri faziletlerle yer değiştirecekler ve ruhtaki 19 tane haset, nefsteki 19 tane fazilet iki katlı zülcenahin olarak hem bu dünyada mutluluğu yaşayacak hem ahirette. Ama sen çok kindarım, ne yaparsam yapayım unutamıyorum. Öfkeme. Çünkü neyi yapmıyorsun? Allah'a ulaşmayı dilememişsin. Neyi yapmıyorsun? Hacet namazıyla Allah'ın sana gösterdiği müşride tabi değilsin. Neyi yapmıyorsun? Öfkeni, kini, nefreti hayatından çıkartacak olan zikri yapmıyorsun. Allah'a ulaşmayı dilersen, Allah'ın tayin ettiği mürşide de tabi olursan ve afetlerin pan zehiri zikir yaparsan, herkes nasıl %100 pozitif istikamete dönüşüyorsa sen de dönüşürsün inşallah. O zaman da affedersin. Bu sana zor gelmez. Ben Müslüman değil miyim? İnsanların zannettiği gibi bir Müslümansın ama Kur'an-ı Kerim'in emrettiği bir değilsen, ulaşmayı kalben dilemiyorsan, tövbeni gerçekleştirmemişsen ve zikir yapmıyorsan Allah-u Teala seni bu standartta görmüyor demek ki. Allah razı olsun. Bursa'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, ergenlik çağına yaklaşan çocuğum sürekli bir yerlerde bir şeyler aşırıyor. Ona bunun yanlış olduğunu nasıl anlatmalıyım? Onu nasıl hırsızlıktan vazgeçirebilirim? Şimdi Kur'an-ı Kerim'de özellikle zekatını verenleri Allah-u Teala hırsızlıktan koruyor. O zaman bu olay buysa evvela bir kere kazancının %2,5 zekat, %2,5 vermelisin. İki, bu noktada çocuğun da bir nefsi var ve o nefsin evet bak kim zekatını verirse hırsızlıktan korunur. Kim biri verirse rüşvetten korunur. Kim yatırımları gerçekleştirirse faizden korunur. Kim ihtiyaçtan fazlasını verirse israftan korunur. Ayetler gayet açık ortada. O zaman bunu yerine getirmeye çalış ve peşinden evladına Allah'a ulaşmayı dilemesini, tövbesini gerçekleştirmesini, tabii anlatarak ve onu da rızasını alarak, zorla değil, zikri ona sevdirtmeye çalış. Zikirle her gün biraz daha o yaptığı fiilin yanlış ve negatif olduğunu öğrenecek ve bir daha hayatından hırsızlığı çıkartacaktır. Evvela onun iç dünyasında hırsızlığın bir negatif davranış biçimi olduğunu o idrak etmeli, onu anlatmalısın inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem hocam. Sizleri çok seviyorum kalbimden, muhterem efendimizin himmetiyle, mübarek ellerinizden hürmet ve hasretle öperim. Müsaadeniz olursa bir sual arz etmek isterim. Muhterem hocam, insanoğlunu yaratılan tüm mahlukattan değerli kılan husus nedir? Bizleri aydınlatabilir misiniz? Allah sonsuz razı olsun, iyi ki varsınız. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: İnsanoğlunu yaratılan tüm mahlukattan değerli kılan husus nedir? Bizleri aydınlatabilir misiniz diyor kardeşimiz. Allah'ın zatından bize üfürlen ruh. Allah'ın zatından üfürlen Allah'ın ruhu bizde var olması sebebiyle 19 açıdan Allah bizi diğer mahlukattan üstün kılmış. O slaytımızı gösterebilirsek o zaman evet insan üstün yaratılmıştır. İnsan özellikleri itibariyle bir, Allah-u Teala insanın sarsan denilen kuru topraktan, balçıktan yaratmış. Ama diğer varlıklar, cinler ve şeytanlar dumansız ateşten, melekler nurdan yaratılmışlardır. İki, Allah'ın bir mahluku olan ruh, insandan başka hiç kimseye verilmemiştir. Meleklerde, cinlerde, hayvanlarda, bitkilerde, insanlardan başka hiçbir cin mahlukata Allah'ın ruhu mevcut değil. Üç, İnsan Allah'a emanet olarak bir vücut alabilen kainatın tek varlığıdır. İnsan Allah'tan emanet olarak bir vücut alabilen tek varlıktır. Hiçbir mahlukta Allah'ın üfürdüğü bir emanet mevcut değil. Dört, insanın muhtevasında olan ruh varlıklar alemini bitirip Allah'ın zatında yok olmak imkanına sahip tek varlıktır. İnsandan başka hiçbir varlığın hiçbir parçası Allah'ın zatına ulaşamaz. Böyle bir yetki hiçbir mahluka verilmemiştir. Rahman 33. Sadece secde olayı insan bütün mahlukattan üstün olduğunu gösteren kesin bir belgedir. Bütün melekler ve cinler Adem Aleyhisselam'a secde ettikleri halde iblis secde etmemiştir. Biz insanlar altı alemin zahiri alemi bölümünde yaşarız. Nefsimiz berzah aleminin malıdır. Emr aleminin varlığı da ruhtur. Ama cinler gayb aleminin, melekler emr aleminin, şeytanlar ve cinlerin şeytanlar bölümünde emr aleminin karşıtı olan zülmani alemde yaşarlar. Sadece insan üç vücuttan oluşur. Ruh, veş ve nefs insandan başka hiçbir mahluk üç tane vücudun sahibi değil. Ve devam ediyoruz sırasıyla. Bütün mahluklar, canlılar, cansızlar, güneşler, dünyalar, kainatlar hepsi insan için yaratılmıştır. İnsan ise Allah için yaratılmıştır. Eğer başka bir mahluk insandan üstün olsaydı Allah-u Teala biz kainatı, oradaki bütün mahlukatları ve insanları o mahlukumuz için yarattık diyecekti ama öyle bir demiyor. İnsanoğlu Allah'ın yoluna girdiği andan itibaren üstündür. İnsan Allah'a ulaşma dilemediği sürece hayvanlardan daha aşağıdadır. Allah'ın yoluna girdiği andan itibaren üstün. İnsan Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece hayvanlardan daha aşağı derecededir. Ve bunun gibi 19 açıdan insanın üstünlüğü net olarak ispat ediliyor. Adana'dan bir kardeşim, muhterem hocam, çalıştığım iş ortamında kimse birbirine karşı saygı duymuyor. Bu konuda ne tavsiye edersiniz? Çalışan insanların birbirine saygı duyabilmeleri, onların öncesinde Allah'a saygı duymalarına bağlı. Kimdir Allah'a saygı duyan? Allah'a ulaşmayı dileyen. Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'ın kendisine gösterdiği müşride tabi olan kişiler, saygı ve sevgi mütevası içerisinde mutlu bir hayatı yaşarlar. Onlar hangi iş ortamında bulunursa bulunsun, herkes bir diğerine karşı saygı duyar ve aslında herkesin mutlu bir hayatı yaşaması buna bağlıdır. Allah razı olsun. Kıbrıs'tan bir kardeşim, muhterem hocam, sürekli hayal kurmaktan nasıl kurtulabilirim? Zikirle. Yani zikir her şeyin önündedir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de her zaman hayal kurun demiyor. Ama Allah Teala zikredin, çok zikredin ve daimi zikredin diyor. Sakarya'dan bir kardeşim, muhterem hocam, bize sövene sövmek günah mı, açıklar mısınız? Hayır, ama bir kayıp sövene sövmek söyleyebilirsiniz. O sana tam verilen bir haktır. Ama derecet kazanmazsın. Ateşe ateşle karşılık verenlerin elinde kalan küldür. Halbuki Allah Teala bizim devamlı derecet kazanmamızı, böylece daimi mutlu olmamızı istiyor. Daimi zikrin sahipleri kalpleri 7 kademede müzeyyen olanlardır. Bunlardan bir tanesi 19 faziletin sahibidirler ve 24 saat zikrediyorlar. Yani zilmizahsı zikrediyorlar, devamlı derecat kazanıyorlar. Halbuki eğer sen nefsine uyar da söversen de söversen derecat kaybedersin ve mutluluğu değil mutsuzluğu yaşarsın. Allah Teala da biz insanları kendisine dost, şeytana korumaktan kurtulup Allah'a kul olmak ve daimi bir mutluluğu yaşamak için bizi hayata getirmiş. Allah razı olsun. Öyleyse görüyoruz ki tamamıyla Yunus, dövene elsiz gerek, sövene dilsiz gerek, derviş gönülsüz gerek. Buradan ne anlamalıyız? Hayatından kini çıkartmış. Kin nedir? Nefretin vücuda yerleşmiş hali kin. Kin alınmamış intikamdır. Evet, döne elsiz gerek, sövene dilsiz gerek, derviş gönülsüz gerek. Bu intikam almayı hayatından çıkartmıştır. Ve o kişi bize sövene sövmesek affetmiş oluruz. Bize dövene dövmesek affetmiş oluruz. Vesaire. Allah Teala da Peygamber Efendimiz'e öyle buyuruyor. Araf suresinin 199. ayet-i kerimesinde "Huzul avfe ve amir bil urfi ve arid enil cahilin." Sen affet, arif rahmet ve cahillerden yüz çevir. Yani cahiller kimlerdir? Cahiller sövene sövmek, döveni dövmek vesaire. Birisi birisini döverse dövülen kişi diyor ki sen yanlış yaptın, beni niye dövdün? Ama kendisi karşılık verirse o da yanlış yapmış oluyor. Yanlışa yanlışla cevap vermek doğru bir davranış biçimi değil. Biz insanlara yakışan affetmek ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etmektir. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, bana kızanlara hemen karşılık veriyorum. Karşılık vermekten nasıl kurtulabilirim? Zikrini arttırarak işte Ali İmran Suresi 134. ayet-i kerimesinde اَلَّذِي يُنْفِقُونَ فَسَرَّاءَ وَدَرَّاءَ وَكَظِمَ الْغَيْظَ وَأَحْبَطَ النَّاسَ. Onlar bollukta ve darlıkta Allah için infak ederler. Onlar öfkelerini yutarlar. Onlar insanları affederler. İşte öfkeyi yutmak çok zikri gerektiriyor. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem hocam, sizi çok ama çok seviyorum kalpten inşallah. Size bir sualim olacaktı. İnsanların birlik ve beraberliği oluşturmasında mürşidin ne gibi bir fonksiyonu vardır? Sizleri çok ama çok seviyorum inşallah kalpten. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, 19 negatif özelliğin hepsi nefsimizden kaynaklanıyor. Ve nefs tezkiyesinin doktoru mürşittir. Mevlana Celaleddin Rum, bütün peygamberler nefs hastalıklarının doktorudur. Öyleyse bütün negatifler nefsimizin hastalıklarından kaynaklanıyorsa ve doktor da mürşitse, o zaman onun verdiği reçeteyle ancak insanoğlu için elzem olan birlik ve beraberliği gerçekleştirebiliriz. Nerede mürşit kişinin hayatında varsa o mutlu huzurlu bir cemaat hayatını yaşıyor demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu sebeple size dinlemeyi emrediyorum. Size itaat emrediyorum. Size cihad emrediyorum. Size hicret emrediyorum. Ve size cemaat olmayı emrediyorum. Cemaatten ayrılan İslam bağını boynundan çıkartmış olur. Ancak cemaate tekrar dönerse bu müstesna. Tekrar ediyorum. Size dinlemeyi emrediyorum. Size itaat emrediyorum. Size cihadı emrediyorum. Hicreti emrediyorum ve cemaat olmayı emrediyorum. Kim cemaatten bir karış ayrılırsa İslam bağını boynundan çıkartmış olur. Ancak cemaate tekrar dönerse bu müstesna. Kim cahiliye davasını iddia ederse kuşkusuz ki o cehennemlik kimselerdendir. Öyleyse cemaat önemli bir muhteva. Allah Resulü, iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Size birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Selamı yayın. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Umut'un sonu ve cevaplar bölümünde birlikte olduk. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha maaseraba. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da Kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, perşembeyi cumaya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki yüce Rabbimiz bizi Allah yolunda bu dünyadaki en büyük görevi gerçekleştirmekle vazifelendirdi. O görev unutulmuş olan kainatın yegane dinini, Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, Arapça adıyla İslam dinini gerçek açıdan açıklamakla vazifeli kıldı. Ve ne kadar çok kavramın ne kadar yanlış anlaşıldığını ve anlatıldığını, din alimlerinin insanları Allah'ın cennetine değil, adeta cehenneme sürükleyen birer vasıta haline getirildiğini, bunun arkasında şeytanın varlığını çok açık bir şekilde Allah-u Teala bize bütün çerçevelerden, bütün bakış açılarından gösterdi. Ve bizi görevlendirdi ki Allah'ın bize anlattığı Kur'an hakikatlerini biz sizlere anlatalım. Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel şunu hiç unutmayacağız. Kim size ne söylese söylesin, hiç önemi yok bizim için. Sizin için de önemi olmasın. Ama şurası bir vaka. Bundan 14 asır evvel sadece ve sadece Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i vardı. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'la hükmetti. Allah Teala bütün nebilerine onunla hükmetsinler diye kitap gönderir. İşte Allah Teala'nın bu kitabı gönderdiği son nebi, son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Sevgili kardeşlerim, vaziyetin vahametini bizim ülkemizdeki din adamları henüz fark edebilmiş değiller. Nasıl bir aldanışın içinde olduklarının farkında değiller. Bir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleri diye bir takım şeyler çıkarmışlar ortaya. Asırlardan beri insanlar tarafından hep tekrar edilmiş ve bugünlere ulaşmış insanlar. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, benim hadislerim Kur'an'a aykırı olamaz. Hadisimin gerçek olup olmadığını anlamak için Kur'an'a bakın diyor. Kur'an'la karşılaştırın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Oysa öyle bir külliyat, bir bütün oluşturulmuş ki her şey hadislerden oluşuyor. Kur'an-ı Kerim bütün hükümleriyle devre dışı bırakılmış. Bunun dışında kalan tek konu akaid. Aslında akaid değil dışında kalan konu. Çünkü akaid ne yazık ki
Kur'an hakikatlerinden bütünüyle saptırılmış bir durumda. İnanç esasları aynı standartlara tamamen saptırılmış durumda. İnsanları, özellikle insanları şeytanın pençesinden kurtaracak olan bütün hükümler, bütün açılardan devre dışı kalmış. Bugün insanlar sadece kaideleri öğrenebilecek durumdalar. Dini nasıl tatbik edeceğiz o konudaki kaideler. Yani muamelat. Ve her şeyin yanlış olduğu bir ortamda, bir dünya ilmi nizamında sizlere sesleniyoruz. Resul kimdir? Nebi kimdir? Nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Allah-u Teala Ali İmran Suresinin 81. ayet-i kerimesinde diyor ki, ey nebiler, sizlere kitap verdik ve hikmet verdik. Allah-u Teala açık bir şekilde nebilere kitap verdiğini ve hikmet verdiğini söylüyor. Bütün nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Peygamber tabiri Farsçadan alınmış bir tabirdir. Nebi kelimesi Arapçadır. Nebi kelimesiyle peygamber kelimesi tam olarak birbirini tutuyor. Tam birbirinin eşi. Yani peygamber deyince nebiler kastedilmiş. Ama bir de risalet müessesesi var. Risalet ise, yani resullük ise, nübüvvet demek değildir. Risalet, insanlık tarihi boyunca hiçbir gün boş bırakılmamış olan bir kavramdır. Yani insanlık tarihi boyunca hangi dil konuşuluyorsa herhangi bir kavimde, o kavimde ve bütün kavimlerde mutlaka onların dilleriyle konuşan bir Resul bütün devirlerde var olmuştur, bugün de vardır. Bunlara kavim Resulleri diyoruz. Kıyamete kadar bütün kavimlerde Resul var olmakta devam edecektir. Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, biz bütün kavimlerde Resul beas ettik, hayata getirdik, vazifeli kıldık. Hangi kavme Resul gönderdiysek, o kavimdekiler mutlaka Resullerini inkar ettiler diyor Allah Teala. Bütün kavimlere, bütün devirlerde hiç ardı arası kesilmeksizin Allah Teala mutlaka resul gönderdiğini, bütün kavimlerde bir resulün daima var olduğunu söylüyor. Öyleyse resuller bütün kavimlerde, bütün devirlerde var olmuştur. Her devirdeki insanlara Allah'tan Allah'ın emrini alarak, açıklamalarını alarak, kendi kavimlerine açıklama yapan resuller bütün devirlerde var olmuştur. Hepsi de
kavmi tarafından inkar edilmiştir. Bugün de bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri var ve hepsi de inkar ediliyor kendi kavimleri tarafından. İnkar eden büyük kitleler aldıkları din konusundaki yanlış bilgiler sebebiyle bunu yapıyorlar. Öyleyse Mü'minin suresinin 44. ayet-i kerimesi açık ve kesin bir şekilde bütün kavimlere insanlık tarihi boyunca ard arda Resuller gönderildiğini ve hangi kavme Allah-u Teala Resul gönderdiyse bütün kavimler tarafından onun reddedildiğini, inkar edildiğini söylüyor Allah-u Teala. İbrahim suresinin 4. ayet-i kerimesinde hiçbir kavim yoktur ki diyor Allah-u Teala ona kendi lisanıyla anlatan bir Resul göndermiş olmayalım. Öyleyse bütün Resuller kendi kavimlerinin lisanıyla gönderilirler. Bütün kavimlerde o kavimden birisi, o kavmin lisanını konuşan birisi Allah-u Teala tarafından vazifelenir. Allah-u Teala Nahl Suresinin 36. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki biz bütün ümmetlerde, mutlaka bütün kavimlerde, bütün milletlerde mutlaka Resul be'as ederiz. Yani onların arasından birisini hayata getiririz, Resul olarak hayata getiririz diyor. O kavimlerdeki insanları dalaletten kurtarsınlar da hidayete erdirsinler diye diyor Allah-u Teala. O kavimlerdeki insanları dalaletten kurtarsınlar da hidayete erdirsinler diye. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın istediği tek şey bu. Herkesin hidayette olması, herkesin cennete gitmesi. Ama insanların en büyük düşmanı iblis, Allah insanlık tarihi boyunca neyi söylemişse, neyi farz kılmışsa, insanları ondan saptırmak için olağanüstü bir gayretin sahibi ve çok da başarılı. İnsanlara tesir etmek suretiyle onları Allah'ın ayetlerinden saptırıyor. İşte dalalette kalanlar sırf o sebeple Allah'a ulaşmayı dilemeyip dalalette kalanlardır. Allah-u Teala buyuruyor ki biz Resullerimizi amini olanları Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler diye ve olmayanları, amini olmayanları, şirkte olanları, dalalette olanları uyarsınlar diye göndeririz diyor. Amini olanları müjdelesinler diye, amini olmayanları uyarsınlar diye, İkaz etsinler diye göndeririz diyor. İşte Nahl 36'da Allah-u Teala'nın söylediği şey, biz bütün kavimlere, bütün ümmetlere Resul göndeririz. O kavimdekileri dalaletten kurtarsınlar da hidayete erdirsinler diye. Bir kısmının diyor Allah-u Teala üzerine dalalet hak oldu. Yani Resul'ün bütün gayretine rağmen o emri ve ecri Allah'tan alır. Onun ücreti Allah'a aittir.
ve görevi mutlaka tebliğini yapmaktır. Eğer diyor Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e risaletini gerçekleştirmezsen, o zaman görevini yapmamış olursun. Risaletini açıklamazsan, o zaman görevini yapmamış olursun. Bu sebeple risalet mutlaka açıklanmak mecburiyetindedir. İşte Resullerin hiçbirisi yoktur ki

İster bütün kainat için gönderilsinler. Onlar da Nebi yani Peygamber Resullerdir. Peygamber Resullerle Evliya Resuller birbirinden ayrıdır. Veli Resuller Peygamber değillerdir. Onlar Veli Resuldür. Peygamberler onlardan farklı bir yapıya sahiptir. Peygamberler Veli Resullerden her açıdan üstündür. Ve son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Nübüvvet müessesesi, peygamberlik müessesesi onunla birlikte sona ermiştir. Allah Teala buyuruyor ki Duhan Suresinin 40. ayet-i kerimesinde Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin yani peygamberlerin mührüdür, hatemidir. Hatemidir. Hatemin nebiyin kullanıyor, hatemidir diyor. Nebilerin hatemidir. Yani mührüdür. Yani sonudur. Hitam kelimesi de aynı kökten geliyor. Sona ermek demek, son bulmak demek. Demiş oluyor ki Allah Teala peygamberlik müessesesi onunla Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte sona ermiştir diyor. Hitam bulmuştur diyor. Ama veli resuller kainat var olduğu sürece mutlaka kendi kavimlerine ardarda gönderilecektir. Birbirinin arkasından mutlaka Allah'ın Resulleri görev yapacaktır bütün kavimlerde insanlık tarihi boyunca. Öyleyse iki nevi Resul var. Veli Resuller, bir de Nebi Resuller. Nebi Resuller kainatın peygamberleridir. Sadece bir ülkenin değil, sadece bu dünyanın değil, kainatın peygamberleridir. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için diyor ki: "Seni alemlere rahmet olsun diye yarattık." diyor. "De alemlere rahmet olarak yarattık." diyor. Bu dünyaya değil, bu zahiri aleme de değil. Bütün alemlere. Zahiri alem, onun zıttı olan berzah alemi, gayb alemi, onun berzah alemi, emr alemi ve zulmani alem, altı alem, hepsine Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i peygamber olarak gönderiyor. O, alemlerin Rabbinden kainata peygamber olarak gönderilmiştir. Son peygamberdir. Peki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Nebi gelebilir mi? Peygamber gelebilir mi? Asla. Allah Teala bunu açıkça koymuş ortaya. Şimdi bu dizayn içerisinde bakıyoruz ki Allah Teala bütün kavimlere, bütün ümmetlere Resul gönderiyor. İnsanlık tarihi boyunca da hep göndermeye devam edecek. Ama bunların Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelenlerin hiçbirisi Nebi Resul olamaz. Nübüvvet onunla mühürlenmiştir. Bunlar ancak Veli Resullerdir. Veli Resuller de iki ayrı cephede mütalaa ediliyor. Bir, kavim Resulleri. Her Resul hangi kavimden çıktıysa bir defa mutlaka kendi kavminin Resulüdür. Ama bunlardan her devirde sadece bir tanesi kendi kavminin Resulü olmakla beraber mutlaka huzur namazının imamlığını yapar. İşte o alemler için vazifeli kılınan Resuldür. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Nebi gelecek mi? Hayır, gelmeyecek. Ondan sonra gelen

Resullerden bir tanesi huzur namazının imamlığını vekaleten yürütebilir. Vekaleten o göreve tayin edilir. Nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Allah Teala açık ve kesin olarak biz nebilere şeriat indireceğiz diyor. Onunla hükmetsinler diye onlara şeriat kitabı veririz diyor. Bütün nebilere bir şeriat kitabı mutlak olarak verilmiştir. Hepsinin şeriatı da aynı şeriattır. Gerçekten aynı şeriat mıdır? Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi, hiçbir itiraza mahal vermeyecek kadar açık ve kesin olarak bütün dinlerde, din zannedilen, ayrı zannedilen şeylerde aslında ayrılık olmadığını, hepsinin şeriatının tek bir şeriat olduğunu söylüyor. İşte bugün din ne var? Hristiyanlık var. Din, İsevilik var. Musevilik var. İsevilik, Hristiyanlık, Musevilik de Yahudilerin dini, bir de İslam var. Ve insanlar zannediyorlar ki üç tane din var. Ve şu anda iblis din farklılıklarını ileri sürerek sanki birbirinden farklı dinler varmış gibi insanları birbirine düşürmüş. Dünyanın her tarafında harfler oluyor şu anda. İnsanlar başka başka dinlerden olduklarını zannediyorlar samimiyetle. Gerçekten buna inanıyorlar. Başka dinlerin, birbirinden farklı dinlerin var olduğuna ve de kendi dinleri doğru din, diğerleri düşmanların dini, gavurların dini. Öyle diyorlar. Oysa ki dinler yok ki sevgili kardeşlerim. Dinler yok. Dinler hiç olmamış. İnsanlık tarihi boyunca sadece bir tek din olmuş. İşte o tek dinin Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi şöyle söylüyor. Habibim, Hazreti Nuh'a 1, Hazreti İbrahim'e 2, Hazreti Musa'ya 3 ve Hazreti Musa'ya verdiğimiz, indirdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle size de, yani sana ve sana tabi olanlara da şeriat kıldık diyor. Neymiş efendim? Hazreti İsa'nın şeriatı, yani Hristiyanların şeriatıyla Peygamber Efendimiz şeriatı aynı. Hazreti Musa'nın şeriatıyla, Yahudilerin şeriatıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın şeriatı aynı. Hazreti İbrahim'in şeriatı, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in şeriatı. Ve Allah Teala Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem açıkça diyor ki sen kendini hanif olarak dine doğrult. O hanif fıtratıyla ki biz bütün insanları hanif fıtratıyla yarattık. O din ezeli ve ebedi dindir diyor Allah Teala. Biz bütün insanları hanif fıtratıyla devam ettiririz, hanif fıtratıyla yaratacağız, yarattık ve yaratacağız. Ve dini de sadece hanif dini olarak koyduk, bunu hiç değiştirmeyeceğiz diyor. Ne dinde ne de insanların hanif fıtratıyla yaratılmasında değişiklik göremezsin diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse sonuca gidiyoruz. Bu saydıklarımın hepsi peygamberdir. Yani Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bunların hepsi peygamberdir. Üstelik de ulul azm peygamberlerdir. Ama tek başına peygamber tabirini kullanmadan bütünleyelim konuyu, onlar peygamber resullerdir.
Nebi Resullerdir. Onlar üstün risaletin sahipleridir. Huzur namazının asaleten imamlarıdır. Ama onların bulunmadığı, yok oldukları devrelerde de, fetret devri deniyor bu devirlere, Allah'ın huzur namazının, Allah'ın huzurunda kılınan namazın gene kılınması lazım. İşte o kılınan namaz, bir imamın nezaretinde kıldırılır ki, o imam huzur namazının imamıdır. Mutlaka nebidir, nebi varsa. Yoksa, o zaman kavim resullerinden birisi huzur namazının imamlığına vekaleten tayin edilir. İmamlığı derufta eder ama kendisi nebi değildir, peygamber değildir. Resüldür ama nebi resul değil, veli resuldür. Bütün nebiler de resuldür. Onlar nebi resullerdir, peygamber resullerdir. Onun dışında kalan devrelerde, peygamberlerin yaşamadığı devrelerde mutlaka her kavimde Resul vardır. Allah-u Teala'nın gönderdiği, irsal ettiği Resuller bütün kavimlerde vardır. Kıyamete kadar da var olmakta devam edecektir. İkisinin arasında büyük farklılıklar var. Evvela kitap konusu. Nebiler kendilerine şeriat kitabı verilen peygamberlerdir. Resuller kendilerine kitap verilmeyen resullerdir. Ya da böyle bir ayrım yerine nebi resuller kendilerine nübüvvetlerinin gereği olarak onunla hükmetmeleri için şeriat kitabı verilenlerdir. Veli resuller kendilerine Allah'ın şeriat kitabı vermediği resullerdir. Onlara Allah-u Teala sohbet kitabı verir. Hiçbir emredici hüküm yoktur. Öyleyse böyle bir dizaynda gördük ki bütün peygamberlerin şeriatı tek şeriattır. 7 safa içerir. Hepsi farzdır. 3 peygamberde son 3 peygamberin neler yaptığını kesin olarak biliyoruz. Elimizde kitapları var olduğu için. Hazreti Musa da, Hazreti İsa da, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hepsi ve onlara tabi olanlar kendilerine farz olan Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de farzdır. 7 safa Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhu Allah'a ulaştırmak, fizik vücudu teslim etmek, nefsi teslim etmek, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek hepsi farzdır. 3 dinde de, 3 mukaddes kitapta da farzdır. 3 mukaddes kitapta da bunların hepsinin o kavimler tarafından başlarındaki peygamberlerle beraber mutlaka gerçekleştirildiği kesin bir şekilde Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da yer almıştır. İkinci bir şeriat hiç olmamıştır. Nübüvvet müessesesi bir bütünü ihata eder. Bu bütün Allah'ın 7 safa 4 tesimden oluşan kainattaki yegane dininin en üstün temsilcileri manasına gelir. Kimler onlar? Nebi Resuller, Peygamber Resuller. Peygamberlik, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber sona ermiştir. Ondan sonra gelenler peygamber değillerdir. Resuldürler, huzur namazının imamları bugüne kadar gelmiştir. Onlar Resuldürler ama veli Resuldürler. İşte bu devirdeki huzur namazının imamı o biziz. Ve de hiçbir zaman peygamber değiliz. Hiçbir zaman ağzımızdan böyle bir şey çıkmamıştır.
Allah'ın bize yazdırdığı Risalet Nurları isimli kitapta da iki yerde bizim peygamber olmadığımız açık bir şekilde yer almıştır. Ve kim bize o peygamberlik iddia ediyor diyorsa bu açık ve kesin bir şekilde bir iftiradır. İnsanlar bilmedikleri kavramları bizden öğreneceklerdir. Bugün öğretim müessesesinin merkezinde biz varız. Sevgili kardeşlerim, birçok cemaate mensup olan, konuşma yapanları dinliyoruz televizyonlarda ve sevgili kardeşlerim, söyledikleri şeyler o kadar çok noktada Kur'an'a aykırı ki onları karşımıza almadan bu hatalarını nasıl onlara anlatabiliriz? Bilemiyoruz. Bütün yumuşak söylemelerimize rağmen onlar söylediklerimizi anlamıyorlar. Ve de insanlar diyorlar ki bunca alim var. Ya bunlar yetişmişler, üniversitelerden mezun olmuşlar, doçent olmuşlar, profesör olmuşlar. Bu insanlar dinlerini bilmeyecek, çıkacak hayatının 30 senesinde dinle uzaktan yakına alakası olmayan bir komünist, bu adam çıkıp onlardan daha fazla dini bilecek. Olacak şey mi bu diyorlar. Sevgili kardeşlerim, evet bu olacak şey. Çünkü eğer Allah öğretiyorsa, Allah doğrusunu öğretir ve Allah Kur'an'ı şahit olarak gösterir. Şimdi din öğreten insanların Kur'an'ı bilmedikleri son derece açık bir gerçektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Resuller, Veli Resul olarak kıyamete kadar var olacaklardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da huzur namazının imamlığı hep Vekil Resuller, yani Veli Resuller, Evliya Resuller tarafından gerçekleştirecektir. Asla bir peygamberin gelip de orada görev alması mümkün değildir. Evet, biz huzur namazının imamıyız ama bir peygamber değiliz. Hiçbir zaman böyle bir şey söz konusu olmadı. Bizim tarafımızdan da hiç böyle bir iddiada bulunulmadı. Şeytan doğrunun nereden geldiğini çok iyi hesap edebiliyor. Ve o kapıyı kapatabilmek için insanlara onu düşman gösteriyor. Ve de din adına Allah'ın Kur'an hakikatlerini hiç bilmeyen ama üniversitede dirsek çürütmüş olan doçentler, profesörler dini bildikleri zehabı ile çıkıyorlar ortaya ama bilmiyorlar. Ve de sevgili kardeşlerim, kendileri aldanmışlar, aldandıklarının farkında değiller. Öyle bir noktadayız ki İslam alemi şu anda dünyadaki en geri ülkeleri temsil ediyor. Ve de bizim ülkemizde de din düşmanlığı bir marifet addediliyor. Oysaki insanları bir araya getirecek olan şey, sevgiyi, ülfeti temin edecek olan şey dindir. Din ile irticayı sakın birbirine karıştırmayın. Eğer insanlar Kur'an'da yazılı olmayan bir sürü şeyi kendi dillerine pelesenk etmişlerse, bunlar olmalıdır diye bir gayretin içindelerse, o zaman bunun adı irticadır. Ama kim Kur'an'ın hükümlerini söylüyorsa, bunun irtica ile bir alakası olması mümkün değildir. Öyleyse
Nübüvvet müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bitmiştir. Ama Risalet müessesesi kıyamete kadar devam edecektir. Onlar veli resuller olacaklardır. Bizim naçiz vücudumuz da bir gün yok olacaktır. Ama bizden sonra da gene Allah'ın bir Resulü, gene orada huzur namazının imamlığını devam ettirecektir. Kıyamete kadar bu böylece devam edecektir. İşte akaidi bir müessese olarak düşündüğünüz zaman akaidde büyük yanlışların yer aldığını görüyoruz. İnsanların bu konudaki en büyük hatası bir hüküm vaz ederlerken, koyarlarken bunun Kur'an'daki dayanağını bilmeden koymuşlar. Dayanak hep insanların elleriyle yazdığı kitaplar olmuş. O kitaplara onlar baz teşkil edilmek suretiyle paralel söylenen şeyler bütün İslam alemini kontrolü altına almış ve bugün İslam aleminin toptan cehenneme doğru yürüdüğü bir yanlış din öğretisi bütün İslam alemine hakim olmuş durumda. İşte hızla cehenneme doğru akan bu korkunç azgın nehri köpüklerle cehennem adlı denize doğru yürüyen bu nehri değiştirmek, onu doğru mecrasına oturtabilmekle vazifeli olan en üst noktadaki kişi o biziz. Söylediklerimizi dinleyenler, bizim onlardan ricamız odur ki dinlemekle kalmamalıdırlar. Hangi ayetten bahsediyorsak o ayete mutlaka bakmalıdırlar. O zaman bütün söylediklerimizin doğru olduğunu ve onca alimin hep yanlışı söylediklerini göreceklerdir. Ve de bu yüzden o yanlışlar sebebiyle İslam alimi şu anda cehenneme doğru hızla yürüyor. Ötekiler bizden çok evvel kaybetmişler benliklerini. Önce Yahudiler, sonra Hristiyanlar, en sonra da biz İslam alemi. Aslında ne Hristiyanlık var, ne Yahudilik, ne de İslam. Aslında bunların hepsi Hazreti İbrahim'in Hanif dini. İşte Hanif kelimesi Allah'a teslim manasına geldiği için biz İslam dini diyoruz. Hanif dinidir. Hazreti İbrahim'in dini, ondan evvel Hazreti Nuh'un dini. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Nebi Resul, Peygamber Resul'dür ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte sona ermiştir. Ama Veli Resullük kıyamete kadar devam edecektir. İki türlü Veli Resul vardır. Bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında bulunan Veli Resuller, bir de huzur namazının imamlığına vekalet eden Veli Resul. O aynı zamanda kendi kavminin de Resulüdür. Ama aynı zamanda bütün dünyanın Resulüdür. Kainatın Resulüdür. Sevgili kardeşlerim, Risalet müessesesi ile Nübüvvet müessesesini sakın ola ki akaid alemlerinin yaptığı gibi birbirine karıştırmayın. Yanlışlara meydan vermeyin. Diyorlar ki Nebiler, affedersiniz Resuller, kendilerine kitap verilmiş peygamberlerdir. Nebiler ise kendilerine kitap verilmemiş peygamberlerdir. İkisi de yanlış.
Resuller kendilerine kitap verilmiş olan değil, şeriat kitabından bahsediyoruz. Kitap verilmemiş olan Resullerdir, peygamber değillerdir. Nebiler kendilerine kitap verilmiş olan peygamberlerdir. Deveye demişler ki boynun eğri, o da şöyle bakmış kendisine, yahu demiş nerem doğru ki? İslam aleminin ortaya koyduğu kaideleri bugünkü tatbikat içerisinde incelediğimiz zaman korkunç, yürekler acısı bir tablo gözlerimizin önüne serilir. İslam bütün açılardan mahvedilmiştir. Hayır sevgili kardeşlerim, kasıtlı olarak değil. Kimse kasten dini yaralamak için hareket etmemiştir. Hiç böyle bir alim oluşmamış. Herkes sadece Kur'an'ı devreye almadan kendi kafalarındaki dizaynı ortaya koymuşlar. Her birinin taraftarı olmuş insanlar, ayrı ayrı gruplar. Ve de böylece dinde ayrılıklar olmuş, mezhepler oluşmuş. Arkasından dinde de bir sürü ihtilaf ortaya çıkmış. Aslında sevgili kardeşlerim, son derece basit bir çözümü var konunun. Ortada bir Kur'an-ı Kerim var. Eğer Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimleri Kur'an-ı Kerim mi esas alıp da ondaki hükümleri hüküm olarak ortaya koysalardı, o zaman bunca yanlışın hiçbirisi mevcut olmayacaktı. Bir alim çıkıyor, diyor ki, Nebiler kendilerine kitap verilmemiş peygamberlerdir. Tam aksine Nebiler kendilerine kitap verilmiş peygamberlerdir. Resuller kendilerine kitap verilmiş peygamberlerdir sözü ise iki açıdan da yanlış. Bir defa bütün Resuller peygamber değildir. Onun için yanlış. İkincisi de peygamber olmayan Resullere şeriat kitabı verilmez. Nereye baksanız bir yanlışlıklar komedyası dünya üzerinde, İslam alemi üzerinde hüküm ferma. Sevgili kardeşlerim, dünya arenasında bunların tartışılacağı günlere doğru yaklaşıyoruz. O zaman bizi göreceksiniz. Bütün söylediklerimizin doğru olduğunu hepiniz öğreneceksiniz. Ama kendinize yazık etmiş olarak. Şimdi bakmanız lazım Kur'an-ı Kerim'e ki o forum açılmadan evvel hakikatleri bilesiniz ve safınızda olasınız. Ama eğer öyle değilse olay, eğer incelemezseniz o zaman yanlışlara siz de çanak tutmuş olursunuz. İslam'ın kurtuluşu için gelin sevgili kardeşlerim, el ele verelim, beraberce araştıralım. Evvela söylediklerimizi tetkik etmenizi öneririz. Mutlaka sözlerimizi incelemek mecburiyetindesiniz. Evet, sözlerimiz sizinkine tamamen ters sözler ama hepsi Kur'an hakikati. Öyleyse siz Kur'an'ın temellerini yok etmiş durumdasınız. Ve insanları, en azından bizim ülkemizdeki 70 milyon insanı şu anda cehenneme doğru yürümekte olan bir kervanın elebaşlarısınız. Din adamları. Hala aklınızı başınıza toplamayacak mısınız? Hala söylediklerimizi incelemeyecek misiniz? Bu millete ve en çok sizlere yazık olmuyor mu? En büyük cezaya muhatap olacak olan sizlersiniz, çünkü sizler din öğreticilerisiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu Allah-u Teala'nın hakikatleri dizisi, insanlar istese de
istemese de sizlere açıklanmaya, bizim ağzımızdan açıklanmaya devam edecektir. Ve onlar yakın gelecekte göreceksiniz ki yanlışlarını yakalayacaklar. Hepsi bizimle beraber olacaklardır. Şu anda inceleseler, şu anda bizimle beraber olacaklar. Ama ihtimal vermiyorlar. Hiçbir din üniversitesinden mezun olmamış, Arapçayı doğru dürüst bilmeyen bir adam çıkıyor, onların hepsinin bilmediği hakikatleri söylüyor. Buna ihtimal vermiyorlar. Ama bu çağımızın gerçeğidir. Hidayet bizim tarafımızdan insanlara açıklanmaktadır ve onların bilmediği bir hidayet. Sevgili din adamları, omuzlarınızda şu anda dünya tarihinin en ağır mesuliyeti var. Çünkü eğer bilirseniz ki dinler yoktur, sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dini vardır. Eğer bilirseniz ki öğrendiğiniz ilim ne sizi ne de başkalarını kurtaramaz, o zaman bize geleceksiniz. Ama geç kalacağınızdan korkuyoruz. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, yüreğimiz kan ağlıyor din adamlarının, dinlerini bilmeyen din adamlarının insanları din öğretmekle vazifeli oldukları bir dünya devresi geçiriyoruz. Hakikatler biliniyor, kamuoyuna, din adamlarına ulaştırılıyor ama onlar görevlerini yapıp da söylediklerimizi incelemek zahmetine katlanmıyorlar. Kim incelerse söylediklerimizin hepsinin doğru olduğunu kesin olarak tespit etmiş durumda. Ama toplum, onların içinde bulunduğu toplum, onları rahatsız edeceği için onlar cesaretle ileri çıkıp da evet doğru söylüyor diyemiyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü ve huzurlarınızdan inşallah ayrılıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde sizlerle birlikteyiz. Konumuz mu? Mutluluk. Allah'ın hepinizi mutlaka ulaştırmak istediği, hepinizin ulaştırmasını, oraya ulaşmasını talep ettiği bir müessese. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizin mutlu olmasını istiyor. Bu dünyada mutluluğu yaşamanızı, dünya saadetini yaşamanızı, öldükten sonra da cennet mutluluğunu yaşamanızı kıyametten sonra Allah Teala hedef olarak seçmiştir. Hepinizin mutlaka bu hedefe ulaşması Allah'ın temel muradıdır sevgili kardeşlerim. Öyleyse sizi yaratan Allah Teala sizi mutlu kılmayı diliyorsa ve Tevrat'ı indirmişse, İncil'i indirmişse, en sonda bütün dünyaya ebediyen ışık salmak üzere Kur'an'ı indirmişse, son peygamberine indirdiği son kitap, bundan sonra ne peygamber ne de bir şeriat kitabının peygamberlere Allah Teala'nın indirdiği şeriat kitaplarından herhangi birinin gelmesi söz konusu değil. Mutluluk reçetesi mi? O, bu Kur'an-ı Kerim'in içinde. Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun." Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Öyleyse bizler sevgili kardeşlerim Allah'a kul olmak mecburiyetindeyiz. Kul olmaksa Allah'a ulaşmayı dilediğimiz andan itibaren başlayan bir müessesedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse Allah'a kul olamaz. Kul olmaksa mutluluğun temelindeki ilk adımdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sadece iki türlü insan var. Allah'ın kulu olanlar, bir, şeytanın veya insan ve cin şeytanların, yani tağutun kulu olanlar. Öyleyse bir başlangıç noktası olması lazım. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Bir başlangıç noktası neyi ifade ediyor başlangıç noktası? Kul olmayı ifade ediyor. Hadi gelin bakalım Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi ne söylüyor bize? Allah Teala buyuruyor: وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَبُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى وَبَشِّرْ اِبَادِي. Onlar diyor Allah Teala sahabe için, tağuta kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar ve Allah'a kul oldular diyor. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilediler, tağuta kul olmaktan kurtuldular ve Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele. Demek ki bir insan başlangıçta tağutun kulu. İnsan ve cin şeytanlar demek tağut. Ama onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse tağuta kul olmaktan
kendisini kurtarır ve Allah'a kul olur. Fatiha suresine bakıyoruz beraberce. Allah Teala buyuruyor. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Bizim Allah Teala'dan dileklerimizi vücuda getiren bir sure, Fatiha suresi. Bizim Allah'a müracaatımız veya münacaatımız. Müracaat da geçerli, münacaat da geçerli. Diyoruz ki Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd alemlerin Rabbinedir. Bütün alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd edilir. Errahmanirrahim. Rahmandır ve Rahim'dir. Allah'ın Rahman esması insanların her türlü ihtiyacını gideren bir özellik taşır. İnsanların suya ihtiyacı var, yemeğe ihtiyacı var, yaşamak için havaya ihtiyacı var. Her neye ihtiyaçları varsa o atmosfer yaratılmış. Bitkilerle insanlar birbirini mutlu edecek standartlarda devreye girmişler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insanlarla hayvanların dizaynına dikkatle bakın. Bunlar bitkilerden ayrı bir yaratıktır. Biz insanlar havadan oksijen alırız, onunla yaşarız. Oksijen olmasa hiçbir insan hayatta kalamaz. Azot ve oksijen beraberce alınır, görev yapar. Oksijen bitkilerin artık maddesidir. Ne demek istiyoruz? Bütün bitkiler klorofil özümlenmesi yaparlar. Ve havadan aldıkları karbondioksidi güneşten aldıkları enerjiyi ve köklerinden aldıkları suyu birleştirerek bunu gerçekleştirirler ve karbondioksidin kullanılmasıyla bitkiler karbonhidratları oluştururlar. Ve oksijen açığa çıkartırlar. Yani H2O su artı karbondioksit CO2 eşittir COH, karbonhidrat artı oksijen, açığa çıkan oksijen. İşte bitkiler biz insanların ve hayvanların hayatta kalabilmemiz için bize gerekli olan oksijeni devamlı olarak üretmektedirler. Ama öbür taraftan da biz insanlar, öbür taraftan da hayvanlar havadan aldığımız bu oksijeni kullanarak karbondioksidi dışarıya bırakırız. Ve bizim artık madde olarak bıraktığımız, eğer karbondioksitin içinde yaşamaya kalksak,
mutlaka bizi öldürecek olan karbondioksidi biz artık madde olarak çıkartırız ve bitkiler o karbondioksidi kullanmak suretiyle karbonhidratları oluştururlar. Bitkiler yerlerinden hareket edemezler. Yerlerinden bir yere kımıldayamazlar. Onun için bir şeyler yapmaları, gıdalarını temin etmeleri mümkün değildir. Karbonhidratları oluşturmaları mümkün değildir. Bu sebeple Allah-u Teala onlara öyle bir yapı vermiş ki, devamlı fotosentez yoluyla klorofil özümlenmesi yaparlar ve devamlı oksijen açığa çıkarırlar. Bunu çıkarırken de bizim artık maddemiz olan karbondioksidi kullanırlar. Sevgili kardeşlerim, öyleyse karşılıklı iki ayrı grup var. Biz insanları mutlu olabilmemiz için önce yaşamamız lazım, hayatta olmamız lazım. Hayatta olmamızı da Allah Teala böyle temin ediyor. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın Rahim esması bunlarla alakalı değil. Bu Rahman esmasının işi. Bütün insanların, bütün bitkilerin ihtiyaçlarını ben temin ederim diyor Allah Teala. Benim esmalarımdan, 99 tane esmamdan bir tanesi Rahman esması bunları gerçekleştirir. Peki Allah'ın bir de Rahim esması var. Rahim esması biz insanlar için çalışır sevgili kardeşlerim. Biz insanları hidayete erdirecek olan esma Allah'ın Rahim esmasıdır. Hazreti Yusuf diyor ki Allah-u Teala'ya, Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefsim bana şerri emreder. Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği kişiler hariç diyor. Öyleyse bizi şerden kurtaracak olan şey Allah'ın Rahim esmasıyla bize tecellisidir. Ne olur Allah-u Teala Rahim esmasıyla tecelli ederse? Fatiha'ya devam ediyoruz. Ne olacağını görüyoruz. Bunu dedikten sonra diyoruz ki İyyâke na'budu. Yalnız sana kul oluruz diyoruz. Yalnız sana ey yüce Allah'ım, yalnız sana kul oluruz. Senin dışında hiç kimseye kul olmayız diyoruz. Ve İyyâke nestaîn. Ve yalnız senden istiğane ederiz diyoruz. Yani yardımı sadece senden dileriz diyoruz. Bu istihane nasıl bir yardım? İstihane Allah-u Teala'dan mürşidi istemektir. Allah'a kul olabilmek için Allah'a ulaşmayı dilemek başlangıç kulluğu için yeterlidir. Kişinin cennete girmesini mutlaka sağlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse dilediği anda tağuta kul olmaktan söylediğimiz gibi kurtulmuştur. Allah'a kul olmuştur. İşte yalnız sana kul oluruz ifadesindeki kul olma noktasına ulaşabilmek Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkündür. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an yalnız sana kul oluruz ifadesinin neticesini gerçekleştirmiş olur. Bizim Allah'a bu müracaatımızda yalnız sana kul oluruz ifadesi Allah'a kul olmamız gerektiğinin açık bir belgesidir.
İyyâke nestaîn ise yalnız senden istihane isteriz. Bunun manası mürşidimizin kim olduğunu senden isteriz. Peki ne olur? Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediğimiz zaman Allah'a kul oluruz. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi, demin söyledik. Sahabe tağuta kul iken Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Allah'a diledikleri an kul olmuşlar. Aynı zamanda kul olmak, takva sahibi olmak demektir. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman takva sahibi oluyoruz ve Allah'a kul oluyoruz. Allah Teala diyor ki Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerinde Ela inne evliya Allahu la hafvin aleyhim ve la hum yahsenun. O Allah'ın evliyası var ya, dostları, Allah'ın dostları, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Ellezine amenu ve kânû yettekûn. Onlar amen olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir ve takva sahibi olmuşlardır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahibi olurlar. Onlara dünyada da ahirette de mutluluklar vardır, müjdeler vardır diyor Allah Teala. Allah Teala Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde diyor ki: Elem ehad ileykum ya beni Adem. En la tabudu şeytane. İnnehu lekum aduvun mubin ve eni buduni hazâ sırat-ı müstakim. Ey Adem oğulları, ben sizlerden şeytana kul olmayacaksınız diye ahd almadım mı? Ezelde aldığı ahdten bahsediyor. Ne, nasıldı olay? Evvela bunu tamamlayalım, sonra da oraya dönelim. Ezelde bu ahdi bizden alıyor. Şeytana kul olmaktan kurtulmamızı, Allah'a kul olmamızı emrediyor. Şeytana kul olmaktan kurtulmamızı ifade ediyor. Ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye? Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı diyor Allah Teala. İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor. Allah'a kul olmak, birinci kulluk Allah'a ulaşmayı dilemek, ikinci kulluk mürşide ulaşıp tabiyet, üçüncü kulluk sırat-ı müstakim üzerinden ruhu Allah'a ulaştırmak, hidayete ermek. Bunların hepsi ayrı bir veçe olarak çıkıyor karşımıza ve bir muhteva tayini yaptırıyor bize. Böyle bir durumda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyin en güzelini gerçekleştirmiş oluyoruz Allah'a kul olmakla. Adım adım kullukta ilerleyerek ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim ediyoruz ve kulluğumuz ilerledikçe Allah'ın bizden istediği yegane şey olan mutluluğumuz artıyor. İşte Allah'a kul olmak mutluluğu yaşamaktır. Neden? Çünkü daha Allah'a ulaşmayı dilediğimiz anda biz artık mutlu bir insan oluruz. Neden? Nasıl? Allah'a ulaşmayı dileyen herkes yalnız sana kul oluruz ifadesinin
Fatiha suresinde Allah'a verdiğimiz sözün mahiyetini ifade ediyor. İşte Allah Teala biz diyor Adem Aleyhisselam'ın sırtından bütün onun evlatlarını çıkardık. Onlardan da onların çocuklarını, onlardan onların çocuklarını, herkesin sırtından kendi çocuklarını çıkartarak kıyamet günü onlara dedik ki hepsine birden Elestü bi Rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galu dediler ki bela, evet sen bizim Rabbimizsin. Ondan sonra diyor Allah Teala onları nefslerine karşı şahit tuttuk. Kıyamet günü ben bundan haberdar değildim demesin diye. Demesinler diye. Öyleyse acaba Allah Teala ne yapmış? Ne yaptığını söylüyor. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde. Diyor ki o zamanki diyor hatırlayın Allah sizden misak almıştı. Siz işittik ve itaat ettik dediniz. Diyor Allah Teala. Ne olmuş? Allah Teala hepimizden ben sizin Rabbinizim ifadesini aldıktan sonra Allah Teala hepimize birden soruyor. Ben sizin Rabbinizsem öyleyse sizden yemin istiyorum. Ey nefsler, sizlerden ahd istiyorum ey fizik vücutlar. Sizlerden misak istiyorum ey ruhlar diyor Allah Teala. Sonra da diyor ki Rabbiniz konuşuyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim diyen Allah Teala. Sözlerimi işittiniz mi diye soruyor. Biz de cevap veriyoruz. Semina işittik diyor. Diyoruz. Allah Teala da buyuruyor ki öyleyse itaat edin. İşittiyseniz sözlerime itaat edin diyor. Ve Allah Teala'ya yemin veriyor nefslerimiz. Ahd veriyor fizik vücutlarımız, ruhlarımız da misak veriyor. Ama her şey burada bitmiyor. İlahi irade, Allah'ın iradesi bizim cüz'i irademize, kişisel irademize hitap ediyor. Senden de diyor misak istiyorum. İradelerimiz Allah'a misak veriyor. İrademizin Allah'a teslim edileceğine dair. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu sebeple ezelde verdiğimiz bu yemin, misak, ahd ve tekrar misak, ezelde Allah-u Teala ile aramızdaki bir sözleşmenin neticesidir. Ve bizi bunların hepsi daha üst boyutta mutluluğa getirir. Kim ruhunu Allah'a teslim ederse, üçüncü kat cennetin sahibi olur, dünya mutluluğunun yarısını elde eder. Nefsinin kalbindeki afetler %51 azalmıştır. Kim fizik vücudunu Allah'a teslim ederse, dünya mutluluğunun %80'inden fazlasını yaşar. Kim nefsini Allah'a teslim etmişse, dünya mutluluğunun bütününü yaşar. Bir kişinin birinci kat cennete girebilmesi, Allah'a ulaşmayı dilemesiyle mümkündür. Üçüncü basamak. 14. basamakta mürşidine tabi olacaktır. İkinci kat cennetin sahibi olacaktır. 21. basamakta Allah'a ruhunu ulaştıracaktır. Üçüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Bu üçü de Allah Teala tarafından garanti edilmiştir. Kişinin nefsinin kalbindeki afetlerin
%50'den fazlası, %51'i yok olacağı için bu kişi dünya mutluluğunun da yarısını yaşamaya başlayacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir ortamda hepiniz için söz konusu olan dünya mutluluğunu bütün boyutlarıyla yaşamak olmalıdır. İşte bu nokta ruhumuzun Allah'a

farklı bir konumda oluyoruz. Allah Teala'nın dizaynı daimi zikirde bize ne sağlıyor? Bir, daimi zikrin sahibiyiz. İki, daimi zikrin sahibi olduğumuz zaman nefsimizin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. İkincisi ve asıl önemlisi işte budur. Nefsimizin kalbindeki bütün afetlerin yok olması. Bu afetler yok olursa ne olur? Kalp gözümüzü açar Allah Teala ve kalp kulağımızı açar. İşte bunlar dünya mutluluğunun temel nimetleridir. Dört tane daimi zikir, nefsimizin kalbindeki bütün afetlerin yok olması, kalp gözümüzün açılması, kalp kulağımızın açılması. Bu dört tane temel şartın sahibi olan biz insanlar, Allah-u Teala'dan bir hedefe bizi ulaştırdığını görmenin, Allah-u Teala'dan taleplerimizin gerçekleştirilmesinin büyük mutluluğunu yaşamaya başlarız. O noktada artık hepimiz bir büyük mutluluğun sahibiyiz. Çünkü Allah Teala'yla tezekkür ediyoruz, ehli tezekkürüz. Diğer taraftan ehli hayrız. Hayrın sahibiyiz. Diğer taraftan ehli hükümüz, hüküm sahibiyiz. Hem bir ayetin Kur'an-ı Kerim'in 28 basamağından hangisine oturduğunu bir bakışta anlayabiliriz. Hem de hakem veya hakim olarak karar vermek mevkiinde kaldığımız zaman Allah'tan sorarak bunun cevabını alırız. İşte o noktada olan kişinin özellikleri bunlardır. Ehli hükümdür, ehli hikmettir. Öyleyse Allah Teala diyor ki bilmiyorsanız zikir ehline sorun. İşte bu kişi zikir ehli olmuştur. Allah'tan soruyor, cevap alıyor ve veriyor. Nefsinin kalbinde bir insanın hiç afet kalmazsa ne olur? O kişi mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşar. Neden? Çünkü onun hayatını negatif olarak etkileyebilecek olan hiçbir olayın cereyan etmesi artık mümkün değildir. Olaylar ne olursa olsun bu kişi daimi zikrin sahibi olduğu için, nefsinde afetler olmadığı için bir üzüntü ve huzursuzluk oluşturacak olan bir olaya hiçbir zaman sebebiyet vermez. Nefsinin kalbindeki afetler bütünüyle yok olmuştur. Bu kişi mutluluğun temel ögelerinin sahibi olmuştur. Nedir mutluluğun temel faktörleri? Bir, sulh ve sükûne ulaşmıştır bu kişi. İki, hem iç dünyasında sulh ve sükûne, hem dış dünyasında sulh ve sükûne, hem de Allah ile olan ilişkilerinde sulh ve sükûne ulaşmıştır. İç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavga bitmiştir. Dış dünyasında başka insanlarla kavga bitmiştir. Allah ile olan ilişkilerinde de Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir insan vücuda gelmiştir. Öyleyse bunların her birisi ayrı bir faktör olarak çıkıyor karşımıza. Ve bu üçü bir araya geldiği zaman gerçek mutluluğu insan yaşamaya başlıyor. Bir insan iç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavgayı bitirmek mecburiyetinde, bitirdiği zaman iç aleminde mutlu olur çünkü kavga bitmiştir. Dış dünyasında kavgayı ancak böyle bir insan bitirebilir. Çünkü nefsinde afetler yoktur ki başka birileriyle lüzumsuz yere kavga çıkarsın da huzursuz olsun. Onunla kavga etmek isteyenler de onu muhatap olarak karşılarında göremezler. O onların hiçbiriyle bir kavga ortamına girmeyecektir. Üçüncüsü, o kişi Allah ile olan
olan ilişkilerinde de

Allah'ın en sevgililerinden birisi olmuştur. Allah bu sebeple onun kalp gözünü açmıştır, kalp kulağını açmıştır. Allah ile konuşmak imkanının sahibidir. Allah'ın gösterdiği her şeyi kalp gözüyle görmek imkanının da sahibidir. İşte bu insan mutluluğu dört başı mamur olarak yaşayan birisi olmuştur. Öyleyse mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Bir uyuşma halidir. İç dünyasında sulh ve sükun, dış dünyasında sulh ve sükun, Allah ile olan ilişkilerinde sulh ve sükun. İşte böyle bir insan, mutluluğun bütün boyutlarında her şeye sahip olan bir insandır. Kavga bitmiştir. Nefsinin bütün afetleri yok olduğu için, nefsinin afetleriyle ruhunun hasletleri birbirine tezat olduğu için, hasletler Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği fiilleri işlememek istediği için, nefsin afetleri de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmemek, yasak ettiği fiilleri işlemek istediği için, iç dünyasındaki kişinin devamlı kavga vardı. Nefsin bütün afetlerini yok ettiği zaman kişi daimi zikirle, artık Allah'ın bütün emirlerine itaat etmemeyi değil, itaat etmeyi ister nefste. Allah'ın bütün yasaklarını reddetmeyi, yasaklarını işlemeyi değil, artık yasaklarını reddetmeyi ister nefs. Böylece Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasakların hiçbirini işlemeyen bir insan çıkar ortaya. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın indinde biz insanlar bir yapının sahibiyiz. Mutlu olabilecek olan bütün vasıflarla mücehhez kılmış Allah-u Teala bizi. Ama şeytan ve nefsimiz Allah'ın hedeflerine gitmemizi engelliyor. Öyleyse bu doğruları öğrenerek tatbik mevkine koyarsanız daimi zikre hepiniz ulaşabilirsiniz. Daimi zikre ulaşan bir kişinin nefsinin kalbinde hiç afet kalmayacaktır. O zaman o kişi sonsuz bir mutluluğun sahibi olacaktır sevgili kardeşlerim. Hepiniz için geçerli. Allah-u Teala'nın indinde hepinizin mutlu olması bu standartlar içinde mümkündür. Ne olmuştur? Nefsinizdeki bütün afetler yok olmuştur. Nefsinizde ruhunuzun iç dünyadaki kavgası sona ermiştir. Nefsinizde afetler olmadığı için hiç kimseye üstünlük taslamazsınız. Hiç kimseyi kıracak olan bir davranış biçimi sergilemezsiniz. Herkesin sizi sevdiği, sizin de herkesi sevdiğiniz bir ortama ulaştığınız zaman nefsinizin afetleri yok olunca buna otomatik olarak ulaşırsınız. O zaman dış dünyanızdaki kavgayı da bitirdiniz demektir. Ya Allah ile olan ilişkilerinizdeki düzelme, Allah size emir veriyordu namaz kıl diye, oruç tut diye, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Ve Allah Teala size emir veriyordu özellikle ve de özellikle zikir yap. Asıl emir budur. Ve siz bunların hiçbirini başlangıçta yapmıyordunuz. Sonra İslam'ın 5 şartını yerine getirmeye başladınız ama mutlu olamadınız. Neden sonra farklı bir şeyi denediniz, tasavvufu denediniz, Kur'an'daki İslam'ı yaşamak istediniz ve de Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir noktaya daimi zikre ulaşarak vasıl oldunuz. O zaman Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorsanız, sizi emirler cephesinden hiçbir şey negatif etkileyemez, mutsuz olamazsınız. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemiyorsanız, o zaman da negatif cepheden hiçbir şey sizi etkileyemez. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorsunuz, hep mutlusunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz, gene hep mutlusunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın indinde mutluluğu yaşamak istiyorsanız, bunları gerçekleştireceksiniz.
Başlangıçtaki mutluluğunuz Allah'a ulaşmayı dilemekten, ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı ulaştırıncaya kadar geçen devredeki mutluluğunuz, Allah'ın size verdiği o devreye ait olan bir mutluluktu. Vuslatla birlikte o mutluluk sona erer. Asıl kalıcı mutluluk, nefsinizin bütün afetlerini yok edebildiğiniz noktada size gelip yerleşen mutluluktur. İşte hepinizin bu minval üzere mutluluğu yaşamanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Ve kitap ehliyle onlardan zulmedenler hariç, en güzel olandan başka bir şekilde mücadele etmeyin. Ve biz, bize indirilene ve size indirilene iman ettik. Bizim ilahımız ve sizin ilahınız birdir, aynıdır. Ve biz ona teslim olanlarız deyin. Ve işte böylece sana kitabı indirdik. Kendilerine kitap verdiklerimiz ona inanırlar. Ve bunlardan ona Kur'an-ı Kerim'e inananlar, kafirler hariç ayetlerimizi bile bile inkar etmezler. Ve sen bundan önce kitap okumadın. Ve sen onu elinle de yazmıyorsun. Öyle olsaydı batılda olanlar, boş konuşanlar elbette şüphe ederlerdi. Hayır, o Kur'an-ı Kerim, İlim verilenlerin sinelerinde beyan olunan ayetlerdir. Ve zalimler hariç, onlar ayetlerimizi bile bile inkar etmezler. Ve ona Rabbinden ayetler, mucizeler indirilseydi olmaz mıydı dediler. De ki, muhakkak ki ayetler, mucizeler ancak Allah'ın katındadır. Ve ben sadece apaçık bir nezirim, uyarıcıyım. Onlara okunmakta olan kitabı sana nasıl indirdiğimiz kendilerine kâfi gelmedi mi? Muhakkak ki mümin olan bir kavim için bunda elbette rahmet ve zikir vardır. De ki, sizinle benim aramda şahit olarak Allah kâfidir. Göklerde ve yerde ne varsa bilir. Batıla inananlar ve Allah'ı inkar edenler, işte onlar hüsranda olanlardır. Ve azabı senden acele istiyorlar. Eğer zamanı belirlenmiş olmasaydı, azap onlara mutlaka hemen gelirdi. Ve azap onlara mutlaka ansızın ve onlar farkında değilken gelecek. Azabı senden acele istiyorlar. Muhakkak ki cehennem, kafirleri mutlaka ihate edicidir, kuşatıcıdır. O gün azap, üstlerinden ve ayaklarının altından onları kaplayacak. Ve Allah, yapmış olduğunuz şeyleri cezasını tadın diyecek. Ey amenu olan, bana ulaşmayı dileyen kullarım! Muhakkak ki benim arzım geniştir. Öyleyse yalnız bana kul olun. Bütün nefsler ölümü tadıcıdır. Sonra bize döndürüleceksiniz. Ve onlar ki amenü oldular, Allah'a ulaşmayı dilediler ve salih amel, nefs tezkiyesi işlediler. Onları mutlaka altından nehirler akan cennette köşklere yerleştireceğiz. Orada ebediyen kalıcıdırlar. Salih, nefsi ıslah edici amel işleyenlerin ecri, mükafatı ne güzel. Onlar sabrın sahipleri ve Rablerine tevekkül edenlerdir. Ve hayvanlardan niceleri vardır ki kendi rızkını taşımaz. Allah onları rızıklandırır ve sizi de. Ve o en iyi işitendir, en iyi bilendir. Ve muhakkak ki eğer sen onlara gökleri ve yerleri kim yarattı, güneş ve ayı kim size musahhar, emre amade kıldı diye sorarsan mutlaka Allah derler. O halde nasıl haktan batıla döndürülüyorlar? Allah kullarından dilediğinin rızkını genişletir ve onun için takdir eder, daraltır. Muhakkak ki Allah her şeyi en iyi bilendir. Ve eğer onlara semadan suyu indiren ve böylece onunla arza, ölümünden sonra hayat veren kimdir diye sorarsan mutlaka Allah derler. De ki, hamd Allah'a aittir. Hayır, onların çoğu akıl etmezler. Ve bu dünya hayatı oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Muhakkak ki ahiret yurdu elbette o gerçek hayattır. Keşke bilselerdi. Gemiye bindikleri zaman dini ona halis kılarak Allah'a dua ederler. Fakat onları karaya çıkarıp kurtardığımız zaman onlar hemen şirk koşarlar. Onlara verdiğimiz şeyleri inkar etsinler, nankörlük etsinler ve metalansınlar, faydalansınlar diye. Ama yakında bilecekler. Onun etrafındaki insanlar zorla kapılıp götürülürken, esir alınıp malları alınırken, onu Mekke'yi haram, hürmet edilen, kargaşadan yasaklanan ve emin bir yer kıldığımızı görmediler mi? Hala batıla mı inanıyorlar ve Allah'ın nimetini inkar mı ediyor? Ve Allah'a yalanla iftira edenden veya kendisine hak geldiği zaman onu tekzip edenden, yalanlayandan daha zalim kim vardır? Kafirler için barınacak yer cehennemde değil mi? Ve bizim uğrumuzda nefsleriyle ve Allah'ın düşmanlarıyla cihad edenleri mutlaka bizim yollarımıza, sırat-ı müstakimlere hidayet ederiz, ulaştırırız. Ve muhakkak ki Allah mutlaka muhsinlerle beraberdir. Rum Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 60 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim. Rumlara galip gelindi. Rumlar mağlup oldular. Ve onlar yakın bir yerde yenilmelerinden sonra galip gelecekler. Birkaç, 3 ila 9 sene içinde. Bundan önce de sonra da emir Allah'ındır. O gün müminler ferahlayacaklar, sevinecekler. Allah'ın yardımı ile Allah dilediğine yardım eder ve o azizdir, yücedir, üstündür, rahimdir, rahim esması ile tecelli eden, esirgeyen, rahmet nuru gönderendir. Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden dönmez ve lakin insanların çoğu bilmezler. Onlar dünya hayatının zahirini, görünen kısmını bilirler ve onlar ahiretten gafil olanlardır. Onlar kendi nefsleri hakkında tefekkür etmiyorlar mı, düşünmüyorlar mı? Allah gökleri ve yeri ve ikisinin arasındaki şeyleri ancak hak ile ve belirlenmiş bir süreyle yarattı. Ve muhakkak ki insanların çoğu Rablerine mülaki olmayı, hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmayı inkar edenlerdir. Onlar yeryüzünde dolaşmıyorlar mı ki onlardan öncekilerin akıbetinin nasıl olduğuna baksınlar? Kuvvet bakımından onlardan daha güçlüydüler ve yeri, toprağı altüst etmişlerdi. Onların imar ettiklerinden daha çok imar etmişlerdi. Onların resulleri onlara beyinelerle, ispat vasıtaları ve delillerle gelmişti. Allah onlara zulmetmiyordu ve lakin onlar kendi nefslerine zulmediyorlardı. Sonra fenalık yapanların akıbetleri, Allah'ın ayetlerini tekzip etmeleri, yalanlamaları ve onunla alay etmiş olmaları sebebiyle çok kötü oldu. Allah ilk olarak yaratmaya başlar, sonra onu geri çevirir, eski haline iade eder. Sonra ona döndürülürsünüz. Ve o saatin, kıyametin vuku bulduğu, koptuğu gün, mücrimler cennetten ümitlerini keserler. Ve şirk koştukları ortaklarından şefaatçileri olmaz. Ve onlar o gün ortaklarını inkar edenlerdir. Ve o saatin vuku bulduğu, kıyametin koptuğu gün, izin günü onlar fırkalara ayrılırlar. Fakat amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve aminus salihat, nefs tezkiyesi yapanlar, onlar bahçelerde nimet verilip sevindirilirler. Ve onlar ki kafirlerdir, ayetlerimizi inkar ve tekzip ettiler, yalanladılar. Ve ahirete ulaşmayı, hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmayı tekzip ettiler. İşte onlar azap içinde hazır bulundurulanlardır. Öyleyse akşam ve sabah vaktinde Allah'ı tesbih edin, münezzeh kılın. Ve göklerde ve yerde hamd ona mahsustur. İkindide ve öğle vaktinde ona hamd edin. O ölüden diriyi çıkarır ve diriden ölüyü çıkarır. ve arzı toprağa, ölümünden sonra diriltir. Ve işte tıpkı bunun gibi topraktan çıkarılacaksınız. Ve onun ayetlerinden, mucizelerindendir ki sizi topraktan yarattı. Sonra siz beşer insan haline gelince çoğalıp yeryüzünde yayılırsınız. Ve onun ayetlerinden olarak sizin için nefslerinizden zevceler yaratmıştır ki onunla sükun bulasınız. Ve sizin aranızda sevgi ve rahmet, merhamet kıldı, oluşturdu. Muhakkak ki bunda tefekkür eden, düşünen bir kavim için mutlaka ayetler, deliller vardır. Ve onun ayetlerindendir ki gökleri ve yeri yaratmıştır ve lisanlarınız ve renkleriniz birbirinden farklıdır. Muhakkak ki bunda alimler için mutlaka ayetler, deliller vardır. Ve onun ayetlerindendir ki siz gece uyursunuz ve gündüz onun fazlından istersiniz. Muhakkak ki bunda işiten bir kavim için mutlaka ayetler, deliller vardır. Ve onun ayetlerindendir ki korku ve ümit olarak size şimşeği gösterir ve gökten su indirir. Böylece onunla ölümünden sonra arzı toprağa diriltir. Muhakkak ki bunda akıl eden bir kavim için mutlaka ayetler, deliller vardır. Ve onun ayetlerindendir ki gök ve yer onun emriyle dengede durur. Sonra sizi bir tek davetle çağırdığı zaman yerden, kabirden çıkacaksınız. Ve göklerde ve yerde bulunan herkes onundur. Hepsi ona kanetindir. Ve o, odur ki ilk yaratışı başlatır ve sonra onu iade eder, eski haline döndürür. Bu onun için çok kolaydır. Göklerde ve yerde yücelik sıfatı onundur, ona aittir. Ve o azizdir, çok yücedir, hakimdir, hikmet ve hüküm sahibidir. Allah size kendi nefslerinizden örnek verdi. Sizi rızıklandırdığımız şeylerde sizin sağ elinizin altında bulunan sahip olduğunuz kölelerinizden ortaklarınız var mı ki o putlarda Allah'a ortak olsun, böylece onlarla eşit olasınız, onları birbirinizi saydığınız gibi sayasınız. Akıl eden bir kavim için ayetleri işte böyle açıklıyoruz. Hayır, zalimler ilim sahibi olmaksızın heveslerine tabi oldular. Bundan sonra Allah'ın dalalette bıraktığını kim hidayete erdirebilir? Ve onların yardımcıları da yoktur. Artık hanif olarak kendini, vecihini din için ikame et. Allah'ın hanif fıtratıyla ki Allah insanları onun üzerine hanif fıtratıyla yaratmıştır. Allah'ın yaratmasında değişme olmaz. Kayyum olan, kaim olacak, ezelden ebede kadar yaşayacak din budur. Fakat insanların çoğu bilmez. Ona, Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve ona karşı takva sahibi olun. Ve namazı ikame edin, namaz kılın ve böylece müşriklerden olmayın. O müşriklerden olmayın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrıldılar ve grup grup oldular. Bütün gruplar kendilerinde olanla ferahlanırlar. Ve insanlara bir zarar dokunduğu zaman Rablerine dua ederek ona yönelirler. Sonra onlara kendisinden rahmet tattırdığı, rahim esmasıyla hidayete erdirdiği zaman onlardan bir kısmı Rablerine şirk, ortak koşarlar, hidayetteyken dalalete düşerler. Onlara verdiklerimizi inkar etsinler. Böylece metalansınlar, faydalansınlar. Yakında bilecekler. Yoksa onlara bir sultan, delil, kitap indirdik de böylece o kitap onlara, ona Allah'a şirk koşmalarını mı söylüyor? Ve insanlara bir rahmet tattırdığımız zaman onunla ferahlarlar, şımarırlar. Ve eğer elleriyle takdim ettiklerinden dolayı onlara bir kötülük isabet ederse o zaman onlar ümitsizliğe düşerler. Ve onlar Allah'ın dilediğine rızkı genişlettiğini ve dilediğine takdir ettiğini daralttığını görmediler mi? Muhakkak ki bunda mümin bir kavim için ayetler, ibretler vardır. Öyleyse akrabalara, miskinlere ve yolculara haklarını ver. Bu Allah'ın vechini Allah'a ulaşmayı dileyenler için daha hayırlıdır. İşte onlar felaha erenlerdir. Ve insanların mallarında artış olsun diye faizden faiz olarak verdiğiniz şey, Allah'a ulaşmayı dilemeden yaptığınız zikir, o takdirde Allah'ın katında artmaz, nefsinizin kalbindeki nurları oluşturmaz ve arttırmaz. Allah'ın vechini, Allah'a ulaşmayı dileyerek verdiğiniz zekat, yaptığınız zikirler, işte böylece kat kat nefsinizin kalbindeki nurları arttıranlar onlardır. O Allah ki sizi yarattı, sonra sizi rızıklandırdı, dünyada rızık verdi ve nefsinizin kalbini nurlarla doldurdu. Sonra sizi öldürecek, sonra da sizi diriltecek. Sizin ortaklarınızdan, putlarınızdan bunlardan birini yapacak var mı? Allah sübhandır, her şeyden münezzeh ve şirk koştukları şeylerden yücedir. İnsanların elleriyle kazandıkları sebebiyle karada ve denizde fesat zuhur etti, ortaya çıktı. Yaptıklarının bir kısmının onlara tattırılması için. Umulur ki böylece onlar Allah'a dönerler, yönelirler. De ki, yeryüzünde dolaşın. Böylece daha öncekilerin akıbetinin sonlarının nasıl olduğuna bakın. Onların çoğu müşrik idiler. Öyleyse Allah'ın onu geri döndürmeyeceği o gün, kıyamet günü gelmeden önce vechini, kayyum, ezelden ebede kadar devam edecek olan din için ikame et, kıyamda tut. İzin günü onlar bölük bölük ayrılırlar. Kim inkar ederse küfrü, inkarı kendi aleyhinedir. Ve kim salih amel, nefs tezkiyesi yaparsa onlar, böylece kendi nefsleri için hazırlık yaparlar. İşte bu ameni olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri ve salih amel, nefs tezkiyesi yapanları kendi fazlından mükafatlandırmak içindir. Muhakkak ki o Allah kafirleri sevmez. Ve onun Allah'ın ayetlerindendir ki rüzgarları müjdeleyici olarak gönderir ve rahmetinden size tattırır ve emriyle gemileri yüzdürür. Ve onun fazlından istersiniz ve böylece siz şükredersiniz. Ve andolsun ki senden önce onların kavmine resuller gönderdik. Böylece onlara beyineler, kesin deliller getirdiler. Bunun üzerine mücrimlerden intikam aldık. Müminlere yardım bizim üzerimize hak oldu. O Allah'tır ki rüzgarları gönderir, böylece bulutları hareket ettirir. Sonra semada onu dilediği gibi yayar ve onu kısımlara ayırır. Bundan sonra onun arasından yağmurun çıktığını görürsün. Böylece kullarından dilediğine onu yağmuru isabet ettirdiği zaman onlar sevinirler.
1: Ve onlar onun yağmurun onlara indirilmesinden önce gerçekten ümitlerini kesenlerdi.
0: Öyleyse Allah'ın rahmetinin eserlerine bak. Ölümünden sonra arzı yeryüzünü nasıl diriltiyor? Muhakkak ki o, ölüleri işte böyle gerçekten diriltendir ve o her şeye kadirdir. Ve eğer biz rüzgarı göndersek, böylece onu ekinleri sararmış görseler bile, bundan sonra mutlaka inkara devam ederler. Öyleyse muhakkak ki sen ölülere duyuramazsın. Arkalarına dönüp gittikleri zaman sağırlara da daveti duyuramazsın. Ve sen körleri dalaletlerinden kurtarıp hidayete erdirecek değilsin. Sen ancak ayetlerimize iman edenlere duyurursun. İşte onlar teslim olanlardır. O Allah ki sizi güçsüz, zayıf bir şeyden, nutfeden yarattı. Sonra zayıflığın ardından sizi kuvvetli kıldı. Sonra sizi kuvvetin ardından zayıf ve ihtiyar kıldı. O Allah dilediğini yaratır. Ve o alimdir, en iyi bilendir, kadirdir, her şeye gücü yetendir. Ve o saatin geldiği, kıyametin koptuğu gün, mücrimler bir saatten fazla mezarda kalmadıklarına yemin ederler. İşte böyle döndürülüyorlardı. Ölümden hayata döndürülüyorlardı. Ve ilim ve iman verilenler, andolsun ki Allah'ın kitabındaki beyaz, yeniden diriliş gününe kadar mezarda kaldınız dediler. İşte bu beyaz yeniden diriliş günüdür. Lakin siz bilmiyordunuz. O zaman izin günü, kıyamet günü, zalimlere mazeretleri, özürleri fayda vermeyecek. Ve onlardan Allah'ı razı etmeleri de istenmez. Ve andolsun ki bu Kur'an'da insanlar için bütün meselelerden örnekler verdik. Ve eğer onlara bir ayet getirsen, kafirler mutlaka, siz sadece batılla uğraşan kimselersiniz derler. Allah, bilmeyenlerin kalplerini işte böyle tab eder, mühürler. Öyleyse sabret. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Ve yakin hasıl etmemiş olanlar, kesin bilgi sahibi olmayanlar, sakın seni hafifliğe sürüklemesinler. Lokman Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 34 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim. Bunlar hakim, hikmet ve hükümle dolu olan kitabın ayetleridir. Muhsinler için hidayete erdirici ve rahmettir. Onlar namazı ikame ederler, namaz kılarlar ve zekatı verirler. Ve onlar ahirete, Allah'a ulaşmaya yakın hasıl ederler, kesinlikle inanırlar. İşte onlar Rablerinden bir hidayet üzerindedirler. Ve işte onlar felaha erenlerdir. Ve insanlardan bir kısmı boş sözleri satın alırlar. İlimleri olmaksızın Allah'ın yolundan saptırmak için. Ve onu eğlence, alay konusu edinirler. İşte onlar için muhin, aşağılayıcı bir azap vardır. Ve ona ayetlerimiz okunduğu zaman onu işitmemiş gibi kibirlenerek döner gider, onun kulaklarında vakra, işitme engeli varmış gibi. Öyleyse onu elim azapla müjdele, ikaz et, uyar. Muhakkak ki amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel, nefs tezkiyesi yapanlar için naim cennetleri vardır. Onlar orada ebediyen kalacak olanlardır. Allah'ın vaadi haktır ve o azizdir, yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Gökleri gördüğünüz gibi direksiz olarak yarattı ve sizi sarsar sarsmasın diye sabit ve yüksek dağlar oluşturdu. Orada her çeşit yürüyen hayvandan üretip yaydı. Ve gökten su indirdik. Böylece orada her kerim ikram edilmiş bitkiden çift yetiştirdik. Bu Allah'ın yaratmasıdır. Öyleyse ondan başkaları ne yarattı? Bana gösterin. Hayır, zalimler apaçık dalalet içindedirler. Ve andolsun ki Lokman'a hikmet verdik ki Allah'a şükretsin. Ve kim şükrederse o takdirde sadece kendi nefsi için şükreder. Ve kim küfrederse, inkar ederse o takdirde muhakkak ki Allah ganidir, kimsenin şükrüne ihtiyacı yoktur, hamittir, hamd edilendir. Ve Lokman oğluna vaaz ederek, öğüt vererek şöyle demişti. Ey yavrum, Allah'a şirk koşma. Muhakkak ki şirk, azim, çok büyük bir zulümdür. Ve biz insana anne ve babasına bakmasını vasiyet ettik, farz kıldık. Onu annesi zorluk üzerine zorlukla taşıdı. Ve onun sütten kesilmesi 2 yıldır. Hem bana hem anne ve babana şükret. Dönüş banadır.
1: Ve bilgin olmayan bir şey hakkında şirk koşman için seninle mücadele ederlerse ikisine de itaat etme. Ve dünyada onlara güzellikle sahip ol. Bana yönelenlerin, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin yoluna tabi ol. Sonra dönüşünüz banadır. O zaman yaptığınız şeyleri size haber vereceğim. Ey yavrum! Muhakkak ki o amelin bir hardal tanesi kadar dahi olsa ve o bir kaya içinde veya göklerde veya yerde bile olsa Allah onu kıyamet günü hayat filminde karşına getirir. Muhakkak ki Allah latiftir, lütuf sahibidir, habirdir, haberdar olandır. Ey yavrum! Namazı ikame et, namaz kıl. Maruf ile, irfanla, iyilikle emret ve münkerden, kötülükten nehyet, münkeri yasakla mani ol. Ve sana isabet eden şeylere, musibetlere sabret. Muhakkak ki bu, azmedilen, mutlaka yapılması gereken işlerdendir. Ve insanlardan kibirlenerek yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Muhakkak ki Allah, çalımla yürüyenlerin ve çok övünenlerin hiçbirini sevmez. Ve yürüyüşünde mütevazi, alçak gönüllü ol ve sesini alçalt. Alçak sesle konuş. Muhakkak ki seslerin en çirkini, elbette hamirin, merkebin sesidir. Göklerde ve yerlerdeki her şeyi Allah'ın size musahhar, emrinize amade kıldığını görmediniz mi? Ve sizin üzerinizdeki görünen ve görünmeyen açık ve gizli nimetlerini tamamladı. Ve insanlardan bir kısmı hala ilmi, bir hidayete erdiricisi ve aydınlatıcı bir kitabı olmaksızın Allah hakkında mücadele ederler. Ve onlara Allah'ın indirdiği şeye, kitaba tabi olun denildiği zaman, hayır, babalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye, putlara tabi oluruz dediler. Ve şeytan onları alevli ateşin, cehennemin azabına çağırıyor olsa da mı? Ve kim muhsin olarak vecihini Allah'a teslim ederse, o takdirde sağlam bir kulba tutunmuş olur. Ve işlerin sonucu Allah'a ulaşır. Ve kim inkar ederse, onun küfrü, inkarı seni mahzun etmesin, üzmesin. Onların dönüşü bizedir. Böylece yaptıkları şeyleri, amelleri onlara haber vereceğiz. Muhakkak ki Allah, sinelerde olanı en iyi bilendir. Onları biraz metalandırırız, geçindiririz. Sonra onları ağır bir azaba maruz bırakırız. Ve eğer onlara, gökleri ve yeri kim yarattı diye sorarsan, mutlaka Allah derler. Hamd Allah'a aittir de. Hayır, onların çoğu bilmezler. Göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır. Muhakkak ki O, ganidir, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, hamiddir, hamd edilendir. Ve eğer arzda, yeryüzünde bulunan ağaçlar kalem olsa ve denizler mürekkep olsaydı ve ondan sonra onun 7 katı daha deniz eklenseydi, Allah'ın kelimeleri tükenmezdi. Muhakkak ki Allah azizdir, çok yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Sizin yaratılmanız ve beyaz edilmeniz, yeniden diriltilmeniz ancak tek bir nefsin yaratılması, beyaz edilmesi gibidir. Muhakkak ki Allah semidir, en iyi işitendir, basirdir, en iyi görendir. Allah'ın geceyi gündüzün içine ve gündüzü gecenin içine soktuğunu görmedin mi? Güneşi ve ayı musahhar, emre amade kaldı. Hepsi belirli bir süreye kadar yörüngesinde seyreder. Muhakkak ki Allah yaptığınız şeylerden haberdardır. İşte bu Allah'ın hak olması sebebiyledir. Ve ondan başka taptıkları şeyler mutlaka batıldır. Muhakkak ki Allah alidir, yücedir, kebirdir, büyüktür. Gemilerin denizde Allah'ın nimetiyle yüzerek seyrettiğini görmedin mi? ayetlerinden size göstermek için. Muhakkak ki bunda çok sabredenlerin ve şükredenlerin hepsi için elbette ayetler, deliller, ibretler vardır. Ve karanlık gölgeler gibi dalgalar onları sardığı zaman dini ona halis kılarak Allah'a yalvarırlar. Böylece onları karaya çıkarıp kurtardığımız zaman bundan sonra onların bir kısmı mutedil davranırlar, aşırı gitmezler. Çok gaddar ve çok nankör olanlardan başkası ayetlerimizi ısrarla bilerek inkar etmez. Ey insanlar! Rabbinize karşı takva sahibi olun ve o günden korkun ki baba oğluna karşılık veremez, yardım edemez ve oğul da babasına bir şeyle karşılık veremez. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Öyleyse dünya hayatı sakın sizi aldatmasın. Garur, tağut Allah'a karşı sakın sizi kandırmasın. Muhakkak ki o saatin kıyametin ilmi Allah'ın katındadır. Ve yağmuru o indirir ve rahimlerde olan şeyi o bilir. Kimse yarın ne kazanacağını bilemez, idrak edemez. Ve kimse arzın neresinde öleceğini bilemez, idrak edemez. Muhakkak ki Allah alimdir, en iyi bilendir, habirdir, haberdar olandır. Secde Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 30 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim. Hakkında şüphe olmayan kitabın indirilişi alemlerin Rabbindendir. Yoksa onu uydurdu mu diyorlar? Hayır, o Rabbinden bir haktır. Senden önce kendilerine nezir, peygamber gelmemiş olan kavmi uyarman içindir. Umulur ki böylece onlar hidayete ererler. O Allah ki gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri 6 günde halketti, yarattı. Sonra arşa istiva etti, arşı sevva etti, dizayn etti, vecihi arşta karar kıldı. Sizin ondan başka dostunuz ve şefaatçiniz yoktur. Hala tezekkür etmez misiniz? Gökten arza kadar emri, Allah'tan gelen ve Allah'a dönen her şeyi tedbir eder, düzenler. Sonra bir günde ona yükselir ki, o bir günün süresi sizin dünya ölçülerine göre saymanızla 1000 senedir. İşte o, gaybı görünmeyeni ve görüneni bilen azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ki o, her şeyin yaratılışını en güzel yapan ve insanı yaratmaya ilk defa tinden, nemli topraktan başlayandır. Sonra onun neslini basit bir suyun özünden, nutfeden kıldı, yarattı. Sonra Allah onu dizayn etti ve onun içine vecihin, fizik vücudun içine ruhundan üfürdü ve sizler için semi, işitme hassası, basar, görme hassası ve fuat, idrak etme hassası kıldı. Ne kadar az şükrediyorsunuz. Ve dediler ki, biz yerde toprağın içinde toprağa karıştığımız zaman biz mutlaka yeni bir yaratılış içinde mi olacağız? Hayır. Onlar Rablerine mülaki olmayı, ulaşmayı inkar edenlerdir. De ki, size vekil kılınan ölüm meleği sizi vefat ettirecek, öldürecek. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Ve keşke mücrimleri Rablerinin huzurunda başlarını eğerek, Rabbimiz, biz gördük ve işittik. Bundan sonra bizi dünyaya geri döndür. Salih amel yapalım. Muhakkak ki biz mukinun, yakin hasıl edenler olduk derken görseydin. Ve eğer dileseydik, bütün nefslere kendi hidayetlerini elbette verirdik, herkesi hidayete erdirirdik. Fakat benim mutlaka cehennemi tamamen cinlerden ve insanlardan dolduracağım sözüm hak oldu. Öyleyse bu likaye Allah'a ulaşma gününüzü unutmanızdan dolayı azabı tadın. Muhakkak ki biz de sizi unuttuk ve yaptıklarınız sebebiyle ebedi azabı tadın. Fakat bizim ayetlerimize iman edenler, ameni olanlar onlardır ki, ayetlerimiz zikredildiği zaman hemen secde ederek yere kapanırlar ve Rablerini hamd ile tesbih ederler ve onlar kibirlenmezler. Yanlarını yataktan uzaklaştırırlar. Yanüstü yatarken kalkarlar. Rablerine korku ve ümitle dua ederler. Ve onları rızıklandırdığımız şeylerden infak ederler, verirler. Artık hiçbir nefs, hiç kimse yapmış olduklarına mükafat olarak onlar için göz aydınlığından nelerin saklı olduğunu bilmez. Öyleyse mümin olan kimse, fasık olan kimse gibi midir? Onlar müsavi, eşit olmazlar. Fakat âmeni olanlar, Allah'a ulaşmayı dilemiş olanlar ve salih amel, nefs tezkiyesi yapanlar, işte onlar için yapmış olduklarından dolayı ikram olarak meva cennetleri vardır. Ve fakat fasık olanlar, onların mevası barınağı ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde oraya iade edilirler, geri döndürülürler. Ve onlara, ateşin azabını tadın ki onu tekzip etmiştiniz, yalanlamıştınız denir. Ve biz mutlaka büyük azaptan önce daha yakın olan azaptan onlara elbette tattıracağız. Umulur ki böylece onlar Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a dönerler. Ve Rabbinin ayetleri zikredildikten, hatırlatıldıktan sonra ondan yüz çeviren kimseden daha zalim kim vardır? Muhakkak ki biz mücrimlerden intikam alacak olanlarız. Ve andolsun ki Musa aleyhisselama kitap verdik. Bundan sonra sen ona Allah'a mülaki olmaktan, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmaktan şüphe içinde olma. Ve onu Tevrat'ı İsrailoğulları için hidayet rehberi, Allah'a ulaştırıcı kıldık. Ve onlardan emrimizle hidayeti erdiren imamlar kıldık, sabır sahibi oldukları ve ayetlerimize hakkul yakın seviyesinde yakın hasıl etmiş oldukları için. Muhakkak ki senin Rabbin, o kıyamet günü ihtilaf etmiş oldukları şey konusunda onların arasını haklıyı haksızdan ayırır, hüküm verir. Onları hidayete erdirmedi mi? Onlardan önceki nesillerden nicelerini helak ettik, etmiş olmamız. Onların evvelce meskun oldukları yerlerde yurtlarında dolaşıyorlar. Muhakkak ki bunda elbette ayetler, deliller, ibretler vardır. Hala işitmeyecekler mi? Onlar suyu kurak araziye nasıl sevk ediyoruz görmediler mi? Böylece onunla ekinler çıkarırız. Ondan hayvanları ve onlar kendileri yerler. Hala görmüyorlar mı? Ve eğer siz sadıklarsanız bu fetih ne zaman derler. De ki, fetih günü kafir olanlara, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere imanları bir fayda vermez ve onlara süre verilmez. Öyleyse artık onlardan yüz çevir ve bekle. Muhakkak ki onlar da bekleyenlerdir. Ahzab Suresi Medine'de nazil olmuştur. 73 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Nebi Peygamber! Allah'a karşı takva sahibi ol ve kafirlere ve münafıklara itaat etme. Muhakkak ki Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve sana Rabbinden vahyedilene tabi ol. Muhakkak ki Allah yaptığınız şeylerden haberdardır. Ve Allah'a tevekkül et. Ve Allah vekil olarak yeter. Allah bir adama göğsünde iki kalp kılmadı, yaratmadı. Zihar yaptığınız, sen bana benim annemin sırtı gibisin diyerek boşamak istediğiniz zevcelerinizi sizin anneleriniz kılmadı. Ve evlatlıklarınızı sizin oğullarınız kılmadı. İşte bunlar sizin ağızlarınızdaki sözlerdir. Ve Allah hakkı söyler. Ve O kendine ulaştıran yola hidayet eder. Onları, evlatlıklarınızı babalarının namı ile çağırın. Bu Allah'ın katında daha adaletlidir. Eğer onların babalarını bilmiyorsanız, o zaman onlar dinde sizin kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Ve hata ettiğiniz şeylerden dolayı sizin için günah yoktur. Fakat kalplerinizin taammüden, kasten yaptırdığı şeylerden günah vardır. Ve Allah gafurdur, günahları sevaba çevirendir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Nebi peygamber, müminler için kendi nefslerinden daha evladır, yakındır. Ve onun nebinin zevceleri, onların anneleridir. Ve rahim sahipleri akrabalar, onlar birbirlerine Allah'ın kitabında müminlere ve muhacirlere yakın olduklarından daha yakındır. Ancak dostlarınıza iyilik yapmanız hariç. İşte bunlar kitapta satır satır yazılıdır. O zaman ki biz nebilerden onların misaklerini almıştık. Ve senden ve Hazreti Nuh'dan ve Hazreti İbrahim'den ve Hazreti Musa'dan ve Meryem oğlu Hazreti İsa'dan ve onlardan ağır bir misak aldık. Sadıklara sadakatlerini sorması içindir. Ve kafirlere elim bir azap hazırladı. Ey amenü olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Size, üzerinize ordular gelmişti. O zaman onların üzerine rüzgar ve sizin göremediğiniz ordular gönderdik. Ve Allah, yaptığınız şeyleri görendir. Onlar, sizin yukarınızdan ve aşağınızdan üzerinize geldiği ve gözlerin yıldığı ve kalplerin hançereye ulaştığı, yüreklerin ağza geldiği zaman Allah'a karşı zanlarda bulunuyordunuz. Orada müminler imtihan edildiler. Şiddetli sarsıntı ile sarsıldılar. Ve münafıklar ve kalplerinde maraz, hastalık, şüphe bulunanlar, Allah ve Resulü gururdan, aldatmaktan başka bir şey vaat etmedi diyorlardı. Ve onlardan bir taife topluluk, ey Yesrib Medine halkı, sizin için burada duracak yer yok, artık dönün dedi. Onlardan diğer bir grup peygamberden, muhakkak ki evlerimiz muhafazasızdır, korumasızdır diyerek izin istiyorlardı. Ve evleri korumasız değildi. Sadece savaştan kaçmak istiyorlardı. Ve eğer onların üzerine onun şehrin her tarafından girilseydi ve sonra da fitne çıkarmaları istenseydi, mutlaka ona fitneye, karışıklığa gelirlerdi, fitne çıkarırlardı. Pek azı hariç orada kalmazlardı. Ve andolsun ki onlar daha önce geri dönüp kaçmayacaklarına dair Allah'a ahd vermişlerdi. Ve Allah'ın ahdi bir mesuliyettir, sorumluluktur. De ki, eğer ölümden veya öldürülmekten kaçarsanız, firar, kaçış size bir fayda sağlamaz. O zaman az bir süre hariç metalandırılmazsınız. De ki, eğer Allah sizin için bir kötülük dilese, sizi Allah'tan kim korur, koruyabilir? Veya sizin için rahmet dilese, onlar Allah'tan başka kendilerine dost ve yardımcı bulamazlar. Sizden muavvik olanları, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yardıma mani olanları ve kardeşlerine bize gelin diyenleri Allah kesinlikle biliyordu. Ve onlar pek azı hariç savaşa gelmezler. Size karşı cimridirler. Fakat korku gelince ölümden dolayı üstüne baygınlık çökmüş kimse gibi gözleri dönmüş olarak sana baktıklarını görürsün. Oysa korku gidince hayra karşı cimrilik ederek keskin dilleriyle, yaralayıcı sözlerle sizi incitirler. İşte onlar mümin değildirler. Bu sebeple Allah onların amellerini heba etti, yok etti. Ve işte bu Allah'a göre çok kolay oldu. Onlar münafıklar, birliklerin düşman birliklerinin gitmediğini sanıyorlar. Eğer birlikler gelseler, Arapların arasında olup arasına karışıp sizin haberlerinizi sormak isterlerdi. Ve şayet sizin aranızda olsalardı, pek azı hariç savaşmazlardı. Andolsun ki sizin için ve Allah'a ve ahiret gününe, Allah'a ulaşma gününe ulaşmayı dileyen ve Allah'ı çok zikredenler için Allah'ın Resulünde güzel bir örnek vardır. Ve müminler düşman birliklerini gördükleri zaman, bu zafer Allah'ın ve onun Resulünün vaat ettiği şey. Allah ve onun Resulü doğru söyledi dediler. Ve bu onların sadece imanlarını ve teslimiyetlerini arttırdı. Müminlerden bir kısım erkekler Allah'a yaptıkları ahde, savaşta şehit oluncaya kadar sebat edeceklerine dair verdikleri söze sadık kaldılar. Böylece onlardan bir kısmı verdiği sözü yerine getirdi, şehit oldu, bir kısmı da şehit olmayı bekliyorlar. Ve onlar ahdlerinden bir şey değiştirmediler. Bu, Allah'ın sadıkları sadakatlerinden dolayı mükafatlandırması ve münafıklara azap etmesi veya dilerse tövbelerini kabul etmesi içindir. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret eden, günahları sevaba çevirendir, rahimdir, rahmet eden, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ve Allah kafirleri öfkeleriyle geri çevirdi, bir hayra nail olamadılar, galip gelemediler. Ve Allah savaşta müminlere onları galip kılarak kafi geldi.

0: Mutluluk sizin de hakkınız.
1: Unutmayın. Sakın unutmayın. Allah-u Teala hepinizi sadece mutlu olasınız diye yarattı. Yapmamız lazım gelen şey belli değil mi? Başkalarının mutluluğu için yaşamak. Sır burada. Başkaları için yaşayın. Ne zaman kendiniz için değil, başka insanlara mutluluk vermek için yaşarsanız, idealiniz etrafınızdaki herkesi mutlu etmek olursa, işte o zaman sevgili kardeşlerim, siz dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Bizim ideallerimiz var, öyle değil mi? Kendimiz için yaşamayız. Biz bir hiçiz sevgili kardeşlerim. Bir mahlukuz. Ve bizi sizlerin mutluluğuna adanmak mutlu kılıyor. Acaba bu dünyada benden daha mutsuz insan var mı diyen o kişiye de sesleniyorum. Seni mutsuz eden başkaları değil, sensin. Mutsuzluğun arkasında başka birisi yok. Sen varsın. Ne kadar çok insan için Allah'tan talepte bulunursanız, Allah Teala sizi o kadar mutlu eder. İçiniz içinize sığmaz sevgili kardeşlerim. Mutluluğun reçetesi Allah'ın reçetesidir. Allah-u Teala bize reçeteyi bütün detaylarıyla öğretti. Biz bu ilmi kitaplardan öğrenmedik sevgili kardeşlerim. Bu ilmi bize Allah öğretti. Bize öğretti ki biz siz sevgili kardeşlerimiz için var olduğumuz sürece, hayatımızı sizlere vakfettiğimiz sürece mutluyuz. Biz sizler için yaşıyoruz. Ancak sizi mutlu kılmak için Allah-u Teala bize güç verir. Biliyorum ki hepinizin şu veya bu şekilde derdi var. Huzursuzluk duyduğunuz birçok konu var. Çaresi etrafınızdaki insanların dertlerine derman olmak konusunda koşturmaya başlayın. Marş marş! Hedefiniz başkalarının mutsuzluğunu onların omuzlarından kaldırmak için, onlara yardımcı olmak, onlar için Allah-u Teala'ya dua etmek, kendiniz için değil. Allah-u Teala'ya müracaat edin. Herkes için dua edin. Allah-u Teala size başkalarına vereceği mutluluğun çok daha fazlasını verecektir. Ne zaman kendiniz için yaşamayan bir noktaya ulaşırsanız. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Karar verdiniz mi? Başkaları için yaşayacak mısınız? Mutlu olacak mısınız? Sizin için yaşıyoruz. Bunun için çok ama çok mutluyuz.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah-u Teala'nın huzurunda birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, konumuz ayetlerin sırları. Âl-i İmrân suresinin 67. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: Ma kâne İbrahimu Yahudiyen ve lâ Nesraniyen. Velakin kâne hanîfen müslimâ. Ve ma kâne minel müşrikîn. Diyor ki Allah Teala, ma kâne değildi İbrahim'u, Hazreti İbrahim, Yahudiyen, Yahudi değildi ve Nasraniyen ve la Nasraniyen ve Hristiyan da değildi. Ya da Hazreti İbrahim ne Yahudiydi ne de Hristiyandı. Velakin ve fakat kâne idi hanifen Müslüman. Hanifen, hanif olarak Müslüman İslam'dı.

Hanif dini, kainatın tek dinidir. İkinci bir din hiç olmamıştır. Hanif dininin Arapça adı İslam'dır. Allah'a teslim olma dini. Yani Hazreti İbrahim Allah'ın tekliğine inanıyordu. Allah'a ölümden evvel ulaşmanın, yani ruhu teslim etmenin ve sonra fizik vücudu, nefsi ve iradeyi de teslim etmenin farz olduğuna inanıyordu. Böyle olan bir kişi haniftir. Allah'a inanmak, meleklerine, kitaplarına inanmak, ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmaya inanmak, ruhu ve çi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmeye inanmak ve bunu gerçekleştirmek üzere çabalamak. İşte o kişi haniftir. Ve lakin kâne hanifen, o hanif idi. Hanif olarak Müslüman. Hanif olarak teslim olmuştu diyor Allah-u Teala. Kime teslim olmuştu? Allah'a teslim olmuştu. Bir başka açıdan Müslüman kelimesiyle olayı dizayn edersen, Hanifan, hanif olan bir Müslümandı. Ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim edecek olan bir Müslümandı. İslam'dı. Selam kelimesi, İslam kelimesi, Müslüman kelimesi, Müslim kelimesi, Esleme kelimesi, Eslumu kelimesi, hepsi silm kökünden gelir. Silm kökünün Türkçedeki tam karşılığı teslim olmaktır. Ve mâ kâne ve değildi minel müşrikin, müşriklerden değildi. Kimdir müşrik? Allah'a şirk koşan. Kaç çeşit şirk var? İki çeşit şirk var. Birisi açık şirk. Allah'a tapmak yerine putlara tapanlar, onlar açık şirkin içindedirler. Bir sürü put vardı Hazreti İbrahim Allah-u Teala'dan vahiy almaya başladığı zaman. Kabilesi ve herkes putlara tapıyordu. O putların bulunduğu kocaman kesime, tapınağa elindeki balyozla dalan Hazreti İbrahim bütün putları parça parça etti. Ama bir tane bıraktı. En iri yarı olanlardan bir tanesini bıraktı ve oradan süratle kaçtı. Ertesi gün gelip Hazreti İbrahim'i yakaladılar ve de götürdüler oraya. Dediler ki, en son seni burada görmüşler. Bu işi sen yaptın. Hazreti İbrahim de bunun üzerine onlara dedi ki, hayır dedi, ben yapmadım. Yapsa yapsa dedi, bu yapmıştır dedi. O en kocaman olan putu gösterdi onlara. Yapsa yapsa dedi, bu yapmıştır. Bu put ötekileri parçalamıştır. Yerinden bile kımıldayamayan bu put nasıl olur da onları parçalar dedikleri zaman Hazreti İbrahim onlara şöyle dedi. Onları mat eden
en kuvvetli cevabını verdi putperestlere karşı. Bir putu bile parçalayamayacak olan bir gücün sahibi olması mümkün olmayan bir taş parçasına tapmıyor musunuz dedi siz. Kendi ağzınızda söylediniz ki bu put öteki putları kıramaz. Bir putu bile kırmak imkanı olmayan bir zavallı taş parçasına siz resmen tapıyorsunuz. Onu kendinize ilah ediniyorsunuz. Hem de bir tane değil, yüzlerce ilah ediniyorsunuz kendinize. Benim vahiy aldığım Allah tek bir Allah'tır diyor Hazreti İbrahim. Allah'tan başka da ilah yoktur. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ne söylüyor bu konuda? Başka ilahlar olsaydı göklerde ilahlar arasında kavgalar olurdu diyor. Ben Allah'ım diyor. El ilah. Allah kelimesinin açılımı el ilah. Yani kendisine tapılacak olan tek tapılacak. Halik olan, yaratan, Allah Teala Halik'tir, yaratandır. Yani halk edendir. Halk etmek, yaratmak demek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerle sohbet etmek öylesine güzel bir olay ki, sizlerle birlikte olmak, sizlerle kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberliğin içinde olmak ve sizlere zaten artık hepinizin çok iyi bildiği şeyleri bir defa daha tekrar etmek, hepiniz çok güzel bir şekilde bütün Kur'an-ı Kerim'i öğrendiniz. Kur'an-ı Kerim'in lafzını değil, okunuşunu değil, Kur'an-ı Kerim'in ruhunu öğrendiniz sevgili kardeşlerim. Allah bize Kur'an-ı Kerim'in ruhunu öğretmeseydi ve biz din öğreten birisi olsaydık, size İslam'ın 5 şartından bahsedebilecektik sadece. Ve bu 5 şartın insanları cennete götürmesi mümkün olmadığı için hepinizi cehenneme davet eden birisi olacaktık. Namaz kılmak farz mıdır? Farzdır. Oruç tutmak farz mıdır? Farzdır. Zekat vermek farz mıdır? Farzdır. Kelime-i şehadet getirmek farz mıdır? Farzdır. İslam'ın 5 şartının 5'i de farzdır. Hacca gitmek de 5.'si farz mıdır? O da farzdır. İnsanlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den yaklaşık 4 asır sonra Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi bütün boyutlarıyla İslam'ı yaşadıkları halde. Ne demek bütün boyutlarıyla? Yani 7 Safa 4 teslim olan İslam'ın bütününü yaşadıkları halde. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek. 3. basamak 1. Safa. Dilemeyen dalalette kalmaya, şirkte kalmaya, hüsranda kalmaya, cehennemde kalmaya mahkumdur. Peki dileyen? Dileyen mutlaka Allah'ın cennetine girer.
Belavetten kurtulur, şirkten kurtulur, hüsrandan kurtulur. Her türlü negatif faktörün dışına çıkar. Negatifler dünyasından pozitifler dünyasına girer. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes negatif bir dünyadadır. Yani kendisini cehenneme götürecek olan bir alemin içinde yaşamaktadır. Bu alemden çıkmak bir dilekle olur. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, o bu tefessüh etmiş alemden çıkar. Ve de yepyeni bir aleme girer. Dünyada da mutluluğu yaşayabileceği, kıyametten sonra mutlaka cennete gireceği bir yeni alemin içinde olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala hepinizi çok seviyor. Bütün insanları sever ve insanlar kendilerine verilen serbest iradenin kumandası altında Allah'ın yolunu seçmezlerse Allah Teala onları daha az sever. Bir insanın Allah tarafından, Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlardan daha çok sevilmesi onun bir dileğine bağlıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah Teala herkesi asgari standartlarda sever. Ama bu sevgisi insanları cehennemden kurtaramaz. Allah bütün insanları sever ama sevdiklerini de cehennemden kurtarmaz. O zaman arkasında nasıl bir hakikat var? Hak etme. Bir insan efaliyle, yani fiilleriyle neyi hak ederse onun mükafatını görecektir. Bu dünyada da, cennette de. Gene efaliyle, fiilleriyle neyi kaybetmişse onun cezasını ödeyecektir. Bu dünyada mutsuz olarak, ahirette de cehennemde olarak. Ve bu cennetle cehennem arasındaki o kıldan ince, kılıçtan keskin farklılık sadece bir dilektir sevgili kardeşlerim. Bir insanı cehennemden cennete iletecek olan kainatın en keskin, en sağlam çizelgesi Allah'a mülaki olmayı dilemektir. Çizgi buradan başlar. Bu çizgi, bu trend yukarıya doğrudur. Hem grafik yukarıya doğrudur hem de trend. Grafik dalgalanarak yükselir. Ama trend bunun orta çizgisidir. Ve kişi yukarıya doğru seyreder. Nereye kadar? O kişi mürşidine ulaşır, trend yukarıya doğru devam eder. O kişinin ruhu vücudundan ayrılmıştır, 7 tane gök katını aşacaktır, trend her seferinde yukarıya doğru devam eder. 7. gök katında 7 tane alem geçecektir, trend yukarıya doğru devam eder. Ve 7. alemde kadir zikir hücrelerinde zikrini tamamladıktan sonra sitret-i müntahaya ulaşacak, dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ne olmuştur? Kişi Allah'ın kendisine verdiği sözü gerçekleştirmesine vasıta olmuştur. Allah'ın sözü mü var? Elbette. Allah Teala diyor ki Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehti ileyhi men yünüb. Allah dilediğini
kendisine seçer.

Ve onlardan, yani insanlardan. Kim bana ulaşmayı dilerse diyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Allah'ı Allah Yeşnevi seçer, ileyhi ona kendisine. Ben kişiyi yaşayı, dilediği kişiyi kendisine seçer. Bu seçtikleri insanların %90'ından fazladır, %95'inden fazladır. Herkesi seçer. Kimi seçmez? Sadece bir tek grup sevgili kardeşlerim. Kim? Allah'a ulaşmayı dilemeyip de bununla kalmayarak başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine engel olursa, insan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. Böyle bir saçmalıkla meşgul olmayın diye insanlara fetva verirse, işte onlar seçilmezler. Fetvadan muradım çok geniş kapasiteli bir şey. Fetva verenlerden bahsetmiyoruz. Yani resmi olarak fetva vermek yetkisinde olanlardan bahsetmiyoruz. Buradaki ifademiz bunu söyleyen herkes. Öyle insan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur be kardeşim. Seni aldatmışlar. Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür. Bunu hepimiz biliyoruz gibi safsatalarla insanları asırlar boyunca Allah'a ulaşmaktan men eden bir İslam alemi biliyoruz. İşte dünyanın en mütekamil merkezi İslam alemi iken bu karanlık düşünce İslam'a girdikten sonra İslam her şeyini kaybetmiştir. Unutmayın ki Avrupa'ya medeniyeti götüren, ilmi götüren Tarık bin Ziyad kumandasındaki Müslümanlardır. İlmi oradan Endülüs'ten bütün Avrupa'ya öğrettiler. Ondan evvel Avrupa bir korkunç dizayn içinde yaşamaktaydı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte insan adı verilen bu mahluk bütün kainat içerisinde, kainat deyince neyi kastettiğimizi biliyorsunuz. Yapılan kesin incelemeler göstermiştir ki 100 milyar çevresinde galaksi var. Bu 100 milyar galaksinin her birinde ortalama 100 milyar yıldız var. Sevgili kardeşlerim, 100 rakamından sonra 18 tane sıfır koyacaksınız. Bizim dünyamız bu galaksilerden sadece bir tanesinin içindeki bir nokta. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı ve onun ihtişamını düşündüğünüz zaman evvela onu ondan hoşlanacaksınız, sonra onu seveceksiniz, sonra aşık olacaksınız ve onun size verdiği lütuf buyurduğu fizik ötesi nimetleri Allah Teala size bir hiç karşılığı teslim ettikçe ona sadece hayran olmayacaksınız. Şükranınız artacak. O kadar çok hamd edeceksiniz, o kadar çok şükredeceksiniz ki size fiziğin ötesini öğrettiği için. Bir gün iradenizi de Allah'a teslim etmeyi başarırsanız ki Allah'ın yardımıyla başarabilirsiniz. Başardığınız zaman
Onu göreceksiniz. O zaman hayranlığınız kat kat artacak. Rüyetullah noktasına ulaşmış birisi olarak ona hayran olmanın en üst boyutlarında olacaksınız. Allah'ın zatını kalp gözüyle görebilmek, bu kainatın verdiğimiz bu sonsuz sistemin en büyük mükafatıdır. Herkes bu konuda gerekli kapasitenin sahibi kılınmıştır. İnsanlar sadece kendilerine düşeni yapmadıkları için bu muhteşem dizaynı göremeden, ona ulaşamadan bu dünyayı hep terk ederler. Bir kısmı tamamen dinden uzak, Allah'ın standartlarında bataklıklarda yaşayanlardır. Kendilerine en çok yazık eden, dinin dışında kalan. Daha öteye geçelim. Hatta şeytanın kumandasına giren zavallılardır. Sonra Allah'a inanmakla beraber emirlerini yerine getirmeyerek hiçe sayanlar gelir. Bunların adım adım yukarıya doğru giden kademelerinde Allah'a ulaşmayı dilemek, sıfır noktasının ötesine, üst tarafa geçmek demektir. Apsisli ordinat eksenlerini çizin. Ordinatın sıfır noktası olduğunu düşünün. Sıfır noktasını ne zaman aşar kişi? Bir tek dilekle. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu apsisi ordinatın kestiği noktanın altı cehennemdir. Üstü cennettir. Allah'a ulaşmayı dileyenler birinci kat cennetin sahipleri olurlar. Yedi sekiz ayda üçüncü mertebeye ulaşacaklardır. Yani mürşitlerine tabi olacaklardır evvela. Ondan sonraki devrede 7-8 aylık bir zaman parçasında 7 tane gök katını ruhları mürşitlerine tabi olacaklardır. Ve bu noktadan itibaren, mürşitlerine tabi oldukları noktadan itibaren ruhları 7 tane gök katını nefslerinin kalbindeki afet azalmasına paralel olarak aşacaklardır. Emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademeleri birer birer aşılacaktır. Yedinci kata çıkılacaktır. Yedinci katta kader yüceleri, ümmül kitap, Kudret Denizi, Makam-ı Mahmud, Divan-ı Salihin ve zikir hücrelerini aşan kişi, oradaki bütün işlevleri gerçekleştirerek aşan kişi, Allah'a ulaşmak üzere dikey bir yolculukla Allah'a doğru yolculuğunu yapar. Sitret-i Münteha'dan yukarıya doğru ve yoklukta sonsuz uzaklıktaki Allah'ın zatına mutlaka ulaşır. Bin yıllık bir mesafeden bahsediyor Allah Teala. O hızla uçanlar için bin yıllık bir mesafe. Sevgili kardeşlerim, Allah hiç unutmayın. Hepinizi seviyor. Ve istiyor ki hepiniz Allah'a ulaşmayı dileyin. İstiyor ki hepiniz ruhunuzu mutlaka Allah'a ulaştırın. Ve size bir garanti de veriyor. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Demin söylediğimiz ayetin dışında Allah Teala Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde de aynı şeyi söylüyor. Allah dalalette olanları bırakır. Ama dalalette olanlar var ya diyor. Onlardan kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben
onları kendime ulaştırırım. Ben onları kendime ulaştırırım diyor. Öyleyse biz insanlara düşen vazife neymiş? Bir tek dilek. Ya Rabbi, ey Yüce Allah'ım, ne olur beni de zatına ulaştır. Benim de ruhumu sana ulaştır. Ne zaman söyleyeceğiz? En güzeli gece yarısından sonra, yani şimdiki saatle gece birden sonra. Ne yapacağız? Boy abdesti alacağız. Ve de dört rekatlık namazımızı kılacağız. Hacet namazını. Birinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas. Affedersiniz, birinci rekatta Fatiha'dan sonra Ayetel Kürsi 3 tane. İkinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas. Teşebbüs, miktarı oturmak. Üçüncü rekat ve dördüncü rekatta da Fatiha, İhlas, Felak, Nas okunacak. Sonra da ey Yüce Allah'ım, senin bunca ermiş evliyan var. Ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur Yüce Allah'ım, benim de ruhumu sana ulaştır. Bunu kalbimle, bütün gönlümle istediğimi görüyorsun Yüce Allah'ım. Çok istiyorum. Benim de ruhumu sana ulaştır. İşte bu kadar. Sevgili kardeşlerim, bu konunun üzerinde çok duruyoruz. Her ayet-i kerime bunu çağrıştırıyor. Neden? Acaba neden? Neden Allah-u Teala bize bu konuyu bu kadar çok işlettiriyor? Biz bir vasıtayız sevgili kardeşlerim. Biz bir hiçiz. Biz kendiliğimizden bir şey söylemek yetkisinin sahibi değiliz. Allah bize ne söyletirse, biz ne söylersek değil. Allah bize ne söyletirse, biz sadece onu söyleyebiliriz. Tasarruf altına alındıktan bu tarafa geçen bütün ömrümüzde sadece bu olmuştur. Biz onun tasarrufundayız. Belki de onun için bu dünyadaki en mutlu insan biziz. Kendimizden hiçbir şeyi yapmak yetkisinin sahibi olmadığımız için. Şu anda da biz konuşuyor görüneniz. Yani siz bizim ağzımızdan duyuyorsunuz neyi? Allah'ın sizlere ulaştırdıklarını. Bu konuyu iyice düşünün, yerli yerine oturtmaya çalışın. İrşad makamının bütün sahipleri, yani kim ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim ederse, İradesinin Allah'a tesliminin hemen akabinde, arkasında Allah Teala o kişiye irşada memur ve mezun kılandığın cümlesiyle irşat makamının sahibi olma yetkisini verir. Biz de üniversitenin ilahiyat fakültesini bitirenler kendilerini irşat makamının sahibi olarak görürler. Böyle başa böyle tıraş. Onlar da öyle devam etsinler inşallah. Sevgili kardeşlerim, üniversitelerimiz çok ciddi ilim merkezleridir. Orada gerçek anlamda fıkıh öğrenilir. Orada gerçek anlamda kelam öğretilir, öğrenilir ve öğretilir. Orada öğretilir, onlar da orada öğrenirler. Ve bugün İslami standartların, bizim anlattıklarımızın dışında kalan bütün safhaları, bütün ilimler orada öğretilir. Ve her biri gerçek anlamda birer ilimdir. İşte konunun
Can alıcı ve en çok hüzün verici tablosu burada ortaya çıkar. Çünkü üniversitelerimizde insanlar sadece ilim öğrenebilirler. İrfan öğrenemezler. Sevgili kardeşlerim, irfan bir öğretinin ötesindeki bir olaydır. Kişisel değişimin tabii sonucundan çıkan bir ilmin ötesini öğrenebilme sanatı ve yetkisidir. İrfan dediğiniz zaman orada sadece kulağın duyması, dilin söylemesi yoktur. Orada bir başka faktör devreye girer. Kalp. Kalbin devreye girmesi, kalbin Allah'tan öğrenmesi ve dilin kalbinden geleni söylemesi. Allah'ı kalp gözüyle görmek bu makamda tahakkuk eder. Allah'ın emrini işitmek, irşada memur ve mezun kılındın cümlesini işitmek bu makamda insana müyesser olur. Burası bir insan için Allah'a en yakın olmak şerefinin sahiplerinden birisi olmak demektir. İrşada memur ve mezun kılınsın cümlesine muhatap olan her kalbin sahibi olan o fizik vücut Allah Teala tarafından irşat makamının sahibi kılınmıştır. Şimdi bizim sevgili din adamlarımız üniversiteleri bitiriyorlar, ilahiyat fakültelerini ve diyorlar irşat edenler biziz. Hatta irşat kademeleri kuruyorlar kendi aralarında, heyetleri kuruyorlar. Bu irşadın fizik bölümü. Yani namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek bunları ifade eder. Ama bunlar bir insanı cehennemden kurtaramaz. İslam'ın beş şartı hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. 7 yaşından 70 yaşına kadar bir insan İslam'ın beş şartıyla meşgul olsun, hiç bırakmasın. Hepsini gerçekleştirsin tam olarak. Bu kişinin gideceği yer cehennemdir. Hiçbir şekilde cennete girmesi mümkün değildir. İslam beş şarttan ibaret değildir. Kur'an-ı Kerim 7 rakam üzerine kurulmuştur. 7 tane gök katı, 7 tane yer katı, dünyanın etrafında 7 atmosfer, dünyanın iç tarafında 7 tabaka, hep yedilerle devam eden bir sistemi Allah Teala vücuda getirmiş. İşte insanın da 7 tane safhayı aşması lazım. Nefs açısından emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye. Ruhu Allah'a ulaştı. Son mu? Hayır değil. Ondan sonra nefs teskiyesi tamamlanmıştır. Nefs yarıya kadar aydınlanmıştır %51. %49'unun da aydınlanacağı yeni bir kesim başlar. Bu normalin insanlarımızın ulaşabildiği kademenin daha ötesidir. Öyleyse ne demek istiyoruz? Allah'a mülaki olmayı kalpten dileyen herkes bu noktaya ulaşır. Yani Allah Teala kim bize ulaşmayı dilerse biz onu kendimize ulaştırırız sözünü verdiği cihetle Allah'a ulaşmayı kalpten dileyen herkes mutlaka ruhu Allah'a ulaşan birisi olacaktır. Neyi kazanır? Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cenneti, 14. basamakta mürşidine tabi olur, ikinci kat cenneti, ruhunu Allah'a ulaştırır, üçüncü kat cenneti kazanır. Ve eğer o noktaya ulaştığı seviyede olan yaklaşık günde 3 saatlik
en çok günde, affedersiniz, 3-4 saatlik bir zikri devam ettirebilirse kişi 3 saatte yeterli oluyor. Bir ömür boyu bu dünya mutluluğunun yarısını yaşayabilir ve mutlaka üçüncü kat cennete girer. Ama öyle olmuyor. Allah'a ulaşana kadar Allah'ın koruyucu kalkanı devam ettiği için kişi de vuslattan sonra bu koruyucu kalkan kalktığı için şeytan insanların çok büyük bir kısmını yoldan yeniden çıkartıyor ve kendisiyle beraber cehenneme giden bir hüviyete sokuyor. İşte devam edebilenler, bu seviyede de devam ettirebilseler, üçüncü kat cennetin mutlaka sahipleri olarak ölürler. Böyle bir şey için altıncı şart zikirdir. Yedinci şart Allah'a mülaki olmayı dilemektir. Başlangıç şartı bu zaten. Yoksa yok. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen hiç kimse cehennemden kurtaramaz. Ne yapmış şeytan? Sakın böyle bir şey yapmayın. Çünkü ruhunuz vücudunuzdan ayrılırsa hafazanallah ölürsünüz ha demişler. Ve de bütün alimler buna inanmışlar. Sevgili kardeşlerim, çıldırmamak işten değil. Nasıl oluyor bu kadar çok Kur'an-ı Kerim unutuluyor? Kur'an-ı Kerim tamamen devre dışı kalıyor. İnsanların yazdığı o baştan aşağı yanlışlarla dolu el yazması kitaplar duruma hakim oluyor ve bütün İslam alemi çöküyor. Artık İslam aleminde hakimiyet İslam'ın beş şartında. Yedi safa, dört tane teslim, ruhun ve için nefsin iradenin teslimi. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi tarafından yaşandığı halde, daha 4 asırda devam ettiği halde, sonradan her şeyin sıfıra müncer olduğunu görüyoruz. İslam alemi engeli ülkeleri oluşturuyor. Arkasında sadece şeytanın dünyanın en ileri mertebesinde olan İslam alemini İslam'ın beş şartı tuzağıyla sıfırlamasıyla oluşmuş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte burada Hazreti İbrahim'in Ali İmran 67'de teslim oluşu, ruhunu ve çini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim olmak, teslim etmekle noktalanan bir muhteşem bütündü. O elbette peygamberdi, elbette bunu gerçekleştirecekti. Ama bütün insanlara bu kapılar ardına kadar açıktır ve de Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, ruhu Allah'a ulaştırmak Allah Teala tarafından üstlenilmiş ve kim sadece Allah'a ulaşmayı dilerse bir tek dileği üzerine mutlaka gerçekleştirilmesi Allah Teala tarafından tahakkuk edecek olan bir husustur. Herkese kapılar ardına kadar açıktır. Ey beni dinleyenler, bu sözlerimizi dikkate alın. Sizi aldatanların aldatmasına, öğrendikleri yanlış ilimlerle sizleri geri bırakmasına müsaade etmeyin. Onlara sizlere öğrettiğimiz ayetleri söyleyin bakalım cevap verebilecekler mi? Onları da kurtarın. Size karşı gelenlere sakın kızmayın. Öğrendikleri ilim onları öyle davranmaya itiyor. Ama siz Allah'ın dostusunuz. Bunlar sizi yıldırmamalı. Sizin ilminiz şu anda dünya üzerinde artık kaybolmuş bir ilim. Hep. Evvelce mürşitler varmış. Evvelce gerçekten onlara tabi olunca ruh Allah'a ulaşıyormuş. Birçok şey oluyormuş artık kalmadı diyenlere sakın inanmayın.
Mürşitler hiçbir devirde yok olmayacaktır. Bugün de var, yarın da var olacaklardır. Ta ki kıyamete kadar. Ve dünyanın kabuk değiştirme sürecine yakın bir gelecekte ulaşacağız. Şu anda uluslararası anlaşmazlıklar, harfler dünyayı kırıp geçirmektedir. Ama sevgili kardeşlerim, yakın gelecekte bütün dünya insanı hidayeti öğrenecektir. Bir olmayı, birlik olmayı, bu dünyada şerefle yaşamayı öğreneceklerdir. Öğrendiklerini göreceksiniz. Ve de bu dünyada şeytan ne kadar mani olmaya çalışırsa çalışsın, sulh ve sükun mutlaka bizim elimizle kurulacaktır. Sözlerimiz burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Öyleyse bu beraberlikte neden bahsedelim? Bugünkü konumuz müjdelemek ve uyarmak. Müjdelemek ve uyarmak Resullerin temel görevidir. Allah Teala En'am suresinin 48. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Vema nursulul mürseline illa mübeşşirine ve münzirin." Biz resul göndermeyiz. Sadece müjdelemek için ve İnzar etmek için, ikaz etmek için, uyarmak için biz Resullerimizi müjdelemek ve uyarmaktan başka bir şey için göndermeyiz, diyor Allah-u Teala. Femen amene, kim amene olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse ve aslaha ve ıslah olursa, nefsini ıslah ederse فَلَا حَفْفٍ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسُنُونَ. Onlara korku yoktur. Onlar masum da olmazlar. Anlaşılıyor ki burada Allah'a dost olma meselesi başlamış. Onlara korku yoktur. Onlar da masum olmazlar. Evvela birinci faktör Risalet. Resulün görevi uyarmaktır. Resulün görevi müjdelemektir. Öyleyse iki görev de söz konusu. Uyarmak ve müjdelemek. Böyle bir dizayn söz konusu. Uyarmanın ve müjdelemenin esas alındığı bir müessese. Öyleyse Allah Teala ne diyordu? Biz Resullerimizi sadece amine olanları müjdelesinler ve diğerlerini, geri kalan hepsini uyarsınlar diye göndeririz, diyor. O zaman uyarının bire, temele indirgendiğini görüyoruz. Temelde ne var? Temelde iki grup insan var. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyenler, amin olanlar. İki, dilemeyenler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar amin olmuşlardır. Allah'ın cenneti onlarındır. Onlar müjdeleniyor. Kim de Allah'a ulaşmayı dilememişse, amene olmamışsa, onların da uyarılmaları söz konusu. Allah'a ulaşmayı dilemelerini temin etmek üzere uyarılmaları söz konusu. Öyleyse bu görev Resullerin görevi. Ama buradan itibaren aşağı doğru derece derece herkesin görevi, konuyu bilen herkesin görevi. Sevgili kardeşlerim, bir insanın
cehennemden emin olacağı bir yer, bir sığınak, Allah'a ulaşmayı dilemek. Cennetin anahtarı, cehennemin kilidi. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o Resul tarafından müjdelenir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, o da Resul tarafından uyarılır. Uyarmak, konunun temelidir. Ne yazık ki insanların %90'dan daha fazlası uyarılmaya muhtaç durumda. Çünkü şu anda mevcut din adı verilen mukaddes kitapta 3 dinde, İslam'da da, Hristiyanlık'ta da, Yahudilik'te de, üçünde de din unutulmuş. Zaten 3 din aslında tek bir dindir. Hazreti İbrahim'in dinidir. Hazreti Adem'in dinidir. Hazreti Nuh'un, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in dinidir. Ve sonuca ulaşıyoruz. Hangi noktada bu sonuç? Sonuç, açık ve kesin bir sonuç. İnsanlar uyarılacak. Kaybolmuş Kur'an hakikatleri birer birer gözler önüne serilecek. Öyleyse ayet-i kerimenin muhtevasına bakıyoruz. Müjdelenenler için ne diyor Allah-u Teala? Onlara korku yoktur. Onlar mahzunda olmayacaklardır. Bir defa Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka Allah'ın cennetine ulaşır. Daha Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennet onlarındır. Sonra 10 tane insanla mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman ikinci kat cennet onlarındır. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennet onlarındır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o amini olan kişidir. Onlara korku yoktur. Onlar mahzunda olmazlar. Ve onlar Allah'ın dostudurlar. İşte Allah-u Teala'nın müjdesi buradaki müjde. Onlara korku yoktur. Onlar mahzunda olmazlar ifadesi. Bu hem dünya müjdesidir hem de cennet müjdesidir. Öyle midir? Hadi gelin bakalım Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetleri ne söylüyor? Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahiret. O Allah'ın evliyası var ya, Allah'ın dostları, Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar aminudurlar ve takva sahibi olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişler ve takva sahibi olmuşlardır.

İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse Resul onları müjdeler. Sen cennetin sahibi mutlaka oldun diye. Tabii bunun için insanların bu Kur'an hakikatini bilmeleri lazım. Demek ki hem cennet müjdesi hem de dünya müjdesi var. Kimlere? Allah'ın dostlarına. Kimlere? Allah'ın evliyasına. Evliya, dost demek. İki nevi insan var. Allah'ın dostu, tağutun dostu. İşte Bakara Suresi 257. ayet-i kerime. Allah'ı veliyyüllezine aminu. Allah, amin olanların dostudur. Yuhricuhum mine zulümati ilen nuri. Onları zulmetten nura ulaştırır. Ve hemen arkasından وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا diye Allah Teala onlar ki kafirlerdir diyor ve onlar ki kafirlerdir. اَوْلِيَا هُمُتْ تَاغُوتَ onlar tağutun dostlarıdır. Kim tağutun dostuysa o küfürdedir, kafirdir. Kim amini olmuşsa o Allah'ın dostudur. Öyleyse amini olanları müjdelemek söz konusu. Onlar Allah'ın dostu olmak şerefine ermişler. Olamayanlar, onlar kafirler. Amini olamayanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'a inansalar da kafir hüviyetindeler. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesine göre ve tağutun dostları olarak vasıflandırılıyorlar. Allah'ın evliyası olmak, dostu olmak, Allah'ın kulu olmakla eş anlamlı bir müessese. Bakıyoruz Zümer Suresi'nin 17. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dileyenler, amin olanlar, münip olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın dostu olabiliyor. Münip olmakla amin olmak aynı standardı içeriyor. Allah'a ulaşmayı dileyen müniptir. Allah'a ulaşmayı dileyen takva sahibidir. Allah'a ulaşmayı dileyen kurtuluşa ulaşmıştır. Aminudur, takva sahibidir. Demin gördük ki amin olanlar takva sahibi ama Allah-u Teala bu Yunus suresinin 63. ayet-i kerimesinde söylediği اَلَّذ۪ينَ اَامِنُوا وَيَتَّكُونَ onlar amin olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır ifadesinin bir benzeri Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Münibine ileyhi ve yettekun diyor Allah Teala. Ona Allah'a ulaşmayı dile, Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Amini ol ve takva sahibi ol. Allah'a ulaşmayı dile, Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Amin olmak da Allah'a ulaşmayı dilemek. Münib olmak da Allah'a ulaşmayı dilemek. Ne olur sonuç? Sonuç mutlaka Allah'a ulaşmak olur. İşte Rum Allah Teala Şura 13'te onu söylüyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı yehti ileyhi men yunid. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Onların dileği ne? Allah'a ulaşmak. Allah da gerekeni yapıyor. Kendisine ulaştırıyor. Öyleyse neyle korkutacak, neyle uyaracak Resul? Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir diyerek uyaracak.

Öyleyse buradaki uyarıya dikkatle bakın. Allah'a ulaşmayı dilemezse ne olur kişi? Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri korkunç bir cevap oluşturuyor burada. Diyor ki Allah Teala ellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatme ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ilaike mevahumun naru bima kanu yeksibun. Onlar bize ulaşmayı, mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onları tatmin edecek şey Allah ve onun dostları değildir. Onlar dünya hayatıyla, dünyadaki geçici nesnelerle doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler bizim ayetlerimizden gafildirler diyor Allah Teala. Ve sonucuna bakıyoruz. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir. Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olduğu için onlar cehenneme gideceklerdir diyor Allah Teala. Dereceler itibariyle durumu iki ayet söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Birisi müminin 102, birisi de müminin 103. Müminin 102'de diyor ki Allah Teala mizanları kurarız kıyamet günü. Kimin sevap tartıları, hasene tarafı ağır gelirse onları cennetimize alırız diyor Allah Teala. Müminin 103'te de kimin diyor sevap tartıları hafif gelirse, yani günahları daha fazlaysa onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Öyleyse kimin günahları sevaplarından fazlaysa onların gidecekleri yer cehennemdir. Ve Allah Teala Yunus suresinin 8. ayet kelimesinde onlar iktisap ettikleri dereceler itibariyle onların gidecekleri yer ateştir ifadesi bu kişilerin kaybettikleri derecelerin kazandıklarından fazla olduğunu kesin olarak ifade ediyor. Öyleyse Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin derecelerinden eksiltilmez diyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin günahları örtülür diyor. Bundan çıkan sonuç, amini olmayanların derecelerinde eksiltme yapılabilir. O perspektife oturtmak için Allah Teala'nın dizaynı var. Ölçüsü kesin. Cennete girebilmek kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerinden fazla olmasına bağlı. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse cennete girebilecek. Öyleyse dilemeyenlerin mutlaka derecelerinin kaybettikleri derecelerin kazandıkları dereceden fazla olması lazım. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse Allah Teala'nın onların derecelerinde eksiltme yaptığı neticesine ulaşıyoruz. Kim de Allah'a ulaşmayı dilerse onun günahlarının örtülmesi ona büyük dereceler ihsan edilmesine bağlıdır. Ve bu derecelerin büyüklüğü kişinin günahlarının büyüklüğüne paraleldir. Öyleyse günahların sevaplardan
çok yukarıda olduğu bir dünya söz konusu. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin neticede öldüğü gün mutlaka kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazladır. Aslında normal bir dizaynda gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi davranışları muhtevası içerisinde kaybettiği dereceler normal olarak kazandığı derecelerden fazla olan birisidir. Çünkü onun için tatbik edilen mizan 1'e 10 mizanıdır. Bu 1'e 10 az bir değerdir. 1 dereceye karşılık 10 derece verilmesi. Çünkü kişi mürşidine ulaştığı gün bu 1'e 10, 1'e 100'e çıkar. Tabiyeti neticesinde hangi kişilerin Allah'a ulaşmayı dileyen kişilerin sonra 1'e 100, 200'e, 300'e, 400'e, 500'e, 600'e, 700'e çıkar. O zaman bir kişinin her gün kaybettiklerinin 700 katından kazandıklarının kaybettiği dereceler kazandığı derecelerin 700 katını geçmesi lazım. Bu da imkansız görünüyor. Her gün bir insanın kazandığı derecelerin 700 katından daha fazla günah işlemesi çok mümkün görünmüyor. Ama bundan evvel böyle bir durum olabilir dizaynı içerisinde. Allah Teala onların derecelerinden eksiltirim diyor. Ve Allah'a ulaşmayı dileyenlerin de onların derecelerinden eksiltmem diyor. Onların derecelerinde eksiltme yapmam. Öyleyse bakıyoruz bir insan ne zaman Allah'a kul oluyor? Allah'a ulaşmayı dilediği zaman. Ne zaman Allah'a dost oluyor? Amini olduğu zaman, Allah'a ulaşmayı dilediği zaman. Ne zaman kafir? Allah'a ulaşmayı dilemediği zaman. Yani tağutun dostu olduğu zaman. Ne zaman tağutun dostu diye soruyoruz. Cevap da Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde geliyor. وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَبُ الْتَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبِشْرَى فَبَشَرِ اِبَادِهِ Onlar ki şeytana, tağuta kul olmaktan iştinab ettiler. Kendilerini kurtardılar. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah. Allah Teala. Bu müjdelerin demin söylediğimiz Yunus suresinin 64. ayet-i kerimesindeki onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır ifadesiyle paralel olduğunu görüyoruz. Çünkü her ikisinde de takva sahibi olmak var bir evvelkinde. Onlar ki Allah'a yönelerek, Allah'a ulaşmayı dileyerek takva sahibi oldular. Onlar ki Allah'a ulaşmayı dilediler. Böylece tağuta kul olmaktan kurtuldular. Ve kullarımı müjdelediğine göre Allah'a kul oldular neticesi çıkıyor. Kullarımı müjdele ediyor Allah Teala. Allah'a kul oldular. Yani sevapları günahlarını mutlaka aştı. Peki Allah Teala onlara müjde vardır demiyor, müjdeler diyor. Öyleyse Yunus 64'teki hem dünya müjdesi hem de ahiret müjdesi. Dünyada da mutluluk, cennette de mutluluk. Öyleyse bu müjdelenen kişiler neyle müjdeleniyor? Cennet müjdesiyle müjdeleniyor. Bakıyoruz.
Allah'a ulaşmayı dileyen kişi takva sahibi. Hem Yunus 63'e göre hem de Rum 31'e göre Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahibi. Takva sahibi olanların gideceği yer ise Allah'ın cenneti. Öyleyse onlar mutlaka cennete mi girerler? Evet, takva sahipleri mutlaka cennete girerler. Müminler mutlaka cennete mi girerler? Mutlaka cennete girerler. Öyleyse ne diyor Allah Teala? Çok açık bir şekilde Âl-i İmrân 15'te diyor ki takva sahiplerinin cennet takva sahipleri için hazırlanmıştır. Altlarından ırmaklar akan cennetler orada tahir, tertemiz hanımlar, eşler vardır onlar için diyor Allah Teala. Kimler için? Takva sahipleri için. Kaf suresinin 31-32. Ayetleri cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Ve uzlifetül cennetü lil muttakine gayri vayid. Cennet takva sahiplerine Allah'laşmayı dilediği andan itibaren kişi takva sahibi olur. Onların hepsine uzak olmayarak yaklaştırıldı diyor Allah Teala. Hâzâ mâ tuâdûne, işte vaat edildiğiniz şey budur diyor Allah Teala. Vaat olunan şey, takva sahiplerine vaat olunan şey, Allah'ın vaadi cennet. Hadi buyurun girin cennetine diyor. Âl-i İmrân suresinin 198. ayet-i kerimesinde de takva sahiplerinin cennete gireceği açıkça yer alıyor. Öyleyse cennet müessesesi takva sahipleri için geçerli. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın Resulleri, amin olanları müjdelemek için vazife almışlardır Allah-u Teala'dan. Amini olmayanları da uyarmak için bu uyarıyı yapmak mecburiyetindedirler. Araf suresinin 35. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle söylüyor. Ya beni Adem'e, ey Ademoğulları, İmmâ yetiyenneküm rüsûlün minkum, sizden, sizin içinizden size Resuller geldiği zaman yekussune aleykum ayati, ayetlerimi üzerinize kıssa ettikleri zaman, okudukları zaman, anlattıkları zaman, neticesini bildirdikleri zaman hemen itteka, kim takva sahibi olursa ve aslaha ve nefsini ıslah ederse, nefs tezkiyesi yaparsa felâ hafün aleyhim ve lâhüm yâsûnün, onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar. Öyleyse gene Resullerden bahsediyor Allah Teala. Bu Resullerin ayetleri kıssa ettiği, ayetlerin ruhunu açıkladığı ifade ediliyor.
ve menitteka ve aslaha. Kim takva sahibi olur ve ıslah olursa. Nefsini ıslah ederse. Öyleyse birbirini takip eden faktörler, Allah'laşmayı dilemekle başlayan bir kurtuluş reçetesi. Allah'laşmayı dilemeye davet etmek, o Resul'ün görevi. Bunun üzerine ne olur? Kişi bundan gerekli ders alırsa Allah'a ulaşmayı diler. Böyle bir insan dört faktörün sahibidir. Allah'a inanıyor. Bir, insan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşacağına inanıyor Kur'an-ı Kerim'de. Bunun varlığını kesin olarak biliyor ve inanıyor. İki, üçüncüsü bunun üzerine farz olduğunu biliyor. 12 defa farz kılmış Allah-u Teala. Üç ve dördüncüsü Allah'ın söz verdiğini, kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka onun Allah'a ulaşacağına kesin şekilde inanıyor. Bu yüzden Allah'a ulaşmayı diliyor kişi. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin bu dört özelliği söz konusu. Sonuç ne olur? Allah'a ulaşmayı dilediği anda kişi amini olmuştur. Cennette müjdelenmiştir. Olay tamamlanmıştır. Burada bir çığır açılıyor. Burada bir ufuk açılıyor. Çünkü Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen birisini olduğu yerde bırakmaz. Ne yapar? Sözünü tutar. Sözü kendisine ulaştırmak. Bir defa daha söyleyelim. Şura suresi 13. ayet-i kerimesi şöyle bitiyor. Bir kişinin müşriklerden olmaması için nasıl lazım gelen şey Allah'a yönelmek, yani Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a yünip olmak. Şura 13'te. Allah-u Teala diyor ki Allah'ı yeştebi İleyhi men yeşayü. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, başka bir ifadeyle amine olursa, onları kendisine ulaştırır diyor. Onları kendisine ulaştırır diyor. Kişi Allah'a ulaşmıyor. Allah onu kendisine ulaştırıyor. Kimi? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Sözüm var, işte bu söz Allah'ın sözü. Üzerimize 12 defa farz kılmış ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı ve bunu gerçekleştirmemizi istiyor. Farz kılmış. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın farz kıldığı bir husus, Allah'laşmayı dilemek ve neticesi Allah'laşmayı dileyen kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırıyor. O kişinin de kendisine düşen görevleri yapmasını gene Allah sağlıyor. Allah-u Teala o kişiyi namazı seven, orucu seven, zekatı vermeyi seven, özellikle zikri seven, mürşidini seven, Allah'ı daha çok sevmeye başlayan ve bu sevgisi giderek artacak olan birisi haline getiriyor. Ve 12 tane ihsanla Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi mürşidine ulaştırıyor.
Allah'ın garantisi buraya kadar mı? Hayır. Mürşidine ulaşan kişi tabi olduğu zaman 12 tane ihsandan sonra tabi oluyor ve 7 tane de nimet alıyor. Bu nimetlerin tatbikatıyla fizik vücudunu, evvela ruhunu Allah'a teslim ediyor, sonra fizik vücudunu Allah'a teslim ediyor, sonra nefsini Allah'a teslim ediyor, sonra da iradesini Allah'a teslim ediyor. 7 safhada 4 teslim. Ruhun, veçin, nefsin, iradenin Allah'a teslimi. İslam teslimlerden ibarettir. 7 safhada 7 safha 4 teslim. İslam bundan ibarettir. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. İrşat makamına ulaşıp tabi olmak 2. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek 3. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek 4. Nefsi Allah'a teslim etmek 5. İrşada ulaşmak 6. Ve iradeyi Allah'a teslim etmek 7. 7 safhada 4 tane teslim. Ve bu 7 safhanın ve 4 teslimin mevcut olduğu tek din, Adem Aleyhisselam'dan insanlar var olduğu sürece sonuna kadar devam edecektir. Yedi safha, 4 teslim. Öyleyse Allah Teala buyuruyor ki biz bir Resul göndermedikçe azap etmeyiz. Öyleyse Allah'ın azap müessesesini işletebilmesi oraya mutlaka Resul göndermesine bağlı. Öyleyse bir devirde Resul olabilir ama başka bir devirde Resul olmaz muhakemesi Kur'an'a ters düşüyor. Her devirdeki insanlardan büyük kısmı mutlaka cehenneme gidecek. Cehenneme gidebilmeleri için onların yaşadığı kavimde mutlaka Resul olması lazım. İşte Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Cehenneme gidenler grup grup oraya ulaşırlar. Cehennem bekçileri onlara derler ki sizlere Allah'ın resulleri gelip de bugüne buraya cehenneme geleceğinize dair sizi ikaz etmediler mi? Uyarmadılar mı sizi? Onlar da derler ki uyardılar. Bize Allah'ın Resulleri geldiler ve bizi uyardılar. Ama azap üzerimize hak oldu diyorlar. Azap üzerimize hak oldu. Yani onlar bize dediler ki Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Eğer dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Başka hiçbir şeyle kendinizi kurtaramazsınız. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimsenin cehennemden kurtulması mümkündür. Mümkün değildir. Dediler diyor. Ama azap bizim üzerimize hak olduğu ifadesi şunu söylüyor kesinlikle ki biz onun söylediklerini duyduk, o bizi ikaz etti, uyardı ama biz onun söylediklerini yerine getirmedik. İşte
bu dünyada yaşayan insanlar da akıl sahipleri oldukları için kendilerini bir yerlerde zannediyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemeden de Allah'ın cennetine şu veya bu şekilde gidileceğini zannediyorlar. Onlara çok mantıksızmış gibi geliyor Allah-u Teala'nın kanunları. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala daha insanlara onların cennetlerini kolaylaştırıcı daha ne yapsın? Diyor ki, niyet amelden üstündür. Kim benim onlara verdiğim emri gerçekleştirir de bana ulaşmayı dilerse, diyor Allah-u Teala, ben bana ulaşmayı dileyen herkesi mutlaka cennetime alırım. Yetmez. Bu ulaşmayı dileyen kişilerin sözlerini de onlar gerçekleştirmez. Ben gerçekleştiririm. Ben onları kendime ulaştırırım. Ve bu benim insan kullarımı ne kadar çok sevdiğimi, onlara ne kadar çok değer verdiğimi gösterir, buyuruyor Allah-u Teala. Allah'ın insan adı verilen kulları, Allah'ın kainatta en çok sevdiği mahluklar, hepsinin kurtulmasını istiyor ve daha kolay ne olabilir ki sevgili kardeşlerim? Sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ama buna gerçek anlamda inanmak. Yani dört vasıflı bir iman, inanç. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına inanmak. Bunun üzerine farz olduğuna inanmak. Tabii başlangıçta da evvela Allah'a inanmak. İman sahibi bir kişi dört tane faktörle mümin olur. Dört tane faktörle Allah'a ulaşmayı diler. Allah'a inanır. Allah'a dünya hayatında iken ruhun ulaşmasına inanır. Bunun üzerine farz olduğuna inanır. Ve Allah-u Teala söz verdiği için eğer Allah'a ulaşmayı dilerse ruhunun mutlaka Allah'a ulaşacağına inanır. İşte bu dört vasfın sahibi olan kişi hedefine ulaşmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'ın cennetini de hak etmiştir. Amin olanları Allah-u Teala mutlaka kurtarıyor. Amin olanlar takva sahipleridir. Takva sahiplerinin yeri cennet. Ameni olmayanları da uyarıyor. Buraya geleceğinizi size söylemedi mi Allah'ın Resulü? Sizi uyarmadı mı? Diyor. Öyleyse bu dizayna baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanların Resul onları uyardığı halde dilemedikleri kesinlik kazanıyor. Nezirler içinde Allah-u Teala aynı şeyi söylüyor. Mülk suresinin 8, 9 ve 10. ayetleri. Kıyamet günü diyor Allah-u Teala, cehennem çok korkunç bir hal alır. Burada Allah-u Teala'nın dizaynı şöyle, kafirler zümre zümre, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler zümre zümre cehenneme doğru sürülürler. Cehennem bekçileri onlara der ki, size Allah'ın nezirleri, sizin aranızdan nezirler gelip de size buraya, cehenneme geleceğinizi, bugüne ulaşacağınızı, cehenneme geleceğiniz, bugüne ulaşacağınızı
size söylemediler mi Allah'ın nezirleri? Onlar da derler ki, evet söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Sonra Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Bir defa Resul'e inanmıyorlar. Resul'ü Resul olarak mütalaa etmiyorlar. İnanmıyorlar. Biz diyorlar sana inanmıyoruz. Ve arkasına diyorlar ki Allah hiçbir şey indirmemiştir. İki ve üçüncüsü ve biz seni dalalette olan bir insan olarak görüyoruz. Dalalette olanlar Allah'ın Resulünü dalalette olarak görüyorlar. Sonra bu dalalette olarak gören insanların sonradan söylediği bir şey var. Diyor ki eğer biz işitmiş ve idrak etmiş olsaydık, akletmiş olsaydık burada cehennemde mi olurduk? Ne demek istiyor? Yani o Resul'ün söylediklerini yerine getirmek üzere harekete geçseydik, Allah'a ulaşmayı dileseydik, o zaman Allah Teala gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi alacaktı. Görme hastamızın üzerindeki gışaveti alacaktı. Kulaklarımızdaki vakrayı alacaktı. İşitme hastamızın üzerindeki mührü alacaktı. Kalbimizdeki mührü alacaktı. Ve kalbimize iman girecekti. Kişinin o dört tane inancı kalbinde imanı ifade ediyor. Kalbe iman girince küfür kelimesi orada kalamaz. Küfür kelimesini dışarı alıyor Allah Teala ve kalbe imanı sokuyor. Kişinin kalbinde iman var. İşte cennete gidecek olan kişi budur. Ve Allah-u Teala'nın söylediklerini idrak etmekten, onu men eden kalbindeki ekinleti de Allah-u Teala çıkarıyor, yerine ihbat koyuyor. O kişi muhbit oluyor. Kalbi Allah-u Teala tarafından sağlamlaştırılmış, idrak etmeye ehil kılınmış bir adam. Kalbi muhbit olan kişi. İşte bu özelliklere dikkatle bakın. Yedi tane özellik. Her birinde Allah-u Teala o kişiye dereceler veriyor. Öyle dereceler veriyor ki neticede birkaç dakika içinde Allah yedi işlemi de bitiriyor ve o kişiye verdiği yedi kademedeki derecelerde de onun günahlarını mutlaka örtüyor. Günahları sıfırlanıyor kişinin. Mutlaka her insanın birazcık sevabı vardır. Olmaması mümkün değildir. İşte o birazcık sebep bile olsa sevapları günahlarından fazla olacağı için gideceği yer mutlaka kişinin cennet oluyor. Öyleyse ifadeler çok açık. İnsanoğlu Allah'a ulaşmayı dilemedikçe onun Allah'ın cennetine girmesi
mümkün değildir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler müjdelenir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler uyarılır. Biz Resullerimizi Allah'a ulaşmayı dileyenleri, amin olmayan olanları müjdelesin diye diğerlerini de uyarsın diye göndeririz diyor Allah Teala. Bu dizayn içerisinde kişi için kurtuluş söz konusudur. Bu kurtuluş Allah Teala'nın emirlerini yerine getirme kesiminde hüküm ifade eder. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'ın cennetini hak etmiştir. Hem de üçüncü cenneti hak etmiştir.

Öyleyse sadece kişi bir dileğin sahibi olacak. Allah-u Teala da mutlaka Allah'laşma dileğini o kişinin kalbinde işitecek, bilecek ve görecek. Mutlaka rahim esmasında tecelliye başlayacak. Ve o kişinin ruhunu mutlaka kendisine o kişi hayattayken ulaştıracak. Eğer ona o ömrü vermişse. Bu zamanımızda 5-6 aylık bir vetiredir. Bu süreç içerisinde kişi mutlaka Allah-u Teala'ya ruhuna ulaşır. Allah'ın Türkçedeki ermiş hüviyetindeki bir evliyası olur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o Allah'ın Resulleri var ya, onlar uyarıcıdırlar. O Allah'ın Resulleri var ya, onlar müjdecidirler. Amin olanları müjdelerler, olmayanları da uyarırlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat. Alin. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

0: İmam İskender Ali Mihir'in kaleminden tüm izleyicilerimizi Allahü Teala'ya, Kur'an'daki İslam'a ve mutluluk hedefine adım adım ulaştıracak çok kıymetli bir eser. Kur'an'daki İslam, tasavvuf ve mutluluk bu kitapta 7 safha, 4 teslim ve 28 basamaktan oluşan İslam dininin tüm ayrıntıları A'dan Z'ye Kur'an-ı Kerim ayetleri ışığında sizlere sunuluyor. Kainat ve insan nasıl yaratıldı? Ruh, fizik vücut, nefs ve iradenin özellikleri nelerdir? Peygamberlerin ve Resullerin vazifeleri nelerdir? Kur'an-ı Kerim ve tüm kutsal kitaplarda hangi emirler verilir? Allah'a ulaşmayı dilemek nasıl gerçekleşir? Allah'a ezelde hangi yeminleri verdik? Allahu Teala'nın farz kıldığı teslimler nelerdir? Zikir ve diğer ibadetler, irşat ve mürşit, nefsin tasfiyesi, cennet ve cehennem ve daha pek çok konu.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

0: Ramazan ayında takva sahibi bir imam bir köyde bulunuyor. Herkes ondan memnun. Her akşam onu bir kişi evine davet ediyor. Bir karı koca da adetten onu da davet ediyor. Ama o günkü davetten önce koca eşine bir miktar para veriyor. Ev sahibi hanım da kocayı evine davet edin telaşı içerisinde yemeklerle şeylerle meşgul. O verdiği parayı masanın üzerine koyuyor. O sırada imamı da çağırdıklarında geliyor. Fakat pencere açık ve dışarıdan bir rüzgar esiyor. Masa üzerindeki parayı ne yapıyor? Savuruyor. O savurduktan sonra da imam da orada ya bunların parası gitmesin. Alıyor o parayı, katlıyor ve o duvarda asılı Kur'an'ın kılıfının içine koyuyor. Geliyor akşamleyin koca eşi teravihten geliyor. Para yok. Düşünmeye başlıyor ikisi yan yana geliyor ki. Ya sen benden başka kimse buraya gelmedi. Bir tek imam geldi. Başka kimse yok. Ve düşünmeye başladı. Götürmüşsen mutlaka imam götürmüştü. Başka bir şey arası yok. Tabii bunlar gönül koyuyorlar. İşlerinden homurdanıyorlar vesaire vesaire. Yıl dönüyor. Tekrar Ramazan ayı geliyor. Tekrar köylüler yarış içine giriyorlar. Takva sahibi imamı iftara çağırıyorlar. Bizimkiler gönül koyuyor. Hiç orada olmuyorlar. En sonunda dayanamıyor gidiyor. Diyor ki sana seni davet etmiyoruz biliyor musun diyor. Hayır diyor ben de anlamadım yani ne oldu. Ben size karşı düşünüyorum gerçekten bir hatam olmalı ki yani ben de hiç anlayamadım. De anlatıyorlar böyle böyle bir paramız vardı. Bu şekilde oldu. Biz eşimle birlikte olsa olsa imam götürür diye karar verdik. İmam ağlamaya başlıyor. İmam ağlamaya başlıyor. Diyor ki tamam ya özür dileriz götürdün sen de. Hiç önemli değil. Seni ağlatmak için biz bunları söylemedik diyor. Ben diyor ona ağlamıyorum. Kur'an'a ağlıyorum. Bir yıl geçti. Siz o Kur'an'ı o duvardan indirip kılıfın içerisinden ne okudunuz ne bu Kur'an'da ne var ne yok diye hiçbir talebin sahibi olmadınız. Evet gerçekten o para masanın üzerindeydi. Pencere açıktı siz burada değilken rüzgar savurduğu için ben de yerden aldım o parayı. İşte şu anda duvarda asılı olan Kur'an'ın içerisine koydum. Eğer siz Kur'an'ı açıp okumuş olsaydınız o parayı içinde görecektiniz. O zaman diyor ben kendime değil imam mı hırsız Kur'an mı öksüz? Bir kararı siz verin. İşte sevgili kardeşlerim aslında bugün günümüzde ne olmuş? Ulaşmayı dilemeyenler için Kur'an öksüz Resulullah bildiriyor. Bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi kalacak. Her türlü hizmeti parayla satın alabilirsiniz ama Müslümanlığı parayla satın alabilir misiniz? Hayır. Bizzat kendiniz dileyeceksiniz ve yaşayacaksınız.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha ma'as-salavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, muhterem büyüklerim ve sevgili kardeşlerim. Şiddet ve kötü alışkanlıklardan kurtularak mutlu birey, mutlu aile ve mutlu toplumu oluşturmak babında düzenlenen bu panele bir kere daha hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Paneli düzenleyen Sevgi Huzur Yaşatma Derneği, Uluslararası Uyuşturucu ve Kadına Şiddetle Mücadele Merkezi Derneği, Tasavvufu Öğrenmek ve Yaşamak Federasyonu'nun gerçekleştirdiği 2025 yılı aile saadeti etkinliklerinden dolayı organize eden tüm kardeşlerimize, katkı sunan tüm kardeşlerimize Allah'ın huzurunda sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Benden önce çok değerli konuşmacılarımız, Ümke Genel Başkanı Sayın Ayten Semerci, aile hekimi Doktor Ersin Memiş Ay kardeşimize de verdiği güzel bilgilerden dolayı Allah'ın huzurunda sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ben insanlık tarihi kadar eski bir mutluluk reçetesini vermek istiyorum. Adem Aleyhisselam döneminde, Nuh Aleyhisselam döneminde, bütün peygamberler döneminde Allah'ın değişmez bir mutluluk reçetesi var. Kutsal kitaplarda Allah Teala bunu açıklıyor. Sevgi ve mutluluk. Sevgi mutluluğun anahtarı ve bizi huzursuz ve mutsuz kılan asıl sebebi anlamak istiyorsak, bizi yaratan sahibimiz Rabbimizin bizleri kutsal kitaplardan nasıl tarif ettiğini, nasıl yaratılışla yarattığını evvela size sunmak istiyorum. Çünkü mutsuzluğu yaşayan yine insandır ama mutluluğu arayan yine insandır. Öyleyse her şeyden evvel Allah'ın bu sevgili mahlukunu yakından tanıyalım. Son şeriat kitabımız Kur'an-ı Kerim, Mucize-i Baki. Bir Allah dostunun ifadesiyle Kur'an gibi bir mucize-i baki varken başka kaynak aramak aklıma zahit gelir. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. İnsanlık tarihi boyunca insanoğlunun karşılaştığı bütün kötü alışkanlıklar, sıkıntılar, her türlü aşılmayan engellerin hepsinin çözümü kutsal kitaplarda yer alıyor. Şimdi iki şeyi size mukayese etmenizi istiyorum. Milyarlarca seneden beri yaratılan bir kainatın sahibi var. Sonsuz dengeyi koruyor. Bugüne kadar Allah'ın mülkünde yaşıyorsunuz. Hiç günün birinde bir dengesizlik görebildiniz mi? Ama ailesini idare edemeyen, her saniyesini şikayetle geçiren, eşinden şikayetçi, komşusundan şikayetçi, evladından şikayetçi ve böyle insanlar söz konusu. O zaman sualim var size. Kainatı sonsuz idare eden, sonsuz kudretin sahibi olan Allah'a mı teslim olmak istersiniz yoksa kendini idare edemeyen insana mı? Ne diyorsunuz? Evet. Bu beldelerin zamanında krallık geçirmiş bir Nemrut var. Onun zamanında Hazreti İbrahim Aleyhisselam var. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'la mücadele ediyor Nemrut. Hazreti İbrahim diyor ki benim Rabbim öldürür ve diriltir. Beyefendi Nemrut ne diyor? Ben de öldürürüm, ben de diriltirim diyor. Ve hapishaneden çıkarttığı bir kişi anında öldürüyor. Diğeri de salıveriyor. İşte bak gördüğün gibi ben de aynı fiili yapıyorum. Senin Rabbinle benim aramda ne fark var? Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde tasarrufta olan Hazreti İbrahim Aleyhisselam beciz bir cevap veriyor. Diyor ki, benim Rabbim güneşi doğudan doğduruyor, batıdan batırıyor. Sen yapabilir misin? Tabii ki Nemrut aldığı cevaptan asla bunu yapamayacağını biliyor. Biz insanlar cüz'i irade sahibi varlıklarız ama
bu cüz-i irade sahibi varlığı gelin beraber yakından tanıyalım Kur'an ayetleriyle. Allah Teala hepimizi bir fizik bedenle yaratmış. Şu zahiri alemi yapabilmemiz için, yaşayabilmemiz için. Hocalarımız genellikle fizik beden üzerindeki yaşanan olayların analizini yaptılar ve sizlere sundular. Ama muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, insanoğlu sadece fizik bedenine ibaret bir varlık değil. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala ve nefsin ve ma sevvaha. Biz insanı bir nefse dizayn ettik. İşte hayatımızdaki her türlü kötülüğün menbaı, şiddetin odağı olan bu nefsimizde Allah'ın ayetlerle bize beyan ettiği, bizi bize tanıttığı 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne fesat. İnsanlık tarihi boyunca Allah kime nefs vermişse, dağılımlar farklı olsa da herkeste 19 tane hastalık var. Şimdi dikkatle beni dinleyin. Kötülüğün öğreticisi şeytan bu 19 hastalığa %100 tesir ediyor. İşte Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala bizi uyarıyor, diyor ki ya eyyühellezine amenu la tettebi'u hututu şeytan. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Öyleyse Rabbimiz buyuruyor ki hayatınıza kötülüğü öğreten, kötülüğün esiri olmanızı sağlayan siz değilsiniz. Dış düşman olan şeytan var. Ve diyor ki 7 ayet-i kerimede ona tabi olmayın. Tabi olursanız siz de onun gibi olursunuz. İşte bu varlık, işte şu anda ayet-i kerimelerde görüyorsunuz. Bu varlık Allah'tan aldığı müsaade gereğince tek bir hedefi var. Allah'ın cennetinden kovulmuş ve diğer insanları da cinleri de kendisi gibi Allah'ın huzurundan tart etmek suretiyle kendisiyle beraber sonsuz bir mutsuzun yaşadığı cehenneme mahkum etmek istiyor. Ama sevgili kardeşlerim, eğer yaratılışınızı bilirseniz, Allah'ın reçetesini hayatınıza tatbik ederseniz, her zaman misal veriyorum, hele hele dijital çağda çoğunuz beyaz eşyayı alıyorsunuz. Hadi buna bir örnek verelim, televizyon aldınız. O televizyonun en net performansının elde edilebilmesi için ne yapmanız lazım? İçindeki kılavuz kitabına göre onu ayarlamanız lazım. İşte bizi yaratan Rabbimiz de bizi boşuna yaratmadığını, hayat kitabımız olan gönderdiği kutsal kitaplarda bizi bize tarif ederek kendimizi nasıl kullanmamız gerektiğini, bu mutsuzluktan, huzursuzluktan nasıl kurtulacağımızı ve ebedi sonsuz mutluluğa nasıl ulaşacağımızın reçetesini bir bir ayetlerde bize veriyor ve gönderdiği bu kutsal kitapları, bu kılavuzu da hayatımıza tatbik etmek üzere de üstazını da birlikte gönderiyor ayetleri bizlere açıklamak suretiyle. Şimdi eğer kişi fizik, beden, nefs ve şeytanın %100 etki ettiği bir hayatı yaşıyorsa devamlı olarak etrafla kavga halinde. O zaman gelin şu sualin cevabını verelim. İnsanlar neden mutsuz ve huzursuz? Bir slaytımız var. Kişi iş dünyasında huzursuz ve mutsuz çünkü nefsi ile ruhu arasında kavga var. Ruh Allah'ın bizdeki emaneti, nefs de şeytanın vücuda giriş melceği. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in buyurduğu gibi sonsuz azabın yaşandığı yer cehennem, sonsuz mutluluğun yaşadığı yer cennet diye isimlendirilmiş kutsal kitaplarda ve Allah Teala şöyle buyuruyor. Cennet nefsin sevmediği şeylerle çevrili. Cehennem de nefsin sevdiği şeylerle çevrili. Öyleyse Allah Teala dikkat etmemiz gereken vücudumuza, nefsimize

takva, ihlas ve tevhid. 19 tane haslet. Öyleyse dünyaya gelen tüm insanların peşinden koştuğu güzel ahlak. Hayatında olmasını istediği bütün güzelliklerin hepsi ama hepsi ruhunuzda var ve o sizinle beraber. Hayatınızda hiç bulunmasını istemediğiniz, ne kadar çirkin, ne kadar kötü alışkanlık, ne kadar kavga, ne kadar stresi, ne kadar öfkeli hayatınızda varsa onların hepsinde kaynağı nefsiniz. Şimdi biz acaba bu nefsimizi nasıl adam edebiliriz diye bir sual akla gelirse Allah Teala bunu bütün peygamberler vasıtasıyla verdiği reçetede ikinci sırada zikrediyor. İşte son Nebi Nebiler Sultanı Peygamber Efendimizin görevlerine baktığımız zaman Bakara 151'de Allah Teala şöyle buyuruyor. O size ayetlerimizi tilavet ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ayet deyip geçmeyin. Allah'ın sözü. Allah'ın sözünde hulf yok. Allah ayette ne diyorsa alternatifi yok. Allah size ne diyorsa mutlaka olacak demektir. Size ayetleri okuyor diyor. Ayetlerin okumasından murat ne? Allah'ın bizler için tayin ettiği hedef. Allah'a kul olmak, Allah'a dost olmak ve mutlu olmak. Evet sevgili kardeşlerim, bundan emin olun. Bütün cehennemlikler de, bütün cennetlikler de, Adem Aleyhisselam'ın bütün zürriyetini Allah-u Teala mutluluk hedefiyle yaratmıştır. Hiç unutmayın. Mutluluk hedefiyle yaratmış ama hocalarımız da beyan ettiği gibi bize bir tercih bırakmış Allah-u Teala. Serbest irade, cüz'i irade. Cüz'i irade, serbest irade sahibi biziz. Tercihimizi ya şeytan istikametinde, kötülüğü öğrenmek istikametinde kullanırız veya tercihimizi Rabbimizin sahip olduğu mutluluk hedefi istikametinde kullanırız. Sevgili kardeşlerim, sualim var size. Mutlu olmak mı zor, mutsuz olmak mı? Ne diyorsunuz? Çoğunuz dersiniz ki mutlu olmak zor. Halbuki değil. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin beyan ettiği şekliyle mutlu olmak en kolay şey. Çünkü mutluluğunuzun arkasında yardımcınız Allah var. İhtiyacınız olan herhangi bir nesneyi temin etmek babında ya paranızı harcarsınız, ya kilometrece yol alırsınız veya öf öf dersiniz, ona buna şikayette bulunursunuz veya ona buna sığınırsınız. Ama sevgili kardeşlerim, hocalarımız da beyan etti. İnsanla Allah arasındaki ilk köprü dua köprüsüdür. Sıkıntınız var ve Rabbinize diyoruz ki ya Rabbim, ben içim daralıyor. Ben senden bunu diliyorum. Bu karanlığı benim içimden al. Eğer liyakatın sahibiyseniz ona buna gitmenize gerek yok. Sizi işiten, sizi bilen, sizi gören, kalbinizi denetleyen daima o. O zaman Allah'ın sizi yarattığı makamda kendinizi idrak etmeye çalışın. Herkes bir şeyler söyleyebilir. Ama her zaman tasavvufi hayatımda şu prensibi edinmişimdir. Herkes söyler ama acaba Allah ne der? İşte her zaman bu suali kendimize sormamız lazım. Bir şeyler söyleyebiliriz. Bizim için zan olabilir. Ama acaba Allah'ın hakikatine uygun mudur? İşte şu anda toplumların, insanlığın yaşadığı problem, ne yazık ki Allah'tan uzaklaşmanın bedelini ödüyorlar. Olmaması için ne yapmamız lazım? Olmaması için Rabbimizin reçetesine kulak vermemiz lazım ve diyoruz ki bütün kutsal kitaplar insanlar için bir mutluluk davetisi. Bütün kutsal kitaplar insanlar için bir mutluluk reçetesi ve bütün kutsal kitaplar bir mutluluk garantisi. Neden bu kadar emin konuşuyorum? Garanti diyorum. Çünkü bu garantiyi veren insanın kendisi değil Allah. Ve her zaman sözünü yerine getirmiştir. Alın müşriklerle Resulullah'ın mücadelesi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vazifeye başladığı an Suudi Arabistan yarımadasında aşiret hayatını yaşayan bedeviler ne durumdaydılar? Her türlü kötü alışkanlığın sahip olduğu bir hayatı yaşıyorlardı. Kız çocuklar diri diri gömülüyorlar. Aralarında kan davaları vardı. Faiz alabildiğine her üst seviyede yüksekti ve insanlar acaba yonttukları putlar bizi kurtarır mı diye

0: serzenişte bulunuyorlardı. Ama bir hidayet güneşi olarak Allah Resulü onları ele aldı. Allah'ın kendine indirdiği o yüce kitap Kur'an-ı Kerim'le çok kısa sürede 23 sene boyunca bir kemalata ulaştılar ki bugün şu dünya üzerinde belki de binlerce üniversite var. Hepsinden mezun olun, bir Hazreti Ebubekir'i yetiştiremezsiniz. Hepsinden mezun olun, bir Hazreti Ömer'i yetiştiremezsiniz. Acaba bu insanlar nasıl yetişti? Reçete çok kolay, çok basit. Sadece bir dilek. Şimdi bir gün Allah lütfetseydi size, acaba kainat ne şekildeydi? Ona yakından bakalım. Çağımız bilimi şu anda bu seviyeye ulaşmış durumda. Artık insanlar paralel evrenden bahsediyorlar. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 6 tane alem yaratmış. Zahiri alem insanın fizik bedeninin alemi. Kaşı zahiri alem nefsimizin alemi. Gayb alemi cinlerin alemi. Kaşıt gayb alemi cinlerin berzah alemi. Emr alemi meleklerin alemi ve kaşıt elm alemi şeytanların alemi. O zaman insan alelade bir varlık değil sevgili kardeşlerim. Bir kainatın özeti. Nasıl bir kitabın fihristi varsa insan da makro alem kainatın bir fihristi. O zaman kainata göre bir reçeteyi hayatınıza tatbik etmeniz gerekir ki mutluluğa ulaşasınız, huzura ulaşasınız. İşte o reçeteyi her zaman Allah'ın peygamberleri vermiş. Onların izini takip eden Allah'ın velileri olmuş ve o sebeple bütün Allah dostları şu ifadeyi net olarak hayatlarında yaşamışlar. Her dönemde iki yolla insan Allah'a teslim olur. Kutbu nübüvvet ve kutbu velayet. Nübüvvetin son temsilcisi Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ondan sonra Nebi gelmeyecek. Ama sahabe sual soruyor. Ya Resulullah, biz dinimizi senden öğrendik. Acaba bizden sonra gelen insanlar Kur'an-ı Kerim'i kimden öğrenecekler deyince benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim iki kutup var. Birisi negatif kutup, diğeri pozitif kutup. Fizik bedeniniz bir mıknatıs gibi en kutbuyla ruhunuzu kendisine çekiyor, es kutbuyla nefsinizi kendisine çekiyor ve İkisinin arasında afet ve hasretler itibariyle içinizde devamlı diyalektik bir kavga var. İki ses. İki ses dediklerinden asla vazgeçmezler. İşte negatif sesin sahibi iblis, pozitif sesi sahibi de Allah'ın zatından bize üfürülen ruhumuz Allah'ın bir emaneti. Bu içimizdeki diyalektik kavga dışarıya yansınsa ne olur? O zaman eşimizle kavga olur. O zaman oğlumuzla kavga olur, o zaman komşumuzla kavga olur. Hatta ve hatta Resulullah'ın zamanında bir bedevi geliyor. Ya Resulullah, ben iyi bir kul olmak istiyorum, ne yapmam lazım deyince Allah Resulü'nün cevabı çok manidar, komşuna söyle. Demek ki hayatımızın şekillenmesinde, sosyal hayatın yaşanmasında da komşumuz da bizim kadar bir değer sahibi. Onunla ilişkilerimizi ait olduğu reçete iddizan içerisinde gerçekleştirmesek, onunla olan kavgamız sebebiyle ailede huzursuz ve mutsuz oluruz. Eğer huzur ve mutlu yaşamak istiyorsak, iç dünyamızda nefse ruhun barışını gerçekleştirmemiz lazım. Dış dünyamızda başka insanlarla olan kavgayı sona erdirmemiz lazım. Ve Allah'la olan ilişkilerimizde Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesi gerekir. Şimdi bidayette o slaytımıza tekrar dönecek olursak ne göreceğiz? Şunu göreceğiz. Başlangıçta şeytanın da nefsimizin afetlerine %100 tesir etmesi hasebiyle iç dünyamızda kavga var. Görüyorsunuz şekilde. Evet, dış dünyamızda kişiyle diğer sosyal ilişkiler sebebiyle başka insanlarla kavgası var. Ve Allah'la olan ilişkilerinde Allah'ın emirlerine isyan, yasak olan fiilleri işleyen bir yapıda. Ama sevgili kardeşlerim, reçeteyi incelediğiniz an, bakın bütün kutsal kitapları incelemiş vaziyetteyiz. Sümer tabletlerinde görülen reçete ile bugün elimizde değişmez olan reçete aynı reçete. Çünkü reçetenin muhatabı insan aynı insan. Sadece dış dekorasyon değişebiliyor. Dijital zaman sebebiyle farklılıklar oluşuyor ama insan aynı insan. Üç tane vücudun, serbest iradenin ve aklın sahibi olan insan. Muhatap aynı olması hasebiyle biz bu reçeteyi tayyip ettiğimiz zaman mutlaka hedefimize ulaşacağız. Nedir bu? Hemen Kur'an'dan ayet vermek istiyorum. Allah katında insanoğlu için en kıymetli şey nedir zaman? Zamandan daha değerli bir nesne yok. O zaman sualim var size. Bizler için şu anda yaşayan insanlar için en kıymetli zaman hangi zaman? Kim söyleyecek? Ramazan ayında ne diyoruz? 11 ayın sultanı. Demek ki zaman çok kıymetli ama zamanın içerisinde de en kıymetlisi hangisi? Ramazan ayı. Ramazan ayını kıymetli kılan şey ne? Bu ayda Kur'an indirilmiş. Başka ne var? 1000 aydan daha hayırlı bir gece bu ayda var. O zaman mutlu olmak istiyor musunuz? Nasıl Allah katında zaman müteberse, nasıl kıymetliyse, nasıl her şeyin çözümü Allah'taysa, bundan emin olun bütün sorunlarınızın çözüm yeri Allah'tır ve Kur'an'dır. İşte Kur'an reçetesiyle hemen size sunmak istiyorum. Bakara 185. Ramazan ayında Kur'an indirildi. Kur'an Furkan'dır, hidayettir. Ve Allah Teala ayetin sonunda şöyle buyuruyor. Vallahi yürüdü bükümlüyüz, ve la yürüdü bükümlüyüz. Ne demektir bu? Allah sizin için kolaylık diler, Allah sizin için güçlük dilemez. Ve Allah Resulü de aynen şu ifadeyi kullanıyor. Yesirru ve la tuhassiru, beşirru ve la tunefiru. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Şimdi biz size, burada salondaki kardeşlerimiz, mutlu olmak istiyor musunuz? Dinden mi, kalpten mi? Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Şimdi slaytımızı size göstermek istiyoruz. 3 tane vücudumuz var. Nefsimizi kullanan şeytan, ruhu besleyen ise Allah Teala, serbest irade ve aklın sahibi olarak bir slaytımız var. Yanı başında, ruhun yanı başında da Allah'ın tayin ettiği bir dost, Allah'ın dostu. Baktığımız zaman şeytan nefsimizin afetlerine %100 tesir ediyor. Sevgili kardeşlerim, şeytanın bir gücü yok. Şeytan sadece aldatır. Zerre kadar bir kuvveti yok. İşte İbrahim suresinin 22. ayet-i kerimesinde İblis diyor, Allah size ne söylediyse Allah'ın söylediği doğruydu. Ben de size ne söylediysem hep yalan söyledim. Bizzat kendisi söylüyor İbrahim 22. Fakat benim sizin üzerinizde bir gücüm yok. Ben sadece sizi davet ettim. Siz de benim davetime icabet ettiniz. Beni kınamayın, ne yapın? Kendi nefsinizi kınayın. O zaman problemin çözümü çok kolay. Demek ki hayatımızda yaşadığımız sıkıntılar, kötü alışkanlıklar, madde bağımlılığı, alkol, sigara, envai çeşit kötülüğün kaynağı bizim nefsimiz. O zaman Allah'ın nefs için koyduğu reçeteye bakalım. Allah bizden diyor ki nefsinizi tezkiye ve tasfiye ediniz. Devlet memurları var. İlk girişte 6 aylık süre içerisinde onlara tezkiye raporu veriliyor. Öyle değil mi? Rabbimiz bu dünya hayatını yaşarken akil ve badi olduğumuz noktadan itibaren devamlı üzerimize vazifeli kıldığı 4 tane melek var. Ben buna Allah'ın kolluk kuvvetleri diyorum. Ne yaparsanız yapın, hem düşünceniz olarak kayıt altındasınız, hem de aksiyonlarınız altında kayıt olarak altındasınız. Ve Rabbimiz şunu söylüyor En'am suresinin 132. ayet-i kerimesinde. وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِمَّا عَمِلُوا. Sevgili kardeşlerim, hayatınızın her saniyesinde Allah size not veriyor. Derece. Ne demek derece? Allah Teala Hadid suresinin 25. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah size Resul gönderdi, onunla birlikte kitabı indirdi ve mizanı indirdi. Mizan, şu dünya hayatında aksiyon olarak yaşadığınız her şeyin derecat karşılığı olan bir kitap. Allah Teala vazifeli meleklerin eline veriyor ve ne yaparsanız yapın, hayırsa pozitif derecat, şerse negatif derecat. Öyleyse hayatımızın her saniyesi kayıt altında. Doktor hocamızın özellikle son sözünü bağlarken bir şey söyledi. İyilik yapmak gerçekten şifa verici bir terapidir. A'dan Z'ye kadar katılıyorum. Çünkü Allah'ın emridir. Allah'ın emrinin şifa vermemesi imkansız, mümkün değil. Ama kesinlikle bir o kadar daha güzel şey var ki, evvela ifadeyi de çok güzel kullandı. Şeytanla olan bağımızı koparmak. Bir veliye sormuşlar, sen neyle meşgulsün? O mübarek insan demiş ki, biz çözer biz bağlarız. Anlayamadım ne demek şu? Biz demiş insanların şeytanla olan bağını çözeriz, Allah ile olan bağlarını bağlarız. Çünkü bize kötülüğü öğreten şeytan, bize iyiliği öğreten de Allah. Allah'ın bizdeki temsilcisi ruhumuz ama şeytanın bizdeki temsilcisi nefsimiz. Öyleyse içimizdeki o diyalektik kavgayı bir kere öğrenelim, bilirim. Sonra yine hocamızın ifadesiyle söylüyorum. Evvela Allah'la olan bağımızı kurmak gerekiyor. Biz bağımızı şeytandan kopartmadıkça, biz kesinlikle Allah'a sığınmadıkça hedefe ulaşmamız mümkün değil. Dikkat edin, Kur'an-ı Kerim 114 sureden oluşuyor. Ben gelinden kaçıp sana sığınıyorum demiyoruz. Ben komşumdan kaçıp sana sığınıyorum demiyoruz. Ben amirimden kaçıp sana sığınıyorum demiyorum. Ben hiç eşimle anlaşamadım, eşimden kaçıp sana sığınırım demiyoruz. Ne diyoruz? Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Soruyorum sizlere. Kur'an-ı Kerim'i mutluluk kitabı olarak düşünüyor musunuz? İşte mutluluk formülü bu. 114 surenin başında Allah bunu tekrar ediyor. Şimdi mutsuz olan insana biz sormaz mıyız? Allah'ın gönderdiği mektupta Allah Teala sana neler söylemiş? Hangi mesajları göndermiş? Hiç mi merak etmiyorsun? İşte sevgili kardeşlerim, mutluluğu olan basit ki, o kadar kolay ki, tek bir dilek, tek bir dilek, tek bir dilek. Başında şeytanla olan bağınızı çözeceksiniz. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Çünkü insanların düşmanı insanlar değil. İnsanların düşmanı cinler değil. İnsanların düşmanı başka varlıklar değil. İnsanın dış düşmanı şeytan. Ve Allah Teala dikkat ederseniz evvela düşmanı bize tanıtıyor. Hazreti Ali ne diyor? Çok güzel ifadesi. Derdin var sende ey insanoğlu onu bilmiyorsun. Dermanın var sende ey insanoğlu onu görmüyorsun. Bütün kainat senin içine yerleştirilmiş. Sen kendini küçük bir şey mi zannediyorsun? İşte sevgili kardeşlerim, hepiniz kainatın bir fiilisisiniz. İnsan olarak yaratıldınız. Allah'ın yeryüzündeki halifesisiniz. Bütün mahlukatın fevkindesiniz. Çünkü Kur'an'a baktığınız zaman Allah Teala, ey melekler ve cinler, Adem'i yarattım, ona ruhumdan üfürdüm, hepiniz ona secde edin. Secde sadece kime yapılır? Sadece Allah'a. Ama Allah'ın emriyle Allah'ın secde etmesine layık gördüğü varlık, o Adem babamız, o bir insan. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın bizi ne kadar sevdiğini bir bilseniz, bir bilseniz bundan emin olun, şu anda hepiniz burada cenneti yaşardınız ve bundan sonra hayatınız da cennet mutluluğu içinde geçerdi. Çünkü mutlu olmak için her şey bize verilmiş. Her şey bize verilmiş. Bakın ben size bir sır vereyim. İşte şu anda bu kadar insan var karşımızda. Bütün insanlar için. Tabii ki diyeceksin ki ya ben komşundan kesinlikle haz etmiyorum. Ben onun için dua da etmiyorum. Ben onun olmasını da istemiyorum. O benim düşmanım diye iç dünyanızda konuşabilirsiniz. Ama Allah'ın reçetesi ne biliyor musunuz? Düşmanlarınızı da sevin. Allah'ın reçetesi ne biliyor musunuz? Sizden nefret edenlere iyilik yapın. Size lanet edenlere iyilik dileyin. Size hakaret edenlere dua edin. Size tokat atana öbür yanınızı çevirin. Vesaire vesaire. Şimdi sevgili kardeşim diyeceksin ki ben enayi miyim? Öyle diyeceksiniz değil mi? İşte mutluluk bunun arkasında gizli. Bunu yapabilirseniz, Yunus'un ifadesiyle söylüyorum. Dövene elsiz gerek, sövene dilsiz gerek, derviş gönülsüz gerek. İşte önemli olan biz tarlaya ne ekiyoruz? Biz tarlaya iyilik ekersek ne biçeriz? Kim söyleyecek? Biz tarlaya kötülük ekersek ne biçeriz? Öyleyse yaşaya geldiğimiz bütün sıkıntılar, bütün kötülüklerin arkasında kimin el ürünüdür? Bizlerin. O zaman gelin bugünden itibaren bundan sonra iyilik vermeye hazır mısınız? Tek bir dilek, kalpten ulaşmayı diliyor musunuz? Birden mi kalpten mi? İşte kalptense o zaman bunun bir sağlaması var. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de vaaz ettiği hakikat şu. Kalpten ulaşmayı dileyenlere Allah Teala mutlaka ama mutlaka 99 esmanın sahibi Rabbimiz Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Rahim esmasıyla tecelli etmesi ne önemi ifade eder? Kim söyleyecek? 500 yıl ibadet yapan, hocamız söyledi, özellikle doktor kardeşim söyledi. 500 yıl ibadet yapan birisi var. Allah Resulü misal verdiği için söylüyorum. Ve diyor ki kişiye, sen kendi amelinle mi yargılanmak istersin yoksa benim rahmetimle mi? Cevap ne geliyor? 500 yıl ibadet yapmış, bırak da bu amelle artık yerimizi cennete sabitleştirelim diyor ve öyle cevap veriyor. Rabbimizin cevabına bunu cehenneme atın. Dinlemişsiniz yüzlerce defa. Biliyorum. Öte yandan 100 kişinin katili olan bir kişi daha var. O da diyor ki ya ben tövbe edersem acaba Allah tövbemi kabul eder mi? Birisi Allah'ın rahmetine sığınıyor. Öbürü ise kendi ameline sığınıyor. Ameline sığınan kişinin yeri cehennem. Allah'ın rahmetine sığınan kişinin yeri neresi oluyor? 100 kişinin katili olmasına rağmen cennet. Sevgili kardeşlerim, önemli olan Allah'ın kanunlarını hayatımıza tatbik etmemiz. Kendi zanlarımızla dini yaşarsak ilelebet mutlu olamayız. O sebeple diyorum ki hazır mısınız? Mutlu olmaya hazır mısınız? Kalpten ulaşmayı diliyor musunuz? Dilerseniz bunun sağlaması ne? Dilerseniz bunun sağlaması peşinden mutluluğu size verecek olan, mutluluğu size garanti eden Rabbinizin ismini tekrar etmeniz. İnsan en çok kimin ismini tekrar eder? Sevdiğinin. Çok güzel cevap geldi. Sevdiğinin. Öyleyse Rabbimizle aramızdaki bağ sevgi üzerine kurulmuştur. Allah'tan hoşlanırız, Allah'ı severiz, Allah'a aşık oluruz ve Allah'a hayran oluruz. İşte Yunuslar, işte Mevlana'lar, işte Hacı Bektaş Veliler, işte Debaliler, yüzlerce evliya ve sahabeler, hepsinin hayatında sevgi birinci sırada yer almıştır. Sevgi mutluluğun anahtarıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor, diyor ki birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, ey Allah'ın kulları kardeş olun. Siz de kardeş olmaya niyet ediyor musunuz? Bir rahip, çok meşhur bir rahip, Amerikalı bir rahip, ne diyor? Biz diyor balıklar gibi yüzmeyi öğrendik, kuşlar gibi uçmayı da öğrendik ama kardeş olmayı öğrenemedik. Eğer siz de kardeş olmak istiyorsanız, hocam ne yapmam lazım diyeceksiniz, sadece kalpten ulaşmayı dileyeceksiniz. Kalpten ulaşmayı dilemek size ne sağlar? Allah'ın rahmetini kalbinize taşır. O zaman kalpten ulaşmayı diliyor musunuz? Allah deyin bakalım. İşte sevgili kardeşlerim, bu Allah demek kainatın şifresi. Nasıl bilgisayara girdiğiniz zaman şifreyi kullanmadan giremiyorsanız, siz de mutluluk internetine bağlanmak istiyorsanız ne demeniz lazım? Allah demeniz lazım. Ben biraz fizikçiliğim de sizlere bahsetmek istiyorum. Her şey atomlardan oluşmuş. En küçük atom hidrojen atomu. Merkezinde bir proton, 10 üzeri -13 santimetre uzaklıkta bir elektron. Elektronlar incelenmiş. Maxwell adında bir fizikçi keşfediyor, diyor ki yıllardan beri sonsuz bir hareket içerisinde elektronlar hareket ediyor. Fizikçiler biliyorsunuz her şeyi fiziki olarak incelerler. Madem bu hareket varsa o zaman bunları hareket ettiren kuvvet nerede? Tüm araştırmalara rağmen Maxwell bulamıyor, diğerleri de bulamıyor. Cevabını Allah kimde veriyor? Kur'an-ı Kerim'de. Hangi ayette? İsra 44'te. 7 kat gökler ve yerler Allah'ı tesbih ediyor. Tesbih nedir? Zikir nedir? Zikir kişinin serbest iradesiyle Allah'ın isminin tekrarına verilen attır, kavramdır. Tesbih nedir? gayri iradi varlıkların Allah isminin tekrarına verilen addır tesbih. Bütün varlıklar ne yapıyorlar? Allah'ı tesbih ediyorlar bütün varlıklar. Canlı ve cansız. Kainatı Allah-u Teala enerjiyle yaratmış. Tek noktadan başlayan bir yarasının zinciri. Ve enerjiyi Allah-u Teala maddeye dönüştürmüş. Ve ifade ettiğim gibi 6 tane alem. Ve sizler bu 3 alemi hayatınızda yaşıyorsunuz. Emr alemi ruhunuzun alemi. Karşı zahiri alem nefsinizin alemi. Zahiri alem fizik bedeninizin alemi. Alem bütün kainat 6 alemde oluşuyor ve üçünü kendinizde barındırıyorsunuz sevgili kardeşlerim. O zaman gerçekten Allah'ın size verdiği değeri, huzuru, mutlu yaşamak istiyor musunuz? İşte Rabbinizin davetini kabul etmeniz lazım. Bakara 186'da Allah Teala diyor ki: "Kullarım sana benden sordularsa ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim." O zaman onlar da benim davetime icabet etsinler. Sevgili kardeşlerim, siz de Allah'ın davetine icabet etmek istiyor musunuz? Bakın Kur'an-ı Kerim'deki araştırmalarımızda tam 73 ayet-i kerimede 19 fille insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. Özellikle bunları ekrana getiriyoruz. Ola ki merak duyan kardeşlerimiz fotoğrafını çekerler evdeki Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırarak incelemeyi yaparlar. 19 ayrı film, 73 ayet-i kerime ve bu 73 ayet-i kerimenin içerisinde de 12 tane farz ayet-i kerimesi var. Ne diyor Rabbimiz 12 tane farz ayet-i kerimesinde? En basitinden anlayabileceğini söylemek istiyorum. Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Feferru ilallahi." Allah'a firar edin, Allah'a kaçın. Firarın ne olduğunu biliyorsunuz. Nereden firar edilir? Kim söyleyecek? Hapishaneden kaçan kişiye ne ad verilir? Firar eti denir. Öyleyse bu dünya mutluluğu yaşayacağımız değil. Buradan kurtulmamız gereken bir hapishane. Neyimiz kurtulacak? Rabbimizin emaneti olan ruh bizden ayrılacak. Sırat-ı müstakim üzerinden sahibi olan Allah'a ulaşacak. A'dan Z'ye kadar. Halk arasında hepiniz tekrar ediyorsunuz, biliyorsunuz. Haydan geldik, nereye gidiyoruz? Öyleyse ondan gelmişiz. Ondan gelen ruhumuz bir emanet bize ve Rabbimiz bu emaneti geri istiyor. Ve 12 ayette bize farz kılıyor. Ve sizin bu emaneti sahibine teslim etmeniz için Allah'ın sizden istediği tek bir dilek sevgili kardeşlerim. Tek bir dilek ama bu dileğin kalpte olması lazım. Gerisini kim yapacak? Gerisini sizi çok seven Rabbiniz yapacak. Ulaşmayı kalpten dilediniz. Rahim esmasıyla Allah tecelli etti ve sizi mutlu edecek olan vasıtayı rahmeti size göndermeye başladı. Ulaşmayı dilemezseniz, sabahtan akşama kadar zikretseniz, doktor hocamın söylediği 500 yıl ibadet yaptınız. Allah'tan hiçbir şey alamazsınız. Siz Rabbinizin yardımını almak istiyorsanız, onun gönderdiği reçeteye uymakla mükellefsiniz. İşte Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde Rabbimiz buyuruyor ki: وَاَن۪يبُ اُلَى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُ لَهُ Rabbinize dönün ve ona teslim olun. Neyimiz var ki? Dikili ağacımız yok ya Rabbim. Neyimiz var ki sana teslim edelim? Var diyor Rabbimiz. Ben sana ruh üfürdüm. Ruhunu bana teslim edeceksin. Ben sana fizik beden verdim. Onu bana teslim edeceksin. Ben sana nefs verdim. Onu bana teslim edeceksin. Ben sana irade verdim. Onu bana teslim edeceksin. O zaman teslim olduğumuz zaman sevgili kardeşlerim, başkaları ne elimizden ne dilimizden artık asla kötülük görmeyecek. İşte Resulullah'ın Kur'an'daki İslam'ı yaşayanlar için verdiği tarif: El Müslümü Selime minel Müslümine min lisani ve yedi. Müslüman diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kimse. O zaman sevgili kardeşlerim, mutlu birey dediğin kişi eliyle ve diliyle başkasına zarar vermeyecek. Hem elinden hem dilinden başkasına asla zarar ulaştırmayacak. İşte mutlu insan bu. Ben belki içinizden şu anda olmak istiyorum. Olmak istiyor musunuz? Dinler mi kalpten mi? Tamam, şimdi çok kısa bir panorama size vermek istiyorum. Çok basit. İnsanla Allah arasında 28 basamak İslam merdiveni var. Bir ve ikinci basamaktakilerin gideceği yer cehennem. Çünkü onlar asla Allah'ı Rab olarak kabul etmeyenler veya kabul edip de hocamızın ifade ettiği gibi kuru kuruya ibadetle kurtuluşa olacağını zannederler. Asla bunlar kurtuluşa ulaşamazlar. Ama size söyledim, ilk etapta Rabbiniz kalbinize bakıyor. Kalbinizde Allah'a ulaşma dileği varsa Rahim esması ile tecelli ediyor ve peş peşe Allah'a açılan kapalı sistemleri bir bir Allah'a açıyor. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'ı okursanız göreceksiniz ki hepiniz şunu öğreneceksiniz. Allah sizi hani fıtratıyla yaratmış. Hani fıtratının özelliği ne? Bidayetinde şeytanın kapıları tamamen açık, Allah'ın kapıları tamamen kapalı. Ama nihayetinde ulaşmak istediğiniz kemalatta da Allah'ın bütün kapıları açık, şeytanın bütün kapıları kapalı. Öyleyse hedefiniz ne? Hedefiniz hayatınızda şeytanın kapılarını sırayla tek tek kapatmak. Kapattınız, ulaşmayı dilediniz mi? Kapattınız. Şimdi o kapatmanın hediyesi olarak Allah Teala size 7 Furkan veriyor. Bakara 185'te Kur'an'ın ne olduğu zikrediliyor. Kur'an bir Furkan'dır. Furkan nedir? Furkan hakkı batıldan ayıran ölçü. O zaman Rabbiniz kapalı olan gözünüzü açıyor. Kapalı olan kulağınızı açıyor. Kapalı olan kalbinizi açıyor. Ve 7 Furkan'la sizi birinci kat cennetine alıyor. Düşünün, 100 kişinin katili olan bir insan, hiçbir cennetlik ameli yok. Size göre bu kişi nereye gider? Ama değil, katten ulaşmayı dilediği için gideceği yer birinci kat cennet. Onun için Allah Resulü şöyle buyuruyor. Ümmetimin velileri kendi amelleriyle değil, Allah'ın rahmetiyle cennete girerler. Siz de hiçbir cennetlik amel olmadan Allah'ın rahmetine sığınıyor musunuz? Allah'ın rahmetiyle cennete gitmek istiyor musunuz? Kalpten ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Herkes şu anda kendi kalbini kontrol etsin. İçinizden Allah isminin tekrarı geçiyorsa, ben Rabbimi çok seviyorum diyorsanız, gerçekten kalpten dilediniz. Yok, ben diledim hocam, ama bir deneyeyim bakayım, dostlar alışverişte görsün. Bakalım ne olacak, bir deneyeyim diyorsanız, kalbiniz açılmamıştır. Zikri yapmak istemezsiniz. Namaz size zor gelir. Orucu dayanılmaz bir açlık içerisinde hissedersiniz. Ama bundan emin olun sevgili kardeşlerim. Kalpten ulaşmayı dileyin ve Zümer 54'e göre Allah yardımını size göndersin ve göreceksiniz ki bütün vasıta emirleri Allah size sevdirir. O halde de bırakma sözü var. Rad 27'ye göre, Şura 13'e göre sözü var. Bana ulaşmayı dileyenin ruhunu ben kendime ulaştıracağım. O zaman sizi bir kalp doktoruna gönderecek. Sevgili kardeşlerim, hepimiz doğuştan hastayız. Hangi ayet gereğince? Yunus 57. Ne diyor Yunus 57'de? Ya eyyühen nasu. Dikkat ederseniz birçok insan hem cinslerine hitap edebilir, şu olur bu olur, ama Rabbimizin hitap ettiği insandır. Hepimiz insanız. Bayan da insandır, bay da insandır ve hepimiz aynı özellikler yaratılmışızdır. Bundan emin olun, bir gün öğreneceksiniz. Bayanlarla baylar arasında zerre kadar bir fark yok. Sadece ve sadece özel hallerin dışında hayır. Din açısından A'dan Z'ye kadar erkek neye sahipse hanım da aynı hakların sahibi. O zaman yeri gelmişken bir ayeti size paylaşmak istiyorum. Tövbe suresinin 71. ayet-i kerimesine dikkatle bakın. Özellikle hanımların dikkatine sunmak istiyorum. Mümin erkeklerle mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. Marufla emreder ve münkerden nehyederler. Namazı ikame ederler, zekatı verirler. Allah ve Resulüne itaat ederler. İşte onlar kurtuluşa ulaşanlardır. Bu ayet gereğince bayla bayan arasında hiçbir farkı görebildiniz mi? Var mı bir fark? Hadi bir ayet daha sunmak istiyorum. Kalbiniz iyice mutmain olsun. Ahzab suresinin 35. ayet-i kerimesi. Bakın Rabbimiz baylar için, bayanlar için ne diyor? Hiçbir fark yok. Ben bayanım, ben bayım. Hayır. Üstünlük takvanızdadır. Yeter ki siz Allah'ın emrini yerine getirin. Gerçekten İslam olan erkeklerle İslam olan kadınlar, mümin erkeklerle mümin kadınlar, kanitin erkeklerle kanitin kadınlar, sadık erkeklere sadık kadınlar, sabreden erkeklere sabreden kadınlar, huşu duyan erkeklere huşu duyan kadınlar, sadaka veren erkeklere sadaka veren kadınlar, Oruç tutan erkekler, oruç tutan kadınlar, ızlarını koruyan erkekler, ızlarını koruyan kadınlar, Allah'ı çok zikreden erkekler ve Allah'ı çok zikreden kadınlar. Fark var mı sevgili kardeşlerim? Fark yok. Öyleyse yıllardan beri cinsiyet kavgasını yürütenlerin hepsi şu anda ne diyoruz? Bunlar Kur'an'dan haberleri yok. Bizim birbirimize didişmeye vaktimiz yok. Biz kendi nefsimizle cihad etmeliyiz. Cihadımız nefsimizle ve içimizde. Gerçekten bunu yapabilirsek ki bir dilektir, anında Allah'ın yardımıyla Allah sizi hedefinize ulaştıracak ve sizi bir kalp doktoruna ulaştıracak. Mevlana peygamberler için ne diyor? Bütün peygamberler nefs hastalıklarının doktorlarıdır. Sayın hocamız, kardeşimiz Doktor Ersin Memiş, burada fizik beden üzerinde bir ihtisas sahibi. A'dan Z'ye kadar eğitimini yapmış, diplomasını almış ve konuşmayı hak sahibi bu fizik beden üzerinde. Ama bu fizik bedenin içerisinde bir başka vücudumuz var, hasta nefsimiz var. 19 tane hastalıktan malum ve Rabbimizin özellikle incelemeyi aldığı, saate kavuşturmasını istediği, şifaya kavuşturmasını istediği bu nefsimiz. 14 asır evvel sahabe cariye dönemi yaşarken 23 senede bu noktaya geldiler mi? Evet. Hepsinin nefslerini ıslah ettiler ve hepsi öyle bir yere ulaştılar ki can dostu oldular. Savaş meydanında dikkatle bakın, şehit olmak üzere olan sahabiler var. Aralarında Hazreti Ömer matarayla su dağıtıyor. Birisi su diyor, Hazreti Ömer tam suyu ona uzatmak üzereyken bir başkası su diyor. Ve o kişi diyor ki ya Ömer bana değil git ona ver. Savaş meydanında şehit olmak üzere olan bir insan için şu dünyadaki bir yudum her şeyden nedir? Her şeyden müteberdin, daha kıymetli bir şey yoktur. Ama buna rağmen o noktada bile ne yapıyor? Ölmek üzere olan kişi kardeşini kendisinden öne geçiriyor ve ona diyor suyu ver. Yanlış mı yaptı dersiniz? Hayır. Allah Teala'nın en üst seviyedeki şifresini kullandı ve bundan emin olun hayatında yapamayacağı sırrı mutluluğu o yaşadı. Şehit mi oldular? Evet. Mutlu mu oldular? Evet. Süresi ne? Süresi çok uzun süre değil. 23 sene. Ve şu an 23 sene üzerinde de olaya baktığınız an sevgili kardeşlerim, onların derecesine erişen kimse yok. Tevrat'ı inceledim biliyor musunuz? Hazreti Musa Aleyhisselam'ı ona tabi olan Rabbani'ne kimi örnek gösteriyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olan sahabeyi. Havarilere kimi örnek gösteriyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve ona tabi olan sahabeyi. Bizler için şu anda kim örnek? Kim söyleyecek? Yine Peygamber Efendimiz ona tabi olan sahabeyi. O kadar kısa sürede şu anda bakın yaptığımız incelemeler bunlar Kur'an incelemeleri, Tevrat incelemeleri ama özellikle Kur'an'daki ayet-i kerimeyi size sunmak istiyorum. Fetih suresinin 29. ayet-i kerimesi, Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Peygamber Efendimiz ve ona tabi olan sahabenin Tevrat'taki, İncil'deki vasıflarını söylüyorum. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ümmeti Muhammed bizler insan olarak yaratılmanın bilinci içerisinde mutluluğu en üst seviyede hak eden, çünkü önümüzde çok güzel bir örneğimiz var. Mucize-i Baki'yi bize miras bırakan Rabbimiz, ona uyarsak, onu örnek alırsak, onun izini takip edersek, o zaman hedefe çok kısa süresi içerisinde ulaşırız Allah'ın izniyle. O sebeple diyoruz ki, ümmeti Muhammed mutlaka bir kere daha asıl saadeti yaşayacak. Neyle? İşte bu öğretiyle, Kur'an öğretisiyle ama kutsal kitaplardaki insanların uydurduğu zanlarla değil. Bu bidatleri hayatımızdan çıkartacağız. Tam tersi Kur'an-ı Kerim'i hayatımızda yerleştireceğiz, kalbimize yerleştireceğiz, zihnimize yerleştireceğiz. Ve ondan sonra Kur'an-ı Kerim'le herkese hitap edeceğiz. Herkesi seveceğiz. Bizim bir düsturumuz var kardeşlerimiz arasında. Karşılaştığımız zaman hepimiz birbirimize ne diyoruz? Seni çok seviyoruz hem de kalbimden. Nasıl sahabe birbiriyle karşılaştıklarında ne diyorlardı? Vel-Asr suresini okuyorlardı. Vel-Asr suresini okuyan günümüzdeki bizler ise o Vel-Asr suresi Kur'an-ı Kerim'in ruhu olduğunu idrak ediyoruz. Ve Kur'an'ın ruhunu yaşamak istiyorsak mutlaka ama mutlaka ama mutlaka sevgi öğrenmemiz lazım. Çünkü Rabbimiz her şeyi sevgiyle yaratmış. Sevgi öğrenmemizi. Çünkü Rabbimiz her şeyi sevgiyle yaşattırıyor. Bizim de yaşamamız lazım. Çünkü Rabbimiz her şeye sevgiyle öğretime bakıyor. Bizim de başkalarına sevgiyi öğretmemiz lazım. O zaman sevgili kardeşlerim, seviyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Sevgi bütün kapıları açan anahtar mı? Her türlü sıkıntınızın sevgiyle aşılabileceğini, çözüme kavuşabileceğini biliyor musunuz? Sadece ve sadece sevginin kaynağı Allah olduğunu bileceksiniz. İncil'deki bir ayet-i kerime hiç unutmayın. Onun için diyorum, dilden mi kalpten mi? Yuhanna 4:20'de. Ben Allah'ı seviyorum deyip de gördüğü kardeşini sevmeyen yalancıdır diyor. Gördüğünü kardeşini sevmeyen görmediği Allah'ı nasıl sevdiğini iddia edebilir? Ne diyorsunuz? Öyleyse sevginin kaynağı Rabbimiz ve kesinlikle ve kesinlikle bizlerin birbirimizi sevmemizi istiyor. Sevgiye giden yol mutlaka ulaşmayı dilemekten geçer. Ulaşmayı dileyen kişi Allah'tan hoşlanandır. Mutlaka Allah'ı seveceksiniz. Âl-i İmrân suresinin 31. ayet-i kerimesinde özellikle bu ayet-i kerimeyi açıklamak istiyorum. Çünkü Almanya'dayken bir Hristiyan diyor ki, siz sevgiden bahsediyorsun ama kitabınızda sevgi yok. Tabii Kur'an için söylüyorum. Ve sevgiyle ilgili ayetleri kendisine gösterdiğim zaman mahcup oldu ve baktı ki gerçekten Kur'an-ı Kerim baştan sonra sevgiyi açıklıyor, sevgiyi yaşamamızı istiyor ve sevgiyi öğretmemizi istiyor. Sevgili kardeşlerim, korkan kişi korktuğundan kaçar. Kimden korkuyorsanız ne olur? Kaçarsınız. Ama kimi seviyorsanız ne olursunuz? Mutlaka ulaşmak istersiniz, onunla birlikte olmak istersiniz. O zaman Allah'ı seviyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Sevginin kaynağı Rabbimiz zikrini ne kadar yapıyorsunuz? Az mı, çok mu? Çünkü bütün güzellikleri size ulaştıracak olan nedir? O Allah'ın zikri, Allah'ın sevgisidir. İşte Âl-i İmrân 31'de eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Bana tabi olun ki Allah sizi sevsin. Allah'ın sizi sevmesini istiyor musunuz? O zaman mutlaka kalp doktorunuza tabi olacaksınız. Ben onu nereden bulacağım mı diyorsunuz? Çok basit, çok kolay. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, Cebrail kardeşim bana iki çeşit namaz öğretti. Bunlardan bir tanesi istihare namazı, diğeri de hacet namazı. Evet, bir bilinmeyeni Allah'tan öğrenmek istiyorsanız istihare namazıyla Rabbinize soracaksınız. Ama bir dileğiniz var. Kalp doktorunuza ulaşmak mı istiyorsunuz? O zaman hacet namazıyla bunu Allah'tan soracaksınız. Peygamber Efendimiz ne diyor? Üç çeşit rüya var. Bir, şeytanın korkutması rüya, kabus. İki, nefsinin hadisatı rüya, dünyevi işler. Üçüncüsü de Allah'ın müjdesi olan rüya. Müjdeli rüyalar Resulullah'ın lisanında mübeşirat olarak geçiyor. Eğer siz de müjdeli rüyayı Rabbinizden bir hediye olarak alırsanız, gördüğünüze gidip tabi olursanız, tabiyetinizle birlikte ruhunuz sizden ayrılır ve yedi kademede, şimdi o slaytımıza beraberce bakalım, yedi kademede seyri sülükü yaşarsınız. Allah'a giden yolculuğu neyle aşarsınız? Zikirle. Evet, Allah'a giden yolun kalp ayağı zikirdir. Allah deyin bakalım. Diyelim ki ruhunuzun birinci gök katına ulaşmasını istiyorsunuz. Allah sizden ne istiyor? Günde 15 bin zikir. Zikri yapan fizik vücuttur ama Allah'ın katından kalbinize ulaşan, karanlıkları kalbinizden çıkartan faziletlerdir. 17 bin zikir. Zikri yapıyorsunuz, Allah'ın katından gelen faziletler 107 artıyor, 114 ulaşıyor ve ruhunuz da ikinci gök katına. 19 bin zikir. Ruhunuz üçüncü gök katına ulaşıyor ve nefsinizin manevi kalbindeki fazıl miktarı 121'e ulaşıyor. 21 bin zikir. Dördüncü gök katına ulaşıyoruz ve nefsinizin manevi kalbindeki nur miktarı 128. Yani mutmain oluyorsunuz. Mutmain olmak demek ne demek? Mutlu olmak demek, bir daha şeytanın veya başka unsurların sizin mutluluğunuza asla zarar vermeyeceği bir hali yaşamak demektir. Devam ediyoruz. Siz Rabbinizden razısınız. 23 bin zikir. Nefsi raziye. Allah da sizden razı. 25 bin zikir. Nefsi marziye. Her gün namazdan niyet ediyorsunuz. Allah'tan ne istiyorsunuz? Söyleyin bakalım, ne diyorsunuz? Niyet ettik Allah rızası için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah rızası böyle bedava bir olay değil. Gördüğünüz gibi bir dilek, üstadınıza oluşup tabi olmak ve zikri ait olduğu seviyede yapmak. Ümmetimin velileri bir kere daha söylüyorum. Birinci kat cennete Allah'ın rahmetiyle. İkinci kat cennete nefs tezkesiyle. Üçüncü kat cennete kalp temizliğiyle cennete girerler. Bir kalbiniz var ve sizin hayatınızı zehir eden, size hayatı tarumar eden, tüm sıkıntıları size yaşattıran başka insanlar değil, eşiniz değil, komşunuz değil, dünyadaki hiçbir insan değil. Kim? Sizin nefsiniz. İçinizdeki nefsiniz. O zaman siz onunla görevlisiniz. Nefsinizin kalbini temizlemekle vazifelisiniz. Zor mu, kolay mı? Çok kolay. Ulaşmayı dileyeceksiniz. Tövbenizi gerçekleştireceksiniz ve zikre başlayacaksınız. İşte 15 bin zikir, 17 bin zikir, 19 bin zikir, 23 bin zikir, 25 bin zikir ve 33 bin zikre kadar olan zikir sayısıyla ruhunuz sizden ayrılıyor. 7 tane gök katı yükseliyor. 7 alem geçtikten sonra yoklukta Allah'ın zatına ulaşıyor. Ve siz ne oluyorsunuz biliyor musunuz? Ermiş evliya oluyorsunuz. Günümüzde bu ermiş evliya olmak ne yazık ki unutulmuş vaziyette. Bütün insanlar, dünyevileşen insanlar, anne babalar çocuklarını hep dünyaya göre yetiştiriyorlar. Evladım doktor olsun, mühendis olsun, hakim olsun, avukat olsun, savcı olsun, her meslekten var. Ama hiç kimse benim oğlum veli olsun diyor mu? Ne diyorsunuz? Ama Rabbimiz de diyor ki, ben Adem Aleyhisselam'ın zürriyetini bana dost olsun diye yarattım. Allah dostunun Kur'an'daki adı ne? Veli. Ermiş evliya olmak zor mu? Bir dilek. Kalpten diliyor musunuz? Adım gibi eminim. 8 milyar şu anda dünyada yaşıyor. 8 milyarın 8'i şu anda kalpten ulaşmayı dilemeleri halinde çok kısa sürede Allah Teala onların ruhunu kendisine ulaştırır ve onları kendisine ermiş evliya kılar, dost kılar. Bu Allah'a dost olmanı size ne sağlar? Kavgayı hayatınızdan çıkartır. Evet, iş dünyasında kavga biter. Başka ne olur? Başka insanlar aranızdaki kavga biter. Başka ne olur? Allah'la aranızdaki kavga biter. Bu kadar tesirli mi hocam? Evet, bu kadar tesirli. Çünkü nefsinizin manevi kalbi %100 karanlıkken herkes birbiriyle kavga ediyordu. Şimdi iki insanı size göstermek istiyorum. İkisinin de fizik bedeni, nefsi ve şeytan var. Ve ikisi karşı karşıya geliyorlar. Kabul edelim ki bu ikisi evli olsun, karı koca olsun. Kavga edenler ruhlar değil. Birbiriyle kavga edenler nedir? Nefslerdir. Şeytanın gücünü sıfırlayın. O zaman insanlar aynada kimle kavga ediyorlar? Kim söyleyecek? Kendileriyle sevgili kardeşlerim. Hakikati bilmeyen insanlar aynada gölgeleriyle kavga ediyorlar. Tartışmaya gerek yok. Nevine Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Af barışın zekatıdır. Daima herkesle barışık halde olmak istiyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? O zaman bu dileğin sahibi olacaksınız. Ermiş evliya olduktan sonra Allah'ın yardımıyla kalbiniz 150 bin nurlandıktan sonra başkalarının size yaptığı fiili, zulmü siz affediyorsunuz. Af barışın zekatıdır. O zaman aile içerisinde 5 kişi var. Karı koca 3 tane çocuk olsun. Kabul edelim ki herkes babaya karşı isyan ediyor. Öyle kabul ederim. Ama baba ulaşmayı dilemiş, tövbesini gerçekleştirmiş ve Allah'ın dostu olmuş. O babayla kavga edenlerle baba arasında kavga olur mu? Eğer baba Allah'ın kendisine sağladığı affı gerçekleştiriyorsa, affedebiliyorsa kavga olur mu? Ne diyorsunuz? Evet. Kendisini onların mutluluğu için devreden çıkartıyor. O zaman kavga anında biter. Gelelim baba değil bu sefer hanımına. Hanım Allah'ın evliyası, diğerleri hep ona karşı isyan halinde. Nefsin manevi kalbinde 150 bir nur, herkes onunla kavga ediyor. O hanımın davranış biçimine, hayır Allah beni, eşimi mutlu etmek, çocuklarımı mutlu etmek için bu aileye getirdi. Ben bunlar için varım, yaratılış gayem bunlar dediği an, o hanımın aile içerisindeki diğer fertlerle kavgası yok. Kısacası formülü, hangi birey kendi hayatına tatbik ederse mutlaka mutlu yaşar mı? %100 evet. Bu garantiyi bize veren kim? O zaman ne güne diliyorsunuz sevgili kardeşlerim? Arzı gökler ve yerler kadar olan Allah'ın ceddine koşun. Hangi ayet? Ali İmran suresinin 133. ayet-i kerimesi. Hangi ayet? Hadid 21. İki ayet-i kerimeyi de sunmak istiyorum sizlere. Ve dikkatinizi bu noktaya teksip buyurmanızı istiyorum. Rabbinizden olan mağfirete, genişliği yerler ve gökler kadar olan muttakiler için hazırlanmış cennete koşun. Rabbinizden olan mağfirete, genişliği yeryüzü ve gökyüzünün genişliği kadar olan Allah'a ve Resulüne inananlar için hazırlanmış cennete koşun. Öyleyse Allah'ın cennetinin kapıları herkese açık mı? Bir dilek, ben kainat kadar günahım var mı diyorsunuz? Tamam olabilir. Allah'ın affı kainatı kuşatmıştır. Siz ulaşmayı dileyin. O güne kadar işlediğiniz ne kadar günahınız varsa hayatınızdan hepsini sıfırlıyor Allah Teala. Hangi ayet? Bakın delil gösteriyorum size. Enfal 29. Günahları sadece örtmekle kalmıyor Rabbimiz. Günahlarınızı sevaba çeviriyor. Hangi ayet? Furkan 70. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepimizin bagajımızda ne var? Günahlar var. Nefs sahibiyiz, hatalar işlemişiz. Ama bunları hayatımızdan tamamen çıkartmak, temizlemek, yükü üzerinden atmak istiyorsak, müracaatımız, edeceğimiz kapı kimdir? O sahibimiz Allah'tır. Ve diyoruz ki Rabbimiz, biz aciz kullarız, günahkar kullarız. Sana sığındık, sana geldik. Dönüşümüz sanadır. Bizden af ve mağfiret buyur. Bu dileği kalbimizde gördüğü an Allah'ın kanunu işliyor ve Allah Teala o günahlarımızı örtmekle kalmıyor, sevaba çeviriyor ve kesinlikle bizi hedefimize ulaştırıyor. Şimdi bugüne kadar kardeşlerimiz olan beraberliğimizde gelen sualler ve şikayetler var. Bir slayt hazırladık ve dikkat ederseniz 56 problemi tek tek belki burada göreceksiniz, sunmak istiyorum size. Bir tek cevap vermişimdir. Allah'a yönelsin. Allah'a yönelsin, Allah'a yönelsin, Allah'a yönelsin. Ulaşmayı dilesin, ulaşmayı dilesin. Şimdi bakın, başlıyoruz. Sürekli iç sıkıntısı, daralma yaşıyorum. Hiçbir sebep yokken kendi kendime mutsuzluk ediyorum. Cevap ne demişim? Bu kardeşimiz nefsiyle beraber sıkıntıyı yaşıyor, şeytan devrede. Ulaşmayı dilesin, hayatından şeytanı çıkarsın ve çok kısa sürede mutlu yaşar. Devam ediyoruz. Yetişkin çocuklarımla iletişim kopukluğu yaşıyorum. Sorumluluk almıyor. Beni görmezden geliyorlar. Eşim vefat etti. Yalnız mücadelede tükenmiş durumdayım. Çare ne? Çare Allah'a ulaşmayı dilemek, tövbesini gerçekleşip zikre başlamak. Çünkü eli kirli olan bir insan başkasını temizleyebilir mi? Ne diyorsunuz? Öyleyse nereden başlaması lazım temizlemeye? Kendinden başlaması lazım. Başlarsa o zaman çocuğuna fayda verir, başlarsa komşusuna fayda verir ve Osmanlı tabiriyle eğer bunu başlamasa ne olur? Ne kendi eyledi rahat, ne aleme verdi huzur, çekti öldü gitti dayansın eli kubur. Devam ediyoruz. Oğlum hapisten yeni çıktı. Çok sinirli ve panik halinde. Nasıl davranmalıyım? Ulaşmayı dilesin, tövbesini alsın ve zikre başlasın. 14 yaşındaki oğlum hırsızlık yapıyor. Ailesinden gizlice para alıyor. Düzelebilmesi için ne lazım? Ulaşmayı dilesin, tövbesini alsın ve zikre başlasın. Bu kadar bunları emin konuşmamın arkasında ne var biliyor musunuz? Allah'a olan güvenim var. Negatif olan bir insanı kim olursa olsun onu pozitife çevirebilecek tek bir güç, o güç kimin elinde? Allah'ın elinde. Öyleyse ondan ümidinizi kesmeyin. Mutlaka ama mutlaka ona bağlanın. Ne yazık ki çoğu insan hakikatleri bilmediği için Mevlana şöyle diyor. Birçoğunuz hayatınızda yaşıyorsunuz. Günahlarım var, ben sigara içmeyeceğim, tövbe ediyorum diyor. Bir ay bırakıyor, üçüncü ayın sonunda tekrar sigaraya başlıyor. Ben içki içmeyeceğim diye söz veriyor, tekrar başlıyor. Mevlana bunlar için ne diyor? Akıl günde 100 kere tövbe eder, nefs de 500 kere tövbeyi bozar. Öyleyse çare ne sevgili kardeşlerim? Çare hayatınızdan tamamen iblisi ve nefsi çıkartmadıkça mutlu olmanız mümkün değil. Çıkartmak zor mu kolay mı? Çok kolay. Sadece Rabbinize müracaat edeceksiniz. Diyeceksiniz ki ya Rabbim Mevlana gibi, Yunus gibi, Hacı Bektaş Veli gibi. İsterseniz bu duayı beraber yapalım. Ne diyorsunuz? Ayağa kalkalım mı? Hocalarımız zaten sunuşu ayaktayken yaptılar. Ben de bu vesileyle kalkmış olayım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ey yüce Allah'ım. Bütün Allah dostları sana nasıl ulaşmayı diledilerse, sen onların ruhunu nasıl kendine ulaştırdıysan, ben de kalpten sana ulaşmayı diliyorum. Bu dilek kalbimden yoksa ya Rabbim sen kalbime indir. Benim ruhumu da kendine ulaştır. Beni de hidayet erdir. Beni de mutlu kulların arasına kat. Ben de bugün mutluluğu yaşayan bir sahabe gibi, Mevlana gibi, Hacı Bekleş Veli gibi, Yunus Emre gibi olayım. Amin, amin. Ve selamun aleyhi mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Evet sevgili kardeşlerim, ibret-i alem olsun diye 56 tane problemi buraya slide halinde önünüze serdim ki aslında çözümler çok basit, çok kolay. Bir dilek, kalp doktorunuza ulaşmak, tabi olmak ve zikre başlamak. Yaparsanız çok kısa süre içerisinde siz de bugün bu dönemde asıl saadeti yaşayan sahabelerden, sabikunel harinden olursunuz. Ben konuşmamı bu şekilde sonlandırayım. Affınıza sığınıyorum. Sürçü lisan ettiysek de af diliyorum ve sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. Hayatınızdan sevgi etmeyin. Allah hepinizden razı olsun. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha maasselavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz perşembeyi cumaya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar perşembeyi cumaya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

bir arada olmak. Allah ile birlikte olmak. Allah için konuşmak. İnsanları mutlu etmek istikametinde yol almak. Sevgili kardeşlerim, kim mutlu olmak istiyorsa bilsin ki bunun sadece bir tek yolu var. Bir insanın mutlu olabilmesi başkalarını mutlu etmesinden geçer. Başkalarına, etrafınızdakilere ne kadar mutluluk veriyorsunuz? İşte o kadar mutlu olursunuz. Kim başkalarını mutsuz etmek pahasına kendisinin mutlu olabileceğini zannediyorsa, o hava alır sadece. Hiç kimse başka insanları mutsuz ederek kendisi mutlu olamaz. Bu Allah'ın temel kanununa aykırıdır. Aynaya baktığınız zaman sadece kendinizi görürsünüz. Sevgili kardeşlerim, işte bir insanın mutlu olabilmesinin en kolay, en güzel, en kestirme, en garantili yolu başkalarına mutluluk ulaştırmaktır. Bunu hangi ölçüde başarıyorsanız o kadar mutlu olursunuz. Açık ve kesin bir şekilde görünüyor ki biz insanların mutluluğu başkalarını mutlu kılmaktan geçiyor. O zaman Allah-u Teala'nın ne kadar güzel bir yol izlediğini görmenin huzurunu yaşıyoruz. Kim başka insanlara mutluluk ulaştırıyorsa o mutludur. Eğer herkes başka insanları mutlu etmek istikametinde bir gayetin sahibi olursa, bunun hedefi kendi mutluluğu olabilir. Bunda hiçbir sakınca yok. Kim kendisini mutlu etmek için başka insanları mutlu etmek hedefini kendisine esas ittihaz etmişse, işte o kişi etrafı için bir huzur kaynağıdır, bir mutluluk kapısıdır. O bilir ki başkalarına ne kadar mutluluk ulaştırabilirse kendisi de o kadar mutlu olur. Öyleyse etrafında iki kişi varsa iki kişiye mutluluk ulaştırdığı bir seviyeyi düşünelim. Bir de etrafında 20 kişi varsa 20 kişiye mutluluk ulaştırdığı bir seviyeyi düşünelim. İkinci grup, yani 20 kişiye mutluluk ulaştırabilen bir insan için ötekinin 10 katı mutlu olmak söz konusudur. Allah Teala'nın terazisi şaşmaz. İster ki herkes mutlu olsun. Kim başka insanları mutlu etmek için hayatını harcarsa, kendisini başkalarının mutluluğuna adarsa, hedefi başka insanları mutlu etmek olursa, o başka insanların her birinden çok daha fazla mutlu olacaktır.

Hedef mi? Hedef başka insanları mutlu etmek. Ama bunun mükafatı Allah Teala tarafından çok üst seviyede bir cömertlikle ödeniyor. İki kişiye mutluluk veren bir kişinin yaşadığı mutlulukla 20 kişiye mutluluk veren birisinin yaşadığı mutluluk aynı değildir. İkincisi birincinin 10 katı daha mutludur. Kimi mutlu etmişse onun yaşadığı mutluluğun aynını Allah ona da yaşatır. Öyleyse bütün yollar Roma'ya çıkar diyordu. Vaktiyle bir Romalı. Julius Caesar. Sevgili kardeşlerim, kim ne derse desin. Ama önemli olan o. Allah ne söylüyor? Allah Teala diyor ki, kulağınıza söyleyeyim. Allah Teala diyor ki, başkalarını mutlu edin. Her birini ne kadar mutlu ederseniz, siz de aynı mutluluğu yaşarsınız diyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse kapılar ardına kadar açık değil mi? A'ya mutluluk verdiniz, A kadar siz de mutlu oldunuz. B'ye de onu mutlu etmek istikametinde bir gayretle ulaştınız, onu da mutlu ettiniz. A artı B kadar mutlu oldunuz. C'ye ulaştınız, onu da mutlu ettiniz. A artı B artı C oldu mutluluğunuz. Öyleyse hudutsuz bir mutluluk anahtarı. Önünüzde, gözünüzün önünde. Peki, buraya kadar çok iyi de insanlara baktığımız zaman onlar mutsuz. İşte Allah'ın bu muhteşem dizaynını bilmedikleri için huzursuzlar. Kendilerini mutlu edecek en sağlam anahtarın başkalarını mutlu etmek olduğunu bilmiyorlar. Ah sevgili kardeşlerim. Onları bunları öğretmek için her şeyimi verirdim. Yaşamak Allah Teala'nın dizaynı içerisinde çok güzel bir şey. Ama o güzelliği güzel yapan şey başkalarına verebileceğiniz mutluluk seviyesidir. İşte hepiniz için bütün kapılar ardına kadar açık. O kapılardan girin. A, B, C, D, E etrafınızdaki herkes mutlu edilmeye layıktır. Onlar yanlışlıklar yapıyorlarmış. Bu sizin probleminiz değil. Bu onların problemi. Bu sizinle onlar arasındaki bir problem değil. Bu onlarla Allah arasındaki bir problem. Siz başkalarını mutlu etmek istikametinde hangi seviyede bir gayretin sahibiyseniz o seviyede siz mutlu olursunuz. İşte madalyonun bu yüzü başkalarını mutlu ederek mutlu olmak. İşte Allah'ın temel kanunu. İstiyor ki herkes başka insanları mutlu etmek konusunda elinden gelen bütün gayreti göstersin. Bunun neticelerini en fazla kendisi yaşayacaktır. Başkalarına çünkü ulaştırdığı her mutluluk seviyesinde
O kişiye mutluluk verdiği zaman onun kadar bu kişiye A diyelim. B'ye mutluluk verdiği zaman B kadar. C'ye mutluluk ulaştırdığı zaman C kadar. Bunların hepsinin başarılı olduğunu kabul ediyoruz. Bu kişi mutlu olacaktır. Öyleyse görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Önünüzde apaçık bir dünya var. Herkes sizin kendisine ulaştırabileceğiniz mutluluğu size yaşatmak için birer vasıtadır. Onların hepsini bu istikamette kullandığınız zaman ne olur? Hepsi mutlu olurlar. Çünkü onları mutlu etmeniz gerekiyor ki siz mutlu olabilirsiniz. Bunun manasına son derece açık. Herkesi mutlu etmek istikametinde bütün gayretinizde çaba sarf etmek mecburiyetindesiniz. Bunu gerçekleştirirsiniz ya da gerçekleştirmezsiniz. Ama gerçekleştirirseniz başkalarını mutlu etmenin mükafatını siz alacaksınız. Siz mutlu olacaksınız. Herkese verdiğiniz mutluluk kadar. Öyleyse siz bir kişisiniz. 10 kişiyi mutlu etmişsiniz. Onların her birine verdiğiniz mutluluğun 10 katını siz yaşayacaksınız. Bütün kapılar ardına kadar açık. İşte sevgili kardeşlerim, hani gelecekte bir dünya sulhu oluşacak ya, hani bunun mihmandarı biz olacağız, bütün ufukları açacağız insanlara, hadi diyeceğiz bu kapı Allah'ın kapısıdır, buradan geçin. Bu kapı başkalarına sadece iyilik yapmak isteyenlerin, başkalarını mutlu etmek isteyenlerin kapısıdır. Onlar için mutsuzluk yoktur. Onlar mutluluğu yaşayacaklardır. Bütün boyutlarda. Sevgili kardeşlerim, işte buradan öyle görünüyor. Çok güzel görünüyor. Herkesin mutlu olabileceği bir dünya düşünün. Neyle sağlanabilir bu? Son derece basit bir taktik. Son derece basit bir teknik. Sadece etrafınızdaki insanları mutlu etmek için yaşayacaksınız. Onların her birine verdiğiniz mutluluğun etrafınızda 10 kişi varsa 10 kişini 10 katını siz yaşayacaksınız. 20 kişiye mutluluk verdiyseniz 20 katını yaşayacaksınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şeyi Allah Teala bizlerin eline teslim etmemiş mi? İpler bizde. Kendi mutluluğumuzu vücuda getirmek istiyorsak son derece kolay. Başkalarını mutlu edeceğiz. Bu kadar basit, bu kadar kolay. Ama denediğiniz zaman huzurunuzdan bir parça bize de ayırın. Biz de duymak istiyoruz sizden gelecek olan Allah razı olsun ifadesini. Sevgili kardeşlerim, kime ne kadar mutluluk ulaştırabilirseniz Allah Teala da size o kadar mutluluk hediye eder. Bu onun mutlak mükafatıdır. Vazgeçilmez mükafatıdır. Ne kadar ekmek, o kadar küfte. Kime ne kadar mutluluk veriyorsunuz? O kadar mutluluğu siz yaşarsınız. Ama siz bir kişisiniz, etrafınızda bir kişi yok ki, birçok kişi var. Her birini mutlu kılarsanız ne kaybedersiniz? Her birini mutlu kılarsanız çok şey kazanırsınız.
Onların hepsinin toplamı kadar siz mutlu olursunuz. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bütün kapılar mutluluğa açılıyor. Allah Teala sizi insan olarak yaratmış. O kadar çok seviyor ki size ruhundan üfürmüş. Allah'ın ruhunu uzun süre taşıdınız. Sonra üzerine düşen görevi gerçekleştirdiniz. Yani ruhunuzu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırdınız. Ne oldunuz? Hangi vasfın sahibi oldunuz? Ermiş evliyadan birisi olmuşsunuz. Ermiş evliya demek zaten. Kim eğer veli ise evliya kelimesinin tekili veli kelimesidir. O mutludur. Hayattayken Allah'ın temel emrini gerçekleştirmek şerefine eren biridir. Son derece basit ve kolay bir emir. Ruhunuzu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmak. Ne olur ulaştırırsanız, Allah'ın size verdiği temel emri gerçekleştirmiş olursunuz. Allah Teala açıkça ruha sesleniyor. İrci'i ila Rabbiki. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Hepsi aynı manayı ifade ediyor. Bu dünya hayatını yaşarken ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştır diyor Allah Teala. Eğer bunu teslim kelimesiyle ifade edersek bundan sonraki safhaları da muhtevasını alan daha çumurlu bir kavramı kullanmış olacağız. Çünkü ruhun teslimi size dünya mutluluğunun yarısını sağlar. Ama Allah Teala şu fizik vücudunuzu da Allah'a teslim etmenizi istiyor. Ederseniz ne olur? Mutluluğunuzu %80'lere çıkartırsınız. Nefsinizi de teslim edin diyorsa Allah Teala %100'lere çıkartırsınız. Mutluluğun doruklarında yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak varken, huzur içinde bir dünya hayatı yaşamak varken neden mutsuzluk? Neden huzursuzluk? Neden etrafınızdakilere mutluluk verememenin verdiği mutsuzluğu yaşamak? Halbuki biz insanlar diğerlerini mutlu etmek istikametinde bırakınız bunu gerçekleştirebilmeyi, bir gayret sarf ettiğimiz zaman bile Allah Teala bize mutluluğu yaşatır. Başaramadığımızı düşünelim, gene mutlu kılar bizi. Çünkü niyetimiz halistir. Biz bir başkasını mutlu etmeye çalışmışızdır. Mükafatı Allah'a aittir. O kişiyi mutlu etmek konusunda bütün çabalarımız boşa gitti. Başaramadık diyelim. Tamam. Ama sevgili kardeşlerim, o çabayı gösterdiniz ya. O kişiyi mutlu etmek istikametinde size düşen her şeyi yaptınız. Allah'ın size verdiği bütün vasıtaları kullandınız. Ama o kişi gene de mutlu olmadı.
Siz bu konuda harcadığınız emeğin karşılığını Allah-u Teala'dan mutluluk mükafatı olarak mutlaka alırsınız. Allah-u Teala mutlaka kişiye yaptığının bedelini öder. İşte insanların asli unsurlarını bir türlü yerlerine oturtamadığı unsur budur. Kime ne yaparsanız size geri döner. Öyleyse bunun ortaya koyduğu gerçek ne? Başkalarına mutluluk verelim. Allah Teala da bizi mutlu kılsın. Bu bir otomatik sistemdir sevgili kardeşlerim. Kime hangi ölçüde mutluluk verebilirseniz aynı ölçüde mutluluğu siz de yaşarsınız. Allah Teala'nın size verdiği mutluluk, huzur, başkalarına verdiğiniz mutluluğun seviyesiyle her zaman paralel yürür. Öyleyse kendinizi mutlu etmek mi istiyorsunuz? Bunun adı mutlu olmak. Mutlu olmak mı istiyorsunuz? İlacı sizde. Başkalarını mutlu edeceksiniz. Onlara verdiğiniz, onlara yaşattığınız mutluluğun aynını mutlak olarak siz de yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, o zaman aynı şarkıları söylemeye başlarız. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Her şey aslında çok güzel. Onları çirkin yapan biz insanlarız. Başkalarına yaptığımız her yanlış ve kötü davranış, onların huzursuzlukları da sebebiyet vermez sadece. Bizi de tedirgin eder. Kim bir başkasına onu huzursuz eden bir davranışta bulunmuşsa, o kişi bundan sadece huzursuzluk duyar. İşte şeytanın insanları mutsuz etmek konusundaki silahı budur. A, B'ye karşı kötü bir davranışta bulunmuşsa, B bundan mutsuz olacaktır. Huzursuzluk duyacaktır. Ama A da B'ye o huzursuzluğu yaşattığı için Allah-u Teala tarafından huzursuz edilecektir. Her hesap anında mutlaka ödenir sevgili kardeşlerim. Kişi her olayın sonunda derecat kaybeder veya kazanır. Huzursuzluk veren derecat kaybeder ama huzursuzluğu yüklenen başka birinin kendisine haksız bir davranışı sebebiyle huzursuz olan kişi bunun karşılığını derecat olarak Allah-u Teala'dan mutlaka alır. Yani her şey en güzel standartlarda Allah-u Teala tarafından öyle bir dizayn edilmiş ki her şey dört başı mamur bir güzelliğin ayrı bir temsilcisi. Sevgili kardeşlerim, güzellik isteyen, mutluluk isteyen, onun gereklerini yerine getirdiği takdirde mutlaka bu hedefine ulaşır. Her zaman etrafınızda birkaç kişi vardır. Her zaman birkaç kişiye değil, 10 kişiye, 20 kişiye ulaşabilirsiniz. Her gün böyle bir şey yapabilirsiniz. Her birine vereceğiniz birer damlalık mutluluklar size onların her birinin kazandığı bir derece mutluluğun yanında size 20 derece mutluluk verir. Onların toplamına
Hepsine o mutluluğu ulaştırmak üzere bir gayetin sahibi olmanız Allah için sizin mutlu olmanızın mutlak sonucunu oluşturma hedefi, mutlak standartlarda yerini alır. Kim başkalarına mutluluk vermek istiyorsa, hangi ölçüde bunu başarabilirse değil, onu başarmak için ne kadar gayret sarf ettiyse onun karşılığını alır Allah-u Teala'dan. Başarır ya da başaramaz. Ama Allah-u Teala burada o kişinin niyetine bakar. Niyet ne? Başkasına yaptığınız her davranış, eğer sizin cephenizden sadece bir tek hedef tayin edilerek yapılmışsa, sizin gayeniz sadece karşınızdaki kişiyi mutlu etmek, ona huzur vermekse, o zaman siz bunun mükafatını Allah-u Teala'dan mutlak olarak alırsınız. Sözüme dikkat edin sevgili kardeşlerim. Ona mutluluk vermeyi başarabilseniz de, başaramasanız da alırsınız. Dikkat edin. Allah için niyetler amelden üstündür. Kim hangi niyetle neyi yapmış? İşte Allah için önemli olan budur. Allah o niyetin halis olmasına bakar. Kim bir başkasına mutluluk vermek üzere, onu huzurlu kılmak üzere, onu mutlu etmek üzere herhangi bir olayı vücuda getirmişse, onun maksadı diğerine mutluluk vermek olduğu cihetle, Allah onu mutlak olarak mutlu edecektir. Belki mutluluk gerçekleşemezse daha az bir mutluluğu yaşayacaktır karşısındakine mutluluk vermek isteyen kişi. Ama mutlaka mutlu olacaktır. Yaptığı o güzel davranış sebebiyle huzur duyacaktır. İşte Allah-u Teala sadece bu kadar bir olay için bile, yani başarıya ulaşamamış bir mutluluk talebi, kişi elinden geleni yapmış, karşısındakini mutlu etmek istemiş ama başaramamış. Karşısındaki mutlu olmamış. Ama mutlu etmek isteyen kişi mutlaka mutlu olur. Onu mutlu eden kendisi değildir. Onu mutlu eden onun gayretinin mukabilinde Allah-u Teala'nın verdiği mutluluk garantisidir. Kim başkasını mutlu etmek için kalbi bir taleple harekete geçmişse, başaramasa da Allah Teala onu mutlu eder. Başarsa da mutlu eder. Başardığı zaman daha büyük bir mutluluğu yaşar. Başaramasa bile mutluluğu yaşar. Aynı seviyede bir mutluluk olmaz ama mutluluktur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her zaman etrafınızda insanlar yok mu? Her zaman var. Ne kaybedersiniz ki hepsine en güzel davranışlarda bulunsanız, onları mutlu etmeye çalışsanız? Sevgili kardeşlerim, sizi sevmeyenleri de sevmeye çalışsanız, herkes Allah'ın emrinde değildir ki sevgili kardeşlerim. İnsanların büyük kısmı şeytanın emrinde. Kim nefsinin afetlerine hangi olayda tabi olmuşsa o kişi
O olay da şeytanın emrindedir. Öyleyse başkaları böyle olduğu zaman nefslerindeki afetler açısından harekete geçtikleri zaman o zaman onlar günaha gireceklerdir. O zaman onlar mutsuz olacaklardır. Mutsuzlukların arkasında mutlak olarak şeytan vardır. Bir insana yanlışlıkları işlemekteki hatta işletmekteki en büyük rehber o şeytan adı verilen mahluktur. İblis. Sevgili kardeşlerim, herkesin etrafında mutlaka şeytanlar vardır. Hepsi bütün gayretleriyle sizleri tuzağa düşürmeye çalışırlar. Bir başkasına yanlış bir davranışta bulunmanızı isterler. Bunu gerçekleştirmeye çalışırlar. Sizi mutsuz edecek davranışlarda bulunmanızı gerçekleştirmeye çalışırlar. Onlar şeytanla işbirliği halinde olan, yani iblisle işbirliği halinde olan şeytanlardır. Herkesin etrafında şeytanlar mutlaka vardır. Onun için davranışlarınızı Allah'ın o en güzel dizaynına göre gerçekleştirin sevgili kardeşlerim. Hepiniz için bütün güzellikler Allah-u Teala tarafından dizayn edilmiştir. Allah-u Teala herkesin mutlu olmasını ister. Onun için Allah'a ulaşmayı dilemeniz Allah-u Teala tarafından emrolunmuştur. Mürşide tabiyet emrolunmuştur. Ruhunuzu bu dünya üzerinde yaşarken Allah'ın kendisine ulaştırması emrolunmuştur. Ve sizin bir tek dileğiniz, Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum demeniz kalpten bir talepse bu konu için yeterlidir. Allah sizi mutlaka mürşidinize ulaştırır. Mutlaka tabiyetinizi sağlar. Mutlaka ruhunuz vücudunuzdan ayrılır. Ve 7-8 aylık bir ömrü varsa kişinin, mutlaka Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Bu Allah'ın bütün insanlara ayırt etmeksizin nimetidir, ihsanıdır. İnsanlar sadece bir tek dileğin sahibi olsunlar. Ya Rabbi, ben de ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur, benim de ruhumu sana ulaştır. İşte böyle bir talebi yapan kişinin ruhu o kişi tarafından değil, Allah tarafından kendisine ulaştırılır. Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır ve o kişi yapmış gibi onu mükafatlandırır. O kişiye mürşit sevgisini veren Allah'tır. Tabiyetini gerçekleştiren Allah'tır. Tabi olduğu anda ruhunu vücudundan ayıran Allah'tır. Allah'a doğru yola çıkan kafileye onu da katan Allah'tır. Ve kişi normal standartlarda görevlerine devam ettiği sürece hiçbir problem olmaksızın o kişi ruhunu mutlaka Allah'ın kendisine ulaştırmasıyla
Son bulacak olan bir yolculuğa çıkar. Ruhunu Allah kendisine ulaştırır ve de Allah o kişiyi sanki ruhunu o kişiyi Allah'a ulaştırmış gibi onu mükafatlandırır. İşte insan olarak yaratılan siz kardeşlerim Allah tarafından bu kadar çok seviliyorsunuz. Allah hepinizi çok ama çok seviyor. Hadi gelin eski günlerimize geri dönelim. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz o ilk günlere, o büyük mutluluğu tekrar yaşayalım. Ve o büyük mutluluğu ilk defa yaşayacak olanlara da hep kılavuz olalım, örnek olalım. Mutluluğumuz onların da mutluluk hayatına girmeleri için bir örnek teşkil etsin. Sevgili kardeşlerim, böyle bir mimarinin yapısının temelinde sevgi vardır. Sevgi Allah'ın en büyük nimetidir. Seviniz. Sizden nefret edenleri de seviniz. Bir şey kaybetmezsiniz ama çok şey kazanırsınız. Onlar sevmeyenler hep kaybedeceklerdir. Sevgisiz bir hayat, mutsuzluğun ta kendisini ifade eder. Mutluluğun temelinde sevgi yatar. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki insanlar bu kadar güzel olan bir dünyada dünyayı çekilmez, sıkıntılı bir dünya olarak yaşıyorlarsa bu başka birine ait olan bir hata değildir. Bu hata onlarındır. Kendiniz işini yapamadıkları için bir tek dileği, Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bunu gerçekleştirseler, onlar yapmayacaklar. Allah onların ruhunu kendisine ulaştıracak ve onlara onlar ulaştırmış gibi mükafat verecek. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi ama hepinizi o kadar çok seviyor ki siz bir insansınız. İnsan olarak yaratıldınız. Allah'ın sevgisine layıksınız. Sizi o kadar çok seviyor ki mutlu olmanızı istiyor. İşte bunun mutluluğu Allah Teala tarafından size ödenecek olan mutluluk. Bütün insanların bir tek dileğine bakar. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Hepsi bu kadar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Kalbimizde sizler varsınız. Kalbimiz hep sizlerle dolu, dop dolu. Hepinize sonsuz mutluluklar diliyoruz. Her şeyin en güzeli sizlerin olsun diyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Çok ama çok.

Saadet sizin de hakkınız. Mutluluğu evinize getiren, Asr-ı Hidayet'e damgasını vuran ilk ve tek yayın Aylık Mihir dergisi. İmam İskender Ali Mihr'in kalemiyle mutluluk ülkesine her ay yeni bir yolculuğa hazır mısınız? Muhtevalarından uzaklaştırılan Kur'an-ı Kerim kavramlarını Mihir dergisinde bulacaksınız. İnsanlığın susadığı ilim bu dergide. Tüm suallere Allah'ın ayetleriyle verilen cevaplar. Kainatın incisi Peygamber Efendimizin sözleri, hadis-i şerifler. Ekonomi ve bilim sualleri, her ay bir başka evliyanın hayatı, fıkıh konuları ve okuyucularımızdan çağlayanlar bölümleriyle hayatınızı dolduracak dergi. Çocuğunuz, arkadaşlarınız, akrabalarınız için en güzel hediye. Onları Mihr dergisine abone yapın, sevdiklerinizi sevindirin, dergisi kendi adına gelsin, her ay zevkle okusun. Mihr dergisine hemen abone olun, siz de mutluluk kervanına katılın. Mutluluğun sırları her ay kapınızda. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Allah-u Teala'nın hepinizden istediği, insan olarak sizi yarattığı cihetle istediği bir tek şey var. O ister ki hepiniz mutlu olasınız, çok mutlu olasınız. Etrafınızdaki herkese sizden mutluluk ulaşmalı. Etrafınızdaki insanları mutlu etmeye çalışmakla mutluluğu yakalayabilirsiniz. Hepiniz için bütün kapılar açık. Allah Teala insanları cemaat halinde yaşayan mahluklar kılmış. Biz bir beraberlik içinde başka insanlarla birlikte olmak mecburiyetindeyiz. Bu mecburiyeti neden bir zevk haline getirmiyoruz? Eğer etrafımızdaki insanlar hep bizim dostlarımız olursa, biz onları çok seversek, onlar da bizi çok severse, sevgi haleleri içinde onlar da biz de mutluluğu yaşarız. Öyleyse eğer mutlu olmak istiyorsak, başkalarını mutlu etmek mecburiyetindeyiz. Bu bir elektrik enerjisi gibidir. Cereyan bir yerden başka bir yere kablolarla ulaştırılır. İşte sizin de pozitif cereyanınız, başka insanlara güler yüzünüzle, onlardan yana olan tavırlarınızla, onların mutluluğu için çalışmanızla kendisini gösterir. Sevgili kardeşlerim, insanları sevin. Sevgi, mutluluğun baş harflerini taşır. Mutluluğun başlangıcı sevgidir. Nefret eden hiç kimse mutluluğu yaşayamaz. Nefret, şeytanın kontrolü altına giren insanların harcıdır. Nefret edenler, şeytanın kontrolündedir. Nefret dünyasından çıkın. Mutluluk dünyasına girin. Gelecekte bütün dünyadaki insanların mutlu olacağı yeni bir dizayn kurulacaktır. Bunun ilk adımları atılmıştır. Mutluluk bütün dünyaya adım adım yayılacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizden istediği tek şey, her birinizin mutlu olmasıdır. Bununla ne demek istiyor Allah Teala? Neyi istiyor? Şunu istiyor: siz mutluysanız, başkalarına mutluluk ulaştırırsınız. Sizin huzur verdiğiniz, mutluluk verdiğiniz insanlarda huzuru ve mutluluğu etraflarındakilere ulaştırırlar. Hani bir atalar sözü var, üzüm üzüme baka baka kararır diye. Bir de diyoruz ki, kalp kalbe bakarak aydınlanır, nurlanır. Mutluluğun merkezi olur. Mutluluk dağıtmaya başlar. Nasıl güneş bütün dünyaya nur ulaştırıyorsa, ışık ulaştırıyorsa, karanlıkları yok ediyor, geceyi gündüz yapıyorsa, işte sizin
mutluluk dünyanızda başka insanlara ulaşan, onları mutlu edecek olan her davranışınız mutluluğun bir aydınlığı, bir nurudur. Sevgili kardeşlerim, neden mutlu olmayasınız ki? Eğer siz Allah'ı seviyorsanız, o zaman eğeri olmaksızın Allah Teala da sizi mutlaka sever. Severseniz, Allah'ı severseniz, Allah da sizi sever. Ama Allah'ı seven bir insan, mutlaka başkalarını da seven birisidir. Çünkü onun kalbinde sevgi hakimdir. Öyleyse, sevginin hakim olduğu bir dünyayı yaratmak üzere harekete geçelim sevgili kardeşlerim. Dünya nefret üzerine kurulmuş. Yani bugün yaşayan insanların içinde bulunduğu durum budur. Ülkemizdeki olaylara baktığımız zaman nefretin her tarafta duruma hakim olduğunu görüyoruz. Ama neden sevgili kardeşlerim? Neden sevgi değil de nefret? Neden Peygamber Efendimiz sallallahu Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem devrinde herkes birbirine severken bu devirde bizim ülkemizde insanlar birbirinden nefret ediyor? Neden sevginin yerini nefret almış? Çünkü biz Allah'tan uzaklaşmışız. Sevgili kardeşlerim, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, mutluluğun şartlarından birkaçıdır. Hepsi değildir. Mutluluğun menbaı, kaynağı Allah'ı zikretmektir. Zikrederseniz ne olur? Allah'ın katından rahmetle fal ve rahmetle salavat adlı yugurup nur gelir size. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbine girip de orada %98'e kadar yükselebilenler fazıl nurlarıdır. Rahmet nurlarını getiren, salavat isimli taşıyıcı faktör, başlangıçta %2 rahmet getirir kalbinize. Burada mürşide tabiyet de henüz söz konusu değildir. Ama kişi en önemli adımı atmıştır. Allah'a mülaki olmayı dilemiştir. Dilemişse Allah Teala ilk hazırlığı yapacaktır. Hepinizin kalbine bakar. Kimin kalbinde Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey görürse, bir dilek görürse, gördüğü anda o kalbe Allah Teala, o kişi mürşidine ulaşmadan evvel rahmet nuru gönderir. Rahmet nurunu, salavat nuru taşır. Ama kalbinizdeki rahmetin hepsi bu kadardır. %2. Asıl kalbinizi dolduracak olan Allah'ın aydınlatıcı nurları, bütün insanları sevmeye, başka insanları mutlu etmeye götüren nurları, onlar bundan sonra kalbe %7 yerleşen fazıllar olacaktır. Nefsinizin kalbindeki nurların artışıyla, mürşidinize tabi olduğunuz zaman vücudunuzdan ayrılan ruhunuzun
Allah'a doğru olan Seyri Sülük isimli yolculuğu at başı gider. İlk %7 nura ulaştığı zaman, fazla ulaştığı zaman bunun anahtarı zikirdir. Zikir Allah'ın katından salavat nurlarının taşıdığı fazlaları getirecektir. %2 rahmet nurunu taşıdıktan sonra. Geri kalan %98'i nefsinizin kalbinin fazıllarla dolacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Öylesine çok seviyor ki sizleri. İnsan olarak yarattığından belli bu. Bir başka mahluk olarak yaratılabilirdik. Bir ot olabilirdik. Herhangi bir şey, bir ağaç. Ama Allah-u Teala sevgili kardeşlerim, bizleri kainatın en üstün mahlukları olan insanlar olarak yaratmış. Neden en üstün? Çünkü bütün bir kainat dizaynı içerisinde Allah'ın ruhundan üfürdüğü bir tek mahluk vardır, bir tek yaratık vardır. O insandır ve sizler insansınız. Allah'ın ruhundan üfürmek şerefine sahip olan varlıklar. Sevgili kardeşlerim, ama şu anda beni dinleyenlerin büyük çoğunluğu çoktan ruhlarını Allah-u Teala'ya teslim edenlerdir. Sevgili kardeşlerim, bunun ne kadar büyük bir mutluluk olduğunu, o ruhunuz Allah-u Teala'ya ulaşıncaya kadar geçen 7-8 aylık devrede hepiniz yaşadınız. Dünyadaki en mutlu insanlardan biri oldunuz. Herkes için kapılar ardına kadar açık. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse o kişi mutluluğu yaşar bütün boyutlarıyla. O kişinin hayatındaki bu ruhunun Allah'a doğru yola çıkmasından Allah'a ulaşıncaya kadar geçen 7-8 aylık devre o kişinin hayatının en mutlu devresi olur. Mutluluğun ne olduğunu yaşar kişi. İşte sevgili kardeşlerim, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, mülaki olmayı dileyenler, onlar mutluluğu yaşayacak olanlardır. Allah onların kalplerine ulaşır. Kalplerini nurlandırır. Onların yaptığı zikirle onların kalplerine başlangıçtaki %2 rahmet nurundan sonra fazıllar dolmaya başlar. İlk %7 fazıl sırasında kişinin ruhu zemin kattan birinci kata kadar çıkabilir. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci defa %7 nur birikimi o kişinin ruhunun ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarına ulaşmasını temin eder. Yedinci gök katında 7 tane alem geçecektir. Ve Allah'ın zatına ruh ulaşacaktır. O zaman o kişi sadece Allah dostu manasına gelen veli, başka bir ifadede en çok kullanılan ifadesiyle evliya olmayacaktır. Aynı zamanda dünya mutluluğunun yarısını mutlaka yaşayacaktır. Çünkü nefsinin kalbindeki afetlerin yarısını
daha %51'ini biraz daha fazlasını Allah Teala yok etmiştir. Sevgili kardeşlerim, bütün dünya için güzellikler mi? Ah, insanların hepsi Allah'a ulaşmayı dileseler, dileseler ve mutluluğu yakalasalar, ondan sonra bırakmazlar diye düşünüyoruz. İşte öyle bir güne doğru gidiyoruz ki sevgili kardeşlerim,

Bütün formülleriyle Allah bize öğretti. Biz onu yaşayınız. Ama size de yaşatacak olanız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi o kadar çok seviyoruz ki. Hepinizin kalbimizde ayrı bir yer var. O yeri Allah Teala kalbimize mekan kıldı. Ey benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Gül ağacının gülleri. Sevgili kardeşlerim, sizlerin, sadece sizlerin mutluluğu yetmez. Bütün dünyaya bu mutluluğu ulaştırmak gibi bir ilahi görevimiz var. Rabbimiz olan Allah bizi bu göreve görevlendirdi. Öyleyse hepiniz için her zaman en güzeli var sevgili kardeşlerim. Her şeyi en güzel standartlarda yerine getirmek üzere insan dizayn edildi Allah Teala tarafından. Ona Allah ruhundan üfürdü. Başka insandan başka hiçbir mahlukuna Allah ruhundan üfürmemiştir. İslam alemi başlangıçta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde İslam'ı bütün boyutlarıyla yaşadılar. Allah'a ulaşmayı dilediler. Kainatın en büyük mürşidine Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz'e tabi oldular. Tabiyetleriyle beraber nefs tezkiyesi başladı. Allah onlara zikri öğretti. Adına sahabe dediğimiz kişiler, onlar daimi zikre ulaştılar. Onlar irşat makamının sahibi oldular. Ne diyor Allah Teala? O sabikun el-evvelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı. Yani Medine'deki yardımcılardandı. Bir kısmı da muhacirindendi diyor. Mekke'den Medine'ye hiç edenlerdendi. Ama orada bitmiyor olay. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandır diyor Allah Teala. Sahabe adını verdiğimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar, onların da her birine tabi olunmuş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala'nın bütün güzellikleri insanlar için, sizler için, o herkesin mutlu olmasını ister. Kalbinize giren nurların oranıyla mutluluğunuz arasında mutlak bir ilişki söz konusudur.

Kalbinize hangi ölçüde nur girebilirse, yüzde hangi ölçüde, hangi nispette nur girebilirse, mutluluğunuz da o nispettedir. Sevgili kardeşlerim, hiç kimse Allah'ı sevmiyorsa, sevginin ne olduğunu anlamadan yaşar. Hiç kimse sevginin ne olduğunu anlamadan mutluluğu yaşayamaz. Sevgi mutluluğun temelidir. Sonra binası olur. Sonra o binanın bütün odalarını sevgi haleleri kaplar. İnsan iş dünyasında da başka insanlarla ilişkilerinde de yani dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerinde de mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamak istiyorsa onun yapması lazım gelen şey daimi zikirdir. Ne olur bir insan daimi zikre ulaşırsa? Daimi zikre ulaşan insanın kalbine Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı ya da salavat nurlarının getirdiği evvela %2 rahmet, sonra da %98'e kadar ulaşacak olan fazıları giremez. Kişi Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemedikçe bu istikamette hiçbir şey yapamaz sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar için güzellerin en güzeli Allah'tır. İnşallah bir gün hepinize Allah'ı kalp gözüyle görmek nasip olur. O zaman ne demek istediğimi çok daha iyi anlarsınız. O sizleri, hepinizi çok seviyor sevgili kardeşlerim. Sizden her biriniz Allah için bir sevgilisiniz. Hepinizi ayrı ayrı çok ama çok seviyor. Allah Teala sizi ne kadar mı çok seviyor? Siz etrafınızdaki insanlara ne kadar sevgi payı ayırmışsanız, Allah'a ne kadar ayırmışsanız o kadar seviyor. Sevmedikçe sevilemezsiniz. Ne Allah tarafından ne insanlar tarafından. Burada bir özel durumu açıklamadan da geçmek mümkün değil. Allah Teala bütün insanlara karşı asgari seviyede bir sevgiyi mutlaka bünyesinde barındırır. Yani Allah Teala herkesi mutlaka sever. Ama bu sevgi en az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar çok büyük değişiklikler gösterir.
Ve bu yüzden insanlara acır Allah Teala. Cehenneme gitmek mecburiyetinde kalan zavallı insanlara, onlar şeytan tarafından kandırılanlardır. Şeytan ve avanesi insanları mutsuz etmek için onların da o insanların da kendileri gibi mutsuz, huzursuz, sıkıntılı olmaları için ellerinden gelen bütün gayreti gösterdiler. Bütün güçlerini bunun için harcarlar. İnsanları mutsuz etmek için. Allah ise hepinizin mutlu olmasını ister. İç dünyanızda bir mutluluk oluşmalı. Nefsinizle ruhunuz birbirine düşman olmamalı. Ruhunuz zaten düşman olmaz ama nefsiniz ruhunuza da insanlara da düşman olur. Nefsinizdeki düşmanlık afeti sebebiyle. İşte nefsinizin kalbindeki afetleri yok edebildiğiniz zaman o düşmanlık dostluğa çevrilir. Nefret sevgiye çevrilir. Yaşamak sizin için dünyadaki en güzel olaydır. Çünkü mutlu bir hayat sürersiniz. Her sabah uyandığınızda zikirle uyanırsınız. Daim zikrin bir çiçek bahçesi olduğunu unutmayın sevgili kardeşlerim. En çok sevdiğiniz kokuyu içeren bir çiçek bahçesi. Allah Teala daimi zikirden çok evvel bütün insanları zaten mükafatlarını hasretmiş. Diyor ki, ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Kim bana ulaşmayı dilerse diyor Allah Teala, o bana ulaşmaz diyor. O bana ruhunu ulaştırmaz. Ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. Ve de o kişiye bunu sağlayıncaya kadar geçen 7-8 aylık devrede dünyadaki en büyük mutluluğu yaşatırım. Bununla kalmam, mutlaka o kişinin bu kadar bir ömrü varsa onun ruhunu kendime ben ulaştırırım. Nefsinin kalbine de bu süreç içerisinde başlangıçta %2 rahmet nuru, sonra ruh 7 tane gök katını gezerken her birinde %7 fazıl nuru ulaştırırım. Ve onun iç dünyasında %51 nur oluşur kalbinde ve %49 kalır karanlıklar. Yani yarıdan daha fazla o kişinin kalbi nurlarla benim tarafımdan aydınlatılır diyor Allah Teala. O kişi bir tek dilekle bunu hak eder. İşte Allah Teala'nın insan adı verilen mahluku ne kadar çok sevdiği buradan belli değil mi sevgili kardeşlerim? Bu ne nasıl bir sevgi ki? Bir tek dilek, ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum diye şuradan kalpten söylenen bir tek dilek. Arkası dünya mutluluğunun yarısı. Cennet mutluluğu mu? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. Sonra mürşidinize ulaşacaksınız. İsteyin, Allah Teala mutlaka gösterecektir. Ona ulaşacaksınız, tabi olacaksınız. İkinci kat cennetin sahibisiniz. Ruhunuz vücudunuzu terk edecek. Ve Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Ve ulaştırdığınız, sizin ruhunuz Allah tarafından ulaştırıldığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi olacaksınız. Nefsinizin kalbi %51 nurlarla dolduğu için dünya mutluluğunun da yarısını mutlak olarak yaşayacaksınız. Ha,
ve bana yarısı yetmez. Daha öteye mi geçireyim diyorsunuz? O zaman zikrinizi arttırmak zorundasınız. Çünkü nefsinizin kalbindeki nurlarla, nurların karanlıkları oranıyla mutluluğunuz paralel bir seyir takip eder. Bu ruhunuzun Allah'a ulaştıktan sonrası dik yokuştur. 3 saatlik, yaklaşık 3 saatlik zikriniz 6 kat artmak mecburiyetindedir. %18 bir muhteva taşıyacak. Yani 6 saat başlangıçtaki ruhunuzun Allah'a ulaştırılmasına kadar geçen, Allah Teala tarafından size sevdirilen zikir müessesesi günde 3 saatken fizik vücudunuzun Allah'a teslim edildiği noktada zikriniz 18 saat olmak mecburiyetindedir. Bir insan 24 saatlik bir zamanın 6 saatini uykuyla geçirecekse uyanık olduğu devrede zikir yapıyor demektir. Ama eğer kişi uyurken zikirle uyuyup da uyandığı zaman da kulaklarındaki, yastığa dayadığı kulağındaki Allah kelimesine paralel olan kalp atışlarının içindeki Allah sesiyle beraber devam ettiğini görüyorsa her uyanışında, o uykuda da Allah-u Teala'yı zikrediyor. İşte Allah'ın istediği şey budur. Uyurken de zikretmek, uyanıkken de zikretmek. Ve 24 saatlik bir zaman devresini hep Allah kelimesinin tekrarıyla geçirmek, yani kalbine devamlı olarak fazılların gelmesini temin etmek. Allah'tan gelen rahmetle fazıl nurlarının getirdiği rahmet nuru sadece kalbinizin içine %2 olarak girebilir. Geri kalan %98'i fazıl nuru olacaktır. Zikir boyunca fazıllar kalbinize yağar. Gelen fazılların geldiğini, nasıl geldiğini görseniz, tıpkı yağmur damlaları gibi sevgili kardeşlerim. Onu fazılları, inen fazılları yağmur damlalarından ayırt edemezsiniz. Allah Teala her şeyi öylesine güzel yaratmış ki sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar Allah Teala'nın severek yarattığı mahluklardır. Sonra şeytan onların bir kısmını kendisine bendeder. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolu sevmeyi gerektirir. İnsanlar için sevmek asıldır. Sevenler sevilir. Başka insanları sevenler Allah'ı sevenlerdir. Başka insanları sevenler Allah tarafından sevilenlerdir. Başka insanları sevenler, başka insanlar tarafından da sevilenlerdir. Öyleyse, sevmek ve sevilmek varken, neden nefret ve nefret edilmek? Sevmek ve sevilmek mutluluğu getirirken, nefret, mutsuzluğu, huzursuzluğu, sıkıntıyı, hüznü getirir. Ve şeytan ister ki herkes birbirinden nefret etsin, herkes hüznü yaşasın,
huzursuz olsun, sıkıntı çeksin. Kendisi gibi her an ziyanda olsun, derecat kaybederek. Ama Allah Teala Allah'ı zikrederek her an derecat kazanmanızı istiyor. Farz kılmış. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'a, Allah'ı zikrediniz diyor. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Bir insan üç halde bulunabilir. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yatıyordur. Ama ifadeye dikkat edin, yan üstü yatarken diyor. Yan üstü yatmanızı istiyor. Neden? Çünkü şu kulağınız yastığa gelecek, sağ kulağınız. Kıbleyi sağ alarak geçeceksiniz, ön yüzünüz kıbleye dönük olarak uyuyacaksınız. Ve de uyumadan evvel zikri devamlı kılacaksınız, sonra uyuyacaksınız. Kulağınızda kalbinizin atışlarını yaşayacaksınız. Zikredeceksiniz, zikredeceksiniz, zikredeceksiniz. Zikir, mutluluğun anahtarıdır. Sevgi ise o anahtarla açılan kapının iç tarafıdır. Bir sevgi dünyasına adım atarsınız. Allah'ı seversiniz, insanları seversiniz. Allah da sizi sever, insanlar da sizi sever. Allah'ın dostlarını sevmeyenler de var mıdır? Elbette. Ondan nefret edenler de vardır. Şeytanın adamları. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Allah'ın dostlarını kim bu hedefi haline getirmişse onlar da Allah'ın bu hedefleri olurlar. Her an mutsuzluğu bütün boyutlarıyla yaşarlar. Şu dünyada verilen gezegende en mutsuz olanlar Allah'ın dostlarına savaş açanlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi öylesine seviyoruz ki, hepinizin mutluluğu için sonsuz dualar ediyoruz. Ne olur sevgili kardeşlerim, bizi dinleyenler, kardeşimiz olmayanlar, ne kaybedersiniz ki? Allah'a ulaşmayı bir dileseniz, bir tek dilekle ona ulaşabileceğinizi göreceksiniz. Bir tek dilekle mutluluğun yarısını Allah Teala'nın size temin ettiğini göreceksiniz. Garanti ediyor bunu. Anlamıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sizin mutluluğunuz için yaşıyoruz. Sadece Allah'a yaklaştırmak için, onun hepinize vereceği nimetler için yaşıyoruz. Öyleyse neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Ey bizim dışımızda kalanlar, kendinize yazık etmiyor musunuz? Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

Abi. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Çok ama çok. Ve de çok ama çok.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bizleri bir defa daha huzurunda bir araya getirdi. Hepimiz Allah'ın huzurundayız. Ve biz size bu akşam Kur'an'daki İslam'la bugün İslam aleminde tatbik edilen İslam arasındaki farklılıkları inşallah anlatacağız. İslam kalesinden neler kopmuş? İslam'ın zamanındaki tatbikatı sadece İslam'ın beş tane şartını içerir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. Bunu da bir hadise dayandırırlar. Aslında mevzu bir hadis. Derler ki bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve dedi ki: "Ey Allah'ın Resulü, ben cennete gitmek istiyorum. Ne yapayım?" Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi: "Namaz kıl, oruç tut, hacca git, kelime-i şehadet getir ve zekat ver. Eğer bunların beşini yaparsan, o zaman kurtulursun. Ey Allah'ın Resulü, ben bunların beşini de yaptığım zaman gerçekten cennete girer miyim?" "Evet. Bu beş tane şartı yerine getirirsen mutlaka cennete girersin." Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bu hadis sebebiyle Kur'an bir kenara atılmış. Bu bir uydurma hadis. Neden öyle söylüyoruz? Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın asıl hadisi diyor ki: "Benim hadislerim tartışılacaktır." Kur'an'a bakın. "Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz," diyor. Gene Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ki: "Kur'an Furkan'dır," diyor. Doğruyu yanlıştan ayıran en sağlam ayıraç Allah'ın Kur'an-ı Kerim'idir. İşte 14 asır evvel onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe ne yaptılar? Bunlarla İslam'ın beş şartı arasındaki farklılıkları ayrı ayrı cephelerden inşallah inceleyeceğiz. Evvela İslam merdiveni 28 basamaktan oluşur. Birinci basamakta olaylar yaşanır, herkes yaşar. İkinci basamakta olaylar, karşısındaki kişiler davranış biçimlerini ortaya koyar, herkes koyar. İnsanlardan bir kısmı seçilirler. O seçilenlerden kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar üçüncü basamağa çıkar. Dördüncü basamakta Allah rahim esmasını tecelli eder. Beşinci basamakta o kişinin görmesini sağlar. Altıncı basamakta işitmesini sağlar. Yedinci basamakta da idrak etmesini sağlar. Bu konunun başlangıcı. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin başarabileceği bir din var Kur'an-ı Kerim'de. Ve İslam'ın beş şartında bundan eser yok. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek İslam'ın beş şartını oluşturuyor. Diyorlar ki bugün bu beş şartı yerine getirenler, İslam demek teslim olmak demek. Şartı da beş tane. Biz bu şartın beşini de yerine getiriyoruz evvelallah. Öyleyse biz Allah'a teslim olanlarız, diyorlar. Biz de onlara soruyoruz: "Ay Allah razı olsun," diyoruz. "Çok güzel de sevgili kardeşlerim, acaba neyini teslim ettin Allah-u Teala'ya?" "Allah ruhunu Allah'a teslim etmeni istiyor, ettin mi?" "Hayır." "Fizik vücudunu Allah'a teslim et," diyor, "ettin mi?" "Hayır." "Nefsini teslim et," diyor, "ettin mi?" "Hayır."
İradeni Allah teslim et diyor, ettin mi? Hayır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, İslam teslim olmaksa, sen de hiçbir şey teslim etmediysen, nasıl oluyor da İslam oluyorsun? Allah-u Teala'nın ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradeni de Allah'a teslim et diye kesin emirleri söz konusu. Öyleyse İslam merdivenine baktığımız zaman, evvela insanların en büyük hatayı Allah'a ulaşmayı dilememekle işlediklerini görüyoruz. Bu kavram bütünüyle unutulmuş bir kavram Kur'an'da. Farz mı? Ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilememiz, yani Allah'a yönelmemiz farz mı? Elbette farz. İşte Rum 31 minibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel ve takva sahibi olana karşı. Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize farz. Lokman 15 ve tebi sebilâ men enâbe ileyye. Kim bana ulaşmayı dilerse sen de onun yoluna tabi ol. Yani sen de bana ulaşmayı dile. Ve Zümer 54 ve enübü ilâ rabbüküm ve eslimu lehu. Ve Rabbine yönel, Rabbine ulaşmayı dile ve ona teslim ol. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmek farz. 14. sıra belki İslam'da sahabeye bakıyoruz. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş mi? Hepsi dilemiş. Zümer suresi 17. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَبُ الْتَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبِشْرَى فَبَشِرْ اِبَاد۪ي. Onlar, sahabe, tağuta kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Onlar Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Bu sebeple kendilerini tağuta kul olmaktan, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kurtardılar. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjde ediyor Allah Teala. Tağuta kul olmaktan kendilerini kurtarmışlar. Allah'a kul olmuşlar. Bütün sahabe neyle? Allah'a yönelerek, Allah'a ulaşmayı dileyerek. Öyleyse ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek farz. Bütün sahabe yerine getirmiş mi? Hepsi getirmiş. Peki İslam'ın 5 şartı arasında bu var mı? Hayır, yok. İslam'ın 5 şartı bunu içermiyor. Peki İslam'ın 2. safhası mürşide ulaşıp tabi olmak. Bunun için şu yollardan geçiliyor. Allah o kişinin kalbine ulaşıyor. Kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Göğsünü yarıyor. Göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Sonra o kişi zikir yapıyor. Kalbine Allah'ın nuru geliyor. Kalbe girip %2 kalbe nurlar girmeye başlıyor. Kişi 11. basamakta. Bu nurlar %2'yi buluyor. Kişi 12. basamakta ve huşu sahibi oluyor. Bunun üzerine kişi Allah'a ulaşmayı, Allah'ın kendisini mürşidine ulaştırmasını diliyor. 13. basamak, Allah ona mürşidini mutlak olarak gösteriyor hacet namazı kıldığı için ve o kişi mürşidine ulaşıp tabi oluyor. 2. safa. Mürşide tabi olmak farz mı? Farz. Maide 35 Allah Teala diyor ki ya eyyühellezine amenüttekullâhe vebtegû ileyhin vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a takva sahibi olun. Allah'a ulaştırmaya vesile olayı isteyerek. Allah'a ulaştırmayı ya vesile olanı isteyin ve ikinci takvanın sahibi olun diyor Allah Teala. Allah'tan istememiz farz kılınmış üzerimize mürşidimizi. Ve bütün sahabe mürşitlerini Allah'tan sorup da veya sormayarak Allah'a ulaştılar mı? Kim sahabe ise mutlaka Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a ulaşmış ve tabi olmuştur. Tabi olanlar sahabedir. Tabi olur görünenler veya tabi olmayanlar, onlar münafıklardır.
Tabi olmayanlar zaten düşman saflarda yer almıştır. Öyleyse bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olmuş mu? İşte Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesi diyor ki Allah Teala, Habibim sana tabi olmak Allah'a tabi olmak demektir. Orada sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Öyleyse tabiyet farz mı? Farz. 14. basamak. Bütün sahabe mürşitlerine tabi olmuşlar mı? Kainatın en büyük mürşidine. Öyleyse sonra sevgili kardeşlerim, tabiyetle beraber o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu geliyor ve o kişinin ruhuna vücudu terk et diyor. Ben senin yerine geldim ve kişi nefs tezkiyesine başlıyor. Nefsinin kalbinde ilk %7 nur birikimiyle, bu da paralel olarak ruh, birinci gök katına ulaşıyor. İkinci defa %7 nur birikimi ikinci kata ulaşıyor. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 fazıl birikimiyle o kişinin nefsinin kalbinde ruh 7. gök katına ulaşıyor. Orada 7 tane alem geçiyor soldan sağa. Sitetin müntahaya ulaşıyor. Zikrini tamamladığı zaman sitetin müntahadan yukarıya doğru dikey bir yükselişle yükseliyor. Allah'ın zatına ulaşıyor. 21. basamak. Allah'ın zatında yok oluyor. Allah'a ulaşmak üzerimize farz mı? Farz. Müzemmil suresi 8. ayet-i kerime Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. İrci'i ila Rabbike diyor Allah Teala. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Fecr suresi 27. ayet-i kerime. 29. ayet-i kerime. Öyleyse ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmamız farz. Bu bir emir mi? Biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'de emir olan şeyler farzdır. Açık bir şekilde emredilenler. İşte emredildiğinin emir olduğunu kesin ispatı. Rad 21. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona, Allah'a ulaştırırlar. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi neymiş? Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani bir emri yerine getiriyorlar. Allah'ın emrine itaat ediyorlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırıyorlar. Bütün sahabe öyleyse ruhların Allah'a ulaştırılması emir. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Hepsi. Üzerimize farz olan bu gerçeği bütün sahabe gerçekleştirmiş. İşte Zümer Suresi 18. ayet-i kerime, onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olana tabi olurlar, onların hepsi hidayete erdiler diyor Allah Teala. Bütün sahabe hidayete ermişler. Nedir hidayete ermek? Ruhu Allah'a ulaştırmak. İnnel hüda hüdallah. Ali İmran 73. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak. Ve işte o. İnnel hüda muhakkak ki inne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Bütün sahabe hidayete ermişler. Yani ruhlarını Allah'a hepsi ulaştırmış. Gördük ki üzerimize defaatle farz, 3 tanesini saydık sadece. İslam'ın 5 şartı arasında mürşide tabi olmak var mı? Hayır, yok. Ruhu Allah'a ulaştırmak var mı? Hayır, yok. Sahabe
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmasaydı sahabe olamazdı. Tabi ruhlarını da Allah'a ulaştırmaları hiçbir şekilde mümkün olmayacaktı. Daha sonrası ruh Allah'ın zatına ulaştığı zaman Allah'ın zatında yok olur. 22. basamak. Sonra o kişiye bir taht ihsan edilir. Allah'ın katında beka billah olur. 23. basamak. Kişi günün yarısından daha fazla zikretmeye başlar. Ve zahit olur. 24. basamak. Ve nefsin kalbinde %80'den fazla nur birikimiyle kişi fizik vücuduna Allah'a teslim eder. 25. basamak. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler mi? Kesin. Âl-i İmran suresi 20. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor, Habibim onlara de ki, ben ve bana tabi olanlar, yani kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Üzerimize farz mı? İşte Yasin suresinin 60 ve 61. ayetleri Allah Teala buyuruyor, Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e, enna tabidü şeytane, innehu lekum adun mübin ve eni buduni haza sırtı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye? Çünkü şeytan sizlere apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor. Ademoğulları fizik vücutlarımız. Adem Aleyhisselam'ın sülbünden gelen fizik vücutlarımız. Allah'a kul olmamız açık bir şekilde fizik vücutlarımızın kul olması açık bir şekilde emrediliyor. Yani Allah'a teslim olmaları teslim olduğumuzda kesin. Üzerimize farz, bütün sahabe teslim olmuşlar. İslam'ın beş şartında fizik vücudun teslimi de tabiatıyla yok. Peki nefsin teslimi farz mı? Farz. Nefsin teslimi nasıl olur? Daimi zikre ulaşınca nefs teslim olur. Neden teslim olur? Nefs başlangıçta muhtevasında %100 afetler bulunan bir varlıktı. Nefs tezkiyesine başlayınca nefsimizin kalbinde yavaş yavaş %2 rahmetten sonra fazıllar birikmeye başladı. Ve bu fazıllar %98'i bulduğu zaman %2 rahmetle beraber nefsin kalbinde hiçbir afet, hiçbir karanlık kalmaz. O kişi Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete gelir. Yani nefsini Allah'a teslim etmiş olur. Nefsinin Allah'a karşı hiçbir itirazı kalmaz. İşte ulul elbab olmak demek, nefsi Allah'a teslim etmek demek. Neden? Çünkü ulul elbabın daimi zikrin sahipleri olduğunu söylüyor Allah Teala. Li ulul elbab yeskurallaha kıyamen kuuden ve ala cunubim. Ulul elbab için ayaktayken de otururken de yanüstü yatarken de hep Allah'a, Allah'ı zikretmek söz konusudur. Allah, Allah, Allah, Allah diye hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Peki bütün sahabe, peki bu daimi zikir olunca ne olur? Daimi zikir olunca kişinin nefsinin kalbinde hiç afet kalmaz. Neden? Daimi zikir sebebiyle Allah'ın katından devamlı rahmet fazla salavat nurları o kalbe doluyor. Kalp hep bu nurlarla dolu olduğu için karanlıklara yer kalmıyor. Devamlı yeni gelen nurlar tazeliyorlar nefsin kalbini. Ama karanlıklara geçit yok. Çünkü bu gelen nurlar zulmani kapıyı örten bir mührün üzerine devamlı olarak geliyorlar ve mührün orada kalmasına sebebiyet veriyorlar. Bu aslında Rabbani kapının üzerindeki mühürdür. Ama nurlarla birlikte aşağıya zulmani kapının üzerine gitmiştir. Onu kilitlemiştir. Ve ömür boyunca o kişinin kalbine karanlıklar giremez. Bu kişinin oradan düşmesi bu sebeple hiç mümkün değildir. Daimi zikre bir defa ulaşan kişi
hep daimi zikirde hayatını idame ettirir. Öyleyse bütün sahabe daimi zikre ulaşmış mı? Hepsi ulaşmışlar. Allah Teala Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline tabi olurlar, ahsen olana tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler ve ulul elbab oldular diyor. Hepsi ulul elbab olmuşlar. Peki farz mı ulul elbab olmak? Kesin. Nisa 103 diyor ki Allah Teala "Feskürün Allah'a kıyamen kuuden ve ala cunumim." Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Bu bir emir. Farz. Bütün sahabe nefslerini Allah'a teslim edip ulul elbab olmuşlar. Nefslerinin kalbinde hiç afet kalmamış. Ne olur? O kişi daimi zikrin sahibi birinci özelliği. Nefsin kalbinde hiç afet kalmaması ikinci özelliği. Allah mutlaka onun kalp gözünü açar. Üçüncü özellik. Kalp kulağını da açar. Dördüncü özellik. Bütün sahabenin bu dört tane özelliği var. Yetmez. Böyle bir kişi Allah ile daima tezekkürdedir. Ehli tezekkür olmuştur. Yani her konuyu Allah ile konuşmak imkanının sahibidir. Beşinci özelliği. Bu kişi daimi zikrin sahibi olduğu için her an derecat kazanmaktadır. Derecat kazanmak, hayır kazanmaktır. Bu kişi bu sebeple kesintisiz bir ehli hayırdır. Devamlı olarak derecat kazanan birisidir. Ve ehli hikmettir bu kişi. Hakimlik yaptığı zaman veya hakemlik yaptığı zaman hep Allah'tan sorarak kararlar vereceği için adaletli karar verir ve aynı zamanda Kur'an'ın ayetlerine baktığı zaman hangi ayetin 28 basamaktan hangisine ait olduğunu bir bakışta çıkarır. Öyleyse ulul elbab olmak Allah'ın bir nimetine sahip olmak demektir. O kişiye yerlerin melekûtu gösterilir. Bu kişi yerlerin melekûtunu görmüş olan bir insandır. Bütün sahabe gördüğünüz gibi ulul elbab olmuşlar. Ulul elbabın ne olduğunu söylüyor Allah Teala. Ulul elbab için ayakta olmak, ayakta da otururken de yan üstte yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Ve bütün sahabenin ulul elbab olduğunu söylüyor. Ayrıca ulul elbab olmanın farz olduğunu da söylüyor. Öyleyse bütün sahabe bu farzı da gerçekleştirmişler. Bugün tabii böyle bir şeyin insanlar farkında bile değiller. Asırlarca önce bunlar büyük kütleler tarafından artık kullanılmaz olmuş. Ve bundan sonraki basamakta ihlasa ulaşmak, muhlis olmak var. Bütün sahabe muhlis olmuşlar. Bakara suresi 139. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki onlara deyin ki o kitap sahiplerine Allah sizin de ilahınız, bizim de ilahımız. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Bütün sahabe muhlis olmuşlar. Farz mı? Allah Teala Beyne 5'te diyor ki ve ma umiru İlla liyabudullahi muhlisine lehuddine hünefaya. Onlar emrolunmadılar. Allah'a nefslerini halis kılmış kişiler olmakla emrolunmadılar. Hanifler olarak bunu yapmakla emrolunmadılar. Nefslerini halis kılan muhlisler olmakla emrolunmadılar. Bütün sahabe muhlis olmuşlar. Üzerimize farz, bütün sahabe muhlis olmuş. Geriye sadece bir basamak kaldı. 28. basamak, salah makamını ifade ediyor. Bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim ederek
salih makamının sahibi oldular mı? Hepsi oldular. İradesini Allah'a teslim eden bir kişi, irşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle irşat makamına tayin edilir. Bütün sahabe irşat makamının sahibiydi. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. O sahabe künel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi, bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı, tabiindendi. Öyleyse ister ensar olsun ister macirin, hepsine tabi olunmuş. Bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuş. Bu makamdaki takva, hakka tukatihi takva ve üzerimize farz. Allah Teala Ali İmran 102'de diyor ki, bir hakkın takva ile onlar nasıl o takvanın sahibi olmuşlarsa, siz de bir hakkın takvanın sahibi olun diyor Kur'an-ı Kerim'de. Hakka tukati takva, iradenin teslimi bütün insanların üzerine farz ve sahabi bu farzı da yerine getirmişler. İşte bu Kur'an'daki İslam. 7 safa ve 4 tane teslim. Allah'a ulaşmayı dilemek, 1. safa, mürşide ulaşıp tabiyet, 2. safa, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, 3. safa, fizik vücudu Allah'a teslim etmek, 4. safa, bu 2. teslim. 1. teslim, 3. safada oluyor, ruhun teslimi. 2. teslim, 4. safada oluyor, fizik vücudun teslimi. Sonra, kişinin nefsinin teslimi var. Ullelbap oluşu, 5. safa. Sonra, ihlasa ulaşması var, 6. safa. Sonra, ihlasa ulaştıktan sonraki safa, 7. safa, iradeyi de Allah'a teslim etmek, hem bunların hepsi üzerimize farz, hem de bütün sahabe hepsini gerçekleştirmiş. Ve aradan 14 asır geçmiş sevgili kardeşlerim sadece. 14 asrın sonunda 7 safanın 7'si de İslam'dan silinip atılmış. Ve insanlar 7 safanın hiçbirisini gerçekleştirmiyorlar. Kimler? Büyük kitle. Yani insanların %90'dan fazlası, İslam alemindeki insanlardan %90'dan fazlası bu 7 safanın 7'sinde yaşamıyorlar. Yaşayanlar da %10'dan daima daha aşağıda. Onlar bizim yaşadığımız hayatı, Kur'an'daki İslam'ı yaşayanlardır. 7 safanın 7'sinde yerine getirmek için yaşayanlardır. Öyleyse İslam'ın 5 şartı bu 7 safadan hangilerini gerçekleştirebilir? Hiçbirini gerçekleştiremez. İslam'ın 5 şartını yaşayan Allah'a asla teslim olmuş değildir. Ne ruhunu, ne veçini, ne nefsini, ne iradesini asla Allah'a teslim etmemiştir. İslam'ın 5 şartı şeytanın İslam aleminin başına sardığı korkunç bir tuzaktır. Peki, İslam'dan neler kopmuş? İslam'dan kopmayan ne kalmış diye sormak daha doğru. Kopmayan sadece İslam'ın 5 tane şartı kalmış. O 5 şart o zaman da farzdı, şimdi de farz. Ama hiç kimseyi kurtaramaz. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek kavramı İslam'dan kopmuştur. Buradan başlayarak 7 safanın 7'si de İslam'dan kopmuştur. Kur'an'daki İslam
bir bütünü ifade eder. Bugünkü tatbikatta bütünün asli unsurları tamamen yok olmuştur. Bugün Allah'a ulaşmayı dinlemekten bahsettiğiniz zaman insanlar garip garip size bakıyor, sanki Merih'ten gelmiş bir insana bakıyorlar gibi. Böyle bir şeyi hiç işitmemişler. Haklılar mı? Haklılar. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'yı Osmanlı yapan bu yedi safhaydı. Osmanlı'nın %90'dan fazlası tasavvufu yaşıyorlardı. Yani Kur'an'daki İslam'ı yaşıyorlardı. Kur'an'daki İslam, yedi safa dört teslim, tasavvufun da temelini teşkil eder. Tasavvuf, İslam'ı yaşamaktır. Kur'an'daki İslam'ı yaşamaktır. Tasavvufta olmayanlar, Kur'an'daki İslam'ı yaşamayanlardır. Öyleyse tasavvuf diye ayrı bir muhteva var mı? Hayır. Tasavvuf eşittir İslam'dır. İslam bu tasavvufların yaşadığı hayatı aynen yaşamamızı istiyor. Yani İslam'dan geriye sadece bugünkü tasavvufu yaşayanlar, tarikatlarda olanlar kalmıştır. Geri kalanlar İslam'ı yaşamıyorlar. Dine birçok bidat sokulmuştur. Mesela mürşit kavramının reddedilmesinde insanla Allah arasına kimse giremez denmektedir. Allah'la insan arasına kimse giremez. Allah Teala da diyor ki Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde اَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَيْمَةً يَهْدُونَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَابِرُوا وَكَانُوا بِحَيَاتِنَا يُوْكِنُونَ Onlardan diyor, insanlardan imamlar kıldık. Ne yapsın diye? İnsanları hidayete erdirsin diye onlardan, insanlardan imamlar kıldık diyor. Hem de emrimizle diyor Allah Teala. Bizden aldığı emirle insanları hidayete erdirsinler diye insanlardan imamlar kıldık diyor. Sabrın sahibi oldukları için ve ayetlerimize hakkul yakın seviyesinde yakın hasıl ettikleri için. Bu insanlar peygamber falan değil. Peygamber imamlar için Allah Teala Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinden bahsediyor. Onlardan imamlar kıldık diyor Allah Teala. Emrimizde hidayete erdirsinler diye. Onları imamlar kıldık diyor. Affedersiniz. Bir evvelki ayet-i kerimede peygamberlerin adlarını sıralamış. O ayette de diyor ki biz onlardan hepsini imamlar kıldık.

Yani nebilerin temel görevidir. Peygamberler nebilerdir. Ve bugün artık Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul gelmez inancı yer almış. Oysaki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin son Resul değil, son Nebi olduğu ifade ediliyor. Kur'an-ı Kerim'de Ashab suresinin 40. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki o içinizden hiçbir erkeğin bir babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin mührüdür, hatemidir. Nübüvvet, peygamberlik onunla hitam bulmuştur. Sona ermiştir diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, dinimizi her taraftan bidatlar kaplamış. Zaten tek başına bir Allah'a ulaşmayı dilemek kavramını devreden çıkardığınız zaman İslam alemini yerle bir ettiniz demektir. Çünkü o yoksa geri kalan hiçbir şey yoktur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen, yani Allah'ım senin bunca evliyan var, hepsi ermişler, ruhlarını ölmeden evvel sana ulaştırmışlar. Ben de onlar gibi olmak istiyorum. Kalbinizden böyle bir talebi geçirdiğiniz zaman siz Allah'a ulaşmayı dileyen birisiniz. Ermiş, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmış birisi demektir. Evliya olmuş kişi. İşte o Allah'ın evliyası. Tüm sahabe Allah'ın evliyasıydı. Evliya, dostlar demek. Sevgili kardeşlerim, her tarafta bidatler dinimizi kasıp kavurmuş. Kainatın tek dini İslam dinidir. O da Hazreti İbrahim'in dinidir. Hazreti İbrahim'den sonra gelen Musa Aleyhisselam'ın dinidir. Ondan sonra gelen Hazreti İsa'nın dinidir. Ve onlardan da sonra gelen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dinidir. Hepsi aynı dindir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. 7 Safa 4 tesinden oluşan bir din. Ve bugün İslam dini artık yaşanmıyor. Hiç kimseyi kurtuluşa ulaştıramayacak olan bir din anlayışı her tarafta hakim. İnsanlar dinin temel kavramlarından habersiz dini vecibelerini yerine getiriyorlar. Şeytan onlara öyle bir tuzak hazırlamış ki bütün insanlara namaz kılacaklar, oruç tutacaklar, zekat verecekler, hacca gidecekler, kelime-i şehadet getirecekler. Namazla oruç iki büyük ibadet. Ne yok aralarında? Onlardan daha mühim olan ne yok? Zikir yok. Zikri şeytan devreye almamış. Çünkü zikri devreye alırsa insanlar nefs tezkiyesi yapacaklar. Mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştıracaklar. Zikri bu sebeple devre dışı bırakmış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki her güzellik Allah'ın emrine uyarak yaşanır. Dinimizden İslam'ın 7 safhası da kopmuş. Ve müesseseler yok mu olmuş. Mesela huzur namazının imamlığı müessesesi artık yok. İnsanlar böyle bir kavramdan haberdar değiller. Mürşitler yok olmuş. Reddediliyor, mürşit yoktur diyorlar. Mürşide tabi olunmaz diyorlar.

Kur'an-ı Kerim'de mürşit diye bir kavram yoktur diyorlar ve de insanla Allah arasına kimse giremez diyorlar. Ve Kur'an-ı Kerim kavramlarından zikir devreden çıkarılmış. Zikir ki en büyük ibadet. Zikir Allah'ın adını Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle veya sessiz bir şekilde dilinizi kımıldatarak Allah kelimesinin tekrarınızdır. Veya dilinizi de kımıldatmadan kalbinizden Allah kelimesini tekrar etmenizdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, İslam'dan neler kopmuş? Zikir kavramı kopmuş. Peki zikir farz mıdır? Elbette farzdır. Allah Teala diyor ki veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebtila. Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden koparak Allah'a ulaş. Allah'a vasıl ol. Öyleyse Allah'a ulaşma kavramı, Allah'a ruhun ölmeden evvel ulaşması. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Zikir demek ki farz. Peki günün yarısından daha çok zikretmek farz mı? İşte Allah Teala Ashab suresinin 41. ayet-i kerimesinde diyor ki

يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Yani her gün, günün yarısından daha fazla Allah'ı zikredin ve zahit olun. Zahit olma kelimesi orada geçmiyor. Ama günün yarısından daha fazla kim Allah'ı zikrederse, o kişi zahit olmak şerefine ermiştir. Öyleyse, bugün farzlar arasında mevcut değil. Ama Allah'ı zikretmek de farz, ara sıra zikretmek, çok zikretmek de farz, günün yarısından daha fazla zikretmek de farz. Peki daimi zikir farz mı? Evet sevgili kardeşlerim, daimi zikir de farz. Allah Teala daimi zikrin farz olduğunu söylüyor. Nisa 103'te ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret. Eskürunallâhe kıyamen, bu'uden ve alâ cunûbihim.

Bugünkü İslam aleminin bakışlarını Kur'an'a çevirmesi asıldır. Kur'an'ı en önemli faktörlerini devre dışı bırakarak unutmuşuz. İnsanları kurtuluşa ulaştıracak her şeyden yoksun bir İslam tatbikatı bugün bütün İslam alemini kuşatmıştır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadetten oluşuyor. Hiç kimse de bunları yapıyor diye Allah'ın cennetine giremez. Allah Teala'nın hedefleri 7 tane safhaya ulaşmak ve 4 tane teslimi gerçekleştirmek ve bunları gerçekleştirmek için mutlaka ibadetleri yapmak mecburiyetindesiniz. İblis hedefleri ortadan çıkarmış, ibadetleri de hedef haline getirmiş. Sorun insanlara niçin yaratıldınız diye, Allah'a ibadet etmek için diyecekler size. Halbuki Allah'a kul olmak için yaratıldık. İbadet etmekse kul olmanın temel şartı. Ama namaz kılmak bir vasıtadır, Allah'a kul olmak konuştur. Ruhu teslim ettiğiniz zaman birinci tesliminizi gerçekleştirirsiniz. Bu da kulluktur. Fizik vücudunuzu teslim ettiğiniz zaman ikinci tesliminizi gerçekleştirirsiniz. Bu da kul olmaktır Allah-u Teala'ya. Nefsinizi teslim ettiğiniz zaman üçüncü teslimi gerçekleştirirsiniz. Bu da kul olmaktır. İradenizi teslim ettiğiniz zaman dördüncü teslimi gerçekleştirirsiniz. Bu da kul olmaktır Allah-u Teala'ya. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerde İslam'a baktığınız zaman İslam'dan ne kadar çok şeyin kaybolduğunu göreceksiniz. Kalanlar bugün tatbikatta olan İslam'ın 5 şartı hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. Artık insanlar mürşit diye bir kavrama insanların çok büyük bir kısmı inanmıyorlar. Oysa ki Allah Teala Allah'a ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin buyuruyor. Üzerimize farz kılmış. İşte Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri Allah Teala buyuruyor. Vestayinu bis sabr ve salate inna haleki biretun illa alel hashiin. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla, namazla istihaneyi, mürşidinizi isteyin. Bu kebiretün bir iştir, büyük bir iştir. Ama huşu sahipleri için büyük değildir, zor değildir. O huşu sahipleri ki, onlar Allah'a mülaki olmayı dilerler. Huşu sahipleri ki onlar Allah'a mülaki olmayı mülaki olacaklarına kesin şekilde inanırlar. Allah'a huşu sahipleri, Allah'a mülaki olacaklarına, ruhlarını ölmeden Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inanırlar diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, Kur'an'daki İslam'la bugün yaşayan İslam'ı karşılaştırdığınız zaman İslam aleminin dünyada neden engeli ülkeleri oluşturduğunu çok net olarak göreceksiniz. Açık ve kesin bir olgu. Biri kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kur'an'daki İslam bütünüyle yok edilmiş. Bütün İslami hedefler yok edilmiş. Yerine ibadetler hedefler olarak kabul ettirilmiş. Sevgili kardeşlerim,
Can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri beraber kıldı. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve as salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın huzurunda hepinize Allah hepinizden razı olsun diyoruz. Allah Teala'dan hepiniz için sonsuz mutluluklar diliyoruz. Sizinle bir yarenlik edelim dedik. Evet, söyleyin bakalım. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım nasılsınız? Oralardan haberler nasıl? Siz dünyanın dört bir tarafına dağıldınız. Biz de hepinize ayrı ayrı ulaşmaya çalışıyoruz. İnşallah Asya'ya hitap etmemiz çok yaklaştı. Artık gün meselesi gibi görünüyor. Biliyorsunuz önce Avrupa, Afrika, sonra Amerika, şimdi de inşallah Asya. Yani Afganistan, Hindistan, Bangladeş, Pakistan. Türk ülkeleri hepsi konunun içine inşallah giriyorlar sevgili kardeşlerim. Ondan sonra da bir okyanus yakalayacak. İnşallah Allah Teala oraya da ulaşmamızı nasip kılar. Sizlerle birlikte olmak sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın çok büyük bir zevki. Gerçekten öyle mi yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, sizlerden ayrı kalmak çok zor bir şey. Bu ayağımızın rahatsızlığı sebebiyle bir süre sizlerden ayrı kalmak söz konusu oldu. Hani var ya bir şiir, kaderde sizden ayrı kalmak da varmış. İşte kaderde varmış. Ama çok şükür bir süreden beri her şey en güzel standartlarda devam ediyor. İşte gene el ele gönül gönüle bir beraberlik. Allah Teala hamdolsun ki bunu bize sağladı. Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel sizleri çok ama çok sevdiğimizi söylemek istiyorum. Bu sevginin boyutlarını hepiniz çok iyi bilirsiniz. Allah hepinizden razı olsun. Dünyada şu sevgi denilen şeyin üzerine ne var ki? Allah'ın en çok istediği şey insanların birbirini sevmeleri. Allah nefreti sevmez, kini sevmez, pişmanlığı sevmez. Bunlar hep şeytanın sahip olduğu vasıflar. Bunlar nefsin afetleri. Sevgili kardeşlerim, siz siz olun. Sadece etrafınıza mutluluk vermeye çalışın. Eğer böyle olursunuz, öyle olduğu takdirde her şeyinizle en güzel bir dünyada yaşarsınız sevgili kardeşlerim. O zaman siz de aynı şeyi söylersiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Sevmeyi öğrenin. Ve vazgeçmeyin. Size kötü davranmış olabilirler. Onları da sevseniz ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Öyleyse her işin başında o var, sevebilmek. Eğer severseniz ne olur? Severseniz sevilirsiniz. Sizden çevrenize doğru dağılan bu güzel dalga boyları, mutluluğunuzu etrafa ulaştıran, onlara sevginizi onlara ulaştıran, sizin söylediğiniz her kelime
onların mutluluğu için birer sebep teşkil eder. Ve onların mutluluğu sizin de mutlu olmanızın temelini teşkil eder. Onlar mutluysa siz de mutluysanız geriye ne kaldı ki? Allah'ın hepinizden istediği şeyi unutmayın. Sizin mutlu olmanız. Ama asıl unutmamanız lazım gelen şey sizin mutluluğunuzun başkalarının mutluluğundan dolaşarak size dönmesi sizin için çok daha karlı bir olaydır. Zikir yaptığınız zaman da mutlusunuz, yalnızsınız. Ama zikriniz kadar kazancınız var. Ama eğer siz başkalarına mutluluk veriyorsanız, o zaman siz onlara mutluluk verdiğiniz için bir kazancınız var. Allah Teala size huzur verir, mutluluk verir. Onlar mutluluğu yaşadığı için Allah Teala size bir kere daha mutluluk verir. Allah Teala'nın verdiği mutluluğun yanında ruhunuz da size huzur verir. Nefsinize huzur verir. Öyleyse sizlerin başkasına ulaştırdığınız bir ünite mutluluğun karşılığı size en az 2 ünite olarak döner. Etrafınızda çok sayıda insan varsa her sözünüzle onlardan birini, ikisini mutlu ediyorsanız sevgili kardeşlerim, hayatınızı onların mutluluğuna adamışsanız sizden mutlu insan yoktur. Her an mutluluğu yaşamak istemez misiniz? Neden Allah Teala sizi mutlu kılacakken onun size uzanan imkanını tutup da neden mutluluğu yaşamaya başlamıyorsunuz? Biliyorum ki bu söz artık sizin bizi dinleyenlerin çoğuna ait değil. Çünkü artık sizler mutluluğu yaşıyorsunuz. Unutmayın. Aranızdan kim başkaları için yaşıyorsa o mutluluğu yaşayandır. Başkalarına ne kadar mutluluk yaşatırsa Allah Teala 2 katını mutlaka ona ulaştırır. Bir ondan gelir, 2 ruhunuzun nefsinize verdiği mutluluktan gelir. Ama etrafınızda bir kişi yok ki. 10 kişi varsa her birine onları mutlu kılmak için lazım gelen her şeyi yapmışsanız, onları mutlu etmişseniz, bu mutlulukların hepsinin eşit seviyede olduğunu düşünelim. Hepsi bir ünitelik mutluluk olsun. Onların her birini birer ünite, birer birim mutlu kılmışsanız, her birinden 2 kat geri geleceği cihetle siz onlardan birinin yaşadığı mutluluğun 20 katını yaşarsınız her gün. Her gün, her saniyeniz, her dakikanız, her saatiniz mutluluklarla dolup geçer. Anlamıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Her şey sizin elinizde. Ve Allah Teala sizden sadece ve sadece mutlu olmanızı istiyor. İşte bakın yarenlik ne güzel şey. Sizlere nasıl mutlu olacağınızın anahtarlarını veriyoruz. Saadetinizin anahtarı buyurun. Bir yolculuğa çıkarken bilet alırsınız değil mi? İşte biletiniz. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediniz mi? Gemiye attınız kendinizi. Bu gemi mutluluk gemisi. Birinci liman birinci gök katını temsil eder. İkinci liman ikinci gök katını. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci son liman yolculuğun sonu. Ama iradenizi de Allah'a teslim etmişsiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda, yani gemi yolu çıktığı andan itibaren artık mutlu bir insansınız. Ruhunuz birinci katta, gemi birinci limanda. Ruhunuz ikinci katta, gemi ikinci limanda. Böylece 7 tane limanı geminin birbirinin ardından dolaşmasıyla sizin 7 katlık yolculuğunuzu bir benzetmeyle müteşabih kılalım. 7. liman Allah'a mülaki oluşunuzu ifade etsin. İşte dünya saadetinin yarısını
geçirdiniz çünkü nefsinizin kalbindeki afetlerin %50'den fazlası, %51'i yok oldu. Cennet saadeti, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz birinci kat cennetin sahibi oldunuz. Mürşidinize tabiiyetinizde ikinci kat cennetin sahibi oldunuz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Üçüncü kat cennetin sahibi oldunuz. Garanti. Nasıl bir gemiye binerken bilet alırsınız, içeri girersiniz, bilet kontrolü yapılır. Siz o geminin yapacağı yolculuğu garanti etmiş olursunuz aldığınız biletle. İşte seyahatinizin bileti bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dileyin ki dünyada mutluluğun var olup olmadığını bizatihi siz kendiniz yaşayın. İnsanlar size hep masal anlatırlar. Bilmedikleri şeyleri bilmiş gibi gösterirler. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolunda her şeyin en güzeli o yer alır. Ve bazen mutluluktan uçuyormuşsunuz gibi gelir size. Sonra mı? Sonra her şey çok güzel olur. Belki o zaman siz de bir gün söyleyebilirsiniz. İradenizi de Allah'a teslim ettikten çok sonra bir gün. Bana bende demen, bende değilim. Bir ben vardır bende, benden içeri. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey o kadar güzel ki. Bütün güzellikler sizinle beraber aslında. Yeter ki yaşayın. Allah'a ulaşmayı dileyin ve yolculuk başlasın. Mutluluk kervanına siz de katılın. Sevgili kardeşlerim, herkesi mutlaka saadete ulaştıracak, mutlaka mutlu kılacak Allah Teala'nın formülü değil mi? Allah insanlardan ne istiyor? Bir tek şey, hepinizin mutlu olmasını. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyin diyor, farz. İşte münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumussalat ve la tekune minel müşrikin. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi. Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve namaz kılın ve müşriklerden olmayın. Hem şirkten kurtulacaksınız, hem takva sahibi olacaksınız. Bir tek dilekle Allah'a ulaşmayı bilemek. Sihirli bir anahtar. Hop, kapıyı açıyor. Yetmez. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda birinci kat cennetin sahibisiniz. Yani cennetlerin en alt kattaki. Sonra bir gün mürşidinize ulaşacaksınız. Tabiiyet, ikinci kat cennet. Sonra ruhunuz Allah'a ulaşacak. Allah'ın zatında yok olacak. Üçüncü kat cennet. Peki bu üçüncü kat cenneti elde etmek için ne yaptınız sevgili kardeşlerim? Aslında konunun aslını incelerseniz hiçbir şey yapmadığınızı göreceksiniz. Siz hiçbir şey yapmadınız. Sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz. Geri kalan her şeyi siz yapmadınız. Allah size yaptırdı. Allah'ın mutlak kontrolü altında, mutlak muhafazası altında bir güzele doğru gidiş.
Kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o insan mutsuzdur sevgili kardeşlerim. Hiçbir şey onu mutlu kılamaz. Sakın geçici zevkleri mutluluk zannetmeyin. Zevkler yaşanır ve biter. Ondan sonra eski tas, eski hamam. Ama mutluluk kalıcı bir vetiredir. Kendinizi hep mutlu hissedersiniz. Göğün rengi bir başkadır. Denizin rengi bir başkadır. Çiçeklerin rengi bir başkadır. Dünyada Allah'ın sizin için yarattığı o güzelliklerden zevk alacak bir kalp yapısına kavuşturulursunuz. Her şey sizi alakadar eder. Çiçekler, ağaçların yaprakları, her ağacın onun mimarı tarafından nasıl en güzel şekilde teçhiz edildiği, nasıl muvazene içinde dengeli bir şekilde yaratıldığı, nasıl gövdesinin evvela ana dallara ayrıldığı, ana dallardan tali dalların çıktığı, tali dallardan gene tali dalların çıktığı, sonra uçlarına yapraklar belirdiği. Sevgili kardeşlerim, şimdi bahar. Bahar, her taraf tomurcuk tomurcuk baharlarla dolu. Hani ne diyordu Orhan Veli? Deli eder insanı bu dünya. Bu gece, bu yıldızlar, bu koku, bu tepeden tırnağa çiçek açmış ağaç. Ne diyorsunuz? İşte bu ağaçları söylüyor. Şimdi bakın etrafa, ağaçlara. Tomurcuk tomurcuk patlamış hep baharlar. Gelinlikler giymiş ağaçlar sevgili kardeşlerim. Baharı yaşıyoruz. Ey benim sevgili kardeşlerim. Mutlu olmanız için o kadar çok sebep var ki. Güzelliklere gözlerinizi kapamayın. Hepsi sizin için yaratıldı. Ağaçlar, çiçekler, baharlar, gökte uçan kuşlar, sudaki balıklar, hava, su, her şey sizin için sevgili kardeşlerim. Siz şu kainattaki en üstün mahluklardansınız. Hayır, mahluklardan değilsiniz. En üstün mahluksunuz. Sizden üstünü yok. İşte Câsiye Suresi 13. ayet-i kerime. Biz bütün göklerde ve bütün arzlarda, dünyalarda yarattığımız her şeyi katımızdan sizlerin emrine musahhar kıldık, hasrettik. Ey insanlar diyor Allah Teala, sizin için yarattık diyor. Bütün bir kainat, her şey bizler için yaratılmış. Belki biz bunları size söyleyene kadar aklınıza bile gelmiyordu böyle şeyler. Ama artık gelsin sevgili kardeşlerim. Artık gelsin. Bütün güzellikleri yaşamaya siz de namzetsiniz. Kapatın gözlerinizi ve Allah'ı düşünün. Sonra o tomurcuk tomurcuk açmış olan baharlı ağaçları düşünün. Ağaçların nasıl bir elbise giydiğini gözünüzün önüne getirin. Rengarenk çiçekleri düşünün. Ve onu gördüğünüz güne kadar görmediğiniz Allah'ı düşünün. Sizi çok seviyor. Beklemediğiniz kadar, ümit etmediğiniz kadar çok seviliyorsunuz sevgili kardeşlerim. Sizi öyle çok seviyor ki insan olarak yaratmış. İşte şu dünyada yaşayan insanlardan bir de sizsiniz ama insansınız. Şu bizim kainatımızda yaratılmış olan en üstün mahluksunuz. Kainatı şu bizim zavallı dünyamızdan ibaret zannetmeyin sakın.
Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de yerlerdeki insanlar, göklerdeki insanlar ve ikisinin arasındaki insanlar diye üç ayrı hedefte mütalaa ediyor. Çin çayı, yani yeşil çay, green tea, çok faydalı olduğu söyleniyor. Sevgili kardeşlerim, hadi gülümseyin. Bu insanın mutluluğundan hiç haberi olmayan, dini bildiğini düşünen, din öğreticilerini sakın kınamayın sevgili kardeşlerim. Onlar bilmiyorlardı. Hala çoğu bilmiyor. Bizi dinlemekten kaçıyorlardı. Şimdi dinlediklerini görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, dinledikçe yapmaları lazım gelen ne? Hangi ayeti söylüyorsak onu tahkik etmek. Tahkik ediyorlar ve doğru olduğunu görüyorlar. O zaman siz olsanız size öğretilenlerin hiçbirine benzemeyen, onların taban tabana zıttı olan şeyleri öğretiyoruz. Ama Kur'an ayetleriyle öğretiyoruz. Burada bir karşılaştırma yapmalısınız. Sevgili kardeşlerim, bir karşılaştırma. Hepinize bir sualimiz var. Kur'an mı üstün bir öğretidir, yoksa insanların yazdığı kitaplar mı? Bize cevap verin. Tüm din adamlarına bunu söyleyin. Siz deyin, nasıl oluyor da bunca alimin elleriyle yazdığı kitapları Kur'an'a ters olan her yönde üstün tutuyorsunuz? Nasıl oluyor bu? Bir tarafta Allah'ın indirdiği Kur'an var ve adamların yazdıkları şeyler onunla örtüşmüyor, ters düşüyor. Öyleyse Kur'an'a mı inanıyorsunuz, yoksa onların söylediğine mi? Bu suali sorun. Efendim, Kur'an'ı öğrenmek gerekmiyormuş. Alimler bizim için incelemişler. Sonra da alimler neyi söylerlerse, o incelemiş olan muhterem alimlerin dediklerini yapmamız gerekiyormuş. İyi, hay Allah razı olsun, çok güzel. İyi de ya alimlerin söylediği, Kur'an-ı Kerim söylediğine, Kur'an-ı Kerim'de anlatılanlarla, Allah'ın Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a yazdıklarıyla çatışıyorsa, Kur'an onların söylediğini söylemiyorsa, ya Allah'ın söylediklerinin insanı kurtuluşa ulaştıracak olan temel fonksiyonların hepsini yok etmişlerse, o zaman ne yapacağız sevgili kardeşlerim? O zaman size bu mutluluk şarkılarını ulaştıramazdık. Allah Teala bize bunları öğretmeseydi biz de bir kör dövüşünün içinde olacaktık. Gözümüzün önünde bize bütün hakikatleri öğretecek olan Kur'an dururken onu bırakacaktık ve de insanlar ne söylemişler bakalım diye onları öğrenecektik.
Bir sürü tenakuzla karşılaşacaktık. Aramadığınız kadar. Allah Teala zikri farz kılmış. Zikir İslam'ın beş şartı arasında yok. Oysa ki Allah Teala zikrin Kur'an-ı Kerim tilavetinden de namaz kılmaktan da daha üstün olduğunu söylüyor. Yetmez, zikirsiz bir tekamül hiç mümkün değil. İslam'ın beş şartı yanlış mı? Hayır, değil. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Eyvallah. Hepsi Allah-u Teala'nın emri gerçekten. Ama yeter mi sualinin cevabı? Hayır. Yeter mi sualinin cevabı? Evet değil. Hayır. Neden? Çünkü zikir de farz. İslam'ın beş şartının içinde yer almıyor. Bu beş şartın beşi de ibadet. Namaz kılmak da ibadet, oruç tutmak da ibadet. Zekat vermek de, hacca gitmek de, kelime-i şehadet getirmek de. Hepsi ibadet. Peki amaç nerede? Amaç yok edilmiş. Dinin amaçları var, hedefleri var. Hedefleri ne? Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek. İki, bunun götüreceği yer mürşide tabi olmak. Mürşide tabi oldunuz, ulaşacağınız yer ruhunuzun vücudunuzdan ayrılarak Allah'a ulaşması. Üç oldu. Fizik vücudunuzun Allah'a teslimi. Dört, nefsinizin Allah'a teslimi. Beş, irşad olmak. Altı, iradenizi Allah'a teslim edip irşad makamının sahibi olmak. Yedi, ne yaptınız? Yedi safa yaşadınız. İslam'ın yedi safası. Dört tane teslim yaptınız. Ruhunuzu, beçinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim ettiniz. İşte din bu kadar. Başı ve sonu. Allah'a ulaşmayı dilemek başı. İradenizi Allah'a teslim etmek sonu. Şimdi o alimler neler söylemişler, neler. Ama Allah'ın bütün söylediklerinin çoğu tam tersini ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala sadece doğruları öğretir. Bize öğretti. Bizim de görevimiz Allah'ın öğrettiği ve onların söylediklerine uymayan Kur'an hakikatlerini sizlere öğretmek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde mezhepler yoktu. Sadece Kur'an vardı. Allah Teala bize bu sebeple sadece Kur'an'ı öğretti. Biz mi? Biz Arapçayı falan öyle pek bilmeyiz. Eski yazıyı da ona keza. Ama Kur'an'ı biliyor musunuz diye sorarsanız, onu bu dünyada en iyi biliniz. Neden? Bu yarım Arapçamızla mı? Dörtte bir Arapçamızla mı? Onda bir Arapçamızla mı? Bu okuma fukarası mı bunların hepsine sahip? Evet. Bu. Çünkü biz bu ilmi kendimiz öğrenmedik. İnsanlar öğretmediler. Allah öğretti. Onun için bu kadar açık ve kesin olarak onların ne kadar büyük hatalar içinde olduğunu sizlere söyleyebiliyoruz. Hangi ehli sünnet ve cemaat alimi Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan üçüncü basamak, mürşide tabi olmakla ruhun vücuttan ayrılmasını ifade eden 14. basamak, ruhun Allah'a ulaşmasını farz kılan 21. basamak, fizik vücudu Allah'a teslim etmeyi farz kılan 25. basamak, nefsi teslim etmeyi farz kılan 26. basamak ve insanların nefslerini halis kıldıkları, yani muhlis oldukları 27. basamak ve nihayet iradelerini de Allah'a teslim ederek irşat makamına Allah Teala tarafından tayin edildikleri 28. basamak. İslam merdiveni 28 basamaklı bir merdivendir. Bir sıfırdan Allah Teala alır insanı, şahikaya çıkarır. Burası bütün insanların normal standartlarda kesbi olarak
Allah'tan bir şeyler kazanan bütün insanların kesbettikleri iradeleriyle gayretlerin neticesinde elde ettikleri netice bu kadardır. Kesbi olarak herkes irşat makamına ulaşmak imkanının sahibidir. Yeter ki gerekli gayreti göstersin. Ama bunun daha üstü vehbidir. Allah Teala tarafından o kişinin gayretine dayalı olarak değil, o kişinin kesbettiği gayretlerin neticesinde elde ettiği bir şey değil, Allah'ın vehbi olarak ona teslim ettiği bir dizaynı ifade eder. İşte biz o vehbi çeşmeden su içiniz. Allah Teala bize bunları bir hiç karşılığı öğretti. Biz hiç Arapça konusunda bir tahsil yapmadık. Eski yazıyı okumak konusunda da bir tahsilimiz yok. Din tahsilimiz hiç olmadı. Bir din üniversitesinden mezun olmadığımız için belki Allah-u Teala'ya sonsuz hamd etmemiz, şükretmemiz lazım. Neden sevgili kardeşlerim? Hadi bilin bakalım. Neden öyle? Neden onun için Allah-u Teala'ya hamd ediyoruz, şükrediyoruz? Çünkü biz de oradan mezun olsaydık, onlar gibi sizlere şimdi İslam'ın beş tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bu beş şartı yerine getirdiniz mi, doğru posta cennete gidersiniz derdik. Derdik ki, kalbinde şu kadarcık iman olan kişi, cehennemde bir süre cezasını gördükten sonra kalkıp cennete gider derdik. Derdik ki orta yolu takip et. Bu orta yol İslam'ın beş tane şartından geçer. Ne aşağısı ne yukarısı uygun değildir. Derdik ki Kur'an-ı Kerim'de hidayet diye bir şey yoktur. Derdik ki hidayet doğru yoldur. Derdik ki insan ruhunun Allah'a hayattayken ulaşması diye bir şey yoktur. İnsan ruhu Allah'a ölümden sonra ulaşır. Derdik ki Allah insanları kendisine ibadet etsinler diye yarattı. İnsanları da cinleri de kendisine ibadet etsinler diye yarattı. Söylediklerim var ya sevgili kardeşlerim. Hepsi yanlış. Kur'an-ı Kerim'e hiç uymuyor. Derdik ki Risalet nübüvvetten üstündür. Derdik ki Allah Teala Risaleti de nübüvveti de değerlendirir. Risalet nübüvvetten üstündür. Derdik ki Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Daha neler demezdik ki? Sevgili kardeşlerim, her söyledikleri yanlış. Sevgili kardeşlerim, size demin derdik ki dediğim her söz yanlış. Bunların tamamen tersleri doğru. Ama onlar hem Kur'an-ı Kerim'i incelememişler, hem de incelemeyi yasak etmişler herkese. Demişler ki siz Kur'an-ı Kerim'i bilmezsiniz, anlayamazsınız, yüzünüze gözünüze bulaştırırsınız, Kur'an-ı Kerim öğreniyoruz diye delalette kalırsınız. Onun için bırakın Kur'an-ı Kerim'i alimler öğrensinler, siz alimler ne diyorsa sadece onu yapın yeter. İşte onların bıraktığı miras bu. İslam'ın beş şartı. Allah Teala diyor ki
suresinin 7 ve 8. ayetlerinde İnnellezîne lâ yercûne likâ'enâ beradu bil hayâtet dünyâ ve tmeyennü bihâ ellezîne hum an âyâtinâ gâfilûn ulâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn. Onlar ki kesin surette, muhakkak surette Allah'a milaki olmayı inkar ederler. Allah'a milaki olmayı dilemezler. Allah'a milaki olmayı dilemezler. Kesin surette dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafillerdir. Ve onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir ve Allah'ın ayetlerinden gafildir. Daha evvel de neyi gördük? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi takva sahibi olamaz ve şirktedir. Ne oldu? İşte asırlarca insanlara öğretilen din öğretisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra onun öğrettikleri 2 asır falan devam edebilmiş. Bu alimler bir aralarında tartışmalara girmişler. Devamlı yazdıkları kitaplarla birbirini sadece çürütmeye çalışmışlar. Ve de İslam'ın bütün temel hükümleri, yani insanları cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştıracak olan hükümleri yok olmuş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte sizlerin huzurunda bunca güzellikleri sizlere anlatmaya çalışmamız, 30 yıldır Allah'ın bize öğrettiklerini onca alim geçinen insanın karşımızda olmasına rağmen Allah'ın yardımıyla üç kıtada anlatabilecek hüviyete ulaşmış olmamız. Allah-u Teala'nın bir büyük lütfu nedir? Bir büyük lütfu değil de nedir sevgili kardeşlerim? Öyleyse soruyorum size, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Şimdi merak edilecek husus, bu insanların dini biliyoruz diye çalımlarından yanlarına varılmayan bu sevgili kardeşlerimizin daha ne kadar bu yolda diretecekleri. Yakın geleceği görebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? O gelecekte hidayetin bütün dünyaya yayılması ve dinlerin birleştirilmesi var. Bunları Allah'ın verdiği emirle biz gerçekleştireceğiz. Şimdiden dinlerin birleştirilmesinin temel hükümleri elimizde. Aksini de kimse iddia edemez, dinlerin hepsinin aynı din olduğunu kesinlikle herkese ispat ederiz. 3 kitapla da ispat ederiz. Tevrat'la da, İncil'le de, Kur'an-ı Kerim'le de. Demin sizlere saydığımız 7 tane safhanın 7'si de

Bana bağlı olanlar tarafından da yaşandığını kesin olarak ispat edebiliriz. Hem İncil'den ispat edebiliriz hem Kur'an-ı Kerim'den. Bunların hepsinin farz kılındığını da hem İncil'den hem Kur'an-ı Kerim'den ispat edebiliriz. Ne çıktı ortaya? Dinlerin olmadığı, sadece bir tek dinin var olduğu, o dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğu, ondan evvel Hazreti Nuh'un, ondan evvel çeşitli peygamberlerin ama en başında Hazreti Adem'in dini olduğu. Hazreti Adem ilk insan ve ilk peygamberden Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar geçen bütün peygamberlerin yaşadığı din hep aynı din olmuş. İslam'ın yedi safhasını yaşamışlar. Ve yedi safhanın yedisi de bütün Allah-u Teala'nın indirdiği kitaplarda farz. Acaba bütün bunlardan sonra hala bu insanların bizim karşımıza çıkıp da "Sen yanlış söylüyorsun" diyebilecek yüzleri var mı? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada inşallah tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve az

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şu an dünya nüfusu 8 milyar 509 milyona ulaşmış durumda. Dünyada aç insan sayısı 871 milyon 413 bin sınırına dayanmış durumda. Dünyada aşırı kilolu insan sayısı 1 milyar 747 milyon 449 bindir. Bir günde ortalama 20 binin üzerinde insanın açlıktan öldüğü biliniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece bir günde kilo kaybetmek için harcanan para 200 bin dolar. Sevgili kardeşlerim, bu sonuçlara baktığımız zaman insanın Allah'ın emrettiği biçimde bir hayatı yaşamadığını kesin bize ispat ediyor. Evvela Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de bize emrettiği yeme içme noktasından Allah ne buyuruyor? Arap Suresi'nin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala, "Ey Ademoğulları, bütün mescitlerde ziynetlerinizi alınız, yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz, Allah müsrifleri sevmez." Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu konudaki ölçüsüne, "Tökken sofraya oturmayın, doymadan kalkın ve lokmalarınızı 33 kere çiğneyin." Bir insanın hayattaki yaşama ölçüsü bu olmalıdır. Yani ister akşam yemeği, ister sabah, mutlaka bu ölçüye uymakla kendimizi kontrol altına almalıyız. Ama iki tür imtihan söz konusu. Allah'ın bollukla imtihanı, Allah'ın darlıkla imtihanı. İşte bazı insanlar daha düşük kazanç sahibidirler, bazı insanlar da çok. Geniş bir yelpaze içerisinde insanların ekonomik şartlarına baktığımız zaman Allah Teala ile insan arasında 28 basamak İslam merdiveninin bütünü içerisinde bunu şöyle ifade edebiliriz. Birinci yedili basamakta Allah Teala hırsızı yasaklıyor ama zekatı farz kılıyor. Çünkü bazı insanlar hayatlarını idare

ettirebilecek bir kazancın sahibi olamıyorlar. Ama diğerlerini de Allah-u Teala daha fazla kazanç sahibi kılıyor. Öyleyse o Allah'ın fazla kazanç sahibi kıldığı kişi kazancının %2,5'unu kendi rızkını elde edemeyen insanlara vermekle mükellef. Allah'ın temel emridir, farzıdır. Yani zekat bizi hırsızlıktan koruyor. Gelelim ikinci yedili basamakta. İkinci yedili basamakta Allah-u Teala birinizi veriniz, o da %2,5 paranın kiri ve rüşvete yaklaşmayınız. Öyleyse hayatımızda rüşvetten korunmak istiyorsak, paranın kiri olarak zikredilen %2,5 zekatla birlikte %5'i vermemiz halinde o zaman kursağımıza temiz bir lokma almış oluruz. Kursağımıza temiz lokma önemli midir, almak önemli midir? Evet. Çünkü Allah-u Teala Arap suresinin 31. ayet-i kerimesinde ey Ademoğlu mescitlerdeki ziynetlerinizi alınız. İnsanla Allah arasındaki ilişkide 28 olan İslam merdiveninin bütünü içerisinde evvela nefs tezkiyesi ve nefs tasfiyesi söz konusu. Nefs tasfiyesinde kalbimizin Allah'ın katından gelen nurlarla müzeyyen olması, ziynetlenmesi söz konusu. İşte eğer biz bu şekilde Allah'ın emirlerine itaat ederek nefsimizi tezkiye edersek ve tasfiye edersek, o zaman nefsini tezkiye ve tasfiye eden kişi her noktada Allah'ın ölçüsüne uyan bir insandır. O asla israfa gitmeyendir. Ama nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapmayanlar, öncelikle Allah-u Teala'nın farz kıldığı emirleri yerine getirmeyen, zekatını vermeyen, birini vermeyen, yetmez sadakasını da vermeyen, parasını arsın diye faize veren insanlar. O zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiil işleyen, parası arsın diye faize veren kişilerin parası asla Allah katında artmaz. Ama zekat verdiği zaman Allah-u Teala arttırıyor. Öyleyse kazancını arttırmak isteyen insan ne yapması lazım? Faize değil, kazancının zekat kısmını vermesi lazım. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu kesinlikle bildiriyor. Rum suresinin 39. ayet-i kerimesi bize bunu açıklıyor. Gelelim 4. yedili basamakta Allah-u Teala Nahl suresinin 71. ayet-i kerimesinde fazla kazanç sahibi olan insanlar ihtiyaçtan fazlasını versinler ki sosyal adalet eşitlik hasıl olsun. Öyleyse Allah-u Teala rızık bakımından eşit olan insanlar insanın eliyle bu adaleti gerçekleştirmek istiyor. Yani kişinin normal Allah'ın ölçülerine göre yaşasa 10.000 TL ile rahatlıkla bir aylık hayatını idame ettirebilir. Ama eğer kişinin normal ölçüler içerisinde bir ayda hayatın idamesi 10.000 TL ise ve kendisi 20.000 TL kazanıyorsa, geri kalan 10.000 TL'yi başkalarına harcamakla, ihtiyaçtan fazlasını vermekle üst seviyedeki Allah'ın katından gelen nurlarını kalbine taşıyacak ve daha üst seviyede mutlu olacak. Ama bunu yapmayıp da yemek içmekle, fazla yemek içmekle harcarsa, o zaman varılan sonuç sadece hastalıktır. İşte rakamlar bize bunu gösteriyor. Yani insanlar elde imkanları var ve o zaman madem olay buysa, ne kadar fazla yerlerse zannederler ki mutlu olacaklardır. Halbuki Allah'ın ölçülerine riayet etmeyen insanların mutlaka ifrat ve tefrite gittikleri ve bunun sonucu da hastalığa düşer oldukları biliniyor. Bugün fazla kilo, obezite çağımızın en önemli hastalığıdır. Bundan kurtulmak neyle mümkündür? Bundan kurtulmak kalben Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah-u Teala'nın tayin ettiği mürşide tabi olmakla mümkündür. Mürşid her konuda bizim için örnektir. O örneğe uyduğumuz zaman sıhhatli, huzurlu, mutlu, bu dünya hayatını peşinden de mutlaka ahiret saadetini kazanan birisi oluruz. Allah-u Teala'nın işaretleri Kur'an'da bunu bize gösteriyor. Hepinizin hayatınızı Allah'ın ölçüleriyle tanzim ederek yaşamanızı Rabbimizden Efendimiz'in ümmeti dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Tüm misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz dinde hedefler ve vasıtalar. Allah'ın bütün insanlar için tayin ettiği hedef mutluluktur. Ama bu mutluluğa dinle ulaşılabilir. Dinsiz mutlu olmak mümkün değil. Dinin de hedefler ve vasıtalar diye iki bölümü söz konusu. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in görevlerine baktığımız zaman görevlerin bütünü hedefleri belirliyor. İşte Bakara 151'de birinci görevi o ayetlerin size tilavet etsin. Ayetlerin tilaveti mürşide ulaşmaktır. O sizin nefsinizi tezkiye etsin. Nefsin tezkiyesi ruhun Allah'a teslimidir. O size kitabı öğretsin. Kitabın öğretilmesi fizik ucunun Allah'a teslimidir. Size hikmeti öğretsin. Hikmetin öğretilmesi nefsin Allah'a teslimidir. Hikmetin ötesini de o size öğretsin. Hikmetin ötesini öğretilmesi iradenin teslimidir. Öyleyse Resulullah'ın beş görevinden birincisi ayetlerin tilaveti herkesin mürşidine ulaşmasıdır. Mürşide tabiyetle ruhun hidayeti başlar. Mürşide tabiyetle fizik ucun hidayeti başlar. Mürşide tabiyetle nefsin hidayeti başlar. Mürşide tabiyetle iradenin hidayeti başlar. Öyleyse ilk etapta kesinlikle kişinin mürşidine ulaşmasıdır. Mürşidin, devrin imamının görevleri, müridin hedefleri, ruhun Allah'a teslimi, birinci bölüm iman, ruhun Allah'a teslimi, fizik ruhun Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi, iradenin Allah'a teslimi. Beş görev. Müridin vazifeleri, Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmak, hakkı tavsiye etmek, sabrı tavsiye etmek, maruf emretmek, münkerden sakındırmak. Bunlara ulaştıran sebepler, vasıtalar ise zikir, zikre başlanması, 18 saat zikir, 14 saat zikir ve tesbih şeklinde ifade ediliyor. Ve mutluluk da birinci cennet, mürşide tabiyet iki ve üçüncü cennet, dördüncü cennet fizik vücudun Allah'a teslimi, beş ve altıncı cennet nefsin Allah'a teslimi, yedinci cennet de iradenin Allah'a teslimi şeklinde ifade ediliyor. Allah razı olsun. Birinci sual, dinin insana sunduğu en temel hedef nedir? Mutluluktur. Hepimizi mutlu etmek istiyor. Allah'ın temel hedefi budur. Böyle bir dizaynda Allah'ın hepimizin sadece Allah'ın emirlerine uymanızı, yani tek kelimeyle teslim olmanızı istiyor Allah Teala. Allah'a teslimler bizi İslam hedefine götürür. Bütün insanlar için söz konusu olan şey bu hedefe ulaşmaktır. İşte ruhun Allah'a teslimi, fizik ucunun Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi ve iradenin Allah'a teslimi. Luka 29:31'de dinle ey İsrail, Rab tektir. Rabbi bütün kalbinle, Rabbi bütün
canınla Rabbi, bütün aklınla Rabbi, bütün gücünle sev. Ve daha sonra komşunu kendin gibi sev. İşte muhteva bu şekilde. Dört tane hidayet.

0: Allah razı olsun. İkinci vasıtaları yerine getirmeden hedefe ulaşmak mümkün olabilir mi? Hayır. İbadetler olmadan hiç kimse teslimlerini gerçekleştiremez. Ama ibadetler amaç değil, araçtır, vasıtadır. İblis hedefleri yani teslimleri ortadan kaldırarak, ibadetleri de hedef haline getirerek İslam alemini mahvetmeyi başarmış. Her toplumun içinde bir azınlık hala peygamberlerine Allah'ın indirdiği dinlerinin aslını korumayı başarıyorlar ve Allah'a teslim oluyorlar. Bunlar tasavvufu yaşayanlardır. İbadetleri Allah Teala bize sevdiriyor. Ulaşmayı kalben dilediğimiz an mutlaka bu dilek bizi mürşidimize ulaştırıyor. Markos 29:31. Dine İsrail, Allah'ımız Rab tektir. Allah'ı Rabbim bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla, bütün gücünle seveceksin. Ve ikinci şey de komşunu kendin gibi seveceksin. Allah razı olsun. Üçüncü sual, Kur'an-ı Kerim'deki hedefler ve vasıtalar tüm insanlık için geçerli midir? Evet. Çünkü Allah Teala'nın bütün insanlar için vaaz ettiği din tek dindir. Rum 30'da Fahni meşekele dini hanife Tıratallahi elleti fetelen nasi aleyha La tebtile halkallahi Zalike dinu kaymeti lakin ekseren nasi la ya'lemun. Fizik vücudunun beşiğini hanif olan dine yönel. Fıtratallahi Allah herkesi hanif fıtratıyla yaratmıştır. Allah'ın yaratmasında bir değişiklik yok. Allah insanların yaratılışını da değiştirmiyor ve hanif fıtratıyla yarattığı insanlar için farz kıldığı hanif dinini de değiştirmiyor. Ve hanif fıtratıyla yaratılan bütün insanlar bir tek dini yaşayabilir. Hanif dinini. Hanif fıtratıyla yaratılan insanlar hanif dinin dışında din yaşadıklarını zannediyorsa aslında gerçekten hiçbir dini yaşamıyorlar. Şura 13'te hanif dininin şeriatı da tek. Hanif dininin şeriatı Allah Teala değişik zaman dilimlerine peygamberlerine vermiş. Şura 13 onu söylüyor. Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı, İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı, Musa Aleyhisselam'ın şeriatı, İsa Aleyhisselam'ın şeriatını da sana şeriat kıldık. Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı 7 sabah 4 teslim. İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı 7 sabah 4 teslim. Musa Aleyhisselam'ın şeriatı 7 sabah 4 teslim. İsa Aleyhisselam'ın şeriatı 7 sabah 4 teslim. Peygamber Efendimiz'in şeriatı 7 sabah 4 teslim. Nuh Aleyhisselam'ın şeriatından başlayalım. 7 safhası. İşte Şura 13. 1. safha, 2. safha Nuh 2 ve 3. Bana itaat edin. Resul'e itaat. Talim 10 ve Meryem'in 8. Şimdi İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatına bakalım. 7 sabah 4 teslim. Hud 75 Allah'a yönelmiş bir kimsedir. Alimen 68 ona tabi olanlar. Ankebut 26 hicret edenler. Nisa 125 teslim olanlar. Enam 75 Beyne 5 ve Enbiya 51. Hz. Musa Aleyhisselam'ın şeriatı. Yedi safhası. Enam 154. Maide 12. Arap 154. Maide 66. İbrahim 5. Meryem 51. Arap 159. Hz. İsa Aleyhisselam'ın şeriatı Kur'an ayetleriyle. Şura 13, Hadid 27, Al-İmran 52, Bakara 111. Evet. ve Nebiler Sultan Hazreti Muhammed Mustafa Selam'ın şeriatı. Zümer 17, Mümtehin 12, Enam 71, Alimyan 20, Zümer 18, Hücurat 7 ve Tövbe 100. Öyleyse görüyorsunuz ki şeriat tek. Seve 20'ye göre ulaşmayı dileyen mümin olanların dışındaki herkes iblise tabi oluyor ve dinde fırkalara ayrılıyorlar. Allah Teala bütün emirlerini insanlık tarihi boyunca hep aynı standartlarda vermiştir. Din hep aynı dindir. Ritüellerin farklı olması dinlerin farklı olduğunu göstermez. Önemli olan aradaki bağları yakalayabilmektir. Bütün dinleri birbirine bağlayacak olan müşterek nokta Allah'a teslim olmaktır. Bileceğiz ki Hristiyanlar, Müsevviler, Yedi Sabahat'ta teslimi kitaplarında görmüşler ve yaşamışlar. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah'ın Kur'an-ı Kerim'e koyduğu bazı hedefler ve bizi bu hedeflere ulaştıran vasıtaları var. Bunlara baktığımızda Allah'ın gösterdiği ilk hedefin bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilememiz olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Dualarımızla namaz abdesti öyle. Kur'an.
3: Diyor ya, endişe ettiğimiz şeye neye bakalım? Sahabe. Kur'an-ı Kerim'e. Sonra neye bakalım? Hadis-i Şerif'e. Sonra neye bakalım? Vicdanınıza sorun diyor. O da oraya gidecek yolun bir şekli olsa gerek.
4: Dini vecibelerimizi yerine getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak gibi.
3: Ama tesbihat bence o yola giden anahtar kelimeler. 99 ismiyle her gün o tesbihatı yaptığınızda bir işaretle size zaten yaklaşılıyor ya da siz onu görmeniz için bir ışık açılıyor.
1: Allah'ım ben de ruhumu ölmeden önce sana ulaştırmayı diliyorum demenin ve bu duayla beraber ruhun Allah'a ulaşmasını garanti olduğunu biliyor muydunuz?
4: Evet.
1: Bu duayı yapar mısınız bize birlikte?
4: Yaparız. Allah'ım seni çok seviyorum. Ben de ölmeden önce emanet olan ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum.
2: Ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmak isterim.
3: Ölmeden önce emanet olan ruhumu sana teslim etmeyi diliyorum. Ne olur kabul et ya Rabbi.
1: Ne hissediyorsun?
3: Tabii ki bir boyut daha farklı. Şu karmaşadan çıktım, böyle diyeyim size. Kaygıları bile bitiriyor şu an. Şu 10 saniyelik yer, o son cümleler olduğu zaman onu hissettim.
0: Misalimizde Allah'a ulaşmak konusunda tesbihat bence o yola giden anahtar kelimeler. 99 ismini her gün yaptığınızda bir işaretlerse yaklaşılıyor. Ya da siz onu görmeniz için bir ışık açılıyor. Allah'ın 99 ismi Allah'a ulaşmanın anahtarı mıdır? Esma-ül Hüsna güzellerin en güzeli olan isimler Allah'ın isimleridir. Allah-u Teala bu 99 tane esmasıyla sizlere bir hazine sunmuştu. Allah'tan hangi istikamete yardım almak istiyorsanız Allah'ın o esmasını kullandığınızda bu sizi hedefinize çok daha kuvvetli olarak ulaştırır. Ama Allah'ın isminin zikriyle Allah bir esmasının zikri arasında kalbinize bölüm itibariyle farklılık var. Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidine tabi olan kişi için Allah zikri önemli bir fonksiyon olarak devreye girer. Kişi o zikirle nefsini tezkiye eder ve ruhunu Allah'a ulaştırır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeden hangi ibadeti yaparsanız yapın, onların hepsinin boşa gittiğini göreceksiniz. Belki bu esmaları çekmek suretiyle Allah-u Teala sizi Allah'a ulaşma dileğine götürürse olabilir. Lakin bir bedevi Resulullah'a geliyor. Ya Resulullah, söylediklerinin hepsine biz katılıyoruz. Çok güzel ama cahiliye döneminde de bu söylediklerinden bir kısmını yapardık. Onlar boşa mı gitti? Allah Resulü buyuruyor ki onlar seni buraya getirdi. Birisi olabilir eğer kişi o ibadetleri yapıyor ve sonuçta onlardan esinlenerek Allah'a ulaşmayı diliyorsa o ibadetlerin de amel defterinde sabit kaldığını görüyoruz. Yani diyoruz ki Allah'a ulaşma dileği günahların kefaretidir, amellerin sigortasıdır. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse Enfal 29'a göre Allah Teala bunu günahlarını örtüyor ve o kişi birinci kat cennetin sahibi oluyor. Asıl olan zikirle nefs tezkiyesini gerçekleştirebilmek. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'de insanların Allah'a teslim olabilmesi, yani hedeflere ulaşabilmesi için Allah'ın tayin ettiği bir mürşide tabi olması da farz kılınmış. Mürşide tabiyet hakkında ne düşünüyorsunuz?
4: Olmadım şimdiye kadar ama Kur'an'ımı okurum, namazımı kılarım. Müşkül olduğum zamanlarda da Allah'a birlik beraber olmak isterim ama diğer zamanlarda da şükredici olurum.
3: Allah peygamberi ve kitabıyla bu yolu açmış. Sonrasında alimlerini göndermiş. Ondan sonrası bizim gayretimize kalıyor. Bir başkasının rehberliğine ihtiyacımız yok diyorum. Hele de bu eğitimin ve dijital ortamın bu kadar yaygın cebimizde, elimizde olduğu dönemde. Tabii ki onun da sağlıklı olanı seçmek lazım. Her türlü enflasyonu var, suistimali var. Ama yine de büyük ilmihal kitaplarından yola çıkarak ilerleyebiliriz.
1: Biz dinimizi kimlerden öğrenmeliyiz sizce?
2: Bizim peygamberimizin sünnetlerinden, ilmihallerden, peygamberimizin sünnetlerini takip etmekten.
1: Peki yaşayan evliya var mıdır?
2: Vardır ama biz bilmeyiz.
3: İlla ki vardır. Böyle çok gariban zannettiğimiz ya da akıl noksanı zannettiğimiz ya da içine dönük zannettiğimiz insanlardan çıkıyorduk belki.
1: Allah'ım bana benim için tayin ettiğin mürşidi göster diye hacet namazı kılmalısınız. Yapar mıydınız bunu?
4: Yaparım. Ama dürüst birine denk gelmek isterim.
3: Mürşidim falan değil. Alim olan birisi var ise herkesin onun etrafında toplanmasını isterim.
0: Bir misafirimiz yaşayan evliya konusunda illaki vardır. Çok gariban zannettiğimiz ya da akıl noksanı zannettiğimiz ya da İçine dönük zannettiğimiz insanlardan çıkıyordur belki. Evliya olan kişiler akıl noksanı gariban insanlar mıdır? Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala evliyayı tarif ediyor. Yunus 62-63-64'te اَلَا اَنَّ اَوْلِيَا اللّٰهُ وَلَا خُوْبٌ عَلَيْهِ وَلَا مِيَحْسَنُمْ اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهَمِ الْبُشْرَى بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Akıl noksanını bırakın, o kişi Allah'ın en üst seviyedeki vahyine mazhar olmuş, Allah tarafından nişada memur ve mezun kılmıştır. O kişi 7 sabah 4 teslimi yaşayandır. Allah Teala'nın evliya dediği kişiler, onlar aminup takva sahibi olmuşlardır. Onlar için dünyada da müjde, ahirette de müjde vardır. İşte bu fevzul azimdir. Fevzul azim, ecrun azim, yani dört azimin sahipleri Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı kişilerdir. Ekranda onları gösterebilirsek azim. Fevzul azim tövbe 100'de geçiyor. Ecrun azim fetih 10'da geçiyor. Hazrun azim füsuret 35'te geçiyor. Fadrul Azim, Alimden 174'de. Bu dört azimin sahipleri, onlar Allah tarafından inşaada memur ve mezun kılınanlardır. Her devirde en üst noktadaki bu azimin sahipleri devrin imamıdır. Sonra kavim resulleridir. Sonra veli mürşitlerdir. Ve her zaman vardır. Ve Allah Teala onlara tabi olmasını emretmiştir. Yusuf 108'de ben babana tabi olanlar. Ben dedi Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz devrin imamı, ona tabi olanlar dediği de veli resuller, veli mürşitler. Evliya dediğimiz müessesenin kimlerden oluştuğunu görmek istiyorsak sahabeye bakmak durumundayız. İşte onlar saf evliyaydı. Asırlar boyunca hep Allah'ın evliyaları geldiler ve geçtiler. Gelip geçerlerken de iz bıraktılar Allah'ı görerek. Bu mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamak herkes için mümkündür. Akil ve bali olan, yani normal bir aklın sahibi olan, buluğa ermiş olan herkes Allah'ın evliyası olmak için hazırdır. Biz insanlara düşen görev içimizde bir dileğin oluşmasıdır. Allah-u Teala o noktadan sonra kişiye öyle bir yardımcı olur ki insanın bütün eksiklerini Allah tamamlar. Hadis-i şerifte kişinin dini aklı ölçüsünden aklı olmayan dini yoktur. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hocam seni çok ama çok çok seviyorum inşallah. O gün görürsen sualimi arz etmek üzere inşallah. Dindeki hedefler ve vasıtalar incelediğimizde günümüz insanların en çok nerede yanlışlık yaptığı söylenilir. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Dindeki hedefleri vasıtalar incelediğimiz günümüzde insanların en çok nerede karşılıklı yaşadığı söylenebilir. Evet, Allah'a ulaşmayı dilemekte, mürşide tabiyette ve zikirde. Üç temel unsur. Bu da zaten dinin temelidir. Eğer dinin temeli yoksa o temel üzerine inşa ettiğiniz bina olması mümkün değil. Bakara 78'de onlar ümidirler, kitabı bilmezler. Sadece kuruntuları bilirler. Neden kitabı bilmiyorlar? Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'de Kur'an'ın hedefi hidayet, hidayetin hedefi mutluluk. Ama hidayeti din tatbikatından çıkartmış. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de incelediğim zaman 73 ayet-i kerimede 19 fiil Allah Teala ruhun hidayetini açıklıyor. 12 ayette üzerimize farz kılıyor. Şimdi iblis her devirde insanlara doğru ötecekleri kendi sınıfına geçirmeyi başarmış ve onların doğrularını yanlışlarıyla örtmüştür. Yanlışları doğru olarak insanlara kabul ettirenlerin büyük bir kısmı samimiyetle bunu bilmiyorlar. Ama o bilenler de ısrarla diğerlerinde yanlışlardan doğrulara dönmemesini teminle çalışıyorlar. İnsanların kusuru Kur'an-ı Kerim'i bilmemek, sahabenin yaşadığı hayatı bilmemek, hedef araştırması yapmamak, vasıtaları hedef zannetmektir. Gerçekten de Efendimiz'in anlattığı bir kısa var. Osmanlı döneminde Enderun'dan mezun olan talebeler baba erenlerin kayığına biniyorlar ve boğa sefasını ile vakit geçirirken mezun olanından birisi baba erenlere sen matematik biliyor musun? Hayır diyor. Ömrün %10'u gitti. Kimya biliyor musun? Hayır %10'u daha gitti. Fizik biliyor musun? Hayır %10'u daha gitti vesaire. O sırada bir tayfun, bir kasırga kayık sağa sola gidiyor. Baba erenler gülerek diyor ki beyler siz yüzme biliyor musunuz? Hayır diyor, ömrünüzün tamamı gitti. İşte kim ki Kur'an'ı bilmiyorsa, kim ki Kur'an'ı bilmedi sanki bu dünya hiç gelmedi. Öyle vaziyette bir bitki gibi hayatı tüketip gidecektir. Halbuki insan Allah'ın en şerefli, en kıymetli varlığıdır. Allah-u Teala'nın insandan istediği şey nedir? İnsandan istediği şey iki can saadetine ulaşması, ama bunu neyle yapabilir? Allah'ın kendisine farz kıldığı dinle yapabilir. Dinin 7 tane hedef emri var. Birincisinde Allah'a ulaşmayı dilemek, ikincisinde mürşide tabi olmak. Biri diğerini sağlamasıdır. Mürşide tabi olan bir kişinin zikri sevmemesi mümkün değil. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi hacet namazıyla mürşide ulaşmak ona zor gelir. Mürşidine tabi olmayan kişi zikir ona imkansız gelir. O halde Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşmanın kalben dilemek, mürşide ulaşmanın anahtarıdır. Mürşide tabi olmak, ruhu Allah'a teslim etmenin garantisidir. Olayları bu şekilde değerlendirmek gerekir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre İslam'ın 5 şartı hedeflere ulaşmamızı sağlayan vasıtalardır. Fakat Allah-u Teala en önemli vasıta emrin zikir olduğunu söylüyor. Sizce zikir neden önemlidir?
2: Allah'a yakınlaştırır. Dua, namaz, Kur'an.
4: Nebat bile, kuşlar bile zikir yaparlar. Biz niye yapmayalım? Değil mi? Allah'ı anmaktır. Allah'ı anmalıyız. Kalbimize yer etmesini sağlamalıyız. O yüzden mesela amentü zaten hepsini, imanımızı amentü diyebiliriz, değil mi? Zikir yapmalıyız işte. Dağlar, taşlar, denizler, her şey zikir yapar. Biz de zikir yapmalıyız.
3: Zikir tesbihattır. Dediğim gibi Efendimiz bu yolu göstermiş, nasıl olacağını söylemiş. Fiili zikir de vardı. Sonuçta Allah'ın emirlerini yapmak da zikirdir.
4: Allah'la birlik olmak. La ilahe illallah en büyük zikirdir.
1: Mesela Allah, her iş yaparken Allah, Allah, Allah diyebiliriz. Mesela yolda yürürken, alışveriş yaparken, değil mi?
4: Aha, tabii.
1: Bu ne sağlar bize?
4: Allah'a yakın olmak mı sağlar?
1: Mesela zikir yapıyor musunuz? Siz yaptığınız zaman neler hissediyorsunuz? Onu da alalım.
3: Vallahi zikir derken ben tesbihat çekiyorum. Kur'an'ın belli başlı kadim surelerini, küçük surelerini her daim aklımda, boş kaldığımda okumaya çalışıyorum. Bu zaten sizi uzaklaştırmıyor, öyle diyeyim size.
0: Bir misafirimiz imanımıza amentü ile biliriz. Amentü şerinde yer alan inan şartlarına sahip her kişi iman sahibi midir? Amentü şerinin kendisi Kur'an'a uymuyor. Amentü billahi tamam. La inanmak. Ve melaiketi melek tamam. Ve kütübi kitaplarına tamam. Ve Resulü Resullerine. Burada tabi Kur'an'ın muhtevasında olan Resullerin hepsine. Nebi Resuller Allah'ın kendilerine şeriat kalbi verdiği peygamberlerdir. Ama her kavmin içerisinde ardı arkası kesilmeksizin Allah'ın vazifeli kıldığı veli Resuller var. Onlara da inanmak. Muhtevası içinde Resullerine inanmak. وَالْيَوْمُ الْاَخِرِ رُحُنْ دُنْيَا اَتْنَالُ ulaşmasına inanmak. وَبِالْقَدَرِ خَيْرِ مِنَ اللّٰهِ وَشَرِّ مِنْ نَفْسِ Kadere inanmak, harrin Allah'tan ve şerrin nefsimizden olduğuna inanmak. فَعَلَا بَحْسُ بَعْدُرْمَكُ İnanmak, mümin olmanın temel şartlarından birisidir ama sadece Allah'a inanan bir kişi mümin kavramı standartının içinde değerlendirilmiyor, mümin sayılmıyor. Onun dışında 6 tane inanç şartının sahibi olmak lazım. Allah razı olsun. Öyleyse mümin olmak için 7 inanç şartının sahibi olmak mecburiyetindeyiz. 7 tane kalp şartının sahibi olmak durumundayız. 3 tane de vasıf şartının sahibi olmak mecburiyetindeyiz. 3 vücudumuz hidayete adım atmış olacak, hidayet üzere olacak. İşte o zaman müminiz. 7 inan şartı, 7 kalp şartı, 14, 3 vasıf şartı, 17. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Rahmetullah, berekatü, muhterem Cappar Hocam. İnsanların niyeti, dindeki vasıtaların doğru şekilde kullanılmasını kiler mi? Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İnsanın niyeti dindeki vasıtaların doğru şekilde kullanılmasını etkiler mi? Tabii. اِنَّمَا الْعَمَالُ بِالْنِيَّتِ Ameller niyete tabidir. Kişinin niyeti yoksa ameli boşa gittiğini beyan ediyor. İşte Kehf 105 اُلَٰئِكَ الَّذ۪ينَ كَبِرُوا بِعَيَةِ رَبِّهُ وَالْيِكَاءِ حَبِدَتْ عَمَالُهُمْ Allah'ın ayetlerini ve lika Allah'ı ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını inkar edenler onlara ameli boşa gitti. Yani hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemeyenlerin ameli boşa gitti diyor Allah Teala. Zümer 65. Sana ve senden öncekilere vahy ettik. Eğer şirk koşarsan amelin boşa gider. Kimdir şirk koşanlar? Hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmayanlar. İşte Allah Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şerifinde buyurulduğu gibi ey kulum sana ben ilim verdim. Ne yaptın? Ben onu herkese anlattım ey Rabbim. Yalan söylüyorsun. İnsanlar sana ne kadar alim desinler diye yaptın. Ey kulum ben sana mal verdim. Ne yaptın? İşte insanlara dağıttım. Hayır insanlar sana ne kadar cömert desinler diye yaptın. Ey kulum ben sana sağlık verdim. Onunla ne yaptın? İşte savaştım. Şehit oldum. Hayır diyor yine insanlar sana ne alim desinler diye bu ilmi tahsil ettin. Sen bütün bu infakı insanlar sana cömerttiği için niye yaptın? Ve insanlar sana ne kadar kahraman desinler diye yaptın. Öyleyse sevgili kardeşlerim, vasıtalar mutlaka hedef belli olması halinde bizi sonuca ulaştırır. Eğer hedef yoksa o zaman bunlar hiçbirisinin hükmü yok. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutfor'un sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla senevadı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun sözleri. Çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha mahasara var. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, sizlerle birlikte olmak Allah-u Teala'nın bir büyük nimeti. Hep Allah'tan bahsedeceğimiz 40 dakikalık bir zaman parçası. Sizlerden bahsedeceğimiz bir 40 dakikalık zaman parçası. Her şeyden evvel hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirtmek isteriz. Allah Teala insanları seviniz diyor. Sevmek Allah'ın bir nimeti. Seversek mutlu oluruz ve mutlu ederiz. Nefret edersek mutsuz oluruz ve mutsuz ederiz. Öyleyse Allah-u Teala'nın güzelliği sevmek fiilinin içine gizlenmiş durumda. Bu sevgi Allah sevgisiyle güçlenir. İnsanlar birbirlerini sevebilirler. Ama Allah'ı sevmek bu insanların birbirini sevmesinin çok ötesinde bir muhteşem duygu sevgili kardeşlerim. Sevmek Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde bir güzellik. Allah Teala hepinizi çok seviyor. Bu sevginin ışığı altında bir güzellik, bir beraberlik söz konusu. O Allah hepinizi çok sever. Çünkü sizler Allah'ın yolundasınız. Allah'ın yolu Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir muhteşem hayat tarzının devamıdır. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Biliyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanlara ruhundan üfürmüş. Üfürmüş ama bunun insanda kalmasını istemiyor. İstiyor ki insanlar Allah'a ulaşmayı, yani ruhlarını bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dilesinler. Böyle bir dileğin sahibi olsunlar da ruhları Allah'a geri dönsün, ulaşsın. İşte Allah'ın istediği şey bu. Sizde bir emanetim var diyor Allah Teala. Size ruhumdan üfürdüm diyor. Ve o ruhumu geri istiyorum diyor. İşte bir insanın Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin mutluluğu bir dilekle başlar. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Bunun için hangi mürşide ulaşmam lazımsa bana onu göster ey yüce Rabbim. Diye kişi Allah-u Teala'dan talepte bulunur. Hacet namazını kılar ve mürşidini Allah'tan sorar. Allah-u Teala mutlaka ona mürşidini gösterir. O kişi Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşır ve tabiiyetini gerçekleştirir. O mürşide tabi olur.
Taviyetle beraber ruh o kişinin vücudundan ayrılmıştır. Allah'a doğru seyri sülükte olan bir kafileye katılmıştır. Önce birinci kata kadar çıkabilecektir. Gök katlarından bahsediyoruz. Sonra ikinci kata. Sonra üçüncü kata. Diğerleri son noktaya kadar devam edeceklerdir yollarına. Herkes kendi çıkabileceği kata kadar herkesin ruhu çıkarak. Herkes dediğimiz zaman burada onların ruhlarını kastediyoruz. Allah'a doğru yolculuk yapan, saf saf, saflar halinde yolculuk yapan ruhlardır. Ruh, bildiğiniz gibi Allah'ın insana üfürdüğü Allah'a ait bir ruhtur. Bir başka veya asıl ifadesiyle Allah'ın ruhudur. İnsandan başka hiçbir mahlukuna Allah ruhundan üfürmemiştir. Bu biz insanlara has bir olgudur. Bu sebeple insan eşrefi mahlukattır. Yani mahlukatın en şereflisi. Neden? Allah'ın ruhuna Allah o kişiyi layık gördüğü için. O kişinin ruhunun Allah'a ulaştırılması asıldır. Bu herkesin üzerine farzdır. Allah Teala buyuruyor: İrci'i ila Rabbiki. Rabbinize rücu edin. Rabbinize geri dönün. Geri dönerek Rabbinize ulaşın. Neyle ulaşacağız? Şu fizik vücutla mı? Yoksa o her şeyi bünyesinde çalışan, taşıyan, her türlü kirliliği bünyesinde başlangıçta taşıyan nefsimizde mi? Nefsimizi mi göndereceğiz Allah-u Teala'ya? Hayır, ikisi de değil. Ne fizik vücudumuz, ne nefsimiz. Ama Allah'ın daha doğduğumuz an bize üfürdüğü ve derhal vücudumuzun şeklini alan, vücudumuzun şeklinde hangi değişiklikler olursa o değişiklikleri devamlı kendisine de tatbik eden ve her zaman fizik vücudumuzun tam bir benzeri olan ruhumuz. Her zaman dediğimizde neyi kastediyoruz? Ruhun vücudumuza girdiğinden Allah'a doğru yola çıktığı güne kadar olan yaşantımız. Sevgili kardeşlerim, ruhumuz vücudumuzu terk eder ve Allah'a doğru yola çıkar. Bu yolculuk 7 tane gök katının açılmasıyla tahakkuk eder. Bütün ruhlar Allah'a doğru yaptıkları yolculukta 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. gök katını aşacak. Allah'ın zatına ulaşacaklardır. Allah hepimizi sever. Herkesi sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar insanlar bir dizi teşkil ederler. Allah insanları da cinleri de mutlu görmek ister, mutlu kılmak ister ve kanunlarını buna göre koymuştur. Bu kanunlar insanlara göre ve cinlere göre geçerlidir ya da geçersizdir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, ister bilgisizlik sebebiyle dilemesin, ister bilsin de dilemesin, netice değişmez. O kişinin ruhu kendisinde kalacaktır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe
O kişinin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, bir tek dilek: Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur, benim de ruhumu sana ulaştır tarzında buradan kalpten yapılan bir dilek mutlaka o kişiyi cehennemden kurtarır. Böyle bir şey söylese de kişi ölse, hayatının son dakikasında söylese, gerçekten bu talebi varsa Allah-u Teala kalbe bakar diye değil, gerçekten böyle bir talebi varsa kişinin, Allah-u Teala onu birinci kat cennetine mutlaka alır. Ama kişi yaşıyor, yaşarsa mutlaka Allah o kişiye mürşit sevgisi verecektir. Kişi mutlaka hacet namazını kılacak, Allah'tan mürşidini soracak ve Allah'ın gösterdiği kendisine en uygun standartlarda olan mürşide ulaşacak ve ona tabi olacaktır. İkinci safa. Bu noktada kişi ölse ikinci kat cennetin sahibidir. Kişi yaşıyor, yaşarsa o kişi değil, Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır ve onu sanki o ulaştırmış gibi mükafatlandıracaktır. Bu üçüncü kat cennettir. Sonra kişinin fizik vücudunu teslim etmesi, sonra nefsini teslim etmesi, sonra muhlis olması, sonra iradesini de Allah'a teslim etmesiyle yedi tane safa ve ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi tamamlanacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah-u Teala bize dinimizi öğretti. Biliyorsunuz ki İslam alemi korkunç bir hastalığın arkasında çalkalanmaktadır. Bu hastalık İslam'ın 5 şartıdır. İnsanlar zannediyorlar ki İslam'ın 5 şartı yaşanırsa, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, bir insan bir süre cehennemde kalır. O cehennemde kaldıktan sonra oradan çıkar ve mutlaka cennete girer ve cennette sonsuza kadar kalır. Sevgili kardeşlerim, bu dinlerini bilmeyenlerin uydurdukları bir palavradır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse cehennemden kendisini kurtaramaz. Cehennemden kurtuluşun ilk adımı Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemektir. Böyle bir dileğin sahibi olan kişiye Allah Teala mutlaka hacet namazı kıldığında mürşidini gösterir. Kişi Allah'ın gösterdiği mürşidi severek kabul eder. Sevmemesi mümkün değildir. Çünkü o mürşidi Allah göstermiştir ve o kişinin kalbine o mürşide ait sevgiyi koymuştur. O onun mürşididir. Böyle kişi severek, isteyerek gider, mürşidine tabi olur. Tabi olursa ne olur?

Vasıl olmak, ulaşmak demek. Vasıl. Vuslatta ulaşma. Hedef tayin edilen noktaya varma. Kişi ne hedef tayin etmiş? Ruhunu Allah'a ulaştırmayı hedef olarak tayin etmiş kendisine. Ve o kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Ruhu Allah'a ulaşıyor mu? Hayır. Mürşide tabi olduğu zaman ancak vücudundan ruhu ayrılıyor ve Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılıyor. Sonra kişinin ruhu Allah'a ulaşıyor. Nasıl? Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarına ulaşarak. Yedinci katta soldan sağa doğru yedi tane alem geçerek ruh Allah'ın zatına ulaşır. Ve Allah'ın zatında yok olur. Nereden gelmişti? Allah'ın zatından yok olması da Allah'ın zatıyla yeniden beraber olmasında tahakkuk eder. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah Teala bize Allah'a ulaşma dedikten sonra, mürşidimize tabiiyetten sonra, ruhumuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen devre içinde Allah'a ulaşma dilemekten başlayıp ruhumuzun Allah'a ulaştığı noktaya kadar dünyadaki en büyük mutlulukları yaşatır. Kişi hayatından çok memnundur. Büyük bir mutlulukla görevlerini yapar. Çünkü Allah Teala onun zikretmesine büyük zevkler katar. Onun ibadetlerini yapması o kişi için büyük zevktir. Huzur içinde o kişi zemin kattan birinci kata, ikinci kata, üçüncü kata, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara ulaşır ruhu. Yedinci katta soldan sağa doğru yedi tane alemden geçerek Sidretül Münteha'ya ulaşır. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Ne olmuştur? Bunun adı vuslattır. Ruh, sahibi olan, kendisini üfüren, Allah'a o ruhu, o kişinin vücuduna üfüren, Allah'a gerçek sahibine geri dönmüştür. Sevgili kardeşlerim, işte insan adı verdiğimiz mahluk her zaman Allah'a bağımlıdır. Allah'ı sever. Allah'ın dizaynı içindedir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar Allah Teala tarafından en azdan en çoğa kadar olmak üzere sevilirler. Ve de Allah Teala ister ki hepsi kurtulsunlar. Onlara birçok fırsatlar hazırlar. Ama kalbinde Allah'a ulaşma talebi olmayan bir insanın birinci kademeye ulaşması mümkün olmaz. Allah'a ulaşmayı dilemeden ölen bir kişinin kurtuluşu söz konusu olmaz normal şartlarda. Bir dilek insanı kurtarır mı? Evet. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse ama daha ruhunu daha bu dilekten sonra mürşidine ulaşmadan ölürse birinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Eğer yaşarsa Allah onu

mürşidine ulaştıracaktır. İkinci kat cennetin sahibi olacaktır kişi tabiyetiyle. Tabiyetiyle beraber ruh vücuttan ayrılacaktır. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacaktır ve ruhu Allah'a ulaşacaktır.

Sevgili kardeşlerim, Allah buraya kadar olan kesimi herkese hediye ediyor. Açık ifade. Kim bana ulaşmayı dilerse, ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah-u Teala.

Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesindir. Allah Teala ister ki insan adı verilen ruhundan üfürmek şerefine erdirdiği o mahlukunun mahluklarının hepsinin cennete girmesini ister Allah Teala. İnsan bunun için yaratılmıştır. Ama bir aktör var. İrade kişilerin kendi iradeleridir. Kararlarını kendi iradelerine dayalı olarak verirler. Öyleyse bu insanların kendi iradeleri muhtevası içinde Allah'a doğru bir yolculuk yaptırmaları gerekir ruhlarına Allah'a doğru. Ruh Allah'ın ruhudur ve Allah'ın zatına geri dönmek üzere programlanmıştır. Bu geri dönüş ya o kişinin dünya hayatını yaşarken, hayattayken gerçekleşir ve böyle bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Mürşidine tabi olmuştur. İkinci kat cennetin sahibi olmuştur. Ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırma şerefine, daha doğrusu ruhunu Allah'a ulaştırması sonucuna Allah onu ulaştırmıştır. Kişi üçüncü kat cennetinde sahibi olmuştur. İşte buraya kadar olan kesim Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Hemen şa'e ika'allahi fe inne ecelallahi la. Allah Teala insanlardan seçer. O seçtiklerine yardımcı olur. Ve onların mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemelerini ister. Allah'ın dizaynı o kişiler için mutluluk, daha çok mutluluk, daha çok mutluluk olarak devam eder. Kişinin ruhunu Allah Teala kendisine ulaştırıyor. O kişi ulaştırmış gibi onu mükafatlandırıyor. Birinci kat cennet Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin hakkıdır. Kim bunu gerçekleştirmek üzere mürşidine ulaşıp tabi olursa, böyle bir tabiiyet, yani ruhunu Allah'a ulaştırmak üzere olan bir mürşide, gerçek mürşide tabiiyet, o kişiyi ikinci kat cennete mutlaka ulaştırır. Bundan sonra ölse kişi, ama yaşarsa Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Ve o kişi bunu kendisi gerçekleştirmiş gibi onu üçüncü kat cennetin sahibi kılacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala her şeyin sahibidir. Bizim şu küçücük dünyamız bu kainatta bir toz zerresidir. Ama burada milyarlarca insan yaşıyor. Allah Teala istiyor ki herkes Allah'a ulaşmayı dilesin, bir defa cehennemden kendisini kurtarsın. Böyle bir talebi varsa kişinin ve 7-8 aylık da bir ömrü varsa o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Ve o kişiyi
Sanki o ruhunu Allah'a ulaştırmış, kendisi ruhunu Allah'a ulaştırmış gibi mükafatlandırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala sizleri o kadar çok seviyor ki hepinizi kurtarmak istiyor. Ama bunu kendi iradenizle yapmak mecburiyetindesiniz. Sevgili izleyenler, dinleyenler, bir tek dileğiniz, Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum tarzındaki bir tek dileğiniz sizi mutlaka cehennemden kurtarır. Kalpten olmak kaydıyla. Kalpten olmadığını nereden anlayacaksınız? Allah Teala sizi bir gün mutlaka mürşidinize karşılaştırır. Nasıl? Hacet namazını kılacaksınız. Allah'tan mürşidinizi soracaksınız. Allah mutlaka size ilk seferinde göstermese bile daha sonraki birkaç talebinizde, birkaç hacet namazı kılışınızda mutlaka Allah Teala size mürşidinizi gösterir. Göstermesi zaten birinci kat cenneti hak etmeniz demektir. Çünkü demek ki Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz ki Allah Teala size mürşidinizi göstermiş. Öyle olmamış. Siz bir mürşit görmüşsünüz. Allah Teala size bir mürşit göstermiş. Gitmişsiniz, ona tabi olmuşsunuz. O mürşidi de size Allah gösterdiği için tabiyetinizle beraber ikinci kat cennetin sahibi olursunuz. Bunun anlaşılması son derece kolaydır. Kim hacet namazını kılar da Allah'tan mürşidini sorarsa, Allah o kişi mürşide ulaşmaya layıksa ona mutlaka mürşidini gösterir. Sakın Allah bana mürşidimi göstermedi, öyleyse ben layık değilim diye düşünmeyin. Bu gösterir dediğimiz bir defa da olmayabilir. Ama devam etmelisiniz Allah'tan sormaya. Neticede mutlaka eğer siz gerçekten kalben Allah'a ulaşmayı dilemişseniz Allah Teala size mürşidinizi mutlaka gösterecektir. İşte sevgili kardeşlerim, sevgili dinleyenler, izleyenler, son derece kolay bir şey. Bu abdesti alacaksınız, hacet namazını kılacaksınız. Sonra da yatacaksınız, Allah'tan talepte bulunarak yatacaksınız ve Allah Teala size mürşidinizi gösterecek. Bu kadar kolay, bu kadar basit. Ne olur? Allah'ın gösterdiği mürşitse siz mutlaka hidayete Allah Teala tarafından ulaştırılırsınız, ulaştırılırsınız. 7-8 aylık bir ömrünüz varsa hepinizin inşallah öyle olur. Allah'a ulaşmayı dilersiniz, Allah mürşidinizi gösterir ve tabi olursunuz. Tabiyetinizle beraber hayatınızda pek çok şey değişir. Namaz kılmak ve zikir yapmak sizin çok hoşunuza giden bir hüviyet kazanır. Çünkü artık siz Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ilka etmeyi, yani ruhunu Allah'a ulaştırmayı, mülaki kılmayı dileyen birisiniz. Bu Allah için son derece önemlidir. Bu yolun kesinleştiğini gösterir. Kişi Allah'a ulaşmayı diler, sonra hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sorar. Allah ona mürşidini gösterir ve kişi o mürşide ulaşırsa ikinci kat cennetin sahibi olur tabi olduğu anda. Yaşarsa Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır.
Bu normal standartlarda 7-8 aylık bir vetiredir. Çok daha kısa zamanda da gerçekleştirenler oldu. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek bir güzelliktir, bir mazhariyettir. Kişiyi mutlaka cehennemden kurtarır. Ama kişi Allah'a ulaşmayı diledi ama ömrü vefa etmedi, mürşidine ulaşamadı. Olabilir. Ama bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için mutlaka birinci kat cennetin sahibidir. Yaşasaydı ne olacaktı? Yaşasaydı mürşidine mutlaka ulaşacaktı. Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah ona mutlaka mürşit sevgisi verecekti. O sevgiyle kişi ne kadar uzakta olursa olsun mürşidine ulaşacak ve ona tabi olacaktı. O sevgi bizi Ankara'dan ta uzaklara Adıyaman'a kadar götüren sevgidir. Sevgili kardeşlerimizin herkesin bir mürşidi vardır. İşte Allah Teala herkese bir kapı gösterir. Ve o kapı Allah Teala'nın gösterdiği kapıdır. Kişi o kapıdan yeni bir dünyaya girer. Bu dünya Allah dostlarının dünyasıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiş ise, gerçek bir dilekte dilemişse, dilediği an birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidini hemen göster Allah Teala o kişiye. Ama kişi mürşidine ulaşamadan öldü olsun. Birinci kat cennetin mutlaka bu kişi sahibidir. Ulaşabilseydi tabi olacaktı. Tabiyetiyle beraber ruhu Allah'a doğru yola çıkacaktı. Mutlaka Allah'a ulaşacaktı. Tabiyet o kişinin ikinci kat cennetin sahibi olmasını sağlar. 7-8 aylık bir süre içinde ruh Allah'a mutlaka ulaşacaktır. Kişiye Allah Teala zikir sevgisi verecektir, mürşit sevgisi verecektir, namaz sevgisi verecektir. O kişi ibadetlerini büyük bir şevkle, aşkla gerçekleştirecektir. Onun ruhunu Allah kendisine ulaştıracaktır. İşte kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Birinci kat cennetin sahibi, mürşidine tabi oldu. İkinci kat cennetin sahibi ve ruhunu Allah kendisine ulaştırdı. Kişi üçüncü kat cennetin sahibi. Bu üç kat cennet herkese Allah'ın hediyesidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ve bu kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa, kalpten dilemek kaydıyla, gerçek bir dilek olması kaydıyla Allah o kişiyi mutlaka mürşidine ulaştırır. Vücudundan ayrılan ruhunu da o 7-8 aylık devre içinde mutlaka kendisine ulaştırır. Bu kişi böylece hidayete erer. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an hidayettedir. Mürşidine tabi olduğu an hidayetin ikinci kademesindedir. Ruh vücudundan ayrılmıştır. Allah'a ulaştığı an üçüncü kat cennetin sahibidir. Emanet olan ruhu, o emanetin gerçek sahibi olan Allah'a ulaştırmıştır, vasıl etmiştir. İşte sevgili kardeşlerim, bütün insanları bu 7-8 aylık devrede en büyük mutluluklara ulaştıran Allah Teala bunları boşuna mı yapıyor? İnsanlara bu kadar büyük zevkleri yaşatan Allah'a boşuna mı yapıyor? İstiyor ki insan adı verilen bu mahlukların hepsi Allah'a ulaşmayı dilesinler de hepsi cehennemden kurtulsunlar. En az üçüncü kat cenneti Allah Teala garanti ettiği için en az üçüncü kat cenneti kazansınlar 7-8 aylık bir ömürleri varsa,
Ömrü yok. Allah'a ulaşmayı diledi, öldü. Birinci kat cennetin sahibi. Biraz ömrü var, yaşıyor. Mürşidine tabi oldu, öldü. İkinci kat cennetin sahibi. Yaşıyor, ruhu Allah'a ulaştı, öldü. Üçüncü kat cennetin sahibi. Bundan sonraki devrelerde işte böyle bir statü içinde devam ediyor. Allah Teala en çok insanı seviyor. Kendi suretinde yaratmış. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bütün insanlar, bizler Allah için yaratılıyoruz. Allah için yaratılan bir insan eğer şeytanın emrindeyse başka insanlara iyilik değil, kötülük eden bir insan hüviyeti onda mutlaka şeytan tarafından oluşturulur. O kişi başkaları tarafından sevilmeyen, başkalarına iyilik etmeyi asla düşünmeyen bir insan olabilir. Olmadığını kabul edelim ama o kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe birinci kat cennetin sahibi olamaz. Ben iyiyim. Kimseye zararım dokunmuyor. Öyleyse ben mutlaka cennetlikim diye bir düşünce Allah'ın katında geçerli değildir. Allah'ın farz kıldığı hususlar bir Allah'a ulaşmayı dilemek. Allahü yeştebi ileyhi men yeşâü ve yehdi ileyhi men yünip diyor. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelmeyi ve böylece Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. İşte sevgili kardeşlerim, bir insanın Allah'a ulaşması Allah'ın bütün insanlara hediyesidir. Allah Teala bütün insanlara üçüncü kat cenneti garanti ediyor. Ben sana diyor 7-8 aylık bir ömür verirsem bana ulaşmayı diledikten sonra sen de kendine düşenleri yaparsan bana ulaşmayı dilediğin an birinci kat cennetin sahibisin. Mürşidine tabi olduğun zaman ikinci kat cennetin sahibisin. Ruhunu biz kendimize ulaştırırız ve seni üçüncü kat cennetin sahibi yaparız diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki bütün gücümüzle Allah ne kadar ömür verdiyse bu ömrü insanları cennete ulaştırmak istikametinde onlara gerekli açıklamaları yaparak geçirmeyi Allah Teala inşallah bize nasip eder. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. El-Fatiha me as-salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyorum. En çok şükrettiğimiz, hamd ettiğimiz şey Allah'ın bize sevmeyi öğretmesidir. Ve bizden de size sevgiyi öğretmemiz emrediliyor, isteniyor. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta mutluluk var. İkinci tarafta da mutsuzluk. Nefret, mutsuzluğun temsilcisi. Sevgi de mutluluğun temsilcisi. Eğer bir insan kendisine düşman olanları da sevebiliyorsa, o en mutlu insanlardan biridir dünya üzerinde. Sevgili kardeşlerim, insanları sevmeyi usulü haline getirin. Sevmeyi baş tacı yapın. Severseniz, sevilirsiniz. İşte Allah Teala bize onun için emrediyor ki, seni sevmeyenleri de sev. Hamdolsun ki Allah Teala kalbimizden nefreti, kini, intikam duygusunu bütünüyle aldı. Ne diyor Allah Teala? Onlar sana kötülük yapabilirler. Ama sen onlara yapamazsın. Biz Allah'ın tasarrufundayız. O ne yaptırırsa sadece onu yapabiliriz. Onun yaptırdığı şey ise en güzelidir. Bilse o en güzel olan kötülüğe iyilikle mukabele etmektir. Bir, kötülüğe kötülükle mukabele etmek. İki, kötülük karşısında karşı koymamak, intikam da almamak. Üç, kötülüğe İyilikle mukabele etme. İşte dünyadaki en mutlu insanlar üçüncülerdir. Onlar kendilerine kötülük yapılsa bile onlara kötülük yapamazlar. Sevgili kardeşlerim, bunların ötesinde Allah'ın tasarrufunda olanlar var. Onlar Allah'ın yaptırdıklarını yapabilirler. Kendi iradeleriyle hiçbir şey yapmaları mümkün değildir. Allah-u Teala'ya hamd ediyoruz, şükrediyoruz bizi tasarrufu altına aldığı için, bizi tasarruf ettiği için. Sevgili kardeşlerim, insanlar bir düşünebilseler, falanca bana kötülük etmiş, ben ona kötülük edebilirim, kısas olur, ben ona hiçbir şey yapmam.
Ama o bana kötülük ettiği için derecat kaybetmiştir. Ben bu kötülüğe muhatap olduğum için derecat kazanmışımdır. Önemli olan bu dünyada çektiğimiz üzüntü mü, yoksa Allah'ın katında kazanacağımız dereceler mi? Ki o derecelerin kaybettiğimiz derecelerden fazla olması sonsuza kadar insanları cennette tutar. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa o kişinin gideceği yer cehennemdir. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa bu kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Cennet, dillere, tariflere sığmayacak olan bir güzellik taşır. İnsanların her açıdan mutlu kılındıkları bir muhteşem dizayn. Sevgili kardeşlerim, işte bu noktadaki hedef önemli. Allah-u Teala'dan ne istiyorsunuz? İstediğiniz şey dünya mutluluğuysa Allah Teala bunu size verir. İstediğiniz şey cennet mutluluğuysa Allah Teala size onu da verir. Ama onun emirlerine riayet etmeniz kaydıyla. Neden insanların çoğu mutsuz? Çünkü Allah'ın emirlerine karşı çıkıyorlar, yasaklarına karşı çıkıyorlar. Allah'ın emrettiklerini yapmıyorlar, yasak ettiklerini yapıyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala en çok insanları seviyor. Sadece bir tek mahlukuna, insana ruhundan öpürmüş. O en çok sevdiği mahlukunda mutlu olmasını istiyor. Öyleyse neden insanlar mutsuz? Çünkü Allah Teala mutluluğunun yaşantı biçimini, mutluluğun nasıl yaşanacağını önce Tevrat'ta, sonra İncil'de, en sonra da Kur'an-ı Kerim'de anlatıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize 7 Safa ve 4 Teslim'i bütün boyutlarıyla anlattı. Allah'a ulaşmayı dilemek. 1. Mürşide tabiiyet. 2. Ruhun Allah'a ulaşması. 3. Ve teslimi tabiatıyla. 4. Fizik vücudun Allah'a teslimi. 5. Nefsin Allah'a teslimi. 6. Muhlis olmak. 7. İradenin Allah'a teslimi. 5. Bir daha 7. İşte 7 safa. Teslimler 1. Ruhun teslimi. 2. Fizik vücudun teslimi. 3. Nefsin teslimi. 4. İradenin teslimi. Neden bunları anlatıyoruz? Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. İnsanlar bu hakikatleri bilip de bir tek dilekte bulunsalar, Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum deseler, Allah Teala derhal onlara müdahale edecek. Onlara derhal tesirini ulaştıracak. Bu onların ruhlarını Allah'a teslim etmesine kadar geçecek olan bir süredir. Bunun için bir insanın önce Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Dileyen kişiye Allah mutlaka
mürşit sevgisi verecektir. Mürşide ulaşmak ihtiyacını hissettirecektir. Kişi hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini soracaktır. Hacet namazını kılan boy abdesti alıp da 3 ayet-el kürsi okuyan kişi Allah Teala'dan mürşidini sorarsa Allah ona mürşidini gösterir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kişinin yapması lazım gelen şey ne? Mürşide ulaşıp tabiyetini gerçekleştirmek. Ne olur? Gerçekleştirirse ruhu vücudundan ayrılır ve Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. Bu kafile birinci gök katını, ikinci gök katını, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı gök katlarını birer birer aşacaktır. Yedinci gök katına ulaşacaktır. Orada soldan sağa doğru bir yolculuk yapacak. 7 tane alemden geçecektir. Ve neticede ruh Allah'ın zatına ulaşacak. Tetli mütahadan iki bir yolculukla indi ilahiye ulaşacak. Allah'ın zatında yok olacaktır. Kimin ruhuydu? Allah'ın ruhuydu. Ne oldu? O ruh sahibi olan Allah'a geri döndü. Sevgili kardeşlerim, eğer hayatımızı başka insanlara adarsak, eğer onların mutluluğu için bir çalışmayı hedef edinirsek, bu bize mutlaka mutluluk kazandırır. Allah-u Teala evvela niyete bakar. Ne düşünüyorsunuz? Ne yaptınız? Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ama bu dileğini başaramamış. Çünkü hayat süreci buna müsaade etmemiş. Diledikten kısa bir müddet sonra ölmüş. Böyle bir kişinin gideceği yer birinci kat cennettir. Ama kişi yaşarsa Allah ona mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Kişi hacet namazını kıldığında mutlaka mürşidini gösterecektir. O mürşit sevgisiyle yanan kişi gidecektir. Mürşidini Çin'de, Yemen'de, Maçin'de olsa bulacaktır. Allah'ın gösterdiği mürşidin nerede olduğunu öğrenecektir. Ve ona tabi olacaktır. İşte taviyet ikinci kat cennetin müjdecisidir. Bu noktadan sonra ölse kişi mutlaka cennete girer, ikinci kat cennete girer. Çünkü mürşidine ulaşmıştır. Yaşıyor. Yaşarsa eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa bu kişinin, o kişinin ruhu mutlaka mürşidine ulaştıktan sonraki bu 7-8 aylık devrede mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Belki daha doğru bir ifadeyle şöyle söylemek lazım. Allah o kişinin ruhunu
onun talebi üzerine, kişisel talep üzerine kendisine ulaştıracaktır, Allah'a ulaştıracaktır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala bunu gerçekleştirir. Ruh Allah'a ulaşır. Ondan sonra dik yokuş başlar. Fizik vücudun teslimi için zikrin büyük ölçüde arttırılması, zikrin günün yarısını aşması icap eder. Bu gerçekleştiği zaman fizik vücut Allah'a teslim olur. Daha sonrası Allah-u Teala'nın da mutlaka yardımıyla gerçekleşir. Bu daimi zikirdir. Öyle ki kişi zikir yaparken uyur ama içindeki ses Allah, Allah, Allah, Allah diye devam eder. Öyle ki kişi uyandığı zaman kalbinin atışlarına paralel olarak içindeki sesin Allah, Allah, Allah diye devam ettiğini görür. Ve içteki ses aslında dilin de kımıldamasıyla tahakkuk etmiştir. Burada ruh artık Allah'a teslim olmuş. Para fizik vücudun teslimi gelir. Fizik vücudun teslimi kişinin zamanının %50'den fazlasını zikirle geçirmesine bağlıdır. Bu rakam %80'e kadar yükselir. Daha sonra kişiyi Allah-u Teala daimi zikre ulaştırır. Kim daimi zikre ulaşırsa o kişinin hepsini de

Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinize bir tek hedef gösterir. Başkaları için yaşamak. Dünyadaki en mutlu insanlar kendilerini, hayatlarını başkalarının mutluluğuna adayanlardır. Ne kadar mutlu ediyorsunuz etrafınızdaki insanları? Etrafınızda olmayan insanları, işte Allah Teala size o kadar mutluluk verir. Biz Allah'ın bahtlı bir kuluyuz. Bizi Allah Teala bu devrin imamlığına tayin etti. Sizlere 7 Safa ve 4 Teslimi bize öğreterek öğretmemizi, size öğretmemizi sağladı. Sevgili kardeşlerim, 7 Safa ve 4 Teslimi 3 kitaplı dinde de mutlak olarak görürüz. Allah'a ulaşmayı dilemek Tevrat'ta mevcuttur. İncil'de mevcuttur. Kur'an-ı Kerim'de de mevcuttur. Mürşide tabiyet Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an-ı Kerim'de mevcuttur. Ruhun Allah'a ulaşıp teslim olması bu 3 kitapta, üçünde de mevcuttur. Fizik vücudun teslimi 3 kitapta da mevcuttur. Nefsin teslimi 3 mukaddes kitapta da mevcuttur. Monist olmak 3 kitapta da mevcuttur. İradeyi Allah'a teslim etmek 3 kitapta da mevcuttur. Ne oldu? Hangi hakikate ulaştık? Dinler yoktur. Sadece bir tek din vardır. O din Hz. İbrahim'in Hanif dinidir. Merasimler birbirinden farklı olabilir. Bu eşyanın tabiatına çok uygun bir sonuçtur. Ama sevgili kardeşlerim, Tevrat'taki asıllara baktığımız zaman 7 Safa ve 4 Teslim'i görüyoruz. İncil'deki asıllara baktığımız zaman 7 Safa ve 4 Teslim'i görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman gene 7 Safa ve 4 Teslim'i görüyoruz. Bu 7 Safa ve 4 Teslim'de Allah-u Teala dininin gerçek sahibini söylediği zaman kimi görüyoruz? Hz. İbrahim'i görüyoruz. Allah Teala Hz. İbrahim'e dinini öğretiyor. Bu din İslam dinidir. Bu din Hristiyan dinidir. Bu din Musevi dinidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burada Amerika'da kardeşlerimiz bütün sinagoglara, bütün kiliselere gittiler. Camilere de ulaştılar. Ve üç grubun da, üç dinin de mensuplarına kendi kitaplarından, Hristiyanlara İncil'den, Musevilere kendi kitaplarından, Tevrat'tan, Müslümanlara Kur'an-ı Kerim'den 7 Safa ve 4 tane teslimin o kitaplarda mevcut olduğunu ispat ettiler.
Sonuç ne oldu? Tam bir anlaşma. Herkes kesin olarak gördü ki, aksini ispat etmesi mümkün olmayan bir standartta gördü ki, kendi diniyle diğer iki yabancı din olarak telakki ettiği dinler aynı dinlermiş. Hepsi Hazreti İbrahim'in halif diniymiş. İşte sevgili kardeşlerim, dünyadaki birlik ve beraberlik bu esas üzerine kurulacaktır. Hiç kimse bu söylediklerimize itiraz edemez. Bu hakikatlerse bizden başka hiç kimse tarafından bilinmiyordu. Allah bize öğretmeseydi biz de bilmeyecektik. Bu devre, bizim hayatta olduğumuz bu devre, bütün dünyanın kucaklaşacağı, birbirine yaklaşacağı, savaşların sona ereceği bir birlik ve beraberlik devresi olacak. Burada bizim içinde bulunduğumuz, burada Amerika'daki bu çevrede bütün kiliselere, sinagoglara ve camilere kardeşlerimiz giderek hepsinde konuşmalarını yapıp oradaki bütün o kiliselere, o sinagoglara ve o camilere gidenlerin hepsine üç kitaplı dinin de aynı din olduğunu ispat ettiler. Böylece Amerika'da buradan başlayan bir din beraberliği bütün Amerika'ya şimdi yayılıyor. Buradan da bütün dünyaya yayılacak. Hiç kimse aksini iddia edemez. Ne Hristiyanlar, ne Museviler, ne Müslümanlar, hiç kimse aksini iddia edemez. Dinler yoktur. Sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dini vardır. O din sırasıyla Museviliktir. O din Hristiyanlıktır. O din en son din olarak Müslümanlıktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala acaba bize neden bunları ispat ettiriyor? Çünkü biz bu devrin imamıyız. Ve bu devir dinlerin birleştirilmesi devridir. Öyleyse kardeşlerimizle bilgisayar üzerinden bütün dünyadakiler temas kurmalılar ve kendi kitaplarından öğrenmeliler ki diğer iki kitaplı dinin de aynı ayetlerini alarak o dinin mensuplarıyla konuşarak o kitaplarda da yedi safa ve dört teslimin var olduğunu bir, üç kitaplı dinde de o dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğu gerçeğini görsünler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Musevilikten sonra Hristiyanlık, Hristiyanlıktan sonra İslam, sadece bir zaman faktörünün değişmesi sebebiyle oluşmuştur.
aradan geçen zaman parçası içinde yeni bir dinmiş gibi Musevilikten sonra Hristiyanlık oluşmuştur. Ondan sonra da yeni bir dinmiş gibi İslam oluşmuştur. Ama sevgili kardeşlerim, bu sadece merasimlerin farklılığını gösteren bir husus. Çünkü Allah Teala Tevrat'a da, İncil'e de, Kur'an-ı Kerim'e de 7 safa ve 4 tane teslimi koymuş. Tevrat'ın da Hazreti İbrahim'in Hanif dinini ifade ettiğini söylüyor Allah Teala. 1. İncil'in de Hazreti İbrahim'in Hanif dinini ifade ettiğini söylüyor Allah Teala. 2. Kur'an-ı Kerim'de de Allah Teala bu dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor. Ne oldu? Sırasıyla Musevilik de, Hristiyanlık da, İslam da hepsi Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Dinin bütününü incelemeden evvel Allah Teala bize 7 safa ve 4 teslimi 3 kitapta da gösteren bir yazıyı ihsan etti. Dikkat edin sevgili kardeşlerim, bizden evvel hiç kimse böyle bir şeyi söyleyebilmiş değil. Hiç kimse böyle bir hususu gerçekleştirmek istikametinde bir gayretin sahibi değil. Elinde deliller olmadığı için. Biz şu anda dünyadaki en büyük delillerin sahibiyiz. Bütün insanlara Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de 7 safa ve 4 tane teslimin mevcut olduğunu ispat edebilecek olan en sağlam delillerin sahibiyiz. Bunun manası dinlerin olmadığı, sadece merasimlerin farklılığı. Öyleyse dünyadaki din sebebiyle vücuda gelen bütün savaşların sona ereceği yeni bir devreye girdik sevgili kardeşlerim. Bu bizim bütün dünya halkına müjdemizdir. 7 tane safa ve 4 tane teslim sırasıyla Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an-ı Kerim'in de esasını teşkil eder. Hepsine bu açıklamaların Allah tarafından yapıldığının bu kesin ispatıdır. Allah Teala Hazreti Musa'ya, Allah Teala Hazreti İsa'ya, Allah Teala Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e 7 safa ve 4 tane teslimi kendi kitaplarında farz kılmıştır. Hiç kimse Hazreti Musa'ya Allah vahyetmedi diyemez, Hazreti İsa'ya vahyetmedi diyemez, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme vahyetmedi diyemez. Üçünde de aynı gerçekler yer almıştır. Her birinin yaşadığı zaman parçası farklıdır. Ama şu anda dünya üzerinde 3 tane ayrı dinin mevcudiyeti söz konusu. Bu bir görüntüdür. Zaman çerçevesi içinde merasimler değişiklikler göstermiştir. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygundur. Ama Allah Teala'nın işaretleri açık ve kesindir. Üç kitabında
Allah Teala'dan gelen vahiy ile yazıldığı son derece kesinlik kazanmıştır. Artık hiç kimse bu kitapların Allah Teala herhangi bir tanesinin Allah Teala tarafından gönderilmediğini iddia edemez. Bu Allah Teala'nın bir ispat vasıtasıdır. Dünya

ispat edelim. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala boşuna konuşmaz. Allah Teala bizi boşuna konuşturmaz da. Bu söylediklerimizin hepsi birer gerçektir. Bugün kardeşlerimiz ellerindeki üç kitaba ait bu yedi safa ve dört teslimle hangi kiliseye gitseler hangi sinagoga gitseler hangi camiye gitseler tam bir ispatla üç kitaptan da o kitapların sahiplerine bunları ispat etmiş durumdadırlar. Ve tarama devam ediyor. Amerika çapında buradan başlayarak, bizim bulunduğumuz Norfolk'tan başlayarak, bütün Amerika'ya bu gerçek yayılmakta. Toplantılar yapılmakta ve kendi kitaplarından o sinagogda veya o kilisedeki kilisede bulunan hem pastörlere hem rabaylara hem de Müslümanlara hocalara İslam alimlerine bir bir Allah'ın hakikatleri anlatılmakta. Amerika'dan başlayan ve bütün dünyayı saracak olan bu birlik ve beraberlik görülecektir ki dünya sulhuyla noktalanacaktır. Biline ki bu bizim konuşmamız değildir. Bu Allah'ın bizi konuşturmasıdır. Bunlar Allah'ın söylettikleridir. Dünya üzerinde bu üç dinin müşterek taraflarını bizden başka hiç kimse bilmiyor idi. Şimdi öğreniyorlar. Ama biz de bilmiyorduk. Eğer Allah-u Teala bize öğretmeseydi, biz de bilmemiş olacaktık. Hamdolsun ki Tevrat'ın ve İncil'in muhtevasını Kur'an'ın muhtevasını bir insan Allah'ın kendisine bu bildirisi olmadan 100 yıl okusa bu neticelere varamazdı. Biz mi? Biz de varamazdık. Eğer Allah bize öğretmeseydi. Artık dünyanın sulh ve sükun içinde yaşaması için dünyadaki en sağlam adım atılmış durumdadır. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala tarafından indirilmiştir. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de 7 safa ve 4 teslim kesin bir şekilde yer almıştır. Hiç kimsenin itiraz edemeyeceği bir dinlerin birleştirilmesi olayı başlamıştır. Allah-u Teala'nın dünya sulhunu bizlere bahşetmesini Yüce Rabbimizden dileyerek bugünkü sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız. Bu vesileyle hepinizi

Çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirterek sözlerimizin sonuna ulaşıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Es-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhtinas sıratal müstakîm. En'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâlin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuh. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde beraberiz. Hep size unutmayın, unutmayın dediğim şey o. Allah Teala sizden, hepinizden, sizin mutluluğunuzdan başka hiçbir şey istemez. Hiçbir talebin sahibi değildir. Sadece sizin mutlu olmanızı ister. Ve bütün ibadetler aslında sizin mutluluğunuzun bir vasıtasıdır. Her ibadeti yaparak onun arkasından Allah'a bu ibadeti yapmanın huzurunu, mutluluğunu yaşayabilmeniz için Allah Teala sizlere ibadetleri farz kılmış. Ve her yaptığınız ibadet Allah'a bir yardım sağlamaz ama size çok yardım sağlar. Çünkü sizin mutluluğunuzun bir parçasıdır. Şu fizik vücudunuz o ibadetleri yapmak üzere yaratılmıştır. Yaratılış gayesine uygun standartlarda ona bir imkanı vermekle vazifelisiniz. Yetmez. Bu mutluluğu yaşamakla da vazifelisiniz. Vazifenizi yaptığınız zaman arkasından bir iç huzuru duyacaksınız. Bir şeyler yayılacak içinize, sıcak sıcak bir şeyler. Allah'ın bir emrini yerine getirmenin verdiği huzur, rahatlık hissi, kısaca mutluluk. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse hiç mi hiç unutulmaması lazım gelen bir genel kaidesi var Allah-u Teala'nın. Ben diyor sizi mutlu olmanız için yarattım. Bütün kainatta diyor Allah-u Teala benim diyor bir tek dinim var. Hazreti İbrahim'in Hanif dini Arapça adıyla İslam. Allah Teala buyuruyor bütün peygamberler, nebiler yani bütün resuller ve bu peygamberlere ve resullere tabi olan herkes aynı dini yaşadı. Hanif dinini yaşadı. Adem Aleyhisselam'dan başlayan bir insanlık tarihi bugüne kadar geldi ve bugüne kadar geçen zaman parçalarında hep insanların din öğretisi Resuller ve Peygamberler eliyle, Nebiler eliyle aynı standartları içerdi. Yani Hazreti Adem ne emretmişse oğullarına, kızlarına, torunlarına, Hazreti Nuh da aynı şeyleri emretti ve beraberce yaşadılar. Hazreti İbrahim de, Hazreti Lut da, Hazreti Hud da, Hazreti Salih de, Hazreti Musa da, Hazreti Yakup da, Hazreti Davud da, Hazreti İsa da, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de. Hepsi aynı dini yaşadı. Kainatın tek dini olan Hanif dinini yaşadı.
Kalise, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bu dinin muhtevasında namaz kılmak var. Bu dinin muhtevasında oruç tutmak var. Her namazı kıldıktan sonra aynı rahatlığı, iç huzurunu siz de yaşıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Hamdolsun ki ben Allah'ın bana verdiği, bana bahşettiği bir güzelliği daha yaşadım diyebiliyor musunuz? Eğer diyemiyorsanız, bundan sonra, bu sohbeti dinledikten sonra kılacağınız namazda yalnız Allah'ı düşünerek namaz kılmaya çalışın. Sizden ayak parmaklarınızın ucundan başlayarak ayaklarınızı, bacaklarınızı, gövdenizi ve ellerinizin parmak uçlarından başlayarak ellerinizi, kollarınızı aşan, başınıza ulaşan ve başınızdan ayrılan bir şeyler düşünün. Ve o bir şeyin Allah'ın zatına ulaştığını düşünün. Onun zatında yok olduğunu düşünün. Ve namazınız boyunca birkaç defa o oraya ulaşsın, Allah'ın zatında olsun, bir süre kalsın, sonra tekrar size geri dönsün, başınızdan başlayarak vücudunuza tekrar onun geri döndüğünü hissetmeye çalışın. İşte bu müessesenin adı kanitin olmaktır. Allah ile beraber olmaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can kardeşlerim, bu zevki yaşadığınız zaman Allah'a çok şükredeceksiniz. Namaz adı verilen bir ibadeti sizin için uygun görmüş diye. Düşünebiliyor musunuz? Daha ötede bir tevazu yok. Başınızı yere koyuyorsunuz Allah'ın huzurunda. Allah'a secde ediyorsunuz. Onun sizi yaratan olduğunun delilini koyuyorsunuz ortaya. Sizin tarafınızdan ortaya konulan bir delil. Sen benim Rabbimsin diyorsunuz. Beni yaratansın diyorsunuz. Ve ben sana secde etmenin huzurunu yaşamak istiyorum diyorsunuz. Sadece bir yaratık olarak yaratanına bir secde müessesesiyle saygı göstermek, eğilmek konunun yarısını teşekkür ettirir. Yani rükû müessesesi saygının yarısını ifade eder. Evvela bunu gerçekleştiriyorsunuz, sonra saygının son adımına ulaşıyorsunuz. Başınızı Allah'ın huzurunda yere koyuyorsunuz. Ben yerle birim diyorsunuz. Sen beni yaratansın, ben senin önünde başımı yere koyarım, secde ederim, saygının en büyüğünü sana gösteririm diyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, bir kedi olabilirdiniz, bir ot olabilirdiniz, bir ağaç olabilirdiniz. Allah Teala size öyle yaratabilirdi. Canlılığın ayrı ayrı belirtileri. Ama hayır, öyle yaratmamış. Bir cin, bir melek olarak da yaratmamış. Sizi insan olarak yaratmış. Yani şu kainatta en üstün varlık olarak yaratmış. Bütün kainatı uğruna yarattığı mahluku olarak yaratmış. Siz insansınız.
bütün göklerde ve bütün arzlarda yaratılan her şey sizin için yaratıldı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey sizin için. Öyleyse sadece bunu düşünmeniz bile size huzur vermeli. Ben demelisiniz demek ki Allah-u Teala tarafından çok sevilerek yaratılan bir mahluk olmalıyım ki Allah beni insan olarak yaratmış. Bütün kainatı benim ve başka insanlar için yaratmış. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sadece insan olmamız, insan olarak yaratılmamız konusunda bile Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Öyleyse bir namaz müessesesi, Allah'ın huzurunda secde etmek, saygının en büyüğünü Allah'a göstermek, bu hepimiz için bir zevk olmalı değil mi? Hele bizden bir şeyler ona doğru gidiyorsa, ona kavuşuyorsa, sonra oradan tekrar bize geri dönüyorsa, Allah'ta kalmış olarak oradan bir şeyler getirerek bize geri dönüyorsa ve tekrar bizimle beraber oluyorsa, ve karetin oluyorsak, bu bir mutluluk sevgili kardeşlerim. Deneyin. Bundan sonraki ilk namazınızda ayaklarınızdan başlayan, ayak parmaklarınızdan başlayan ayaklarınızı, dizlerinizi, karnınızı, göğsünüzü aşan el parmaklarınızdan başlayarak bileklerinizi, kollarınızı aşan, başınızdan çıkan bir şeyleri veya bir şeyi hissetmeye çalışın. Onun Allah'a ulaştığını düşünün. Hissetmeye çalışın. Allah'ın zatında yok olduğunu hissetmeye çalışın. Namaz boyunca hep Allah'a bakın. İç dünyanızla Allah'a bakın. Görüntü, eğer kalp gözünüz açılmadıysa, size ulaşmadıysa da kalp gözünüz aslında onu görür. Öyleyse Allah Teala size zikri farz kılmış. Biliyoruz ki birçok kişi zikir de neymiş, transandantal meditasyon daha iyi değil mi diyecektir. Öyle demek de haklılar mı? Haklılar. Bütün hastanelerde, okullarda meditasyon bir tedavi vasıtası olarak genel kabul görmüş olan bir zavallılıktır. Allah'ın zikrinin şeytan tarafından değiştirilmiş şeklidir. İnsanlar transandantal meditasyonla kendilerine sadece yazık etmektedirler. Ve bir meditasyon seansından sonra insanların o seans sırasında yaşadıkları, zannettikleri bir rahatlamanın arkasından duyulan stres, acaba neyin nesi? Meditasyon yapanlar bunu neden düşünmezler acaba? Neden zikrin arkasında
meditasyona alınan o stres oluşmuyor da sadece mutluluk oluşuyor. Bunu neden düşünmezler acaba? Oysa ki biri Rabbani'dir, Allah'ın emridir, diğeri zulmanidir, şeytanın emridir. Sevgili kardeşlerim, fizik vücutlarınız Allah-u Teala tarafından hanif dinine göre hanif fıtratıyla yaratıldı. Sadece bir tek dinin, kainatın tek dininin bütün standartlarını yerine getirebilecek özelliklerle yaratıldınız. Her yaptığınız ibadetin vücudunuza mutlak bir fayda sağlayacağını, o ibadetin karşılığının fizik vücudunuzda beklendiğini hiç unutmayın. Fizik vücudunuz namaz kılmak ihtiyacıyla doludur. Şeytan bütün gücüyle fizik vücudunuzun bu ihtiyacının ona verilmemesine çalışır. Çünkü gayesi tek bir gayedir, sizi mutsuz kılmak. Her türlü vasıtayı deneyecektir. Şu fizik vücudunuz ve içindeki nefsiniz Allah'ın bütün ibadetlerini yapacak ve bundan zevk alacak özelliklerle donatılmıştır. Buna göre dizayn edilmiştir. Namaz kılmak hem fizik vücudunuz için hem nefsiniz için bir zevktir. Şeytan sizi onların zevk olmadığına, sadece bir angarya olduğuna inandırdığı sürecin dışına çıktığınız zaman bunu hissedebilirsiniz. Unutmayın, vücudunuz ona göre yaratıldı. Namaz kılmak ve bundan zevk almak vasıflarının ve hissiyatının sahibi fizik vücudunuz. Zikir yapmak ve bundan zevk almak hissiyatının sahibi. Ne olur zikir yaptığınız zaman? Zikir yaptığınız zaman göğsünüze gelen rahmetle salavat nurları göğsünüzden nefsinizin kalbine ulaşır. Kalbinizin nur kapısına ulaşan bu nurlar, orada bulunan Allah-u Teala'nın hareketli hale getirdiği mührü kalbinizin alt noktasında bulunan, en alt noktasında bulunan zulmani kapıya ulaştırır. Baskı yapar, dört enerji, dört nur baskı yapar. Ard arda gelip oraya vurur. Her vuruşta sonsuz sayıdaki rahmet, fazl ve salavat nurları mührü aşağı indirip zulmani kapıyı kapatır. Mühürler. Rabbani kapı açıktır. Birkaç dakika içinde nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla dolar. Ve iman kelimesi bu üçlüden fazlaları etrafında toplamaya başlar. Böylece mutluluğun anahtarını yakalamış olursunuz. Sevgili kardeşlerim, mutluluğunuzun anahtarı başkasında değildir. Mutluluğunuzun anahtarı sizin ellerinize tevdi edilmiştir Allah-u Teala tarafından. İnsanlar sadece cehaletleri sebebiyle mutsuzdurlar. Allah'ın güzelliklerini bilmedikleri, tanımadıkları sebeple mutsuzdurlar. Öyleyse mutluluğun sizin için Allah-u Teala'nın bir
ve TRS olarak hüküm ferma olduğunu bilmelisiniz. O Allah'tır. Sizi yaratandır. Kainatta en çok sizi sevendir. Üzerinize titrer. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşması onun yegane hedefi ve sizden beklediğidir. Başka bir şey beklemez. İbadet etmek için yaratılmadınız. İbadet ederek Allah'a teslim olmak için yaratıldınız. Her teslim daha üst seviyede bir mutluluğu ifade eder. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman cennet saadeti üçüncü katta dahil olmak üzere sizindir. Üçüncü kat cennet, üçüncü katın sahibisiniz. Üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetiniz %51'dir. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman dünya saadetiniz %91'e çıkar. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman dünya saadetiniz %100'dür. Her olaydan sadece mutluluk duyarsınız. Sonra irşada ulaşırsınız. Sonra iradenizi de Allah'a teslim edersiniz. Saadetiniz sonsuzdur. Öyleyse ibadetlerle bir yerlere geldiniz. İbadetler o yerlere gelmenizin vasıtasıdır. Ve şu vücudunuz ve nefsiniz o ibadetleri yapacağınız ve onlardan faydalanacağınız bir dizaynla Hanif Atatürk'e yaratılmıştır. Hanif Atatürk fizik vücudunuz için, nefsiniz için, ruhunuz için çok şeyler ifade eder. Nedir nefsinizin Hanif Atatürk ile ilişkisi? Nefsinizin bir kalbi var. Bu kalbin içinde sadece afetler var doğuşunuzdan itibaren. İşte Hanif fıtratına göre yaratılan nefsinizin kalbinde küfür kelimesi var. Ve siz Allah'a ulaşmayı dilemezseniz hep o küfür kelimesiyle kalacaksınız. Sırf Allah'ın size önerdiği reçeteyi tatbik etmediğiniz için mutluluğunuzu kendi ellerinizle engellediğiniz için hep mutsuz bir insan olarak kalacaksınız. Oysa ki Hanif fıtratının gereği olarak yapınızda bir muhteva, öyle bir muhteva var ki bütün kapılar, Allah'ın bütün kapıları kapalı, şeytanın bütün kapıları açık. Gözleriniz mi kapalı? Bütün insanların gözlerini, baş gözlerinin üzerinde onların göremedikleri, hissedemedikleri bir perde var. Hicab-ı mestura. O gözlerle Irşad makamına baktığınız zaman onu herhangi bir insandan ayırt edemezsiniz. O herhangi bir insandır size göre, herhangi bir adamdır. Çünkü gözlerinizde hicab-ı mestura var. Gizli perde. Kulaklarınızda vakra var. İrşad makamının irşada mütalik olan şeyleri, söylediği şeyleri işitemezsiniz, manasına varamazsınız. O işittiklerinizi kalbinize indirseniz de idrak edemezsiniz. Çünkü kalbinizde de ekinnet var, idraki önleyen, İrşad makamına sevgiyi önleyen bir mekanizma, bir ilahi kompütür. Öyleyse görme hastanız vesayet altında, işitme hastanız vesayet altında, idrak hastanız vesayet altında, hepsi kapalı.
Öyleyse Allah-u Teala sizden bir şey istiyor. Ne istiyor? Şu iradeniz var ya, o iradenizi kullanmanızı istiyor. İradenizi Allah'a ulaşmak istikametinde kullanmanızı istiyor Allah-u Teala. Kullanmadınız. Kullanmıyorsanız ebediyen sizin için bir kurtuluş söz konusu değildir. Allah cennetini yaratmıştır. O iradesini kullanıp da Allah'a ulaşmayı dileyecek olanlar için. Eğer kullanmıyorsanız kullanmamakta serbestsiniz. Allah-u Teala sizi zorlamaz. Sadece müeyyidelerini koymuştur. Dileyen yerine getirir Allah'ın emirlerini, dileyen getirmez. Ama dileyen ve dilediği için yerine getirmeyenler bunun sonucuna katlanmak mecburiyetindedirler. Çünkü Allah'ın kanunları değişmez. Ya Allah-u Teala'nın sizi mutlulaştırmak için koyduğu genel prensiplere itaat edeceksiniz ve kendi mutluluğunuzu kendi ellerinizle kazanacaksınız. Kendi iradenizin mahsulü bir mutluluğa ulaşmayı realize edeceksiniz ya da bunu yapmayacaksınız. O zaman sonucuna katlanmak mecburiyetindesiniz. Eğer iradenizi sevk ederek, iradenizi devreye sokarak, kullanarak Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, cehennemden kurtulmanız ne yaparsanız yapın mümkün değildir. Bir iradi yapının talebine bağlanmış her şey. Cennetin anahtarı veya kilidi, cehennemin anahtarı veya kilidi. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir. Niçin Allah kaidesini koymuş ve hepinize haber vermiş? Demiş ki, bana ulaşmayı dilemenizi emrediyorum, farz kılıyorum. Sizin mutlu olabilmeniz için bu farzdır. Ve kim bana ulaşmayı dilerse o kişiyi ben kendi zatıma ulaştırıp benim evliyam, dostum yapmayı garanti ediyorum. Yani sıfır koddaki bu kişiyi 22. basamağa çıkarmayı garanti ediyorum diyor Allah Teala. Şimdi sevgili kardeşlerim, eğer o diyorsa ki, ey insanlar sizin için cennet var, ey insanlar sizin için cehennem var. Kim benim cennetimi isterse ben ondan çok bir şey istemiyorum diyor. Sadece bir dilek, benim talep ettiğim şey bu kadar diyor. E diyor, benim kullarım düşünsünler, ben onlar için çok bir şey mi emrediyorum? Ben onlar için zorluk dilemem. Ben onlar için kolaylık dilerim. Ve soruyor Allah-u Teala, acaba daha kolay bir şey var mı diyor. Bir insanın bu dünyadaki hayatı 50 senedir, 60 senedir, 100 sene olsun. Olmaz ama 200 sene olsun. Ne yazar ki sonsuz bir cennet veya cehennem hayatının yanında 200 senenin lafı mı olur? O sonsuz cehennem hayatından sizi kurtaracak olan, sonsuz bir cennet mutluluğuna ulaştıracak olan şey, eğer sadece bir dilekse, Allah'a ulaşmayı dilemekse, o zaman daha ne istiyorsunuz Allah'tan sevgili kardeşlerim? Daha ne yapsın Allah-u Teala? Hepinize kapıları ardına kadar açmış. Ey kullarım diyor, ben sizden hepinizi öylesine cennetime almayı istiyorum ki
Sizden sadece bir dilek sahibi olmanızı istiyorum. Geri kalanı ben yapacağım diyor. Siz yapmayacaksınız. Benden bana ulaşmayı dilediğinizde ben derhal size 10 tane ard arda ihsanda bulunurum diyor. Sizi 10 tane ihsanla mürşidinize ulaştırırım diyor. Dikkat edin, Allah'ın genel kanunu 1'e 10'dur. Siz bir adım attınız, Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah ne yaptı? 10 tane ihsan verdi, 10 katını verdi size. 10. ihsanı ne? Mürşide ulaştırdı. Tabiyetinizi gerçekleştirdiniz, kim yaptı? Siz yaptınız. İradenizi gene devreye soktunuz. Baştan iradenizi devreye soktunuz, Allah'a ulaşmayı dilediniz. 10 tane insandan sonra gene siz kendinize düşeni yapacaksınız. Yeniden iradenizi devreye sokacaksınız. İrşat makamına, Allah'ın sizin için tayin ettiği irşat makamına ulaşacaksınız. Ve tabi olacaksınız. Tabi olduğunuz zaman bu sefer de 10 tane ihsan alırsınız. Veren kim? O. Hazinelerinin haddi hesabı yoktur. İster manevi hazineler mutluluk, ister maddi hazineler, hepsi onun. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki ona hayranlık duyabilirsiniz sadece. Onu tanıdıkça ondan hoşlanırsınız. Sonra daha ileride onu seversiniz. Çok seversiniz. Sonra ona aşık olursunuz. Daha sonra ise aşkınız hayranlığa dönüşür. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala garanti ediyor bu güzellikleri yaşayacağınızı. O, kendine düşenleri yapmaya hazır. Siz hazır mısınız? Allah, kendine düşenleri yapmaya hazır. Siz hazır mısınız? Fıkra şöyle. Bir delikanlı üniversitede okuyor. Ablasına telgraf çekmiş. Sınıfta kaldım. Babama hazırla. Ablası da ona telgraf çekmiş. Baba hazır. Sen kendini hazırla. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. O hazır. Sizin sadece bir Allah'a ulaşmayı dilemeniz, ona ulaşsın ki dilediğiniz anda ulaşır. O hep size bakar. Gözlerinize, kaşlarınıza, ağzınıza, burnunuza değil sevgili kardeşlerim, kalbinize bakar. Hala o kalpte bir bana ulaşma talebi yok mu diye bakar. Hasretle bekler onu. Hepinizin bu hedefe ulaşmasını ister. %100 bir istekle ister. Ve kalbinizde o talep oluştuğu anda işitir, bilir ve görür. Gördüğü anda da derhal o kainatın sahibi, cömertlerin en cömerti harekete geçer. Derhal 10 tane İhsanda bulunur size. Sonra da irşat makamına ulaştıktan sonra siz nefs tezkiyesini yapmanızı mümkün kılar. Ruhunuzun kendisine ulaşmasını mümkün kılar. Ve dikkat edin. Sizin iradenizin elinde bir şey yoktur. Eğer gerçekten Allah'a ulaşmayı dilerseniz namazı sevmemezlik edemezsiniz. Orucu sevmemezlik edemezsiniz. Zekatı sevmemezlik
edemezseniz zikri sevmemezlik edemezsiniz. Allah Teala hepsini size sevdirecektir. Sözüme dikkat edin. Mutlaka sevdirecektir. %100 sevdirecektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği sizin ona ulaşma gününüz mutlaka gelecektir. Mutlaka kendisine ulaştıracak. Belki ölüm ondan evvel gelecek, gelsin, gelse de ulaştıracak ve sanki ölmeden evvel ruhunuz Allah'a ulaşmış gibi sizi yine cennetine alacak. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? Sadece sizi düşünüyor. Sadece sizi mutlu etmeyi düşünüyor. İstediği şey bu kadar basit bir şeyken şimdi düşünebiliyor musunuz ki insanların %90'dan fazlası istemiyor bunu? Allah'a ulaşmayı istemiyorlar. Dilemiyorlar böyle bir şeyi. Allah Teala emrini vermiş. Demiş ki ben her şeyi size sağlayacağım. Sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Ve insanlar istemiyorlar. İnsanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Böyle bir talebin sahibi değiller. Ve bu ne ifade eder? Bu çok şeyler ifade eder sevgili kardeşlerim. Allah'ın bütün güzelliklerine sırt çevirmeyi ifade eder. Allah'a ulaşmayı dilememek. Şeytana Allah'tan daha çok değer verdiğinizi ifade eder. Ve mutluluğu değil, mutsuzluğu sevdiğinizi, tercih ettiğinizi ifade eder. Siz Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hep şikayet eden bir insan olursunuz. Başkaları sizi üzüyordur, onları şikayet edersiniz. Evladınız, anneniz, babanız, etrafınızdaki kişiler, öğretmeniniz, talebeniz, amiriniz, memurunuz. Sevgili kardeşlerim, hayatınız hep şikayet etmekle geçer. Ve kendinize yazık edersiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir tarafta bütün güzellikler terazinin bir tarafını almış. Diyor ki Allah-u Teala, ey kulum benim cennetime girmek istiyor musun, istemiyor musun? Eğer istiyorsan yapman lazım gelen şey sadece bana ulaşmayı dilemek. Ulaşmak demiyor. Ulaşmayı dilemek diyor. Çünkü diyor ben ulaştıracağım. Sizin hiçbir dahliniz olmayacak. Namazı size sevdireceğim diyor. Zorla ibadet etmeyeceksiniz. Etrafınızdaki insanların zoruyla ibadet etmeyeceksiniz. Allah size sevdirecek. Severek yapacaksınız ibadetinizi. İşte bazı kardeşlerimiz bize soruyor. Acaba ben yolun neresindeyim? Bu söylediklerimizi hiç dinlememişe benziyor birçok kardeşimiz. Bazen onlara sormak mecburiyetinde kalıyorum. İbadetlerle aran nasıl? Namaz kılmayı seviyor musun? Tasavvufa girdikten sonra İslam'ı yaşamaya başlamak kapısından içeriye girdikten sonra ilk perşembe günü oruç tuttun mu? Açlık hissettin mi? Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyenler o açlığı hissetmezler. Allah Teala açlık hissini alır. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin namaz kılması
bir angarya değildir, bir zevktir. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Allah yolundaki hizmeti bir angarya değildir, bir zevktir. Allah-u Teala o zevki onlara yaşatır. O sevdirir. Kendisini bununla vazifeli kılmış, hem bizi yaratmış, hem de sadece bir dilekle Allah'a ulaştırmayı, bizi Allah'ın evliyası yapmayı garanti etmiş. Öyleyse bize niye soruyorsunuz ben hangi durumdayım diye? Kendinize sorun. Namazı seviyor musunuz? Oruç tutmayı seviyor musunuz? Zikir yapmayı seviyor musunuz? Bunlar sizin için bir zevk mi? Bir angarya mı? Erzurum Üniversitesi'nde konferans verdikten sonra bir delikanlı geldi. Dedi ki, efendim dedi, biz bu Ramazan dedi çok güzel bir şey yaptık. Öğle vakti dedi, lokantada yemek yiyenleri gördüğümüz zaman tepemiz attı. Lokantanın kapısını kırdık. İçeriye girdik. O yemek yiyenlere temiz bir sofa çektik. Anladılar Hanya'yı, Konya'yı. Biz de ona dedik ki, sen şimdi burada marifet mi yaptığını zannediyorsun? Düşün bakalım dedik. Şimdi o dayak attığınız insanlardan herhangi birisi oruç tutmaya mı başlamıştır siz onları dövdünüz diye? Siz sadece nefsinizin hıncını aldınız onlardan. Çünkü siz oruçtan zevk almıyorsunuz. Orucu bir işkence gibi görüyorsunuz. Allah-u Teala bizi açlıkla imtihan ediyor. Ama bu adamlar o imtihandan kaçıyorlar. Biz burada açlık çekerken, sigara içemezken, onlar fosur fosur sigaraları yakıyorlar. Bir de gözümüzün önünde, bizim gözümüzün önünde biz açlıktan ölürken onlar yemek yiyorlar ha. Sevgili kardeşlerim, o zaman düşündü kardeşimiz. Ben dedim sizin yerinizde olsaydım ne yapardım biliyor musunuz dedim. Gene girerdim o lokantaya. Lokantanın sahibi bilirdi ki ben onlara hiç kötülük yapmayacağım. Ama onlara şunu söyleyebilirdiniz. Oruç tutmak Allah'ın bir büyük zevkidir. Eğer bir gün Allah'a ulaşmayı dilerseniz, o zaman içinizden oruç tutma ihtiyacı gelecek. Oruç tutmak sizin için bir zevk olacak. O zaman Ramazan'da oruçlu olacaksınız. Deneyin. İşte ben buradayım, bu üniversitedeyim ve adresim de bu. Deneyin ve bana sonucu bildirin. Eğer söylediğim çıkmazsa beni mahcup etmenizi isterim. Bunları söylediğiniz zaman belki o sizi dinleyen 5-6 kişiden bir tanesi gerçekten Allah'a ulaşmayı diler. İşte siz o kişiye hidayeti konusunda yardımcı olmuş olacaksınız o zaman. Allah-u Teala diyor ki, kimin hidayetine sebebiyet verdiyseniz onun kazandıklarından size de verilir. Kimin dalaletine sebebiyet verdiyseniz onun kayıplarından size de verilir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir tarafta Allah var. Sizi yaratan, kainatı yaratan, sizin de kainatın da sahibi olan Allah. Ve sizi o kadar çok seviyor ki, öylesine sizin üzerinize titriyor ki, istediği tek şey sizi mutlu kılmak. Öyleyse ve bunun için sadece Allah'a ulaşmayı dileyin, bu kadarı yeter, geri kalan her şeyi ben yapacağım diyorsa, her türlü sorumluluğu sizin üzerinizden alıyorsa, sadece Allah'a ulaşmayı dilemenin dışındaki bütün sorumluluklar. Öyleyse o zaman
Sormaz mıyız size sevgili kardeşlerim, kendinize düşeni yaptınız mı? Bize sorulduğu zaman biz namaz kılmaktan hoşlanmıyoruz. Oruç tutmak da ağır geliyor. Zikir yapmak da bize çok zor geliyor. Acaba ben yolun neresindeyim? Sevgili kardeşlerim, yolun hiçbir yerinde değil böyle olanlar, yolun hiçbir yerinde değil. Onlar evvela Allah'a ulaşmayı dileyecekler ve dilediklerine inanç getirdikleri zaman tekrar tövbe alacaklar. Çünkü tövbe etmiş değiller. Dolayısıyla bir defa hidayet erdikten sonra fıska düşme olayı onlar için geçerli değil. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sözlerime dikkatle bakın. Ben eminim ki zor bir şey söylemiyorum. Allah Teala sizin için zorluk dilemez. Bir dileğinizle sizi sonsuz bir cennet hayatına Allah Teala almayı, sonsuz bir saadeti size takdim etmeyi, bir dileğiniz karşılığı olarak size adeta kainatı takdim etmeyi, teslim etmeyi garanti ediyor Allah Teala, sizi yaratan Allah. Sevgili kardeşlerim, söylediğim gibi bir ot olabilirdiniz. Daha ötesi hiç olmazdınız. Allah Teala sizi var etmezdi. Var ettiğine göre sizden bir şeyler bekliyor. O benim insan kulum diyor. Mutlaka söylediklerimi anlıyordur diyor. Anlayabilecek idrak verdim ben ona diyor. Ve bekliyor. Şeytanın sizi aldatmasından ne zaman kurtulacaksınız da Allah'ı dileyeceksiniz diye Allah bekliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Öyleyse mutluluk sizi bekliyor. Allah Teala sizi evliya yapacağına dair garantiyi vermiş Kur'an-ı Kerim'inde. Mutlaka kendisine ulaştıracak. Ulaştırınca ne olursunuz? Allah'ın evliyasından biri olursunuz. Veliyullah'tan veliyullah olursunuz. Allah'ın velisi, dostu olursunuz. Ve mutlu olursunuz. Her gün artan bir mutluluğun içinde yaşarsınız. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, saadet burnunuzun dibinde. Bu sohbeti sizler için yapıyorum. Allah'ın yolunda olanlar, bu sohbeti sizler için yapıyorum. Henüz Allah'ın yolunda olmayanlar ama yakında olacak olanlar, bu sohbeti sizler için yapıyorum. Bugün de Allah'ın yolunda olmayanlar, yarın da olmayacak olanlar. Öyleyse boşuna mı uğraşıyorum? Hayır, bu bizim tebliğ görevimiz. Her halükarda mutlaka bunu
Allah yoluna girecek olanlara da, girmeyecek olanlara da yaparız. Sevgili kardeşlerim, hani dağlarda yabani armut ağaçları açar, gelişir, ahlat ağaçları, meyvelerini verir. İnsanlar o meyvelerden yeseler de, yemeseler de, ahlat ağaçları hep meyvelerini verir. Hiç kimse onları ekmemiştir. Hiç kimse onlara bakmamıştır. Onu meyve verecek hale getirmemiştir. Hiç kimsenin gayreti yoktur üzerlerinde. Sadece Allah onu yaratmıştır ve meyve verir hale getirmiştir. Şu anda belki bu dünya üzerinde en çok taşlanan insan biziz. İnsanlar bizi hep kendilerine yanlış aktarılan açılardan tanıyorlar. Hiçbir esasa istinad etmeyen. Ama sevgili kardeşlerim, biz Allah'ın dostuyuz. Allah'a tevekkül etmişiz. Ve sonucu söylüyorum. Ne diyor Allah Teala? Eğer beni seviyorsanız, eğer bana inanıyorsanız, bana tevekkül edin. Beni vekil tayin edin. Bana güvenin. Eğer güveniyorsanız, tevekkül ediyorsanız, bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Bilin ki sizi yenecek yoktur. İşte sevgili kardeşlerim, hayatımızı Allah yoluna adamışız. İnsanlar, onların çoğu bize düşman. Ama ne yazar? Allah bize dost. Allah'ın dostları, Allah'ın gerçek dostları dost. Ve en kuvvetli biziz. Biz kuvvetli olduğumuz için mi en kuvvetli biziz? Hayır. Biz kuvvetli değiliz. Ama en kuvvetli olan bizimle beraber. Öyleyse sevgili kardeşlerim, en güzel duyguların içinde bilin ki Allah'ın yolunda olan siz sevgili kardeşlerim, bilin ki Allah sizinle beraber, sizi yenecek de yoktur. Ne diyor Allah Teala? Ben dostunuz isem diyor. Yani bunun manası, eğer bana tevekkül ediyorsanız, bütün dünya düşmanınız olsa ben onların hepsine yeterim diyor. Hepsini yenerim. Ama diyor, eğer ben düşmanınızsam, ben dostunuz değilim.

mutluluğu yaşamak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir sohbet daha burada sona eriyor. Bir mutluluk sohbetinde Allah-u Teala bizleri bir araya getirdiği için bu mutluluğu bizlere yaşattığı için Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de onun ötesine yani dünya saadetine ulaştırması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. El Fatiha ve as salavat. Allah'a ve salam. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bu beraberlikte sevgi hakim rolü oynamaktadır. Sevgili kardeşlerim, biz sizleri çok ama çok seviyoruz. Bir sevgi bağı bizleri birbirimize bağlıyor. İnsanların sevmeyi çoktan unuttuğu, nefretliği kini öne aldıkları bir devrede yaşamaktayız. Ama biz farklı bir toplumuz. Allah'ın dostları, Allah'ı sevenler, insanları sevenler, öyle bir noktada olmalıyız ki bizleri sevmeyenleri de bizim için pek çok yalanı söyleyebilenleri de bizi sevenleri de sevmekle mükellefiz. Ve Allah-u Teala hamdolsun ki kalbimize yalnız sevgi tohumları ekmiş. Bize düşman olanlar olabilir. Her zaman, her devirde olacaktır. Ama biz onları da severiz. Sevgili kardeşlerim,

Evvela şu anki kate yerlerine oturtmamız lazım ki herkes yaptığının bedelini öder. Herkes kazandığı derecelerin mükafatını yaşar. Lise bir kaybedenlerden olmak var. Başka insanların aleyhine bir davranış biçimleri dizisi içinde olmak var. Bir de insanları sevmek var. Bizi sevmeyenleri de sevmek. İşte Allah-u Teala'nın bize öğrettiği marifetlerden birisi budur. Bizi sevmeyenleri de sevmeyi öğrendik. Bunu Yüce Rabbimizden öğrendik. Allah Teala öğretti. Sevgili kardeşlerim, dünyada verilen bir gezegende yaşıyoruz. Allah Teala ne kadar ömür biçtiyse o kadar yaşamak zorundayız. Sonra ölüm vazgeçilmez bir sonuç. Ve işte konunun asıl güzel tarafına geliyoruz ki güzellik odur ki insanları severek yaşayacaksınız. Sizi sevmeyenleri de severek yaşayacaksınız. Allah Teala nefreti, kini, düşmanlığı, hazreti içimizden bütünüyle söküp aldı. Aleyhimizde olup da hakkımızda bir sürü kötü sözler sarf edip de onları kızacağımızı zannedenler. Hayır, sizlere kızmıyoruz. Sizlere kızmaya hak görmüyoruz kendimizde. Şeytan insanlara her şeyi yaptırır. Biliyoruz ki yanlış davranan herkes şeytanın oyununa gelmiş, tuzağına düşmüştür. Sevgili kardeşlerim, bir, Allah ile beraber olmak var. İki, şeytanla beraber olmak var. Ne zaman davranış biçimleriniz başkalarını rencide edecek, başkalarına sıkıntı verecek bir form oluşturursa, o zaman siz Allah ile beraber değilsiniz. Şeytan sizi o kötü davranış biçimlerine ulaştırmış. Bunun manası odur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd etmeliyiz, şükretmeliyiz ki Allah Teala kalbimize kini, nefreti, öfkeyi, kıskançlığı, negatif faktörleri hiç yaklaştırmıyor. O zaman hayatımız sevgi ekseninin etrafında cereyan ediyor. Sevmek konunun ağırlıklı yanı. Her şey buradan öylesine güzel görünüyor ki. Dikkat edin kardeşlerim. Başkalarının size karşı yaptığı kötü davranışlar, saldırılar, onların derecat kaybetmesine, sizinse derecat kazanmanıza sebebiyet verirler. Ayrıca nefretin, kinin,
iftiranın, iftira edilene ve kin duyulana bir zararı dokunamaz. Kuvveden fiile çıkmadıkça nefret ve kin sadece bir düşmanlığı temsil eder. Ama negatif bir rahatsızlık, bir acı oluşturamaz. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz Hazreti Yusuf iftiralar yüzünden senelerce hapishanede, hatta zindanda kaldı. Hapishanenin karanlık odalarından bir tanesinde. Allah-u Teala'nın dizaynı odur ki o herkesi sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar herkes Allah'ın sevgi çerçevesi içindedir. Allah nefret etmez. Allah kin duymaz. Allah hak edeni cezalandırır. Bu dünya hayatında kader adını verdiğimiz sistem insanlara huzursuz verecek bir boyut taşımışsa onun arkasında bir başkası yoktur. O kişinin kendisi vardır. Sevgili kardeşlerim, bizim için de aynı şey. Eğer insanlar bize kızıyorlarsa bu onların problemi. Biz sevmeyi öğrendik Allah-u Teala'dan. Bu sevgi halesi içinde ömrümüz devam ediyor. Sevgisiz yaşayamayız. Biz Allah-u Teala sevmeyi öğretti. Nefreti, kini daimi zikre ulaştığımız zaman kalbimizden tamamen sildi Allah-u Teala. Tesbih ise bunun çok, çok daha ötesinde bir olaydır. Hayır, biz daimi zikre ulaşmadık. Biz tesbihe ulaşmadık. Allah bizi daimi zikre ulaştırdı. Allah bizi tesbihe ulaştırdı. Eğer mutluysak, Yüce Rabbimizin bize verdiği bir hediyedir bu. Her türlü şart içinde mutluluğu yaşadık. Sevgili kardeşlerim, hapishaneye de girdik. 70 gün orada kaldık. Oradaki insanlara defaatle konferanslar verip onların da çoğunun tasavvufa girmesini sağladık. Her şey öylesine güzeldi ki Allah Teala bize ispat etti ki hapishanede de güzel günler geçirilebiliyor. Eğer Allah'ın dostuysanız her yer sizin için cennet olur. Eğer şeytanın dostuysanız bahçeler, bağlar size cehennem olur. Ey benim kardeşlerim, hayat felsefenizi öyle bir denge üzerine kurmalısınız ki orada adalet hakim olsun. Öyle bir denge üzerine kurmalısınız ki orada mutluluk hakim olsun. Öyle bir denge üzerine kurmalısınız ki orada sevgi hakim olsun. Nefretin bittiği, sevginin bütün boyutlarıyla kök saldığı bir
devre bütün insanlar için sadece mutluluk devresi olabilir. Böyle bir hayat herkese nasip olmaz. Neden nasip olmaz? Çünkü şeytan bütün insanlarla ayrı ayrı uğraşan bir sürü şeytanı devreye sokar. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta sevgi var. Adem Aleyhisselam sevgiyi temsil ediyordu. Bir tarafta nefret var. İblis de nefreti temsil ediyordu. Kıyamete kadar hep bu iki faktör var olmakta devam edecek. İnsanlar birbirini sevecekler. Bu sevgi kökenli davranış biçimi Allah ile ilişki kuranların işidir. İkinci bir grup, insanlar birbirinden nefret edecekler. Bu da şeytanla ilişkisi hakim olanların durumudur. Sevgili kardeşlerim, nerede kin, intikam, hırsızlık, adam öldürme, başka insanları incitecek olan her türlü davranış söz konusuysa orada hakim unsur iblistir ve onun tayfasıdır. Nerede insanları sevmek, onlara yardım etmek için var gücüyle çalışmak, onları mutlu etmek için uğraşmak varsa, hedef tayini bu istikamette yapılmışsa, o zaman orada mutluluk vardır, huzur vardır. İşte Allah'a en çok onun için hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Bize mutluluğu ve huzuru öğretti. İnsanları sevmeyi öğretti. Bir adım daha atalım. Bizi sevmeyenleri de sevmeyi öğretti. Sevgili kardeşlerim, biz mutlu bir insanız. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki öyle bir hayat felsefesinin içine Allah-u Teala bizi ulaştırdı. Nefreti kalbimizden bütün boyutlarıyla söktü, aldı. Kini, düşmanlığı, haseti aldı. Ve geriye bütün boyutlarıyla hükümran olan sevgi kaldı. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bunca yıldır sizlerle birlikteyiz. Her türlü düşmanlığı gördük. Ama bir taraftan da dostluğun her zerresi bizi yudum yudum kuşattı. Ve etrafımızda bir sevgi halesi insanlar tarafından vücuda geldi. İşte onlar sevmeyi öğrenenler. Onlar bizim etrafımızda Allah'a bağlılık konusunda ön safları işgal edenler. Sevgi çemberinin içinde yaşayanlar. Her yeni gün sevmeyi öğrenenlere yeni bir müjdedir. Bir defa daha başka insanları sevmek için fırsat oluşacaktır. Bir defa daha sevgili kardeşlerim, mutlu olmak için fırsat oluşması demektir bu.

insanlar için mutluluk adı verilen müessese, bunun yaşanabilmesi ancak bir duygunun önderliğinde gerçekleşebilir. Bu sevmektir. Sevmeyen insanın mutluluğu söz konusu olmaz. Nefreti sevgisinden ötede olanlar mutlu olmayan insanlardır. Huzursuzdurlar. Kendilerine kötülük yapıldığından daima şikayet ederler. Ama arkasında onların başkalarına yaptığı kötülükler de söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, neden başka insanları mutlu etmek varken onlara kötü davranmak söz konusu olsun? İnsanlar vardır. Siz onları sevseniz de onlar sizden nefret edebilirler. Ve nefslerin kalbi sevmeye müsait değildir. Kalpleri nefrete açılmıştır. Sevgili kardeşlerim, herkesin bir kalbi yapısı var. Bu kalbi yapı içinde yaşarız. Kalp sevginin merkezini teşkil eder. Dikkat edin, seven insanın yüzüne baktığınız zaman orada nefret göremezsiniz. Orada başkalarına kötülük etmek arzusu göremezsiniz. Orada sadece sevgi vardır. İşte hayat bu sebeple gerçek hayat sevmekten ibarettir. Gerçek hayat mutluluğu ihtiva eden hayattır. Allah'ın Tevrat'ta, Allah'ın İncil'de, Allah'ın Kur'an'da hedef gösterdiği hayattır. İnsan için başka bir yaşantı söz konusu olamaz. Yedi safa, dört resimlik bir yaşantı. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Böyle bir başlangıcı yoksa kişinin Allah'a ulaşmayı dilememişse ruhunu hayattayken ruhunun gerçek sahibi olan ve kendisine onu üfüren Allah'a ruhunu ulaştırmayı düşünmeyen kişi için mutluluk kapıları hiçbir zaman açılamaz. O kişi kendini zindana mahkum etmiştir. İnsanlar onun için sıkıntı aracıdır. O başkalarına kötü davrandığı için başkalarında da kötü muamele gördüğü cihetle herkesi düşman kabul eder. Sevgili kardeşlerim, oysa ki hayat dediğimiz şeyi gerçek anlamına indirgediğimiz zaman bunun mutluluk adı verilen bir sistemde çok yakın bir ilişkisinin olduğunu görürüz. Hayattan murat mutlu olmaktır. Mutlu olmak ise bedava gerçekleşmez. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Mürşidinize tabi olacaksınız. Ruhunuz vücudundan ayrılıp Allah'a ulaşacak. Bu nokta
sizin nefsinizin kalbini %51 nurla dolduracaktır. Bu mutluluğun yarısıdır. Daha sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. %80 mutluluğa ulaşacaksınız. Mutluluğunuz %80'i aşacak. Sonra ullevap alacaksınız. Daimi zikre ulaşacaksınız. Mutluluk artık sizin için %100'ün civarındadır. Bundan sonraki kademe muhlis olmaktır. Bunun için tövbe-i nasuhunuzu gerçekleştirmeniz gerekir Allah-u Teala'nın huzurunda. Sonra da salam makamının sahibi olan salihlerden olursunuz. Salam makamını ondan evvelki İhlas makamı, ondan evvelki Ulelvap makamı, üçü de daimi zikre ihtiva eder. Ama onlar arasında dahi nefslerin kalbi %100 nurla dolmasına rağmen orada dahi farklılıklar yaşanır. Dünya hayatında en çok mutlu olanlar muhakkak ki salihlerdir. Onlar ihlas makamının ötesinde iradelerini de Allah'a teslim edenlerdir. Onlar mutluluğu dört başı mamur olarak yaşarlar. Her şey onlar için en güzel standartlarda ulaşır. Onların düşman olabileceği hiç kimse oluşmaz. Onlar hiç kimseye düşmanca davranamazlar. Hiç kimseye zarar vermeleri söz konusu olmaz. Hayatlarını başka insanların mutluluğuna adamışlardır. Öyle sadece onun için yaşarlar. Bu yaşantı ise mutluluk verdiklerinden daha fazla mutlu olmalarını oluşturur. En çok mutlu olanlar başkalarına mutluluk vermeyi %100 gerçekleştirenlerdir. Sevgili kardeşlerim, öyle bir dünyada yaşıyoruz ki herkes hür, herkes serbest, herkesin nefsi de var, ruhu da var. İşte sevgili kardeşlerim, ruhunuz size ait değil, Allah'ın ruhu. Ve nefaha fihi min ruhihi diyor. Ve onun içine ruhundan üfürdüm diyor Allah-u Teala. İnsanın içine ruhundan üfürdüğünü söylüyor. Ve kainatta bir tek mahluk var. İnsan, Allah'ın ruhu kendisine üfürülmüş olan tek mahluk. Ve bu vapta bir mutluluğu yaşıyor insanoğlu. Huzur içinde, çünkü her şeyin en güzeline sahip. Her şeyden evvel başka hiçbir mahlukta olmayan Allah'ın ruhunu doğuştan itibaren kişi taşıyor. Böyle kişi başlangıçta dengededir. Neden? Nefsi %100 afetlerle doludur. Nefs tamamen kötülükleri emreder. Ruhu ise %100 hasletlerle doludur. Denge tamamdır. Ama Allah Teala ruhu bizde bırakmıyor. İstiyor ki ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştıralım. Allah Teala'nın bu dizaynı ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırması ancak bizim Allah'a ulaşmayı
dilememizle mümkündür. Allah'a ulaşmayı dilemeyen, bir başka ifadeyle, asıl ifadesiyle ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyen bir kimse hiçbir zaman cehennemden kurtulamaz. Sevgili kardeşlerim, cehennemle cenneti birbirinden ayıran duvar bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemiyor kişi, İslam'ın 5 şartını tatbik ediyor. Namaz kılıyor, oruç tutuyor, Ramazan boyu zekat veriyor, hacca gidiyor, kelime-i şehadet getiriyor. Bu kişinin gideceği yer cennettir diyor herkes. Hayır, cennet değildir. Böyle bir kişinin gideceği yer sadece bu dizayn içinde kalmışsa, Allah'a ulaşmayı dilememişse hiçbir zaman cennet olamaz. İslam'ın 5 şartı hiç kimseyi cennete ulaştıramaz. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindeyiz. Sevgili kardeşlerim, bu bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek var ise, var olduğu anda kişi cehennemden kurtulmuştur. Eğer kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa, Allah o kişiye mürşit sevgisi verir, onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Ve kişi mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman, o kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine tabi olduğu zaman ruhu Allah'a ulaşacaktır. 8 aylık bir devre bu konu için yeterlidir. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman 3. kat cennetin sahibidir. Ne dedik? Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman dedik. Ama realite böyle değil. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmamıştır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırmıştır. Bu noktaya kadar Allah'ın kontrolü altında kişi, Allah onun üzerinde hakimiyet sahibi, Allah ona ibadetleri sevdirir, fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterir. Ve Allah Teala o kişinin ruhunu, o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Çok daha erken de ulaşan vardır. 7-8 ayı biraz geçen bir ulaşma devresi de olabilir. Ama netice şudur ki, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin ruhunu Allah Teala o kişinin hayatı o süre içinde devam ederse mutlaka kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, ne oldu? Kişi bir tek şey yaptı. Allah'a ulaşmayı diledi. Buradan kalpten bir dilekle Allah'a ulaşmayı diledi. Allah için bu yeterlidir. Ne yapması için yeterlidir? O kişinin cehennemden çıkması için yeterlidir. Kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı diler de hemen arkasından ölürse, bu kişinin gideceği yer mutlaka birinci kat cennettir. Ölmedi, yaşıyor. Mürşidine ulaştı, ondan sonra öldü. Bu kişinin gideceği yer ikinci kat cennettir. Kişi yaşıyor. Yaşarsa, nasıl Allah Teala onu mürşidine ulaştırdıysa, o kişinin ruhunu gene Allah kendisine ulaştırır ve o kişiyi üçüncü kat cennetin de sahibi kılar. İşte Allah'ın hediyeleri bunlardır. Birinci kat cennet, ikinci kat cennet, üçüncü kat cennet. Bu hedeflere ulaşmak için bir kişinin yapması lazım gelen şey sadece
ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemektir. Bu dilek Allah için yeterlidir. Allah kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Eğer kişinin Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ilka etmeyi, yani ulaştırmayı dilemesinden itibaren 7-8 aylık bir devredir. Eğer kişinin bu kadar hayatı varsa, o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Sadece Allah'a ruhunu ulaştırmayı diler. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Bunun için gerekli olan mürşit sevgisini Allah'ın kalbine verir. Kişiye mürşidini gösterir. Kişi severek heyecan içinde mürşidine ulaşır. Tabiyetini gerçekleştirir ve ruhu vücudundan ayrılır. Bu vücuttan ayrılan ruhun Allah'a ulaşması 7-8 aylık bir vetiredir. Bu muhteva içinde bunun 7 ay devam ettiğini görelim, düşünelim. Demek ki emmare, levame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde kişi seyri sülük yapacaktır. Yani ruhu nefs-i emmarede birinci kata ulaşacaktır. Levvame'de ikinci gök katına, mülkime'de üçüncü gök katına, mutmainne'de dördüncü kat gök katına, radiye'de beşinci gök katına, mardiye'de altıncı gök katına, teskiye'de de yedinci gök katına çıkacak. Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bu kişi bunları elde etmiş olmayacaktır. Allah onları ona hibe edecektir. Çünkü kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ona namaz zevkini, zikir zevkini Allah vermiş ve onu bunları yaparken mutlu olmak şerefine erdirmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burada Allah Teala'nın dizaynını görüyoruz. İnsanlara Allah kendisini sevdiriyor, Allah'a ulaşma talebini onlar üzerinde oluşturuyor. Ondan sonra da onlara yardım ederek onların ruhunu kendisine ulaştırıyor. Bunlar hep Allah'ın bizler için vücuda getirdiği hediyeler. Hem Allah kendisini ulaştırıyor, hem de biz ulaşmışız gibi bizi üçüncü kat cennetin sahibi kılıyor. Daha sonra devam edersek fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Dördüncü kat cennetin sahibi oluyoruz. Nefsimizi Allah'a teslim ediyoruz. Beşinci kat cennetin sahibi oluyoruz. Muhlis oluyoruz. Altıncı kat cennetin sahibi oluyoruz. İrademizi de Allah'a teslim ediyoruz. Salih oluyoruz. Yedinci kat cennetin sahibi oluyoruz ve irşat makamında Allah Teala sahibi kılıyor bizleri. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hayat bundan ibaret. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için dilediği anda cehennemden kurtuluş mutlaktır. Onun için bizi ilk defa dinleyenler, bizden daha yeni haberi olanlar, hepinize Kur'an'ın temel hükmünü hatırlatırız. Allah'a ruhunuzu hayattayken ulaştırmayı dileyin ve cehennemden kurtulun. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah-u Teala bizleri birlikte kıldı. Sizlerle olmak. Allah-u Teala ile olmak. Bir üçlünün oluşması. Allah, sizler ve biz. Eğer bir arada olmamızda Allah da varsa, o zaman çok güzel bir düzen yaşayacağız demektir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala her zaman herkesledir. Onunla birlikte olmak, Allah'ı hissetmek, Allah ile yaşamak, Allah'a hoşlanmaktan başlayan, sevmeye ulaşan, aşık olmaya ulaşan ve de en sonunda hayran olmaya ulaşan bir dizi yaklaşım mekanizması. İşte biz Allah'a hayran olanlardanız. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak aslında başkaları için yaşamaktır. Eğer hayatınızı başka insanların mutluluğuna adarsanız, burada en çok mutlu olan siz olursunuz. Kim bir başkasını herhangi bir sebeple mutlu kılarsa, başkasını mutlu kılan aynı mutluluğu en az o mutlu kıldığı insan kadar yaşar. Allah Teala ona ayrıca başkasını mutlu ettiği için bir huzur da verir. Bir insan mutlu olmak mı istiyor? Son derece basit bir metodu var. Başkalarını mutlu etsin. Kimin hangi derdine deva olursanız, o istikamette hepiniz için en güzeli oluşur sevgili kardeşlerim. Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Bu sevgiyle yeşerecek olan bir dünya söz konusu. Allah herkesle aynı anda birlikte olur. Allah herkesle aynı anda ilgilenir. Dilerse aynı anda herkesle konuşur. Kişinin liyakatine göre Allah'ı işitmek veya işitmemek söz konusudur. İşte Allah'ı işiten bir insan buradan, kulaktan değil, buradan kalpten işitir sevgili kardeşlerim. Kalp, Allah ile irtibatınızın merciidir, merkezidir. Bütün insanlar bir kalp taşırlar. En hayati unsur. Çünkü kanın vücuda pompalanması ve kirlenen kanın tekrar kalbe ulaşması ve kalbin kirlenen kanı akciğerler vasıtasıyla temizlemesi ve temizledikten sonra da tekrar vücuda geri döndürmesi. Her nefes almakta hava ciğerlerimize ulaşır. Her nefes verişte hava ciğerlerimizden çıkar. Ne yapmıştır hava?
görevini yapmıştır. Kanı temizlemiştir. Muhtevasına bir şeyler alıp vücuttan ayrılmıştır. Yeniden nefes aldığımız zaman yeniden bir hava girecektir içimize. Ve yeniden kan o havaya temas edip bir şeyleri temizleyecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insan adı verilen bu mahlukunu mutlu olması için yarattı. İnsanlar mutluluğun anahtarını kaybettikleri için mutsuzlar. Mutluluğun anahtarı Allah'a teslim olmaktır. Bir kelimeyle teslim, mutluluktur. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman, fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman, nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman ve iradenizi teslim ettiğiniz zaman daha büyüyen, gelişen ve sizi daha çok etkisi altına alan, giderek büyüyen bir mutluluklar dizisini yaşarsanız. Mutluluğun arkasında sevgi vardır. Mutluluğun arkasında huzur vardır. Mutluluğun arkasında nefret yoktur. Sevgili kardeşlerim, nefretin var olduğu hiçbir ortamda sevgi gelişemez. Nefret bir bataklıktır. Sevgi, huzura ulaştıran faktördür. Nefret, huzursuzluğu, sıkıntıyı, üzüntüyü oluşturur. Sevmekse mutluluğu. İşte bütün gaye bir toplumu birbirini seven insanları oluşturmak suretiyle mutlu etmektir. Sevgili kardeşlerim, bunun iki tane yolu yok. Sadece bir tek yolu var. Mutluluğunuzun seviyesiyle günlük zikrinizin seviyesi hep aynı oranda gider. Zikrinizi A kadar zikir yaparken A artı A kadar arttırdığınız zaman mutluluğunuz da iki kat olur. A artı A artı A kadar arttırdığınızda zikrinizi, mutluluğunuz da birinci A'nın yaşandığı devredeki mutluluğunuzdan iki kat yükselerek onun üç katı olur. Öyleyse Allah Teala insanlardan ne istiyor? Bir tek şey istiyor. Bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Çünkü en çok insanı seviyor. Sadece insan adı verilen bu mahlukuna ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuş Allah Teala. Ve nefaha fihi min ruhihi diyor. Biz onun içine, ben onun içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. İnsanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Şu anda sizinle konuşan her ne kadar ruhsuz bir kişi ise de görevini yaptığı için ruhsuzdur. Yani ruhunu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırdığı için artık bir ruhu yok. Ama ruh sizden ayrıldıktan sonra Allah ile ilişkiniz çok daha güçlü bir hale gelir. Fizik bedeninizi teslim ettiğinizde bu Allah ile beraberliğiniz çok büyük boyutta artar.
Nefsinizi teslim ettiğiniz zamansa tam bir irtibat, bir mutluluk müessesesi olarak devreye girer. Allah Teala bütün insanları seviyor. Tevrat'ı indiriyor, İncil'i indiriyor, Kur'an'ı indiriyor. Bir de bakıyoruz ki Tevrat da 7 safa ve 4 teslim içeriyor. İncil de 7 safa ve 4 teslim içeriyor. Kur'an-ı Kerim de 4 teslim ve 7 safa ifade ediyor. Bir de bakıyoruz. Hazreti İbrahim ve ona tabi olanlar bunu yaşamışlar. Mesela büyük kardeşlerim, insanlık tarihi boyunca insanlardan bir kısmı mutlaka bu mutlulukları yaşamış. İşte bir tarafta mutluluk var. Öbür tarafta da mutsuzluk. Kim mutluluğa ulaşmak istiyorsa mutlaka o kişi Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmak hedefine yönelik olmalıdır. Onu bir hedef ittihaz ettiği zaman Allah-u Teala'ya müracaat edecektir. Kime tabi olayım da ruhum vücudumdan ayrılsın ve sana ulaşsın. Ben de senin ermiş evliyandan olayım. Böyle bir talebin sahibi olan kişi huzur içinde yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah insana da verilen mahlukunu en çok sevdiği mahluk olarak yaratmıştır. Söylediğimiz gibi sadece ona ruhundan üfürmüştür. Ruhundan üfürdüğü tek bir mahluk vardır, insan. Allah Teala insandan onu mutlu etmek için ona üfürdüğü ruhunu geri ister. Bu ruhun teslimidir. Kim mürşidine ulaşır da Allah'a ulaşmayı diledikten sonra hacet namazını kılar, Allah'tan mürşidini sorar ve Allah'ın mutlaka göstereceği mürşide ulaşırsa taviyeti o kişinin ruhunun vücudundan mutlaka ayrılmasını ve Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculuğu gerçekleştirmesini ifade eder. Sevgili kardeşlerim, şu andaki tüm konuşmalarımızı hamdolsun ki siz artık televizyonlarınızdan izleyebilmektesiniz. Hamdolsun ki uzaydan sizlere ulaşmak imkanını Allah Teala bizlere bahşetti. Öyleyse biz sizlere Allah'ı anlatmakla, tanıtmakla görevli olan, onun bu devirdeki vazifeni kıldığı kişi olarak size hep Allah'ı anlatıyoruz. Allah'ı anlattığımız zaman biz mutlu oluyoruz, siz de mutlu oluyorsunuz. Bir insana mutluluğu veren Allah'tır. Mutsuzluğu da şeytan. Kim Allah ile ne kadar bir ilişki gerçekleştirebilirse o kadar mutludur. Bu ilişkinin anahtarı ise zikirdir. Az zikir, orta seviyede bir zikir ve daimi zikir. Ya da az zikir, çok zikir ve daimi zikir. Üç ayrı faktör ifade eder. Günün yarısına kadar olan kesim az zikrin içine girer.
Çok zikir. Yarısından çok daha öteye giden bir zikirdir. Bu çok zikir daimi zikre kadar ulaşır. Daimi zikre kadar artan zikir çok zikirdir. Daimi zikre ulaştığı zaman kişi üçüncü safhaya, yani daimi zikre ulaşır. İşte asıl mutluluk oradadır. Neden? Çünkü zikriniz 24 saatin ne kadarını kaplıyorsa mutluluğunuz da aynı seviyededir. Çünkü nefsinizin kalbi ancak o kadar nur ihtiva eder. Ne zaman bir insan daimi zikre ulaşırsa işte o daimi mutluluğu kuyruğundan yakalamış bir insandır. Daimi zikre ulaştıktan sonra artık geriye dönüş söz konusu değildir. Daimi zikir kişinin nefsinin kalbindeki bütün afetleri alacağı için o kişide büyük değişiklikler olur. Ona kötülük yapılır, o kötülüğü yapana kötülükle cevap veremez. Allah Teala ona yardım eder. Başkalarının yaptığı kötülükleri ona daha az, daha az, daha az hissettirir. Allah daimi zikre ulaşan kulunu korur. Sevgili kardeşlerim, insanlar Allah için yaşamak muhtevasını iyice yerli yerine oturtmalıdır. Kim ne kadar Allah için yaşıyor, işte mutluluğu o kadardır. Allah için yaşamaksa, başkaları için yaşamaktır. Her gün ne kadar çok insanı mutlu edebilirseniz, onlara bir nebze mutluluk verebilirseniz, siz o kadar mutlu olabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, bir gün yolunuzda gerçek anlamda devam edebilirseniz, bir gün mutlaka Allah ile konuşmak şerefine ulaşırsınız. Konuştuğunuz zaman Allah'a ne kadar hamd ve şükür edeceğinizi şimdiden tahmin edebiliyorum. Sevgili kardeşlerim, Allah hepinizin sadece ve sadece mutlu olmasını ister. Bütün insanlar bu hedefin en büyük temsilcileridir. Mutluluğun en büyük boyutta yaşandığı muhteva insan muhtevasıdır. Sadece insana Allah-u Teala ruhundan öfülmüştür. Bu şeref insandan başka bir varlıkta mevcut değildir. Sevgili kardeşlerim, neden insanlar mutsuz? Çünkü kendileri için yaşıyorlar. Kendilerine menfaat temin etmek için yaşıyorlar. Ve de bu menfaatin sağlanması sırasında da Allah'ın koyduğu temel kaidelerin çoğu zaman zedelendiğini görüyoruz. Kişi diğergâmlık ederek başka insanlara huzur vermek istikametinde bir gayetin sahibi olmak yerine kendi menfaatini düşünerek

geleceğini tahayyül eder, hayal eder. Sonra da Allah Teala ona para verirse, ne kadar çok parası olursa olsun mutsuz olduğunu görür. Çünkü mutluluk parayla satın alınmıyor. Mutluluk bir insanın Allah ile uyum halidir, nefsiyle uyum halidir, çevresindeki insanlarla uyum halidir. Mutluluk bir uyumdur. Öyleyse Allah Teala insanı neye göre yaratmış? Kendi kanunlarına göre yaratmış. Ve bu kanunlar bir insanın nefsindeki afetlerin azalmasına paralel bir mutluluk seyrini, muhtevasını alır. Ruhunuzu hangi ölçüde temizlediniz? Affedersiniz, ruhunuz zaten tertemiz. Nefsinizi hangi ölçülerde temizlediniz? Çünkü nefsiniz baştan aşağı afetlerle dolu. Nasıl bir olay bu? Ruh, afetlerle hiçbir ilişkisi olmayan, Allah'ın bütün emirlerine mutlak olarak itaat eden, yasak ettiği fiilleri işlemesi mümkün olmayan bir yapı taşır. Çünkü o Allah'ın ruhudur. Nefsiniz ise bütün afetleri, 19 afetin hepsini muhtevasına almıştır. Dereceler birbirinden farklıdır. 19 afetin her birinin bir insandaki yüzdesi değişik bir hüviyet taşır. Bu da eşyanın tabiatına son derece aykırıdır. Nasıl insanların yüzleri, gözleri, kulakları, kaşları birbirinden farklı yaratılmışsa, bütün vücudu birbirinden farklı yaratılmışsa, bir insanın iç dünyasındaki muhteva da mutlaka farklılıklar taşır. Herkes kendi ortamında yaşar. Sadece bir ortam bile insanların mutluluk seviyesinin bir parçasını oluşturur. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'yı düşünün her zaman. Allah bizden ne istiyor diye sorun. Kendi kendinize sorduğunuz bu sualin cevabını biz verelim. Allah sizin mutluluğunuzu istiyor. Onun için sizi sizin yaşantınıza en uygun ortamda dünyaya getirir. Çevrenizde bunu sağlayacak olan faktörleri bulundurur. Mutluluğunuzu sağlayacak olan faktörleri bulundurur. Bir insan ancak Allah'ın emirlerine itaat ederse hangi çevrede olursa olsun mutluluğu yaşayabilir. Öyleyse şu dünya hayatı geçici bir hayattır ama insanların bir kısmı, küçük bir kısmı ne yazık ki mutlu olabilir. Geri kalanların hep mutsuz olduklarını görüyoruz. Kişi beni mutlu edecek olan şey paradır muhakkak diyor. Çok para kazanmak istiyor, kazanıyor, kazanıyor, kazanıyor. Ama mutluluğu artmıyor. Mutluluğunun artışı onun kazandığı parayı da gerektirir. Helal olmak kaydıyla ama yeterli değildir. Mutlu olmak nefsinizin tezkiye olmasıyla, yani nefs afetlerini %51 kaybetmesiyle yarıya ulaşır, %51'e ulaşır. Daimi zikre ulaştığında bütün afetler elimine olacağı için, devre dışı kalacağı için, bütün afetler yok olacağı için, yerine hasletler dolduracağı için o kişi %100 mutluluğu yaşayan bir insan olur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala acaba niçin zikri farz kılmış? Sonra günün yarısından daha fazla zikri niçin farz kılmış? Sonra daimi zikri

farz kılmış. Ne diyor? Veskürunallâhe feskürunallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunubihim. Ayaktayken de bir, otururken de iki, yan üstü yatarken de üç, hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Düşünün, bir insan bu üç halde bulunabilir. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yatıyordur. Neden yan üstü yatarken tabirini kullanıyor Allah Teala? Çünkü hepimize yan üstü yatmamızı sağlık veriyor. Çünkü yan üstü yattığımız zaman bir kulağımız yastığa gelecektir. İşte o yastığa gelen kulağımız kalbimizin atışlarını duyacaktır. Ve kalbimizin her atışında çift atar kalp. Bu tarzda bir çift atışın sahibidir. Her çift atışta Allah kelimesini dilinizi kımıldatmadan kullanmayı öğreneceksiniz. Ve kalbinizin her çift atışında içinizdeki ses Allah kelimesini tekrar ederek uyuyacaksınız. Ve bir gün o tekrarın uyanırken de devam ettiğini göreceksiniz. İşte bunun manası bütün gece Allah'ı tekrar etmiş olmanızdır. Allah Teala size kalp gözünüzü açacak, melekleri gösterecek. Arkalarında kanat olan, kanatları başlarından daha yukarı kadar yükselen melekler. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostu oldukça etrafınızdaki meleklerin sayısı giderek artar. Onların hepsiyle her gece onları görerek bir mutluluğun içerisinde beraber olursunuz. Melekler yardımcınızdır. Her açıdan size yardım edeceklerdir. Allah Teala'nın dostlarıdırlar, sizin de dostlarınızdırlar. Yapacakları şey sadece her açıdan size yardım etmektir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı çok sevin. İnsanları çok sevin. Sevdikçe daha çok onlar için yaşamaya başlayacaksınız. Daha çok onlar için yaşamaya başlayınca daha çok mutlu edeceksiniz. Mutlulukla başka insanların üzerinde vücuda getirdiğiniz ya da sizin sebep olduğunuz mutluluk bir paralellik arz eder. Başkalarını ne kadar mutlu ediyorsunuz, siz de o kadar mutlu olursunuz. Manası, etrafınızda 10 kişi varsa onlara verdiğiniz her mutluluk kadar siz de mutlu olacağınıza göre her birine verdiğiniz mutluluğun 10 katını siz yaşayacaksınız demektir. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Allah Teala hepinizi o kadar çok seviyor ki. Öylesine mutlu olmanızı istiyor ki. Huzur ve mutluluk Allah'ın en çok severek yarattığı
ve kendisinin ruhunu üfürdüğü tek mahluk insandır. İşte o insan olmak. Onun için Allah'a insan olarak yaratıldığınız için ne kadar hamd etseniz, şükretseniz azdır. Sevgili kardeşlerim, öylesine güzel bir düzen oluşturmuş ki Allah-u Teala. İnsanlar bir anlasalar Allah-u Teala'yı, bir Allah'ın emrettiği şeyleri yerine getirseler, Allah'a ulaşmayı dileseler, tabi olsalar, ruhlarını Allah'a teslim etseler, fizik vücutlarını Allah'a teslim etseler, nefslerini Allah'a teslim etseler, muhlis olsalar, iradelerini Allah'a teslim etseler, bir mutluluk merdivenini kesintisiz mutluluğa kadar ulaştırmış olurlar. Onlar mutlu uyurlar, mutlu uyanırlar. Onlar mutluluğun kalesidirler. Mutluluğun temelinde en aktüel olan aynı zamanda en aksiyoner olan tesir edici faktör olan nesne zikirdir. Bu zikrullah adını verdiğimiz Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli olarak tekrar etmek veya diye sessiz olarak Allah'ın ismini tekrar etmek veya dilinizi bile kımıldatmadan iç sesinizle Allah'ın ismini tekrar etmek. İşte mutluluğun anahtarı. Zikreden kişi her zaman mutludur. Sevgili kardeşlerim, sizlere uydudan seslenmenin mutluluğunu yaşamak, bu öylesine güzel bir duygu ki, Allah'ın düşmanlarının Allah'ın dostlarına verebileceği eziyet, sıkıntı, engellemeler bir yere kadardır. Allah'ın müsaade ettiği kadardır. Ondan sonra Allah şartlarını koyar. İşte bizi sizlere ulaşmaktan engellemek için her şey yapıldı. Biz Türkiye'den ayrılmak zorunda kaldık. Buraya Amerika'ya geldik. Amerika'da senelerce kaldık. Sonunda ne mi oldu? Sonunda güzel şeyler oldu. Buradan size rahatlıkla konuşabilmek imkanını, ulaşabilmek imkanını bulduk. Her zaman bizi bilgisayarlarınızdan izleyebildiniz. Ama şimdi çok daha farklı bir ortamda artık bizi evinizdeki televizyonlardan renkli olarak izliyorsunuz. Çünkü uydudan size ulaşmak imkanını Allah Teala bize bahşetti. Bu Allah Teala'nın bize verdiği en büyük nimettir. Hepimize. Sevgili kardeşlerim, her gün her taraftan haberler geliyor yeni kardeşlerimizin aramıza katıldığını anlatan. Her konferans birçok kardeşimizin aramıza katılmasına sebebiyet veriyor. Her sohbet, her anlatım, her gün ayrı ayrı cephelerde konuşmalar, sohbetler ve daha ötesi konferanslar devam ediyor. Her konferansta mutlaka birileri aramıza katılıyor.
Din adamları giderek söylediklerimizi incelemek gereğini duyuyorlar ve bütün söylediklerimizin doğru olduğunu gördükleri zaman o zaman kendilerine onları kurtaracak olan şeylerin öğretilmemiş olduğunu fark ediyorlar. Neden? Çünkü şeytan devreye girmiş, insanların Allah'a ulaşmayı dilemesini, mürşide tabiyetini, ruhunun Allah'a ulaşmasını, fizik vücudunu teslim etmesini, muhdis olmasını ve iradesini teslim etmesini, muhtevasını alan bütün Kur'an ayetleri insanlardan uzaklaştırılmış. Kur'an okumayın demişler. Yani Kur'an'ı siz tatbik edemezsiniz. Anlayamazsınız da bu işi erbabına bırakın. Onlar okusunlar. Onlar bilsinler. Ama erbabını yokladığımız zaman bakıyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şeyden haberleri yok. Mürşide tabiyet onlar için çok yabancı bir konu. Tabiyet yoksa tabii ruhun Allah'a ulaşması da, fizik vücudun teslimi de, nefsin teslimi de, iradenin teslimi de onlar için yabancı konular. Ne olmuş sevgili kardeşlerim? Hiç. Şeytan meydanı boş bulmuş ve de insanların manevi tekamülünü engellemeyi başarmış. Ama artık geçti o. Artık yeni bir devir açıldı. İşte bu devir bütün insanlara Allah'ın hakikatlerini anlatılacağı, onların ruhlarını, bir, fizik vücutlarını, iki, nefslerini, üç ve iradelerini, dört, Allah'a teslim etmelerini bütün detaylarıyla açıklayan bir yeni dizayn kuruldu. Üstelik onların müdahale edemeyeceği bir dizayn, engelleyemeyeceği bir dizayn. Uydudan sizlere seslenme imkanını Allah Teala bize bahşettiği için ona sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Ve hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. İstiyoruz ki sadece sizler değil, başkaları da bu hakikatleri öğrensinler. Onlar da Allah'a ulaşmayı dilesinler. Onlar da ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim etsinler. Kaldı ki daha Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren kişinin mutluluğu otomatik olarak gelir yerleşir. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediğinden ruhunu Allah'a ulaştırdığı güne kadar geçecek. 7-8 aylık devreyi ömrü boyunca unutamaz. Çünkü bu devre onun ruhunun Allah'a ulaştığı ama mutluluğunun şarikasına çıktığı bir devreyi ifade eder. Kişi o mutluluğu yaşarken Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükürler içindedir. Onu Allah-u Teala mutlu kıldığı için. Sevgili kardeşlerim, biz de hepinize mutluluklar dileyerek sözlerimizi tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala insan olarak yarattığı, yani en üstün mahluk olarak yarattığı bütün Adem oğullarının sadece mutlu olmasını ister. Allah bizden, bizim mutluluğumuzdan başka hiçbir şey istemez. Geri kalan bütün talepleri sadece bu hedefe yöneliktir. Bizim mutlu olmamız hedefine yöneliktir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, Allah'a ulaşmayı dilemek, ve netice itibariyle yedi safhanın yaşanması, Allah'a ulaşmayı dilemek, birinci safha, mürşidimize ulaşıp tabiyetimizi gerçekleştirmek, ikinci safha. Burası dünyadaki en büyük mutluluğa adım atmaktır. 7-8 aylık bir devre içerisinde vücudumuzdan ayrılan ruhumuz, Allah'a ulaşacaktır. Bu süreç içerisinde biz insanlar dünyadaki en mutlu insanlardan birisi oluruz. Neden öyle oluruz? Çünkü Allah Teala şeytanların bize şu veya bu şekilde tesir etmesini imkansız hale getirir. Ne insan şeytanlar, ne cin şeytanlar bu devrede bir insana tesir edip de onu huzursuz kılamazlar. Allah Teala tesiri bütünüyle önler. O zaman bu 7-8 aylık devre bir insanın en mutlu devresi olur. Mutluluğun dizaynına baktığımız zaman huzur, saadet, bir insanın mutluluğunun ayrı ayrı cephelerden işaretleridir. Böyle bir şey, mutluluk adı verilen müessese, bir insanın iç dünyasındaki mutluluğu, bir insanın dış dünyasındaki mutluluğu, bir insanın Allah ile ilişkilerindeki mutluluğu ifade eder ve hepsini kapsar. Mutluluk tek başına bir olay değildir. Bir insan çevresiyle mutlu olur. Biz insanlar cemaat halinde yaşamak mecburiyetinde olanlarız. Her zaman başkalarının bizim için yaptığı bir şeylere ihtiyacımız vardır. Yediğimiz yemekten üzerimize giydiğimiz elbiseye kadar her şeye ihtiyacımız vardır. Bu ihtiyaçları hep bir takım insanlar hazırlar. Bizlere de onları parasını ödeyerek satın almak düşer. Ve şu sonuca ulaşırız. Herkes birbirine muhtaçtır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala acaba niçin seviniz diyor. Sevdiriniz diyor. Nefret etmeyiniz, seviniz. Nefret ettirmeyiniz, sevdiriniz. Bir, bizim açımızdan bakıyor olaya.
tek başımıza, bir de cemaat olarak bakıyor. Madem ki cemaat halinde yaşamak mecburiyetinde olan mahluklarız, o zaman bu olay, cemaat olayı bir ömür boyu devam edecektir. Hep başkalarıyla beraber bulunmak, yaşamak mecburiyetindeyiz. Bu muhteva içerisinde, çevremizdeki insanlarla olan ilişkilerimizde sadece iki tane faktör geçerlidir. İnsanlar bizi sever, birinci alternatif. İnsanlar bizi sevmez, ikinci alternatif. Eğer biz etrafımızdaki insanları seversek, onlar da bizi sever. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Etrafımızdaki insanları sevmek konunun başlangıç noktasıdır. Severseniz onlar da sizi sever. Seven ve sevilen insan mutludur. Sevmeyen, bunun tabii neticesi olarak da sevilmeyen hiçbir insan mutlu olamaz. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Sevgi tohumları ekerseniz sevgi yeşerir. Siz başkasını severseniz, bütün insanları severseniz ve onlara sevginizi belli ederseniz, onlar sizin onları sevdiğinizi her davranışınızdan, her konuşmanızdan anlarlarsa, o zaman onların da sizi sevmesi eşyanın tabiatına uygun olan tek sonuçtur. Öyleyse siz etrafınızdaki insanları severseniz, etrafınızdaki insanlar da sizi sever. Sevmeyen kim olabilir? Sizi tanımayanlar olabilir. Ama tanıdıkları zaman onlar da seveceklerdir. İşte sevmek ve mükafatı. Bir insan sevgiyi iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde yaşadığı takdirde mutludur. Bunlardan bir tanesi var, iki tanesi yok. Olmaz. İki tanesi var, bir tanesi yok. Gene olmaz. Eğer ikisi varsa üçüncü mutlaka vardır. Etrafındaki insanları seven kişi Allah'ı seven insandır. Kim Allah'ı severse Allah da onu sever ve o kişinin kalbini sevgiye açar. O zaman insan, Allah'ı seven insan başka insanları da sevecektir. Sevgi bütün kapıları açan bir anahtardır. En asık suratlı bir insan bile sevildiğini net olarak idrak ederse, bu anlarsanın ötesinde bir ifade. Bazı insanlar için anlamak yetmeyebilir. Daha üst kademe bir ifade, idrak etmek. Anlamak, anlamanın ötesinde bunu iç dünyasına ulaştırmak.
Sevgili kardeşlerim, madem ki sevgi Allah'tandır, nefret şeytandandır, o zaman neden nefret? Neden şeytanın elinde oyuncak olacaksınız? Allah'ın dostu olmak varken, Allah'ın bir dostu olarak mutluluğu yaşamak varken, neden şeytan? Sevgili kardeşlerim, İstesek de, istemesek de zaman adı verilen müessese çalışıyor. Yıllar geçiyor. Siyah sakallar, siyah saçlar beyaza dönüşüyor. Mutluluk mu? Eğer Allah'ın yolundaysanız o giderek artıyor. Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanlarla nasıl bir uyum içindesiniz? Onların size bakan gözlerindeki ifade sevgiyi terennim ediyor mu? Sevgi şarkıları söylüyor mu? Gözlerinden anlıyor musunuz sizi sevdiklerini? Yoksa gözlerinde kin mi var? Nefret mi var? Ne var? Hep şunu yerlerine oturtmaya çalışın. Eğer onlar beni sevmiyorlarsa demek ki ben kendimi onlara sevdirememişim. Sevgili kardeşlerim, onların beni sevmesi lazım ama beni sevmiyorlar. Bu lafı güzaftır. Siz onların sizi sevmesi için ne yaptınız? Ne yaptınız da sizi sevmiyorlar? Eğer ben onları istediğim gibi davranırım, onlar bana güzel davranmak mecburiyetinde tarzında bir düşüncenin sahibiyseniz, bu düşünce bir çıkmaz sokaktır. Siz başka insanları seveceksiniz, madde bir. Ama yetmez. Sevginizi onlara açık bir şekilde hissettireceksiniz. İki, onlar size kötü davransa da, yanlış davransa da onları sevmekte devam edeceksiniz. İşte üçüncüsü var ya, onlar sizi sevmese de sizin onları sevmeniz, bir gün onları o noktaya ulaştıracaksınız. Yahu ben bu kişiye kötü davranıyorum. Beni sevmesini de istemiyorum. Ben de onu sevmiyorum. Ama o her davranışıyla ispat ediyor ki o beni seviyor. Bu noktaya varan bir kimse için sevginin karşılığı mutlaka ödenecektir. Kişi düşünecek, ben onu sevmiyordum ama o beni seviyormuş. Sevdiğini her vesileyle bana ispat ediyor. Sevgi Allah'ın emridir. Nefret şeytanın. Öyleyse bu kişi beni seviyorsa, sevgisini bana hissettiriyorsa, sevgili kardeşlerim, böyle düşünen bir insan, öyleyse onun tarafından seviliyorsam, ben de onu sevmeliyim diye düşünür. İşte bir insanın çevresindeki bütün insanları sevmesi, işlerinde kötüler olabilir, onları da sevmesi. Bunu sağlayabilirse o işlerinde kötülük olan insanların da
kendilerini sevene kötülük etmeleri giderek azalacaktır. Bir gün onlar da sevmenin cazibesine kapılacaklardır. Onlar da seveceklerdir. Geceler sadece sabaha kadar sürer. Sabah bir aydınlıktır. Öyleyse nefret geceyi ifade eder. Sevgi gündüzü yani nuru ifade eder. Allah Teala'nın bütün insanları az veya çok sevdiğini düşünün. Ama Allah Teala bir başka görevle kendisini yüklemiştir. Ceza vermek. İnsanların şu dünya hayatındaki yaşantılarında her an derecat kazanmaları, her an derecat kaybetmeleri mümkündür. Ama kiramen katibin melekleri devamlı olarak insan hayatını filme alırlar. Bu film rakamlı kitap adını alır Kur'an-ı Kerim'de. Bu rakamlı kitabın hayat filminin her saniyesi rakamlarla doludur. Her saniye ya pozitif ya da negatif rakamlar kazanırız. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde kazandığınız dereceler, kaybettiğiniz dereceleri aşmalıdır ki cennete girebilirsiniz. Kimin kaybettiği dereceler, kazandıkları dereceleri aşarsa, kaybettiği dereceler kazandıklarından daha fazlaysa, o insanların gidecekleri yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse demek ki insanları sevmelisiniz ki onlardan sevgi hasılatını toplayıp geri alabilirsiniz. Siz onları sevmedikçe sizi sevmelerini beklememelisiniz. Böyle bir şeye zaten hakkınız yok. Üstelik eşyanın tabiatına uygun olan da sevilmeyen bir insanın sevilmesi olamaz. Sevmeyen bir insanın sevilmesi olamaz. Öyleyse kalp kalbe karşıdır. Kalp kalbi aydınlatır. Kalp kalbi karartır. Karşılıklı ilişkilerde parlayan, sevgiyle parlayan, sevgisini her vesileyle ispat eden bir insanı karşı taraf sevemezlik edemez. Her sevgi hareketi karşısındakinden bir beğeniyi beraberinde getirir. Sevgiyi en güzel boyutlarda yaşamalısınız. Hep atalarımızın söylediğini ekersen, onu biçersin sözünü değerlendirin. Sevgi ekerseniz, sevgi toplarsınız. Nefret ekerseniz, nefret toplarsınız. Yani kimi sevgiyle hareket ederek ona sevdiğinizi belirtirseniz ondan sevgi
geriye gelir size. Kime kötü davranırsanız o da size kötü davranır. Öyleyse başkalarının sizi sevmesini sevmek için bir bekleme vasıtası yapmayın. Siz sevin, o zaman onların sizi seveceğini göreceksiniz. O beni sevsin de ben de onu seveyim sözü, şeytanın bütün insanları düşürdüğü en korkunç tuzaktır. Bu tuzağa dikkatle bakın. İblis uyumaz. İblis etrafınızda her an bulunan şeytanların elebaşısıdır. Ve bütün şeytanlara yalnız kötülüğü emreder. Bütün gayretiyle bütün insanları mutsuz etmeye çalışır. Hedefi budur. Bu dünyada insanların mutsuz olması ve kıyametten sonra bütün insanların kendisiyle beraber cehenneme girmesi. İşte bu oyunu bozmak mecburiyetindesiniz. Oyun ancak iradenizi kullanabildiğiniz, başkalarına iyi davrandığınız takdirde sizi kurtuluşa ulaştırır. Kurtuluş cehennemden kurtuluştur. Kurtuluş bu dünyada mutsuzluktan kurtuluştur. İkisi de sizin bir kabulünüze bağlı. İnsanları sevmek. Sizi sevenleri sevmek tabii bir olay, öyle değil mi? Severseniz, severlerse siz de onları seversiniz. Ama Allah-u Teala'nın emri o değil ki. Allah-u Teala sizi sevmeyenleri de sevmenizi istiyor. Eğer sizi sevmeyenleri sevebilirseniz, işte insan olmanın temel vasfı budur. Karşılıksız sevmek. Sizi sevmeyenleri de sevmek. Allah için sevmek. Kim kendisini sevmeyenleri sevebilirse, o sevgiyi kendisinden bir sevgi sanmasın. O sevgi o kişinin gayreti üzerine Allah'ın verdiği sevgidir. Çünkü nefsi kendisini sevmeyen bir insanı asla sevmek istemeyecektir, nefsindeki afetler. Kim o afetleri yenerek kendisini sevmeyen bir insanı da sevmeyi başarırsa, bu Allah'ın o kişiye yardımıdır. Sevgiyi Allah vücuda getirmiştir. Ve sevdiği kullarını başkalarını sevmek gibi bir meziyet dairesinin içine alır Allah-u Teala. Başkaları o insanları sevmeseler de o insanlar o başkalarını severler. Sevgili kardeşlerim, insanlara deyin ki ne kaybedersiniz ki? Nefret ettiğiniz sürece hep şeytanın emrinde birisiniz. Mutlu olmanız hiçbir zaman mümkün değildir. Hiç kimse şeytanla mutlu olamaz. Ama severseniz Allah ile birliktesiniz. Mutluluğun kapısını açmışsınız, kapıdasınız. Ve de sevgi kapısından mutluluğa girilir. Başka bir kapı yok. Her güzellik sevgiyle başlar. Sevgi aşka dönüşür. Ve
aşkın daha ötesine geçilir. Hayranımdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevmekte bir güzellik vardır. Seven kişi mutludur. Hayran olmak neden sevginin ötesinde bir şeydir? Çünkü hayran olunan taklit edilir. Kişi hayran olduğu insan gibi davranmak ister. Onu taklit eder. Bu ise güzelliğin ta kendisidir. Dikkat edin ki bir insanın sevmesi, daha çok sevmesi, daha çok sevmesi aşık olmasını ifade eder. Aşkın daha üstü hayranlıktır. Hiç kimse sevmeden aşık olamaz. Aşık olmadan hayran olamaz. Sevgili kardeşlerim, sevmek, sevmeyi yaşamak fiilidir. Ama anlatırken bile insan onun güzelliğini yaşar. Sizlere sevgiden bahsettiğimiz zaman bu sohbetlerde büyük bir mutluluk duyuyoruz. Kim bilir, belki şu anda sevmeyi bilmeyen bir insan daha, belki birçok insan daha sevmeyi öğreniyor. Sevmenin ne kadar güzel bir şey olduğunu öğreniyor. Öğrenirse aklına yatar. Aklına yatarsa kalbine yatar. Kalbine yatarsa o hedef tatbik sahası olur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanları sevmek mutluluğun temelidir. Sevgisiz bir mutluluk hiçbir şekilde oluşamaz. Sevgisiz bir hayat, sevgi yerine nefretle geçen bir hayattır. Nefrete varan bir dizayn içinde insanlar sevilmez. Daha az sevdikleri, daha az sevdikleri, daha az sevdikleri ve neticede nefret ettikleri insanları vardır onların. Seven kişi içinse daha çok sevdikleri, daha çok sevdikleri, hayran oldukları insanlar söz konusudur. Sevgisizliğin sonu nefrete, sevginin sonu hayranlığa götürür. Sevginin sonu, sevgisizliğin sonu mutsuzluğa, sevginin sonu mutluluğa götürür. Allah Teala herkesin mutlu olmasını ister. Kur'an-ı Kerim A'dan Z'ye kadar bütün insanlara mutluluk temrinlerini verir. Mutluluk Allah'ın hepinizden istediği şeydir. Allah herkesin, insan olarak yarattığı herkesin mutlu olmasını ister. Neden? Çünkü mutlu olan insan etrafına mutluluk saçan insandır. Başkalarının kötülüğünü isteyen, başkalarını huzursuz eden, başkalarına kötü davranan bir insan mutlu olamaz.
Başkalarına da mutluluk ulaştıramaz. Onun her vesileyle vücuda getirdiği şey başkalarını mutsuz etmektir sadece. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Can cana olmak, sevmenin bir açıklamasıdır. Bir kalp ayna gibi nur içindeyse, bir ayna güneşin ışıklarını nasıl yansıtırsa, o kalpte sevgi nurlarını öyle yansıtır. Seven kişi her halinden belli olur. Seven kişi sevdiğine kötü davranamaz. Onun kötü taraflarını negatif istikamette yorumlamamaya çalışır. Sevgili kardeşlerim, muhakkak ki etrafındaki insanların hepsi sevmeyi bilenler değildir. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Herkes Allah'a ulaşan yolun başkalarından farklı bir noktasındadır. Her an bu nokta değişir. Bir insan ya Allah yolunda devamlı terakki eder, yükselir, mutluluğa giderek artar ya da şeytanın yolunda devamlı daha kötü, daha kötü, daha kötü bir insan olur. Ve o kişi mutsuzdur, huzursuzdur, sıkıntılıdır. Öfkelidir. Her an patlamaya hazır bir yanardağ gibidir. Başkalarına kötü davrandığı için başkaları da ona kötü davranmaktadır. Her an yaptığı kötülüklerin hesabını başka başka kişilere öder. Bu ödemesi onun intikam hislerini daha çok tahrik eder ve insanlardan intikam alır. Her intikam yeni bir kötülüğün işlenmesidir. Arkasından huzursuzluğu davet eder. Her başka insana yapılan iyilik, o iyiliği yapanın daha fazla mutlu olmasını temin ettiği gibi, kendisine iyilik yapılan kişi de bu iyilikten mutluluk duyar. İhtiyacı olan bir şeyi birisine vermeniz, ona teslim etmeniz halinde o kişi mutluluk duyar çünkü bir ihtiyacı giderilmiştir. İşte bunu yapan, onun ihtiyacını gideren kişi o parayı verdikten sonra ne hissediyor? Bu o kişinin Allah katındaki değerini belirtir. Veren el daima alan elden üstündür. Veren elin sahibi her zaman mutludur. Hep verir. Ama bir büyük hakikati de keşfetmiştir. Allah Teala belki o noktada o kişinin nefsani bir tarafı varsa onu da tedavi etmektedir. Neyle? Kim başkasına bir şeyler verirse karşılıksız, hayretle şunu görecektir. Verdiğinden çok daha fazlasını
Allah Teala o kişiye hiç beklemediği yerlerden tekrar iade eder. Sevgili kardeşlerim, bu Allah'ın kanunudur. Kim başkaları için yaşarsa, hayatını başkalarına adarsa, onlar için var olursa, yaşantısını başka insanların mutluluğuna adarsa, o dünyadaki en mutlu insanlardan birisidir. O sadece başkalarını mutlu etmeye çalışır ama aslında mutlu olan, mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayan odur. Çünkü huzursuzluk duyabileceği bir olaya asla sebebiyet vermez. O hep başkalarını sever. Her an başkalarına bir güzel davranışta bulunabilmek ihtiyacının sahibidir. İhtiyaç sahiplerine verir elindekini. Vermek onun için bir mutluluktur. Bu insanın bir de son söylediğimiz olayı yaşadığını düşünürseniz, yani verdiği takdirde Allah-u Teala'nın kendisine daha çok, çok daha fazla verdiğinden çok daha fazlasını verdiğini gördüğü zaman kişi Allah'a olan sevgisi hayranlığa dönüşür. Ve daha çok verir. Allah-u Teala da ona daha çoğa göre çok verir. Böylece bitmeyen, tükenmeyen bir verişin karşılığı, bitmeyen, tükenmeyen ve verdiğinin kat katını Allah-u Teala'nın kendisine geri vermesidir. Her güzellik başka bir güzellikle noktalanır. Her çirkinliğin arkasında ise Allah'ın sadece cezası vardır. Sevgili kardeşlerim, eğer öyle yaparsanız, Allah'ın size verdiklerini aslında başkaları için kullanmanız lazım geldiğini idrak ederseniz, o zaman Allah-u Teala'nın size ne kadar büyük bir mutluluk verdiğini yaşayacaksınız. Peki o zaman siz de aynı şeyi söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, şimdi böyle düşünmeyen bir insana elindekini ver, başka insanları mutlu et, ver ne kaybedersin diye sorduğunuz zaman ne mi kaybederim diyecek, elimdeki parayı kaybederim. Ben onu kendi ihtiyacımı harcayacakken gidip başkasına verirsem kendimi açıkta kalırım. Kalmazsın. Allah Teala'nın hiç beklemediğin yerlerden sana para gönderdiğini göreceksin. Sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, neden denemiyorsun?

kat kat eder. Öyleyse mutluluk sevgili kardeşlerim kapınızı çalıyor. Hadi açın kapıları. İnsanlara onların ihtiyacı olan şeyleri verin. Verin ki Allah Teala size kat kat versin. Allah Teala'nın hepinize kat kat bütün güzellikleri ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve

0: Unutmayın, doğruların doğrusu size anlatılıyor.
1: Hadi gelin el ele tutuşalım. El ele gönül gönüle Allah'ın mutluluk şarkısını söyleyelim. Bu mutluluk şarkısı nedir biliyor musunuz? Kesintisiz bir şarkı. Adı mı? Adı zikir. İsterseniz şöyle söyleyin. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye bir teviye Allah kelimesini tekrar edin. Bu kesintisiz mutluluğun anahtarıdır. İsterseniz Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah deyin ve böyle devam edin. İsterseniz ses çıkarmadan diye Allah'ı zikredin. İsterseniz dilinizi de oynatmayın. Kalbinizdeki sesle Allah kelimesini tekrar edin. Bu kelimeyi tekrar ettiğiniz sürece bir şifreyi kullanmış oluyorsunuz. Allah Teala'nın katından size, eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, mutlaka rahmetle fazl ismindeki iki tane nur gelir. Nefsinizin o kapkaranlık kalbini, herkesin kalbi kapkaranlıktır doğuştan itibaren. O karanlık dünyayı kainatın en parlak güneşiyle, zikir güneşiyle Allah Teala bütünüyle nura gark edecek. Kapkaranlık dünyanız nurla dolacak sevgili kardeşlerim. İsterseniz şöyle yapın, MP3 alın bir tane, ona çekin zikri, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye, ya da bizim zikrimizi koyun, onu kulağınıza takın ve unutun orada, bir daha çıkarmayın. Biliyor musunuz, o zaman sanki daimi zikirdeki bir insan gibi hissedersiniz kendinizi. Çünkü kulağınızdaki ses hep size zikri yaşatır. Velezikrullahi ekber diyor Allah Teala ve en büyük olanı zikrullah'tır diyor. Allah'ın ismini

Allah, Allah, Allah diye tekrar etmektir diyor Allah Teala. Nurlanmak istemez misiniz? Allah'ın cennetine girmek istemez misiniz? Dünya saadetini yaşamak istemez misiniz? Öyleyse ne duruyorsunuz? Hadi Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşmayı dileyin ki felah bulasınız.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Ve kitap ehliyle onlardan zulmedenler hariç, en güzel olandan başka bir şekilde mücadele etmeyin. Ve biz, bize indirilene ve size indirilene iman ettik. Bizim ilahımız ve sizin ilahınız birdir, aynıdır. Ve biz ona teslim olanlarız deyin. Ve işte böylece sana kitabı indirdik. Kendilerine kitap verdiklerimiz ona inanırlar. Ve bunlardan ona Kur'an-ı Kerim'e inananlar, kafirler hariç ayetlerimizi bile bile inkar etmezler. Ve sen bundan önce kitap okumadın. Ve sen onu elinle de yazmıyorsun. Öyle olsaydı batılda olanlar, boş konuşanlar elbette şüphe ederlerdi. Hayır, o Kur'an-ı Kerim, İlim verilenlerin sinelerinde beyan olunan ayetlerdir. Ve zalimler hariç, onlar ayetlerimizi bile bile inkar etmezler. Ve ona Rabbinden ayetler, mucizeler indirilseydi olmaz mıydı dediler. De ki, muhakkak ki ayetler, mucizeler ancak Allah'ın katındadır. Ve ben sadece apaçık bir nezirim, uyarıcıyım. Onlara okunmakta olan kitabı sana nasıl indirdiğimiz kendilerine kâfi gelmedi mi? Muhakkak ki mümin olan bir kavim için bunda elbette rahmet ve zikir vardır. De ki, sizinle benim aramda şahit olarak Allah kâfidir. Göklerde ve yerde ne varsa bilir. Batıla inananlar ve Allah'ı inkar edenler, işte onlar hüsranda olanlardır. Ve azabı senden acele istiyorlar. Eğer zamanı belirlenmiş olmasaydı, azap onlara mutlaka hemen gelirdi. Ve azap onlara mutlaka ansızın ve onlar farkında değilken gelecek. Azabı senden acele istiyorlar. Muhakkak ki cehennem, kâfirleri mutlaka ihata edicidir, kuşatıcıdır. O gün azap, üstlerinden ve ayaklarının altından onları kaplayacak. Ve Allah, yapmış olduğunuz şeyleri cezasını tadın diyecek. Ey amenu olan, bana ulaşmayı dileyen kullarım! Muhakkak ki benim arzım geniştir. Öyleyse yalnız bana kul olun. Bütün nefsler ölümü tadıcıdır. Sonra bize döndürüleceksiniz. Ve onlar ki âmenû oldular, Allah'a ulaşmayı dilediler ve salih amel, nefs tezkiyesi işlediler. Onları mutlaka altından nehirler akan cennette köşklere yerleştireceğiz. Orada ebediyen kalıcıdırlar. Salih, nefsi ıslah edici amel işleyenlerin ecri, mükafatı ne güzel. Onlar sabrın sahipleri ve Rablerine tevekkül edenlerdir. Ve hayvanlardan niceleri vardır ki kendi rızkını taşımaz. Allah onları rızıklandırır ve sizi de. Ve o en iyi işitendir, en iyi bilendir. Ve muhakkak ki eğer sen onlara gökleri ve yerleri kim yarattı, güneş ve ayı kim size musahhar, emre amade kıldı diye sorarsan mutlaka Allah derler. O halde nasıl haktan batıla döndürülüyorlar? Allah kullarından dilediğinin rızkını genişletir ve onun için takdir eder, daraltır. Muhakkak ki Allah her şeyi en iyi bilendir. Ve eğer onlara semadan suyu indiren ve böylece onunla arza ölümünden sonra hayat veren kimdir diye sorarsan mutlaka Allah derler. De ki, hamd Allah'a aittir. Hayır, onların çoğu akıl etmezler. Ve bu dünya hayatı oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Muhakkak ki ahiret yurdu, elbette o gerçek hayattır. Keşke bilselerdi. Gemiye bindikleri zaman dini ona halis kılarak Allah'a dua ederler. Fakat onları karaya çıkarıp kurtardığımız zaman onlar hemen şirk koşarlar. Onlara verdiğimiz şeyleri inkar etsinler, nankörlük etsinler ve metalansınlar, faydalansınlar diye. ama yakında bilecekler. Onun etrafındaki insanlar zorla kapılıp götürülürken, esir alınıp malları alınırken, onu Mekke'yi haram, hürmet edilen, kargaşadan yasaklanan ve emin bir yer kıldığımızı görmediler mi? Hala batıla mı inanıyorlar ve Allah'ın nimetini inkar mı ediyor? Ve Allah'a yalanla iftira edenden veya kendisine hak geldiği zaman onu tekzip edenden, yalanlayandan daha zalim kim vardır? Kafirler için barınacak yer cehennemde değil mi? Ve bizim uğrumuzda nefsleriyle ve Allah'ın düşmanlarıyla cihat edenleri mutlaka bizim yollarımıza, sırat-ı müstakimlere hidayet ederiz, ulaştırırız. Ve muhakkak ki Allah mutlaka muhsinlerle beraberdir. Rum Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 60 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim. Rumlara galip gelindi. Rumlar mağlup oldular. Ve onlar yakın bir yerde yenilmelerinden sonra galip gelecekler. Birkaç, 3 ila 9 sene içinde. Bundan önce de sonra da emir Allah'ındır. O gün müminler ferahlayacaklar, sevinecekler. Allah'ın yardımı ile Allah dilediğine yardım eder ve o azizdir, yücedir, üstündür, rahimdir, rahim esması ile tecelli eden, esirgeyen, rahmet nuru gönderendir. Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden dönmez ve lakin insanların çoğu bilmezler. Onlar dünya hayatının zahirini, görünen kısmını bilirler ve onlar ahiretten gafil olanlardır. Onlar kendi nefsleri hakkında tefekkür etmiyorlar mı, düşünmüyorlar mı? Allah gökleri ve yeri ve ikisinin arasındaki şeyleri ancak hak ile ve belirlenmiş bir süreyle yarattı. Ve muhakkak ki insanların çoğu Rablerine mülaki olmayı, hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmayı inkar edenlerdir. Onlar yeryüzünde dolaşmıyorlar mı ki onlardan öncekilerin akıbetinin nasıl olduğuna baksınlar? Kuvvet bakımından onlardan daha güçlüydüler ve yeri, toprağı altüst etmişlerdi. Onların imar ettiklerinden daha çok imar etmişlerdi. Onların resulleri onlara beyinelerle, ispat vasıtaları ve delillerle gelmişti. Allah onlara zulmetmiyordu ve lakin onlar kendi nefslerine zulmediyorlardı. Sonra fenalık yapanların akıbetleri, Allah'ın ayetlerini tekzip etmeleri, yalanlamaları ve onunla alay etmiş olmaları sebebiyle çok kötü oldu. Allah ilk olarak yaratmaya başlar, sonra onu geri çevirir, eski haline iade eder. Sonra ona döndürülürsünüz. Ve o saatin, kıyametin vuku bulduğu, koptuğu gün, mücrimler cennetten ümitlerini keserler. Ve şirk koştukları ortaklarından şefaatçileri olmaz. Ve onlar o gün ortaklarını inkar edenlerdir. Ve o saatin vuku bulduğu, kıyametin koptuğu gün, izin günü onlar fırkalara ayrılırlar. Fakat amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve aminus salihat, nefs tezkiyesi yapanlar, onlar bahçelerde nimet verilip sevindirilirler. Ve onlar ki kafirlerdir, ayetlerimizi inkar ve tekzip ettiler, yalanladılar. Ve ahirete ulaşmayı, hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmayı tekzip ettiler. İşte onlar azap içinde hazır bulundurulanlardır. Öyleyse akşam ve sabah vaktinde Allah'ı tesbih edin, münezzeh kılın. Ve göklerde ve yerde hamd ona mahsustur. İkindide ve öğle vaktinde ona hamd edin. O ölüden diriyi çıkarır ve diriden ölüyü çıkarır. ve arzı toprağa, ölümünden sonra diriltir. Ve işte tıpkı bunun gibi topraktan çıkarılacaksınız. Ve onun ayetlerinden, mucizelerindendir ki sizi topraktan yarattı. Sonra siz beşer insan haline gelince çoğalıp yeryüzünde yayılırsınız. Ve onun ayetlerinden olarak sizin için nefslerinizden zevceler yaratmıştır ki onunla sükun bulasınız. Ve sizin aranızda sevgi ve rahmet, merhamet kıldı, oluşturdu. Muhakkak ki bunda tefekkür eden, düşünen bir kavim için mutlaka ayetler, deliller vardır. Ve onun ayetlerindendir ki gökleri ve yeri yaratmıştır ve lisanlarınız ve renkleriniz birbirinden farklıdır. Muhakkak ki bunda alimler için mutlaka ayetler, deliller vardır. Ve onun ayetlerindendir ki siz gece uyursunuz ve gündüz onun fazlından istersiniz. Muhakkak ki bunda işiten bir kavim için mutlaka ayetler, deliller vardır. Ve onun ayetlerindendir ki korku ve ümit olarak size şimşeği gösterir ve gökten su indirir. Böylece onunla ölümünden sonra arzı toprağa diriltir. Muhakkak ki bunda akıl eden bir kavim için mutlaka ayetler, deliller vardır. Ve onun ayetlerindendir ki gök ve yer onun emriyle dengede durur. Sonra sizi bir tek davetle çağırdığı zaman yerden, kabirden çıkacaksınız. Ve göklerde ve yerde bulunan herkes onundur. Hepsi ona kanetindir. Ve o, odur ki ilk yaratışı başlatır ve sonra onu iade eder, eski haline döndürür. Bu onun için çok kolaydır. Göklerde ve yerde yücelik sıfatı onundur, ona aittir. Ve o azizdir, çok yücedir, hakimdir, hikmet ve hüküm sahibidir. Allah size kendi nefslerinizden örnek verdi. Sizi rızıklandırdığımız şeylerde sizin sağ elinizin altında bulunan sahip olduğunuz kölelerinizden ortaklarınız var mı ki o putlarda Allah'a ortak olsun, böylece onlarla eşit olasınız. Onları birbirinizi saydığınız gibi sayasınız. Akıl eden bir kavim için ayetleri işte böyle açıklıyoruz. Hayır, zalimler ilim sahibi olmaksızın heveslerine tabi oldular. Bundan sonra Allah'ın dalalette bıraktığını kim hidayete erdirebilir? Ve onların yardımcıları da yoktur. Artık hanif olarak kendini, vecihini din için ikame et. Allah'ın hanif fıtratıyla ki Allah insanları onun üzerine hanif fıtratıyla yaratmıştır. Allah'ın yaratmasında değişme olmaz. Kayyum olan, kaim olacak, ezelden ebede kadar yaşayacak din budur. Fakat insanların çoğu bilmez. Ona, Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve ona karşı takva sahibi olun. Ve namazı ikame edin, namaz kılın ve böylece müşriklerden olmayın. O müşriklerden olmayın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrıldılar ve grup grup oldular. Bütün gruplar kendilerinde olanla ferahlanırlar. Ve insanlara bir zarar dokunduğu zaman Rablerine dua ederek ona yönelirler. Sonra onlara kendisinden rahmet tattırdığı, Rahim esmasıyla hidayete erdirdiği zaman onlardan bir kısmı Rablerine şirk, ortak koşarlar, hidayetteyken dalalete düşerler. Onlara verdiklerimizi inkar etsinler. Böylece metalansınlar, faydalansınlar. Yakında bilecekler. Yoksa onlara bir sultan, delil, kitap indirdik de böylece o kitap onlara, ona Allah'a şirk koşmalarını mı söylüyor? Ve insanlara bir rahmet tattırdığımız zaman onunla ferahlarlar, şımarırlar. Ve eğer elleriyle takdim ettiklerinden dolayı onlara bir kötülük isabet ederse o zaman onlar ümitsizliğe düşerler. Ve onlar Allah'ın dilediğine rızkı genişlettiğini ve dilediğine takdir ettiğini daralttığını görmediler mi? Muhakkak ki bunda mümin bir kavim için ayetler, ibretler vardır. Öyleyse akrabalara, miskinlere ve yolculara haklarını ver. Bu Allah'ın vechini Allah'a ulaşmayı dileyenler için daha hayırlıdır. İşte onlar felaha erenlerdir. Ve insanların mallarında artış olsun diye faizden faiz olarak verdiğiniz şey, Allah'a ulaşmayı dilemeden yaptığınız zikir, o takdirde Allah'ın katında artmaz, nefsinizin kalbindeki nurları oluşturmaz ve arttırmaz. Allah'ın vechini, Allah'a ulaşmayı dileyerek verdiğiniz zekat, yaptığınız zikirler, işte böylece kat kat nefsinizin kalbindeki nurları arttıranlar onlardır. O Allah ki sizi yarattı, sonra sizi rızıklandırdı, dünyada rızık verdi ve nefsinizin kalbini nurlarla doldurdu. Sonra sizi öldürecek, sonra da sizi diriltecek. Sizin ortaklarınızdan, putlarınızdan bunlardan birini yapacak var mı? Allah sübhandır, her şeyden münezzeh ve şirk koştukları şeylerden yücedir. İnsanların elleriyle kazandıkları sebebiyle karada ve denizde fesat zuhur etti, ortaya çıktı. Yaptıklarının bir kısmının onlara tattırılması için. Umulur ki böylece onlar Allah'a dönerler, yönelirler. De ki, yeryüzünde dolaşın. Böylece daha öncekilerin akıbetinin sonlarının nasıl olduğuna bakın. Onların çoğu müşrik idiler. Öyleyse Allah'ın onu geri döndürmeyeceği o gün, kıyamet günü gelmeden önce vechini, kayyum, ezelden ebede kadar devam edecek olan din için ikame et, kıyamda tut. İzin günü onlar bölük bölük ayrılırlar. Kim inkar ederse küfrü inkarı kendi aleyhinedir. Ve kim salih amel nefs tezkiyesi yaparsa onlar böylece kendi nefsleri için hazırlık yaparlar. İşte bu ameni olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri ve salih amel nefs tezkiyesi yapanları kendi fazlından mükafatlandırmak içindir. Muhakkak ki o Allah kafirleri sevmez. Ve onun Allah'ın ayetlerindendir ki rüzgarları müjdeleyici olarak gönderir ve rahmetinden size tattırır ve emriyle gemileri yüzdürür. Ve onun fazlından istersiniz ve böylece siz şükredersiniz. Ve andolsun ki senden önce onların kavmine resuller gönderdik. Böylece onlara beyineler, kesin deliller getirdiler. Bunun üzerine mücrimlerden intikam aldık. Müminlere yardım bizim üzerimize hak oldu. O Allah'tır ki rüzgarları gönderir, böylece bulutları hareket ettirir. Sonra semada onu dilediği gibi yayar ve onu kısımlara ayırır. Bundan sonra onun arasından yağmurun çıktığını görürsün. Böylece kullarından dilediğine onu yağmuru isabet ettirdiği zaman onlar sevinirler.
1: Ve onlar onun yağmurun onlara indirilmesinden önce gerçekten ümitlerini kesenlerdi.
0: Öyleyse Allah'ın rahmetinin eserlerine bak. Ölümünden sonra arzı yeryüzünü nasıl diriltiyor? Muhakkak ki o, ölüleri işte böyle gerçekten diriltendir ve o her şeye kadirdir. Ve eğer biz rüzgarı göndersek, böylece onu ekinleri sararmış görseler bile, bundan sonra mutlaka inkara devam ederler. Öyleyse muhakkak ki sen ölülere duyuramazsın. Arkalarına dönüp gittikleri zaman sağırlara da daveti duyuramazsın. Ve sen körleri dalaletlerinden kurtarıp hidayete erdirecek değilsin. Sen ancak ayetlerimize iman edenlere duyurursun. İşte onlar teslim olanlardır. O Allah ki sizi güçsüz, zayıf bir şeyden, nutfeden yarattı. Sonra zayıflığın ardından sizi kuvvetli kıldı. Sonra sizi kuvvetin ardından zayıf ve ihtiyar kıldı. O Allah dilediğini yaratır. Ve O alimdir, en iyi bilendir, kadirdir, her şeye gücü yetendir. Ve o saatin geldiği, kıyametin koptuğu gün, mücrimler bir saatten fazla mezarda kalmadıklarına yemin ederler. İşte böyle döndürülüyorlardı. Ölümden hayata döndürülüyorlardı. Ve ilim ve iman verilenler, andolsun ki Allah'ın kitabındaki beyaz, yeniden diriliş gününe kadar mezarda kaldınız dediler. İşte bu beyaz, yeniden diriliş günüdür. Lakin siz bilmiyordunuz. O zaman izin günü, kıyamet günü, zalimlere mazeretleri, özürleri fayda vermeyecek. Ve onlardan Allah'ı razı etmeleri de istenmez. Ve andolsun ki bu Kur'an'da insanlar için bütün meselelerden örnekler verdik. Ve eğer onlara bir ayet getirsen, kafirler mutlaka, siz sadece batılla uğraşan kimselersiniz derler. Allah, bilmeyenlerin kalplerini işte böyle tab eder, mühürler. Öyleyse sabret. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Ve yakin hasıl etmemiş olanlar, kesin bilgi sahibi olmayanlar, sakın seni hafifliğe sürüklemesinler. Lokman Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 34 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim. Bunlar hakim, hikmet ve hükümle dolu olan kitabın ayetleridir. Muhsinler için hidayete erdirici ve rahmettir. Onlar namazı ikame ederler, namaz kılarlar ve zekatı verirler. Ve onlar ahirete, Allah'a ulaşmaya yakın hasıl ederler, kesinlikle inanırlar. İşte onlar Rablerinden bir hidayet üzerindedirler. Ve işte onlar felaha erenlerdir. Ve insanlardan bir kısmı boş sözleri satın alırlar, ilimleri olmaksızın Allah'ın yolundan saptırmak için. Ve onu eğlence, alay konusu edinirler. İşte onlar için muhin, aşağılayıcı bir azap vardır. Ve ona ayetlerimiz okunduğu zaman onu işitmemiş gibi kibirlenerek döner gider, onun kulaklarında vakra, işitme engeli varmış gibi. Öyleyse onu elim azapla müjdele, ikaz et, uyar. Muhakkak ki amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel, nefs tezkiyesi yapanlar için naim cennetleri vardır. Onlar orada ebediyen kalacak olanlardır. Allah'ın vaadi haktır ve O azizdir, yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Gökleri gördüğünüz gibi direksiz olarak yarattı ve sizi sarsar sarsmasın diye sabit ve yüksek dağlar oluşturdu. Orada her çeşit yürüyen hayvandan üretip yaydı. Ve gökten su indirdik. Böylece orada her kerim ikram edilmiş bitkiden çift yetiştirdik. Bu Allah'ın yaratmasıdır. Öyleyse ondan başkaları ne yarattı? Bana gösterin. Hayır, zalimler apaçık delalet içindedirler. Ve andolsun ki Lokman'a hikmet verdik ki Allah'a şükretsin. Ve kim şükrederse o takdirde sadece kendi nefsi için şükreder. Ve kim küfrederse, inkar ederse o takdirde muhakkak ki Allah ganidir, kimsenin şükrüne ihtiyacı yoktur, hamittir, hamd edilendir. Ve Lokman oğluna vaaz ederek, öğüt vererek şöyle demişti. Ey yavrum! Allah'a şirk koşma. Muhakkak ki şirk, azim, çok büyük bir zulümdür. Ve biz insana anne ve babasına bakmasını vasiyet ettik, farz kıldık. Onu annesi zorluk üzerine zorlukla taşıdı. Ve onun sütten kesilmesi 2 yıldır. Hem bana
2: hem anne ve babana şükret. Dönüş banadır.
1: Ve bilgin olmayan bir şey hakkında şirk koşman için seninle mücadele ederlerse ikisine de itaat etme. Ve dünyada onlara güzellikle sahip ol. Bana yönelenlerin, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin yoluna tabi ol. Sonra dönüşünüz banadır. O zaman yaptığınız şeyleri size haber vereceğim. Ey yavrum! Muhakkak ki o amelin bir hardal tanesi kadar dahi olsa ve o bir kaya içinde veya göklerde veya yerde bile olsa Allah onu kıyamet günü hayat filminde karşına getirir. Muhakkak ki Allah latiftir, lütuf sahibidir, habirdir, haberdar olandır. Ey yavrum! Namazı ikame et, namaz kıl. Maruf ile, irfanla, iyilikle emret ve münkerden, kötülükten nehyet, münkeri yasakla mani ol. Ve sana isabet eden şeylere, musibetlere sabret. Muhakkak ki bu, azmedilen, mutlaka yapılması gereken işlerdendir. Ve insanlardan kibirlenerek yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Muhakkak ki Allah, çalımla yürüyenlerin ve çok övünenlerin hiçbirini sevmez. Ve yürüyüşünde mütevazi, alçak gönüllü ol ve sesini alçalt. Alçak sesle konuş. Muhakkak ki seslerin en çirkini, elbette hamirin, merkebin sesidir. Göklerde ve yerlerdeki her şeyi Allah'ın size musahhar, emrinize amade kıldığını görmediniz mi? Ve sizin üzerinizdeki görünen ve görünmeyen açık ve gizli nimetlerini tamamladı. Ve insanlardan bir kısmı hala ilmi, bir hidayete erdiricisi ve aydınlatıcı bir kitabı olmaksızın Allah hakkında mücadele ederler. Ve onlara Allah'ın indirdiği şeye, kitaba tabi olun denildiği zaman, hayır, babalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye, putlara tabi oluruz dediler. Ve şeytan onları alevli ateşin, cehennemin azabına çağırıyor olsa da mı? Ve kim muhsin olarak vecihini Allah'a teslim ederse, o takdirde sağlam bir kulba tutunmuş olur. Ve işlerin sonucu Allah'a ulaşır. Ve kim inkar ederse, onun küfrü, inkarı seni mahzun etmesin, üzmesin. Onların dönüşü bizedir. Böylece yaptıkları şeyleri, amelleri onlara haber vereceğiz. Muhakkak ki Allah, sinelerde olanı en iyi bilendir. Onları biraz metalandırırız, geçindiririz. Sonra onları ağır bir azaba maruz bırakırız. Ve eğer onlara, gökleri ve yeri kim yarattı diye sorarsan, mutlaka Allah derler. Hamd Allah'a aittir de. Hayır, onların çoğu bilmezler. Göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır. Muhakkak ki O, ganidir, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, hamiddir, hamd edilendir. Ve eğer arzda yeryüzünde bulunan ağaçlar kalem olsa ve denizler mürekkep olsaydı ve ondan sonra onun 7 katı daha deniz eklenseydi, Allah'ın kelimeleri tükenmezdi. Muhakkak ki Allah azizdir, çok yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Sizin yaratılmanız ve beyaz edilmeniz, yeniden diriltilmeniz ancak tek bir nefsin yaratılması, beyaz edilmesi gibidir. Muhakkak ki Allah semidir, en iyi işitendir, basirdir, en iyi görendir. Allah'ın geceyi gündüzün içine ve gündüzü gecenin içine soktuğunu görmedin mi? Güneşi ve ayı musahhar, emre amade kaldı. Hepsi belirli bir süreye kadar yörüngesinde seyreder. Muhakkak ki Allah yaptığınız şeylerden haberdardır. İşte bu Allah'ın hak olması sebebiyledir. Ve ondan başka taptıkları şeyler mutlaka batıldır. Muhakkak ki Allah alidir, yücedir, kebirdir, büyüktür. Gemilerin denizde Allah'ın nimetiyle yüzerek seyrettiğini görmedin mi?
2: ayetlerinden size göstermek için. Muhakkak ki bunda çok sabredenlerin ve şükredenlerin hepsi için elbette ayetler, deliller, ibretler vardır. Ve karanlık gölgeler gibi dalgalar onları sardığı zaman dini ona halis kılarak Allah'a yalvarırlar. Böylece onları karaya çıkarıp kurtardığımız zaman bundan sonra onların bir kısmı mutedil davranırlar, aşırı gitmezler. Çok gaddar ve çok nankör olanlardan başkası ayetlerimizi ısrarla bilerek inkar etmez.
1: Ey insanlar! Rabbinize karşı takva sahibi olun ve o günden korkun ki baba oğluna karşılık veremez, yardım edemez ve oğul da babasına bir şeyle karşılık veremez. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Öyleyse dünya hayatı sakın sizi aldatmasın. Garur, tağut Allah'a karşı sakın sizi kandırmasın.
2: Muhakkak ki o saatin kıyametin ilmi Allah'ın katındadır. Ve yağmuru o indirir ve rahimlerde olan şeyi o bilir. Kimse yarın ne kazanacağını bilemez, idrak edemez. Ve kimse arzın neresinde öleceğini bilemez, idrak edemez. Muhakkak ki Allah alimdir, en iyi bilendir, habirdir, haberdar olandır.
1: Secde Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 30 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim. Hakkında şüphe olmayan kitabın indirilişi alemlerin Rabbindendir. Yoksa onu uydurdu mu diyorlar? Hayır, o Rabbinden bir haktır. Senden önce kendilerine nezir, peygamber gelmemiş olan kavmi uyarman içindir. Umulur ki böylece onlar hidayete ererler. O Allah ki gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri 6 günde halketti, yarattı. Sonra arşa istiva etti, arşı sevva etti, dizayn etti, vecihi arşta karar kıldı. Sizin ondan başka dostunuz ve şefaatçiniz yoktur. Hala tezekkür etmez misiniz? Gökten arza kadar emri, Allah'tan gelen ve Allah'a dönen her şeyi tedbir eder, düzenler. Sonra bir günde ona yükselir ki, o bir günün süresi sizin dünya ölçülerine göre saymanızla 1000 senedir. İşte o, gaybı görünmeyeni ve görüneni bilen azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ki o, her şeyin yaratılışını en güzel yapan ve insanı yaratmaya ilk defa tinden, nemli topraktan başlayandır. Sonra onun neslini basit bir suyun özünden, nutfeden kıldı, yarattı. Sonra Allah onu dizayn etti ve onun içine vechin, fizik vücudun içine ruhundan üfürdü ve sizler için semi, işitme hassası, basar, görme hassası ve fuat, idrak etme hassası kıldı. Ne kadar az şükrediyorsunuz. Ve dediler ki, biz yerde toprağın içinde toprağa karıştığımız zaman biz mutlaka yeni bir yaratılış içinde mi olacağız? Hayır. Onlar Rablerine mülaki olmayı, ulaşmayı inkar edenlerdir. De ki, size vekil kılınan ölüm meleği sizi vefat ettirecek, öldürecek. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Ve keşke mücrimleri Rablerinin huzurunda başlarını eğerek, Rabbimiz, biz gördük ve işittik. Bundan sonra bizi dünyaya geri döndür. Salih amel yapalım. Muhakkak ki biz mukinun, yakin hasıl edenler olduk derken görseydin. Ve eğer dileseydik, bütün nefslere kendi hidayetlerini elbette verirdik, herkesi hidayete erdirirdik. Fakat benim mutlaka cehennemi tamamen cinlerden ve insanlardan dolduracağım sözüm hak oldu. Öyleyse bu likae Allah'a ulaşma gününüzü unutmanızdan dolayı azabı tadın. Muhakkak ki biz de sizi unuttuk ve yaptıklarınız sebebiyle ebedi azabı tadın. Fakat bizim ayetlerimize iman edenler, ameni olanlar onlardır ki, ayetlerimiz zikredildiği zaman hemen secde ederek yere kapanırlar ve Rablerini hamd ile tesbih ederler ve onlar kibirlenmezler. Yanlarını yataktan uzaklaştırırlar. Yan üstü yatarken kalkarlar. Rablerine korku ve ümitle dua ederler. Ve onları rızıklandırdığımız şeylerden infak ederler, verirler. Artık hiçbir nefs, hiç kimse yapmış olduklarına mükafat olarak onlar için göz aydınlığından nelerin saklı olduğunu bilmez. Öyleyse mümin olan kimse, fasık olan kimse gibi midir? Onlar müsavi, eşit olmazlar. Fakat âmeni olanlar, Allah'a ulaşmayı dilemiş olanlar ve salih amel, nefs tezkiyesi yapanlar, işte onlar için yapmış olduklarından dolayı ikram olarak meva cennetleri vardır. Ve fakat fasık olanlar, onların mevası barınağı ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde oraya iade edilirler, geri döndürülürler. Ve onlara, ateşin azabını tadın ki onu tekzip etmiştiniz, yalanlamıştınız denir. Ve biz mutlaka büyük azaptan önce daha yakın olan azaptan onlara elbette tattıracağız. Umulur ki böylece onlar Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a dönerler. Ve Rabbinin ayetleri zikredildikten, hatırlatıldıktan sonra ondan yüz çeviren kimseden daha zalim kim vardır? Muhakkak ki biz mücrimlerden intikam alacak olanlarız. Ve andolsun ki Musa aleyhisselama kitap verdik. Bundan sonra sen ona Allah'a mülaki olmaktan, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmaktan şüphe içinde olma. Ve onu Tevrat'ı İsrailoğulları için hidayet rehberi, Allah'a ulaştırıcı kıldık. Ve onlardan emrimizle hidayeti erdiren imamlar kıldık, sabır sahibi oldukları ve ayetlerimize hakkul yakın seviyesinde yakın hasıl etmiş oldukları için. Muhakkak ki senin Rabbin, o kıyamet günü ihtilaf etmiş oldukları şey konusunda onların arasını haklıyı haksızdan ayırır, hüküm verir. Onları hidayete erdirmedi mi? Onlardan önceki nesillerden nicelerini helak ettik, etmiş olmamız. Onların evvelce meskun oldukları yerlerde yurtlarında dolaşıyorlar. Muhakkak ki bunda elbette ayetler, deliller, ibretler vardır. Hala işitmeyecekler mi? Onlar suyu kurak araziye nasıl sevk ediyoruz görmediler mi? Böylece onunla ekinler çıkarırız. Ondan hayvanları ve onlar kendileri yerler. Hala görmüyorlar mı? Ve eğer siz sadıklarsanız bu fetih ne zaman derler. De ki, fetih günü kafir olanlara, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere imanları bir fayda vermez ve onlara süre verilmez. Öyleyse artık onlardan yüz çevir ve bekle. Muhakkak ki onlar da bekleyenlerdir. Ahzab Suresi Medine'de nazil olmuştur. 73 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Nebi Peygamber! Allah'a karşı takva sahibi ol ve kafirlere ve münafıklara itaat etme. Muhakkak ki Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve sana Rabbinden vahyedilene tabi ol. Muhakkak ki Allah yaptığınız şeylerden haberdardır. Ve Allah'a tevekkül et. Ve Allah vekil olarak yeter. Allah bir adama göğsünde iki kalp kılmadı, yaratmadı. Zihar yaptığınız, sen bana benim annemin sırtı gibisin diyerek boşamak istediğiniz zevcelerinizi sizin anneleriniz kılmadı. Ve evlatlıklarınızı sizin oğullarınız kılmadı. İşte bunlar sizin ağızlarınızdaki sözlerdir.
2: Ve Allah hakkı söyler. Ve O kendine ulaştıran yola hidayet eder. Onları, evlatlıklarınızı babalarının namı ile çağırın. Bu Allah'ın katında daha adaletlidir. Eğer onların babalarını bilmiyorsanız, o zaman onlar dinde sizin kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Ve hata ettiğiniz şeylerden dolayı sizin için günah yoktur. Fakat kalplerinizin taammüden, kasten yaptırdığı şeylerden günah vardır. Ve Allah gafurdur, günahları sevaba çevirendir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Nebi peygamber, müminler için kendi nefslerinden daha evladır, yakındır. Ve onun nebinin zevceleri, onların anneleridir. Ve rahim sahipleri akrabalar, onlar birbirlerine Allah'ın kitabında müminlere ve muhacirlere yakın olduklarından daha yakındır. Ancak dostlarınıza iyilik yapmanız hariç. İşte bunlar kitapta satır satır yazılıdır. O zaman ki biz nebilerden onların misaklerini almıştık. Ve senden ve Hazreti Nuh'dan ve Hazreti İbrahim'den ve Hazreti Musa'dan ve Meryem oğlu Hazreti İsa'dan ve onlardan ağır bir misak aldık. Sadıklara sadakatlerini sorması içindir. Ve kafirlere elim bir azap hazırladı. Ey amenü olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Size, üzerinize ordular gelmişti. O zaman onların üzerine rüzgar ve sizin göremediğiniz ordular gönderdik. Ve Allah, yaptığınız şeyleri görendir. Onlar, sizin yukarınızdan ve aşağınızdan üzerinize geldiği ve gözlerin yıldığı ve kalplerin hançereye ulaştığı, yüreklerin ağza geldiği zaman Allah'a karşı zanlarda bulunuyordunuz. Orada müminler imtihan edildiler. Şiddetli sarsıntı ile sarsıldılar. Ve münafıklar ve kalplerinde maraz, hastalık, şüphe bulunanlar, Allah ve Resulü gururdan, aldatmaktan başka bir şey vaat etmedi diyorlardı. Ve onlardan bir taife topluluk, ey Yesrib Medine halkı, sizin için burada duracak yer yok, artık dönün dedi. Onlardan diğer bir grup peygamberden, muhakkak ki evlerimiz muhafazasızdır, korumasızdır diyerek izin istiyorlardı. Ve evleri korumasız değildi. Sadece savaştan kaçmak istiyorlardı. Ve eğer onların üzerine onun şehrin her tarafından girilseydi ve sonra da fitne çıkarmaları istenseydi, mutlaka ona fitneye, karışıklığa gelirlerdi, fitne çıkarırlardı. Pek azı hariç orada kalmazlardı.
1: Ve andolsun ki onlar daha önce geri dönüp kaçmayacaklarına dair Allah'a ahd vermişlerdi. Ve Allah'ın ahdi bir mesuliyettir, sorumluluktur.
2: De ki, eğer ölümden veya öldürülmekten kaçarsanız, firar, kaçış size bir fayda sağlamaz. O zaman az bir süre hariç metalandırılmazsınız. De ki, eğer Allah sizin için bir kötülük dilese, sizi Allah'tan kim korur, koruyabilir? Veya sizin için rahmet dilese, onlar Allah'tan başka kendilerine dost ve yardımcı bulamazlar. Sizden muavvik olanları, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yardıma mani olanları ve kardeşlerine bize gelin diyenleri Allah kesinlikle biliyordu. Ve onlar pek azı hariç savaşa gelmezler. Size karşı cimridirler. Fakat korku gelince ölümden dolayı üstüne baygınlık çökmüş kimse gibi gözleri dönmüş olarak sana baktıklarını görürsün. Oysa korku gidince hayra karşı cimrilik ederek keskin dilleriyle, yaralayıcı sözlerle sizi incitirler. İşte onlar mümin değildirler. Bu sebeple Allah onların amellerini heba etti, yok etti. Ve işte bu Allah'a göre çok kolay oldu. Onlar münafıklar birliklerin düşman birliklerinin gitmediğini sanıyorlar. Eğer birlikler gelseler, Arapların arasında olup arasına karışıp sizin haberlerinizi sormak isterlerdi. Ve şayet sizin aranızda olsalardı, pek azı hariç savaşmazlardı. Andolsun ki sizin için ve Allah'a ve ahiret gününe, Allah'a ulaşma gününe ulaşmayı dileyen ve Allah'ı çok zikredenler için Allah'ın Resulünde güzel bir örnek vardır. Ve müminler düşman birliklerini gördükleri zaman, bu zafer Allah'ın ve onun Resulünün vaat ettiği şey, Allah ve onun Resulü doğru söyledi dediler. Ve bu onların sadece imanlarını ve teslimiyetlerini arttırdı.
1: Müminlerden bir kısım erkekler Allah'a yaptıkları ahde, savaşta şehit oluncaya kadar sebat edeceklerine dair verdikleri söze sadık kaldılar. Böylece onlardan bir kısmı verdiği sözü yerine getirdi, şehit oldu, bir kısmı da şehit olmayı bekliyorlar. Ve onlar ahdlerinden bir şey değiştirmediler.
2: Bu, Allah'ın sadıkları sadakatlerinden dolayı mükafatlandırması ve münafıklara azap etmesi veya dilerse tövbelerini kabul etmesi içindir. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret eden, günahları sevaba çevirendir, rahimdir, rahmet eden, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ve Allah kafirleri öfkeleriyle geri çevirdi, bir hayra nail olamadılar, galip gelemediler. Ve Allah savaşta müminlere onları galip kılarak kafi geldi. Ve Allah kavidir, kuvvetlidir, azizdir, yücedir, galiptir. Ve kitap ehlinden onlara arka çıkanları, yardım edenleri kalelerinden indirdi. Ve onların kalplerine korku düşürdü. Bir kısmını öldürüyordunuz ve bir kısmını esir alıyordunuz. Ve sizi onların topraklarına, diyarlarına, ülkelerine, mallarına ve ayak basmadığınız arazilerine varis kıldı. Ve Allah her şeye kadirdir.

fizik bedende Allah'ı yüceltmek istiyorsanız bu fizik bedeni sahibine teslim edeceksiniz. Teslim eden birisine örnek verebilir misiniz diye şu anda sizin kalbinizden bana sualler geliyor. Öyle anlamıyorum. Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail. Ne diyordu? Hazreti İbrahim, Rabbim ben seni çok seviyorum. Ya İbrahim, tamam da bunun bir imtihanı var, çok ağır bir imtihan. Ben hazırım diyor. O zaman ya İbrahim, bunun bedeli onu bana kurban edeceksin. Artık dayanan Hazreti İbrahim oğluna gidiyor, diyor ki oğlum, çok ağır bir imtihan. Ben Rabbimden emir alıyorum, seni kurban etmem gerekiyor. Ne diyorsun? Hazreti İsmail de tam teslim çağına gelmiş. Tamam baba diyor, buradan daha güzel ne var ki? Ben kesinlikle hazırım. Yere yatırıyor ve Hazreti İsmail'in boynuna bıçak dayanırken bıçak kesmiyor. Ama taşa vurduğu zaman taş ikiye ayrılıyor. Hayretler içinde kalıyorlar. Anında Cebrail Aleyhisselam bir koşla melekut âlemine geliyor. Gerçek işte Cebrail Aleyhisselam geliyor ve koçu kendisine teslim ediyor. Onu değil, bunu kurban edeceksin. Bu neyin ifadesi biliyor musun? Bu Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın bedenden vazgeçtiğin ifadesi. Kim için vazgeçiyor? Allah için. Allah'ı sevmenin işareti nedir diye bana sual sorarsanız, nedir o? Allah'ı zikretmek. Tebrik ediyorum, Allah'ı zikretmek. Allah'a ulaşmayı dilemek neyin alameti farikası? Allah'ı sevmenin alameti farikası.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Teizu İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinas sırâta müstakîm. Sırâta lezîne en'amte aleyhim ve lel-âlemîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Kur'an tefsiri dersinde gene birlikteyiz. Şuara suresinin 84. ayet-i kerimesiyle inşallah konumuza giriyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vec'al li lisane sıdkın fil ahirin. Vec'al ve ic'al ve kıl yap li beni lisane konuşulan lisan sıdkın doğru sadık fi içinde arasında el ahirin sonrakiler. Beni sonrakilerin lisanlarında sadık kıl.

beni sonrakilerin lisanlarında sadık kıl. Yani Allah'ı sevenler arasında benim anılmamı sağla. Ve böylece

Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu Allah-u Teala'ya beni sonrakilerin insanlarında benim sadık kıl, yani onlar tarafından anılmamı sağla. İşte aradan 1400 yıl geçmiş ve bugün bizler hep Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i anıyoruz. Bütün dünya anıyor. Ve biliyorsunuz bundan birkaç yıl evvel bilgisayara bütün bilgiler verildi. Ve dünyadaki en

insanlar arasında konuşulmasını engellemediği, tam aksine devamlı arttırdığı vakasıyla karşı karşıyayız. Her geçen gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bahsedenlerin sayısı artıyor. 85. ayet-i kerime وَاَجْعَلْنِي مِنْ وَرَاسَتِ cennetin naimi. وَاَجْعَلْنِي ve beni kıl min veraseti varislerden cenneti cennet naimi nimetlendirilmiş. Beni naim cennetlerinin varislerinden kıl.

Beni nimetlendirilmiş cennetlerinin varislerinden kıl. Burada Cenneti Naim, nimetlendirilmiş cennet ifadesi geçiyor. Naim cenneti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in cenneti değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in cenneti Adın cennetidir. Bütün nebilerin, bütün peygamberlerin cenneti Adın cennetleridir. Adın cennetleri iradelerinde Allah'a teslim ederek irşat makamının sahibi olan kişilerin kısmını, bütün kavimlerdeki Resullerin kısmını ve huzur namazının imamlarının kısmını kapsayan üç bölümden oluşan bir cennettir. İlk iki bölüm bir aradadır. Üçüncü ayrıdır. Bütün peygamberlerin ve bütün kavimlerdeki resullerin gidecekleri yer Adın cennetleridir. Ve iradelerini Allah'a teslim ederek Allah'ın irşat makamına tayin ettiği, irşada memur ve mezun kıldığı herkesin de gideceği yer gene Adın cennetleridir. Yani Allah'ın ahdini yerine getirenlerin, Allah'ın bir başka ifadeyle vasiyetini yerine getirenlerin, yani ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim edenlerin gidecekleri yer, işte o Naim cennetleridir. 86. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor Bismillahirrahmanirrahim. Vafir li ebi innehu kâne minet dallin. Vafir ve mağfiret et li beni, benim için, ebi, benim babam, innehu, çünkü o kâne oldu, minet dallin, dalalette olanlardan. Hazreti İbrahim konuşmasına devam ediyor. Beni sonrakilerin lisanlarında sadık kıl. Burada söz konusu olan Hazreti İbrahim, sonrakilerin lisanlarında sadıkız, sadıktır insanlar. Yani bizim konuşmalarımızın da bir kısmını mutlaka Hazreti İbrahim işgal ediyor. Bütün din konusunda konuşanların söylediklerinin bir kısmı mutlaka Hazreti İbrahim'le alakalı. Ve Hazreti İbrahim beni nimetlendirmiş olan cennetlerin sahibi kıl diyor. Özel nimetlendirilmiş

cennet adın cennettir peygamberler için. Ve Hazreti İbrahim onu söylüyor. Şimdi babasından bahsediyor 86. ayet-i kerimede. Babamı mağfiret et çünkü o dalalette olanlardan.

ve la tuhzini yevme yub'asun. Ve la tuhzini yevme yub'asun. Ve la tuhzini. Ve beni utandırma, alçaltma, perişan etme, mahzun etme.

Mebaat günü, yeniden dirilme günü, kıyamet günü, beni utandırma. Buradaki tosini mahzun olmak kelimesinden gelmiyor. Noktalı ha ile yazıldığı için. Beyaz günü, biliyorsunuz bütün insanlar beyaz edilecekler. Kıyamet günü öldürülecekler. Sonra tekrar hayata getirilecekler. Ve gidip hayat filmlerine bakacaklar. Hazreti İbrahim, Allah-u Teala'ya yalvarıyor, beni mahzun etme. Beni mahzun etme değil, beni utandırma. Beni küçük düşürme manası var. Ve Hazreti İbrahim'in Allah-u Teala'ya duası devam ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. 88. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Yevme la yenfa'u malun ve la benun. Yevme gün la yenfa'u fayda vermez. Malun mal ve la ve olmaz ve yoktur. Benune oğullar, çocuklar. Çocukların ve malın fayda vermediği gün. Yani bir evvelki ayette 87'de beyaz günü, yeniden dirilme günü, kıyamet günü, beni utandırma diyor. يَوْمَ لَا يَنْفَهُ مَعْلُمْ وَلَا مِنُونَ. Çocukların ve malın fayda vermediği gün. Yani gene kıyamet gününü ifade ediyor. Burada da 88. ayet-i kerimede ifade edilen gene kıyamet günü, çocukların ve malın kimseye fayda sağlamadığı bir gün. İlla men etallâhe